0: Çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar
1: ben
0: dileyim sana tekrardan.
1: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar.
0: Sağ ol.
1: Sevgiler.
0: Ağzına sağlık. Bu arada Cihat Bey'in bir mesajı daha olmuş son bölümde. O da demiş ki Hull City'ye gitmesin demiş. Gülmüş Guardiola için. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki ile seçim özel yayınımız olmuştu. Biraz geçmişe gittik, biraz geçmişi hatırladık. Biraz bugünü konuştuk ki açıklamalarla son bir ayı da uzun uzadıya masaya yatırdığımız bölümler oldu. Tabii olması gerektiğince her iki tarafı da değerlendirmeye çalıştık. Takdir Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin, Fenerbahçe üyelerinin daha doğrusu, kongre üyelerinin daha doğrusu, Divan Kurulu son gerçekleşen kısımda organizasyon olduğu için aklımız oraya gittik muhtemelen. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Aman dikkat edelim yollarda trafiklere. Sadece trafiğe mi? Hayır, ona da değil. Havalar da ısınıyor bakın, fark edin lütfen. Biraz öyle yeme alışkanlıklarına da sanki dikkat etmek gereken noktalara giriyoruz, zamanlara giriyoruz. Aman dikkat diyelim. Ben Berk Sayar, sizlerle birlikteydim ve Erkan Tiryaki ile birlikte, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikte Radyo Gol frekanslarında Fenerbahçe seçim özel yayınına bayram özeliyle sizlerle, bayramın özelinde sizlerle buluşturduk. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Türkiye'nin en çok konuşulan spor gündemi ve tüm spor severlerin yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayramla aranız nasıl diye soruyorum. Bugün yine Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen en ünlü spor yorumcularıyla bayram seyran demeden 2 saat boyunca sizleri onlarla buluşturmaya devam edeceğim. Her gün birbirinden biliyorsunuz ünlü farklı isimleri tekrara düşmeden 8 aydır hafta içi her gün 14 ile 16 arası 4 büyük gündem formatını bozmadan devam ediyoruz. Çok şükür bugün de 0212 273 10 tekrar ediyorum 0212 273 10 ya da 0540 273 10'da bu yayının gerçek sahibi sizlerle mesajlarınızla fikirlerinizle bu programın bir parçası olun. Çünkü bu stüdyoda sadece yorum yapılmaz. Burada futbol yaşanır. Arabasında bizi dinleyenler, iş yerinde kulağı Radyo Gol'de olanlar, yayını açıp çayını kahvesini hazırlayıp bekleyenler, emekliler, kaptanlar, yurt dışında bizi takip eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun diyoruz ve 4 Büyük Gündem programına ilk bağlantımızla başlayacağız. Şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Haluk Ayyıldız var, gazeteci, yazar. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin yayınımıza, iyi bayramlar diliyorum.
2: İyi bayramlar diliyorum Çağatay, nasılsın?
1: İyiyim valla, sen nasılsın Haluk? İyisin, her şey yolunda.
2: Çok teşekkür ederim. Trabzon'da her şey yolunda gerçekten.
1: Hava nasıl bu arada?
2: Bugün çok güzel, yağmurluydu ama bugün çok güzel. Yarın da birinci günde de yine güneşli ama ondan sonra tabii yine yağmur olacak. Karadeniz iklimi tipik, öyle diyelim. Ama tabii bayram öncesi Trabzonspor taraftarı camiası, Trabzon şehri inanın çok keyifli. Gerçekten çok keyifli çünkü biliyorsun geçtiğimiz günlerde Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı. Konyaspor'la Trabzonspor o karşılaşmayı kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımış oldu. Biz de az önce Şamil II. Müzesi'nden geldik. Hı-hı. Çünkü kupa teslim töreni vardı. Müzeye konuldu az önce. Bu da bir sıcak bilgi olsun dinleyicilerimize. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Ören ve ekibi ve Trabzonsporlu iki yönetici az önce Şamil II. Müzesi'ne Trabzonspor'un 10. Ziraat Türkiye Kupası'nı koydu.
1: Evet, şimdi evet. Sevgili Haluk Ayyıldız, Radyo Gol dinleyenlerinde de dakika bir gol bir oldu. Hemen sorular gelmiş. Haluk Bey'e evet. Sorabilir misiniz? Lütfen Onana konusuna bir açıklık getirilebilir mi? Biz de çok merak ediyoruz buradan demiş. Bülent ve Levent kardeşler.
2: Evet, hemen cevaplayalım. Şöyle, Onana biliyorsunuz yani bonservisi bir oyuncu. Manchester United'ın oyuncusu. Yüksek bonservis bedeli var. 20-25 milyon civarında bir bonservisi var. Tabii Trabzonspor bu rakamları ödeyemez, ödememeli de zaten. Çünkü genetiğine aykırı olur. Çünkü kurduğu bir düzen var biliyorsunuz. Yani 5-6 milyon en fazla 5-6 milyon euro veriyor transfer ettiği oyunculara. Şimdi bu doğrultuda hareket ederse kiralanan bir Onana vardı. Sözleşmesi şimdilik bitti, kiralama sözleşmesi. Ama başkan da bizi okeyledi. Şöyle diyor bu konuda. Manchester United kulübüyle yeniden bir temas kuracağız kiralık için. Yani ikinci kez kiralama yöntemiyle Trabzonspor'a kazandırmayı düşünüyor Onana'yı. Onana da Trabzon'da çok mutlu. Ailesi de burada. Gerçekten mutlu. Çünkü kupada yarı finale çıkmışsa finale çıkmışsa Trabzonspor Onana'nın bunda çok büyük payı var. Gerçekten de öyle. Siz de izlemişsinizdir.
1: Bence dolayısıyla sevgili Haluk Ayıldız orada.
2: Evet, doğru. O yüzden Trabzonspor Onana'yı tekrar renklerine katmak istiyor ve birkaç gün içerisinde de bir temas da bulunulacak Manchester United kulübüyle.
1: Evet. Yani evet. Sana göre bu transferin devam etme olasılığı kaç? Yani parayla ilgili bir sorun yok dedi Ertuğrul Doğan.
2: Yok, hayır. Evet. Yani burada biraz da Onana'ya bırakıldı. Ama Onana da istiyor. Yani kalmayı istiyor. Bir yıl daha kalabilirim diyor. Çünkü iki tane yetiştirmeye çalıştığı kaleci de var. Onları da yalnız bırakmak istemiyor. Bir dünya futbolunda kazandırmak istiyor. Bu iki kaleciyi de. Hı-hı. O yüzden ben bir yıl daha Trabzonspor kalesini kiralık olarak koruyacağını düşünüyorum. Öyle görünüyor yani. Büyük bir aksilik olmazsa, Amerika'dan, Arabistan'dan çok büyük rakamlar teklif gelmez ise Trabzonspor Onana'yı renklerine katmak istiyor kiralık olarak.
1: Evet, gelen mesajlara bakıyorum sevgili Haluk Ayyıldız. Çok mesaj var, aralarından seçiyorum ve hemen şuradaki Yaşar Bey'in sorusu var. Çağatay Hocam, Haluk abiye sorum. Trabzonspor seneye Fatih Tekke'yi yine aynı şekilde ilk dört başarı mı diyecek, yoksa Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk mu diye güzel bir soru sormuş aslında.
2: Evet, güzel bir soru sordu. O 1-4 demişti, evet. Üçüncü sırada tamamladı ama yanına bir Türkiye Kupası'nı koydu. Bakın, bu önemli. Şimdi bu kupa, Türkiye Kupası, Trabzonspor'un ilk 5, önümüzdeki 5 yılında da bazı şeylerin belirleyicisi olacak. Yapılanma adına. Yani başkan ne diyordu? Biz yapılanmaya başladık demişti. İlk senesinde Türkiye Kupası geldi. Trabzonspor her kupayı aldıktan bir yıl sonra şampiyon olmuş. İstatistikler bunu söylüyor. Yani genel olarak böyle olmuş. O yüzden Fatih Tekke de yine böyle tam şampiyon olacağız demeyecektir. Ama yapacak kadro kalitesini biraz daha yukarı çıkarttığında Galatasaray Fenerbahçe'de tam yarışır hale geleceğine inanıyorum ve şampiyonluk yarışının da içerisinde yine olacak. Belki de ipi bu sefer göğüsleyecek. Fatih Hoca da böyle düşünüyor. Yani konuşmalarımızdan böyle çıkarıyorum ben Fatih Hoca'nın.
1: Yani çok bir zararı olur mu? Şampiyonluğu oynuyoruz dese Fatih Tekke ya da takıma nasıl bir zarar vermiş olabiliyor? Çünkü ya, bu sene bir legend arası dedi. Ya kendisine göre hani mental anlamda ne düşünüyor? O anlamda soruyorum.
2: Kendisini kendisini o da öyle kontrol ediyor. Yani ben öyle diyeyim. Yani kendisini öyle kontrol ediyor. Şimdi bunu dediği zaman işte hani bazı şeyler olmayınca da o zaman sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Yani. Hem işte şehirde hem şehirde yaşanıyor. Yani hani şampiyonluğa dediniz bakın ne hale düştü falan filana dönüyor. Ama bu kelimeyi böyle kullanmadığın zaman daha bir kontrollü gidiyor. Bunu Abdullah Avcı döneminde de böyle oldu, biliyor musun? Yani Abdullah Avcı döneminde de aynı Abdullah Avcı böyle şampiyonluktan çok bahsetmedi. Sabır dedi ve sabırın sonunda biliyorsun birkaç kupa aldı, şampiyon oldu yani.
1: Evet.
2: Demek ki böyle yapmamak lazım. Yani biz şampiyon olacağız %1 milyon falan deyip böyle gazla çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sonrası perişanlık oluyor. Hatta 2-3 yıldız yiyor yani. O oyuncular değişiyor, yönetimler değişiyor falan. Karışıyor ortalık. İşte zaten Fenerbahçe'de bunları yaşıyor orada. Neyse, o konuya çok girmeyelim. Biz Trabzon'a devam edelim.
1: Evet, gelen yorumlar. Diğer büyük rakipleriyle eşleşmeden kupa aldı Trabzon. Bunu unutmayalım demiş dinleyicilerimizden bazıları. Bir mesaj var, diyor ki Çağatay abi, ben Çorum Sporlu İhsan, konuğunuza Haluk Bey'e ve size saygılar. Çorum Spor demişken Çorum Spor için de neler söylemek istersin? Süper Lig'e geldi. Evet. 97'de kurulan bir kulüp.
2: Evet, yani tebrik etmek lazım. Kutluyorum. Çorum Spor'u ben de istedim hakikaten. Yani umarım Süper Lig'de kalıcı olur. Asansör takım olmaz. Bu sene ilk yılı. Bakalım, göreceğiz inşallah. İyi sonuçlar alır.
1: Evet, Olay ve Augusto'nun yaklaşık 50 milyon euro gibi bir ihtimalle transfer dedikoduları var. Şimdi ben sosyal medyadan bir yandan takip ediyorum sevgili Haluk Ayyıldız. Özellikle Felipe Augusto için Zenit'in 20 milyon euroya yaklaşan bir teklifi olduğu söyleniyor. Bu haberlerle ilgili düşünceleri...

0: olursa, 30-35 civarında bir rakam olursa o zaman değerlendirilecek. Tabii tek dediğin gibi o Zenit kulübü de var, başka kulüpler de var. Chelsea de var. Benfica da var ama henüz Trabzonspor istediği rakamlara çıkmış değiller. Şimdi bu oyuncu Dünya Kupası vitrinine çıkacak bir süre sonra. 19 yaşında ve fil dişi takımında bank oyuncusu konumuna geldi. Şimdi bu şu anda 20-25'se rakamı, yani teklif edilen rakamlar böyleyse ki öyle. Şimdi orada 1-2 maç çok iyi oynadığında bu rakam biliyorsunuz katlayacaktır yani. Şimdi Trabzonspor'da bunu bekliyor sanırım. Yani sanırım değil öyle yani. Durum bu. Tabii Augusto konusuna gelince ben Augusto'nun gönderilmesi taraftarı değilim. Onu söyleyeyim bir defa. Augusto kaliteli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Yani 5'e aldı mı Trabzonspor? 5 milyon euroya aldı. 15 rakamları telaffuz ediliyor ama bence çok az. Çok az. Gerçekten çok az.
1: Sözleşmeydi?
0: Yani 2 yıl daha var. Yani şey var, sözleşmesi var. O sorun değil. Aha. Var sözleşmesi var. Augusto buradan da mutlu yani, memnun da. Bir takım oldu Trabzonspor. Aslında kimse ayrılmak istemiyor Trabzonspor'dan. Gerçekten öyle yani, genç bir kadro olduğu için.
1: Evet,
0: yani birbirlerine sahip de çıktılar.
1: Çok
0: evet,
1: doğru sahip
0: çıkıyorlar.
1: Ben mesela Antalya'da kupa finalini canlı izlediğim zaman şunu da gördüm. Yani orada Ozan Tufan'ın yani oynamadığı halde bile maçlarda özellikle takıma sahip çıkıp işte oğlunu da çıkarıp üçlü çektirip, anladın mı? Yani
0: farklı bir
1: aidiyet duygusu vardı. O dikkatimi çekti. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Müge Tekke'nin taraftar bağırdıktan sonra Fatih Hoca'yı buraya getir deyip getiriyorum dedikten sonra da Fatih Tekke'yi alıp tribünlere getirmesiydi sevgili Alkay Yıldız.
0: Evet, çok güzel şeydi o. Sen canlı tanık oldun, ben gelememiştim. Sonuç itibariyle Trabzonspor hak ederek Türkiye Kupası'nın müzesine getirdi. Şimdi bundan sonrası yapması gereken iş kadrosunu bir defa koruması gerekiyor bana göre. Bu kadroyu koruması gerekiyor. Ha, bir iki tane olabilir. Şimdi olayı hani giderse en azından bu şairi var değil mi? Hı-hı. Yani bana sorarsan ondan daha yetenekli bir oyuncu. Bakın.
1: %100 katılıyorum. Hayran
0: çok yetenekli
1: kaldım.
0: Bir oyuncu.
1: Hayran kaldım.
0: Müthiş bak, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Zaten o çocuk sakat olmasaydı Trabzonspor'un onu o 4 milyon euro gibi rakamları alma ihtimali yoktu yani.
1: Evet.
0: Alamazsınız zaten. 24-25 yaşında bir oyuncuyu alamazsınız. Fas bir takımın direkt oyuncusuydu. Şimdi o sakatlıktan kurtuldu. Sadece eksiği özgüven. Özgüven eksikliğinde problem var. Çok şey yapmak istiyor ama bu sefer hani sarı kartları görüyor farkındaysan, o çok şey yapmak istediğinden kaynaklı bir durum. Artı sezon sonunda çok iyi bir sezon başı çalışması idmanı yerse, tıpkı Tim Farkolle'de de olduğu gibi hatırlayın. Hı-hı. O da aynı şekilde çok iyi bir sezon geçirdi bu sene. Sakatlığı vardı geçmiş dönemden. Bu sezon çok iyi bir sezon çalışması yedi ve bu sene müthiş top oynadı. Şimdi aynı şey bu şehir için. Seni çok iyi şey yapacak. Çalışırsa çalışacaktır. Ve Trabzonspor'un en değerli futbolcuların başında gelecektir. Ekonomik olarak onu söyleyeyim. Çok büyük paralar satabilir onu Trabzonspor. Yani ben 30-40'lardan bahsediyorum bakın. Yani çok büyük oyuncu yani. O vücut çalımını yapabilmek öyle herkesin harcı değildir yani. Onu da yapabiliyor ve pas dağılımı, her iki ayağını kullanması çok yetenekli. Sadece güçlenmesi gerekiyor. Sezon başı çalışmasını iyi yapması gerekiyor bana göre.
1: Bana göre de bu senenin ilk transferi oldu bu Şari. Sevgili Halil Bence Ay Yıldız. De.
0: Evet, Şamuşi'yi tabii renklerine kattı evet. Trabzonspor biliyorsun. O önemli. O da bir transfer sayılır yani.
1: Adem Ünlü diyor ki, çok özür dilerim sözünü kestim sevgili Haluk, buyur.
0: Estağfurullah. Yürü, devam edesin, buyurun.
1: Haluk Bey'e selamlar, saygılar diyor. Onaço hakkında bize bilgi verebilir mi? Yeni sezonda transfer teklifi alır mı? İyi çalışmalar diliyorum demiş Adem Bey.
0: Ya Onaço, yani Trabzonspor'un bel kemiği ya. Ben ne diyeyim yani, o hakikaten bel kemiği. Gol kralı olabilirdi ama olmadı. Yani Çamurada olan paylaştılar biliyorsun 22-22 ama o kupa maçında attığı hakikaten Avrupa'ya bir gol. Hazırlanışı da aynı. Yani çok usta bir gol attı. Şöyle tabii teklifler geliyor, gelmiyor değil. Ama Trabzonspor bırakma taraftarı değil onu yani. Hı hı. Yani bir Fenerbahçe böyle bir yokluyor falan filan ama Trabzonspor yani yine çok büyük rakamlar olursa olur yani. Yoksa Trabzonspor atan ve tutanı iyi. Şimdi tutanı onunla anlaşmak istiyor. Onaço zaten Trabzonspor'un sözleşmesi oyuncu. Orayı tamamlarsa artı 3-4 tane kaliteli oyuncuyla kadrosuna yerleştirir.

0: kalırsa ben şampiyonun en büyük adayı olur diye düşünüyorum. Ha, Avrupa Ligi'ne de kalabilir mi Trabzonspor? Playoff oynayacak sadece. Bu da ayrı bir konu. Playoff'ta işte rakibi kim olacak? İşte ekonomik olarak yapacağı transferler takım içi dengesini bozacak mı? Bozmayacak mı? Bunlar böyle tam bir futbol akıl işi. Hı. Trabzonspor yönetim de bu konuda çok titiz davranıyor. Takım iç dengelerini bozmamak için çok çalışıyor. Yani Trabzonspor bu seneyi aslında çok hasarsız geçirdi, biliyor musun? Kulüp anlamında söylüyorum. Şimdi ikinci olsaydı 3 öneleme oynayacaktı. Bak düşünebiliyor musun? 3 öneleme, 2 öneleme bir playoff oynayacaktı Şampiyonlar Ligi için. Ve daha fazla da yatırım yapması gerekirdi. Doğru mu? Şimdi Trabzonspor neyle övünüyordu? Hep ekonomisi diğer kulüplere göre çok daha düzü miktarlar falan. Bununla övünüyordu. Dolayısıyla burada hata yapmak istemedi Trabzonspor. Hata yapmak istemiyor. Şimdi ne oldu? Üçüncü bitirdi. Yine üç öneme oynayacak. Ama bu sefer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için ne oldu? Sadece playoff oynama hakkını elde etti. Evet. Yani sezon başını normal açacak. Yani çok normal bir durumda açacak. Ama diğerleri olsaydı çok erken açacak. Açmak zorunda kalacaktı.
1: Önümüzdeki sene de formasında Türk bayrağı taşıyacak Trabzonspor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Doğru. Yani dediğim gibi bu arada tabii Ziraat Türkiye Kupası kazandığı için bir miktar para gelecek. İşte Abdülkadir Ömür'den mesela Hull City Premier Lig'e çıktığı için 1,5 milyon euro alacak. Artı yine sözleşme gereği Uğurcan Çakır Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne tekrar kaldığı için ve forma giyince için de bir 3 milyon euro da oradan gelecek. Bunlar bir akıl işi, akıl yönetimi yani.
1: 6 milyon euro geldi yani.
0: Tabii. Evet. Kafadan böyle bir durum var. Hatta daha da fazla yani. 6-7 falan buluyor evet. Bu. Yani bunlar hep bir futbol aklı iyi yönetiliyor demektir bu anlamda yani. Evet.
1: Sevgili Haluk Ay
0: Yıldız, 5'i aldığınız, olayı 40'a satarsanız kim ne der yani?
1: Çok soru geldiği için arka arkaya bu soruları da sana iletmem lazım. İlkay Kurum diyor ki, hasta bir Fenerbahçeli olarak bence bu sene şampiyonluğu Trabzon hak etti. Haluk Bey'e sevgiler demiş. Bir soru vardı Özcan Bey'den, onu bulmaya çalışıyorum. Evet, şöyle yapalım. Çok soru olduğu için ben de bu arada yapabiliyorum, karıştırabiliyorum. Bir soru var. Diyor ki Derya Bey'miş. Çağatay Hocam, Haluk Bey'e sorabilir misiniz? Ozan Tufan neden milli takıma seçilmedi? Kendisinin fikrini merak ediyorum demiş.
0: Evet. Yani o konuda ben de şaşkınım. Gerçekten yani bir futbolcu bir takımda kale hariç ya her yerde oynadı. Ve çok da iyi oynadı, biliyor musun? Yani hepsinde çok iyi oynadı. Niye milli takıma çağrılmadı ben anlamış değilim. Yani bunu biri bana da hakikaten izah etsin yani. Yazık, o çocuğun da morali motivasyonu da düştü. Yani hoca mesela kupa final maçında ben tahmin ediyorum o yüzden onunla başlamadı, biliyor musun? Tahmin ediyorum. Çünkü birkaç gün önce açıklandı, biliyorsun. Geniş kadro, geniş kadroya bile dahil edilmemesi bence çok üzücü bir durum yani.
1: Evet. Özcan Bey'in sorusunu buldum. Çağatay Hocam merhaba. Bir Fenerbahçeli olarak her zaman rakiplerimin güçlü olmasını isterim ki rekabetten gelen şampiyonluk benim için çok daha değerlidir. Bu minvalde Haluk Bey'e sorar mısınız? Trabzonspor'un önümüzdeki yıl için transfere ayırdığı bütçeye ne kadar ve o altyapısı ile övündüğümüz şehrin çocuklarından kaç tanesi önümüzdeki yıl A takım kadrosuna yer alacak? Saygılarımı sunarım demiş.
0: Şimdi şöyle, şimdi zaten Salih var, biliyorsun, Malko çok oynadı. Yani oynamaya başladı. Hatta bana göre daha erken oynaması gerekirdi.
1: Onur Alpler var.
0: Onur Alp Çevikkan var. Kaleciler var yani. İki kaleci var. Onur Alp Çevikkan ve Ahmet var. İki tane kaleci var. Onlar zaten sürekli kadrodurlar. Onana'nın yetiştirmeye çalıştığı kişilerden bahsediyorum. Onlar da var. Aynı zamanda Çakıroğlu var. Onur Alp Çakıroğlu var. O da yani bu sene hani birkaç maçta görev aldı, kupada, son maçlara doğru ligde filan. Yani bunları tabii işin içine tam katabilirse Fatih Tekke, işte o zaman hani Trabzonspor özüne dönmeli, oradan çıkacak oyuncularla falan yürümeli filan tezi oluşuyor gibi. Ha, bütçe ne kadar, şöyle Trabzonspor şöyle yapıyor işte dediğim gibi, 5'e alıyor, 25'e satıyor, tamam mı? İşte bütçeyi böyle oluşturuyor. Bu da bir model, yeni model bu. Ve bunu da başarılı oluyor yani baktığımızda başarılar. Yani Pedro vardı sabit hatırla. Evet. Trabzonspor'u Arabistan yani Arap yarımadasına sattı iyi paralara. Pina'yı çok düşük maliyete aldı. Yani 2-3 milyon euro aldı. Şimdi en az 15-20 milyon euro civarında konuşuluyor.
1: Tabii Polkareli'de 1 milyon euroya geldi mesela.
0: Evet 800'de 1 milyon euro civarına geldi. 10 milyon euro şu anda satarsınız değil mi?
1: Rahatlıkla.
0: Yani bakın nerelere geldi. İşte bütçe bu. Ayırdığı para bu. Yani takıma göre futbolcu. Takıma. Sisteme göre futbolcu. Mantığı var Trabzonspor'u. Bu anlamda iyi yönetiliyor. Fatih Hoca da bu işin tırnak içerisinde cuk diye oturdu. İşler iyi gidiyor. Umarız da böyle gider. Evet.
1: Peki sevgili Haluk Ayyıldız, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de biraz sonra bir araya gideceğim. Son olarak mesajlarını ya da vermek istediğin, iletmek istediğin bizlere.
0: Evet şu yani Kurban Bayramı'na giriyoruz. Herkesin bayramını canı gönlünü kutluyorum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Ve sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Böyle bayram günlerinde bile hani beni yalnız bırakmadın. İsteğim
0: senin yerin ayrı Çağatay Bey her zaman. Eyvallah. Senin yerin ayrı.
1: Sen de öylesin. Evet. Değerli insan görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyorum sevdiklerinle, ailenle beraber. Hoşçakal.
0: Siz de. Dinleyenlerimiz öyle olsun.
1: Evet 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinden Türkiye'nin en önemli spor yazarlarına, takip edilen spor yazarlarına sormak istediğiniz sorular varsa mesajlarınızı bu iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Yaşar Kut'tan gelmiş. Senin gibi güzel insan yetiştirmişler. Kızıma iyi insan olarak seni örnek gösteriyorum. Çok çok sağ olun. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kızınızı da yeğenimin de gözlerinden öpüyorum diyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Bu arada aklımda bir şey vardı. Evet. Biraz sonra sevgili Murat Özen sizlerle birlikte olacak. Tüm Beşiktaşlılar mikrofonlarının sesini birazcık daha biz açıp siz de radyonun sesini açarsanız Beşiktaş camiası tarafından en çok sevilen isimlerden bir tanesi sevgili Murat Özen biraz sonra Radyo Gol mikrofonlarında tüm Beşiktaşlılara seslenecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı, futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında söylediğimiz gibi sizler tarafından en çok istek alan isimlerden bir tanesiydi. Tüm Beşiktaşlarında en çok sevdiği isimlerden biri sevgili Murat Özen. Radyo Gol'e yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi bayramlar diliyorum.
0: Hoş bulduk. İyi bayramlar Çağatay abicim. Sen iyi misin?
1: İyi vallahi Murat'cığım. Sesini duyduk daha iyi oldu. Beşiktaşlar seni çok ama çok seviyor. Bana da hep yayınlarda ne olur Murat Özen'i bağlar mısın dediler. Ben de onları kırmadım. Zaten seni de takip ediyordum. İyi bayramlar diliyorum. Neler yapıyorsun?
0: Sağ ol abi. Herkese iyi bayramlar. Vallahi abi ailemle İzmir'deyim. Evet. Alaçatı, Çeşme. Biraz 3-4 gün Beşiktaş sesini atalım dedik. Buraya geldik. Şu anda devam ediyor abi tatil. Evet. Bayramın ilk günü dönüş yapacağım ben de. Tabii anne ziyareti var. Akraba ziyaretleri var. Beşiktaş takip ediyoruz. Beşiktaş'ta gündem yoğun. Hoca transferi tabii Beşiktaş taraftarlarının en çok beklediği şey. Birçok isim gündeme geldi. Binlerce isimler yazıldı ama artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın şu an gündeminde olan hoca şekillenmeye başladı hocam. Şöyle söyleyeyim. İstersen ben direkt konuya gireyim. Taraftarlar çünkü evet, çok fazla merak ediyorlar.
1: Hedefteki Beşiktaş... isim Espiritan'ın o değildi. Onu anladık. Ama evet, senin evet, bilgiler çok önemli.
0: Dün Nuno haberleri çıktı tabii normal şartlarda birçok medya mensubu arkadaşımız Nuno üzerine haberleri kurguladı ama oradaki asıl hedef ben de dün tweet de attım asıl hedef Nuno değil hedef başka dedim. Hedef Filipe Luis Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç geçtiğimiz günlerde Portekiz'e uçtu. Çünkü oyuncunun şu anda bir İngiltere görüşmeleri var. İngiltere'den bir kulüp hocayla ciddi şekilde ilgileniyor.

0: Fakat Murat Kılıç'ın Portekiz'e uçması, Sayın Başkan Serdal Dalı'nın sürece müdahale etmesinin ardından bu sabah da Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen Portekiz'e uçarak Filipe Luiz'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Önder Hoca Beşiktaş'ın yeni dönemdeki projesini hocaya anlatacak. Hocadan beklentileri duymak isteyecek. Orada bir transfer görüşmesi yapılacak. Tabii zor bir transfer aslında baktığımız zaman. Çünkü hocanın şu andaki asıl hayali İngiltere'de takım çalıştırmak. Beşiktaş resmen şu anda bu duruma el koydu. Bir şekilde hocayı ikna etmeye çalışıyorlar. Zaten Beşiktaş Kulübü As Başkanı, Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörünün bu sürece dahil olması, Beşiktaş'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığının göstergesi hoca açısından da. Bu akşam bir görüşme bekliyoruz. Görüşmenin ardından süreç nasıl ilerleyecek? Tabii ki bunu zaman gösterecek hocam. Bizler de bekliyoruz. Eğer Beşiktaş Kulübü yöneticinin anlaşması durumunda çok büyük bir ihtimal Sayın Başkan Serdal Dalı özel bir uçakla gidip Luiz'i alıp Türkiye'ye getirir diye düşünüyoruz ama şu anda her şey konuşmaya bağlı. Çünkü hocanın İngiltere'deki takımla anlaştığı yönünde bilgiler bize çok sık geliyor. Beşiktaş duruma müdahale etti. Tabii oradaki süreç nasıl olacak bizler de bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz. Bu akşamki görüşmeden sonra artık Beşiktaş'ın Filipe Luiz'le alakalı durumu belli olacak hocam.
1: Peki Murat Özen, sen Filipe Luiz ismine nasıl bakıyorsun?
0: Ya şöyle, genç bir antrenör. Şu an sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Beşiktaş taraftarının da tepki göstermediği ender hocalardan biri. Brezilya'da yaptığı işler belli. Çok önemli kupalara sahip oldu. Puan ortalaması 2.10 100 maçta. Flamengo gibi bir takımın hocasıydı. Yani baktığımız zaman proje hocası gibi gözüküyor. Brezilya'daki yaptığı işler de çok önemli. Aldığı kupalar da çok önemli. Yani eğer burada iyi bir uyum sağlanırsa, iyi bir çalışma ortamı yaratılırsa ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama tabii ki buraya kimler geldi, kimler geçti. Yani Mourinho bile Türkiye'de başarısız oldu.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani şimdi burada gelip de hocayla alakalı çok başarılı olur dersek yalan söyleriz. Ama gelecek vaat eden, tıpkı Arda Turan gibi gelecek vaat eden bir isim. Eğer biterse Beşiktaş'ın hayırlısı olsun. Tabii oradaki çalışma şartları, ona sunulacak olan şartlar tabii ki çok önemli. Muhtemelen o da zaten bu konuşmalarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen zaten bu sabah 6.50'de Portekiz'e uçarak projelerle alakalı muhtemelen bilgi geçecektir hocaya. Bekliyoruz. Haber
1: Evet sevgili Murat Özen, duyabiliyor musun? Evet Murat'ı ben bir kere daha arayacağım. 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da 0540-273-1010'da Beşiktaş'tan gazeteci arkadaşımız sevgili Murat Özen'le yayınımız. Evet Murat'cığım kesildi sevgili Murat Özen.
0: Evet kesildi evet, abi.
1: Devam et lütfen.
0: Yani Nuno'dan sonra çok ciddi tepkiler vardı sosyal medyada Beşiktaş tarafından başkan ve yönetim ama tabii o süreç orada biraz da bir nevi habercileri atlatmak gibi oldu. Bizler bekliyorduk. Luiz işini biliyorduk aslında ama tabii çünkü ortada bir İngiliz kulübü olduğu için çok fazla dışarıya haber vermemeye çalışıyorduk. Sabah da haberler patlayınca bizler de yazmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın hayırlısı olsun abi. Yani başkan çok istiyor. Önder Hoca'nın çok istediği bir teknik adam. Bekleyip göreceğiz. Süreci bizler de merakla bekliyoruz.
1: Evet. Bu arada çok önemli bir tweet attın sevgili Murat Özen. Baktım da transfer konusunda Güney Amerikalı bir kaleciyle Beşiktaş'ın büyük bir ihtimalle anlaşacağını söyledin. Bu bilgiyi de lütfen açabilir misin?
0: Şöyle tabii ki Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun ardından az kalecisini arıyor aslında. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi ve As Başkanı Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle Nevzat Demir tesislerinde görüştü. Yapılan görüşmede Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş'ta kalması yönünde Beşiktaş talepte bulundu. Başkan zaten her zaman şunu söylüyor. Ersin kalmak isterse kalacak, gitmek isterse gidecek. Herhangi bir zorluk çıkarmayacağız Ersin'le alakalı dedi. Ersin de kalmaya yatacak bakıyor. Tabii Ersin'e süreçle alakalı bilgiler geçildi. Yani yedek kalma ihtimalinin yüksek olduğu, Beşiktaş'ın az bir kalecisi almak istediğini, Ersin'e rekabet hazır olduğunu Beşiktaş yönetimine bildirmiş. Tabii süreç milli takım kampından sonra Ersin adına belli olacak. Bir kere daha görüşecek taraflar. Güney Amerikalı bir kaleci var. Beşiktaş ciddi şekilde bu kaleciyi istiyor. İsmini şu anda vermemin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum abi, biliyorsun. Ben
1: yok, isim sormuyorum zaten sana.
0: Gazetecilikten yana hep Beşiktaş'ın tarafında olan olduğum için başkan da bu konuda bizlere devamlı isim konusunda hassas davrandırmaya çalıştığı için, çünkü bugün bizim yazacağımız bir isim yarın öbür gün Beşiktaş'a 1 milyon euro 2 milyon euro gibi zarar veriyor maalesef. Transfer piyasası hep böyle. Beşiktaş Güney Amerikalı bir kaleciyle ilgileniyor. Beşiktaş'ın gündeminde. Kulübüyle görüşüldü. Teklifler yapıldı. Ama net bir anlaşma yok. Ama Beşiktaş'ın istediği bir kaleci. Belki de teknik direktör ve kaleci bir gün yolları tekrar kesecek abi, öyle söyleyeyim yani, daha da ne kadar aydınlatayım insanları.
1: Sevgili Murat Özen, tatildesin, çok teşekkür ediyorum, zaten beni de kırmadın, çok da vaktini almak istemiyorum. O zaman düz mantıktan gidecek olursak, Felipe Luis'le anlaşıldığında transfer konusunda da yine böyle Güney Amerika'dan mı, yoksa hani Brezilya'dan da çok önemli yetenekli oyuncular da getirebilir o zaman Felipe Luis.
0: Kesinlikle öyle olur. Eğer Felipe Luis'in gelmesi durumunda Güney Amerika'dan da mutlaka bir iki transfer yapacaktır Beşiktaş, ama yani şu anda Beşiktaş'ın görüştüğü isimler var. Anguissa ile görüşüyor Beşiktaş. Orta sahada Napoli'nin oyuncusu, bunu geçen dönem Sergen Yalçın döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı istemişti. Olmamıştı. Türkiye Ligi'nden bir stoper var Beşiktaş'ın gündeminde. Şu anda ismini vermem doğru olmaz. Beşiktaş onunla ilgili kulübe bir teklif yapabilir. Türkiye Ligi'nde oynayan bir futbolcuyla alakalı. Yani evet, Amerika Felipe Luis'in gelmesi durumunda o kıtalarda biraz daha oyuncu pazarı genişleyebilir, ama sadece şunu söyleyeyim, kaleci büyük bir ihtimal yapılan teklifin ardından oradan olacak gibi gözüküyor, ama kulübü çok fazla bırakmak istemiyor kaleciyi. Şu an görüşmeler sürüyor. Yani Luis'in gelmemesi durumunda tabii ki belki şartlar değişebilir, isimler değişebilir, ama şunu net olarak söyleyelim, Beşiktaş bir Güney Amerikalı kaleciyi istiyor. Felipe Luis Beşiktaş'ın şu anda gerçekten istediği teknik direktörler arasında. Türkiye Ligi'nden bir stoperin Beşiktaş'ın gündemine girme ihtimali %90 gibi gözüküyor. Bunları Beşiktaş taraftarına söyleyebiliriz abi.
1: Sevgili Murat Özen, şimdi önümde 30 küsür mesaj geldi. Onlardan birkaç tanesini seçip hani sana da sormak istiyorum. Avusturya'dan Fuat Han Yüksel Bey demiş ki, Çağatay Hocam selam. Murat Özen'e sorabilir misiniz? Beşiktaş'ın yaz kampı nerede? Avrupa kamp yerine sormuş.
0: Abi Slovenya'da olacak çok büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor. Kulüp o şekilde bize bilgi geçti. Bizler de kulüpten haber verdik, ama Slovenya gibi olacak duruyor şu anda.
1: Evet, Bankalar Birliği meselesi sorulmuş.
0: Abi Banka Birliği olayında sevgili Kaya abi, Beşiktaş Kulübü Başkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktığını iddia etti, ama olay onun çok anlattığı gibi değil. Sayın Başkan zaten geçtiğimiz aylarda Banka Birliği ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ana parayı ödedik, faizleri taksitlendirdik demişti. Beşiktaş hala Banka Birliği'nden çıkmadı abi. Bu net bir bilgidir. Beşiktaş'ın ödemesi gereken taksitler devam ediyor. Tabii ilerleyen süreçlerde bu işler değişebilir, ama şu anda Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktı demek doğru bilgi değil, yanlış bilgi. Büyük bir ihtimal Kaya abi de başkanla yaptığı görüşmede durumu farklı algıladı veya yanlış algıladı. Ben düzeltme yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili Murat Özen, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İlk defa ağırladım seni ve iyi ki de ağırlamışım, ama tatildesin valla, kusura bakma, seni de bu kadar yormuş oldum.
0: Estağfurullah, sana sözüm vardı. Saygılar, sizleri seviyorum. Kendine de çok iyi bakın.
1: Eyvallah, biz de seni çok seviyoruz Murat Özen. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Murat da işte tatilde katıldı bizlere, sağ olsun. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Sıradaki konuklara da baktım, çok isim var, hatta gelen mesajlar da var. Müsaadenizle cep telefonumdan da bakmak istiyorum, çünkü burada 1-2-3-4 tane spor yazarı arkadaşım sormuş, hepsi de yayına alabilirsin demişler. Saat 3'ten sonra Fenerbahçe haberlerimiz var, ona bakalım, ama onun öncesinde sevgili İsmail Er vardı. Madem Beşiktaş'tan konu açıldı. İsmail Er'le ilgili de hani haber anlamında bize verebileceği bir takım bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bakalım İsmail Er, Hürriyet gazetesinden şu anda

0: müsait midir? Bir yandan cep telefonumdan da onu arıyorum. Eğer cevap verirse onu da yayına almak isterim. Bir kere daha çaldıracağım. Daha sonrasında haberlerimize devam edeceğiz. Ve son kez çaldırıyorum. O da müsait olduğu zaman beni arayacaktır sevgili İsmail'ler. Evet, gazete haberleriyle devam edelim. Uzun zamandır zaten gazete haberi de okumuyordum. Sıcağı sıcağına taze taze haberler var. Evet, İsmail'ler beni arıyor. Müsaadenizle ben meşgule vereyim. Ben arayayım onu. Gazete haberlerine geçmeden... Evet, sevgili İsmail'er, müsait misin? Radyo Gol'de şu anda yayını alıyorum senin.
1: Müsaitim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hürriyet gazetesinde çok güzel bir haberim vardı. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda Aston Villa Freiburg finali için izlenimlerini dinleyicilerimize de aktarmanı isterim.
1: Şimdi Türkiye'deki tüm kulüpler, tüm taraftarlar İstanbul'da eski Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın UEFA'ya aldırdığı kupa finaliydi, UEFA finaliydi ve UEFA finali gerçekten sadece İstanbul'a, Türkiye'ye değil bütün Avrupa'ya, dünyaya ders oldu. Çünkü adeta bir festival havası yaşandı, futbol festivali yaşandı. İstanbullular o gün futbola adeta hem maç öncesi hem maç sonrası doydular. Yani sahada yine teknik ve performans olarak inanılmaz bir mücadele vardı. Freiburg çünkü biliyorsunuz Almanya'nın ligde 7. bitiren takımı.
0: Evet.
1: Aston Villa 4. bitiren takımı. Yani dengelere baktığımızda çok büyük bir fark var ama oynanan futbol keyif verdi. Maç öncesi her iki takımın taraftarları birbirlerini alkışlamaları, ne küfür ne kafir ne birbirlerine laf atmalar, yani inanılmaz bir sevgi çemberi vardı. Yani futbol dostluk, arkadaşlıktır felsefesini adeta İstanbul'da tüm kulüp taraftarlarına resmen yani gösterdiler. Bu da alkışlanacak bir olay. Yani dünya tarihinde de tüm turnuvalar, Avrupa Dünya Kupaları olsun, UEFA Şampiyonlar Ligi olsun, finalleri olsun, gerçekten böyle festival havasında geçti. Bu da insani olarak din ırk ayrımı yapmadan herkesin birbirleriyle eğlenmesi, birbirleriyle olan muhabbetleri, dansları, şarkıları, şovları gerçekten izlenmeye değerdi. Umarız inşallah bundan sonraki tüm Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlar da aynı UEFA Kupası'ndaki final maçı gibi dostluk, arkadaşlık, kardeşlik içerisinde geçer. Yani bu artık taraftarlar küfürü bıraksınlar arkadaşlar. Çünkü herkesin annesi var, kızı var, kardeşi var, kız kardeşi var. Yani bu nedir bu küfür? Ben yani anlam veremiyorum. Yani bunu da kim çıkarttı onu da lanetliyorum. Çünkü futbol hakikaten dostluk, kardeşlik. Zaten bir kişi şampiyon oluyor, bir takım şampiyon oluyor, bir takım zafer ulaşıyor, diğer takımlar da mücadele ediyor. Yani şampiyonu alkışlamak lazım. Diğerlerini de alkışlamak lazım. Nasıl Freiburg taraftarları 3 farklı mağlup olmalarına rağmen Aston Villa'yı galip gelen takımı alkışladılar. Bizler de öyle olmalıyız. Yani hep bu tür örnekler vermekten sıkıldım. Çünkü biraz insan olmamız lazım arkadaşlar. Ya. Her maçta her şeyde küfürler. Yanımızda insanların annesi var, kızı var, kız kardeşi var. Yani ablası var, teyzesi var. Hep ana avrat küfrediyorlar. Bu da gerçekten iğrenç ötesi bir olay. Bu küfür edenleri lanetliyorum. İnşallah bu final ders olur ve Türkiye'de güzel bir sayfa açmış olur.
0: Evet sevgili İsmail'ler, biraz önce Murat Özen'le canlı bağlantıya girdik. O da şu bilgiyi verdi bize. Murat Kılıç'ın Felipe Luis'le teknik direktörlük konusunda anlaşmak için uçtuğunu söyledi. Beşiktaş'ta teknik direktör isimleri var. Sence en ağırlık kazanan isim kim ya da kimler?
1: Şimdi şeye baktığımızda, genel olarak tabloya baktığımızda 4 sene içerisinde 10 tane teknik direktör Beşiktaş'ta. 10 tane teknik direktör. Gelen yabancıların hiçbiri iz bırakmadı. Yani iz bırakmadı. Sergen Yalçın kendi evladımız dedik. Onu da baskı altına aldık. Sergen onu mu yapar, Sergen bunu mu yapar diye. Ama şöyle bir baktığımızda genel olarak Beşiktaş'ta bir sistem olmadığını görüyoruz. Yani sistem nasıl? Bir squad sistemi olur. Bir araştırma sistemi olur. Yani Beşiktaş'ın o kadar çok değerleri var ki. O kadar çok değerleri var ki bunları biz hep itibarsızlaştırıyoruz.

0: sürüyoruz. Her yönden itibarsızlaştırıyoruz. Bu da tabii Beşiktaş Kulübü'nün maalesef kasasının boşalmasına neden oluyor. Şimdi baktığımızda geçmişte Santos'tan Broncos'ta, Solkaya'dan İsmail'e kadar yani alınan bütün teknik direktörlerin bıraktığı herhangi, yetiştirdiği herhangi bir oyuncu yok. Bıraktığı bir sistem yok. Yani olmamasına rağmen ısrarla şimdi Felipe Luis değil, Jose Mourinho gelse yine bir şey yapamaz Beşiktaş'ta. Çünkü transferleri yapacak, gerçek transferleri alacak bir ideal scout kadrosu oluşmadı.
1: Peki şimdi, Önder Özen'i de sorabilir miyim tam burada?
0: Ben şimdi yani aynı suda ikinci kez banyo yapılmaz diye bir laf vardır eskilerin sözüyle. Şimdi Önder Özen'in Beşiktaş kariyeri nedir, futbol kariyeri nedir? Sadece televizyonda uzun yıllar yorumculuk yapmak bu işi yani Beşiktaş gibi 120 yıldır ayakta tutan bir kulübü başarıya götürecek bir isim mi? Ama şöyle bir şey var. Tabii ben içinde yaşadığım için biliyorum. Kimse de benim yakınım değil. Ama Beşiktaş tarihine de iz yapmış, iz bırakmış. Bugün Beşiktaşlar olmuşsa o isimler sayesinde olmuştur. Metin Ali Feyyaz, Gökhan Recep Kadir, yani Ulvi Zaferler, yani bu tür isimler Süleyman Sebalar sayesinde Beşiktaş bugünlere gelmiştir. Ama bakıyoruz maalesef Beşiktaş'ın kendi değerlerine kimse itibar etmiyor. Yani geçmiş dönemde de mesela Samet Aybaba ve biliyorsun Feyyaz Uçar gelmişti. Ama aynı Bilic'in dediği gibi yetkisi olanların etkisi yok, etkisi olanların yetkisi yok şeklinde böyle bir arafta bırakılıyor. Ve Samet Aybaba gibi bir insan işine bir gecede son veriliyor. Rıza Çalınbay gibi bir efsane gelmiş, telefonla uzaklaştırılıyor. Ya arkadaşlar, bugün bakıyoruz illa büyük takımlardan örnek vermek zorunda değiliz. Yani işte Manchester'da ayrılıklar oluyor. Herkes veda konuşması yapıyor. Herkes anılarını anlatıyor, gidiyor. Biz de maalesef yani peşine teneke bağlayarak gönderiyoruz ve bir de itibarsızlaştırıyoruz. Küfür kafir gidiyor. Yani bu iş fark etmiyor. Teknik direktörüne petişe atan bir ne diyeyim artık, yani bir şey diyemiyorum. Üzülüyorum.
1: O çok etkiledi değil mi Sergen Yalçın'ı?
0: Herhalde etkiledi. Yani diyor ki, yani benim paraya, pula ihtiyacım, itibara ihtiyacım var. Yani biz o kadar mücadele ediyoruz. Her basın toplantısında mesajlar veriyor. Yani şimdi transferi kendisi yapmadı, transferlerin hesabını veriyor, onlara sahip çıkıyor, yönetime sahip çıkıyor, kulübe sahip çıkıyor. Tek konuşan o. Yani bir tek konuşan işte Önder, o dönemde genel menajer olarak getirilen Serkan Reşfer neden konuşmaz? Ya arkadaş, hani sen proje olarak getirmiştin, bir konuşsun bakayım neler anlatacak. O da yok. Onun da işine son veriliyor.
1: Gerçekten evet, hiçbir yerde
0: kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Kimse, herkes ayrılan dökülmesin ama bana kimse şey yapmasın diyor. Yani bu felsefeyle Beşiktaş'ın olan paraları ne oluyor? Yani Hasan Arat döneminde olsun 100 milyon, şimdi 150 milyon euro para harcanıyor. Yani bu paralar nasıl olacak? İyi ki Rami Koç var, iyi ki Nevzat Demir var, iyi ki Tevfik Yaman Türk var. Sürekli onlara gidip onlardan yardım istemek gerçekten acı verici bir olay, ibret verici bir olay. Beşiktaş kendi ayakları üzerinde durmalı. Beşiktaş kimseye muhtaç olmamalı. Beşiktaş gerektiğinde onlardan yardım almalı ama maalesef sistem olmadığı için her gelen başkan bir borç içinde bırakıp gidiyor. Ya arkadaş, kendi şirketlerinizi böyle borç içinde bırakıp kaçıyor musunuz? Yani Beşiktaş yönetimleri başkanların kendi kişisel aynalarını ortaya koyuyor. Yani sizin işlerinizde böyle arkadaş, demek ki böyle çarçur gidiyor. Yani 10 tane transfer yapacağınız arkadaşlar 3 tane transfer yapın, sağlam transfer yapın, isim transfer yapın. Ama maalesef bizde isimler de göz ardı ediliyor. İsimler de maalesef sevilmiyor. Örnek mesela son olarak Quaresma. Beşiktaş tarihinde en çok forması satılan oyuncu, 400 bin forması satıldı. Ama baktığımızda Beşiktaş yönetimi taraftarın da sevgilisi, rakip takım oyuncularının da fotoğraf çektirdiği, maç öncesi fotoğraf çektirdiği Quaresma'yı Kasımpaşa'ya götürüp itibarsızlaştırdılar. Sonra teneke bağlayıp yolladılar. Ya arkadaşlar, Beşiktaş Süleyman abi döneminden bu zamana kadar, hani duruş diyorlar ya, duruş diyoruz, duruş. Beşiktaş duruşu, işte Beşiktaş duruşu oydu, vedaydı, bir şeydi. Mesela o dönemde Şifo Mehmet muhteşem bir jübileyle futbolu noktaladı. Onun gibi bir sürü veda törenleri vardı. Ama maalesef son dönemde önce futbolcu büyük paralarla transfer ediliyor. Ardından havalimanında topluluk tarafından karşılanıyor. Ardından teneke bağlanarak sessiz sedasız gönderiliyor. Bu gerçekten hem Beşiktaş'ın yurt dışındaki imajı açısından hem de Türkiye'deki imajı açısından çok büyük, önemli bir üzüntü kaynağı. Bu nedenle bunun düzelmesi lazım. Kurumsallaşması lazım. Şimdi yani benim en çok merak ettiğim konu, neden Beşiktaş'ın efsane futbolcularını bu başkanlar, bu yöneticiler güvenmiyorlar? Ya arkadaşlar, Süleyman Seba, onursal başkan Süleyman Seba görev yaptığı dönem içerisinde tüm futbolcu arkadaşlarını çeşitli branşlarda görevlendirdi. Ali İhsan abi, Şevket abi, yani onun gibi bir sürü insanlar, bir sürü oyuncular sahip çıktılar. Beşiktaş o dönemde iyi başarılar yakaladı. O dönemde Beşiktaşlı, bugün Beşiktaşlı olanlar o dönemdeki Beşiktaşlar sayesindeki Beşiktaşlı oldular. Yani kimse ismini Metin Ali Feyyaz koymadı. Yani boş boşuna koymadı. Yani Sergen koymadı, Süleyman koymadı. Şimdi kimse çocuğuna işte örnek diyorum. Şu anda isim konulacak oyuncu var mı? Sizce yok. Ama maalesef bu değerleri kaybettirdiler. Bu değerleri kazandırmamız lazım. Beşiktaş bu değerleri kazanır. Altyapısında çok iyi oyuncular var. Altyapısında inanılmaz futbolcular var. Ama maalesef kontrol edecek bir mekanizma yok. Mesela geçen gün tesadüfen duydum. Dediler ki Mustafa Genç istikbal vaat ediyor ama kulüp malzemecisiyle eğlenmeye geliyor. Bu nedir yani, kendine bakmaya etmiyor falan. Çok üzüldüm bu lafları. Umarım inşallah böyle kulübü derleyip toparlayacak, ayakta tutacak genel bir idari menajer olur. Önder Özen de bu işin içinde kendini gösterir. Beşiktaş'a faydalı olur. Yani birlik olunca, beraberlik olunca başarı gelir. Evet. Bu birlik beraberlik maalesef son yıllarda kayboldu. Bunu da Başkan Serdar Adalı uzun bir uğraş verip eski başkanları bir araya getirip ya arkadaşlar siz nerede hata yaptınız, bu borçları nasıl yaptınız diyerek çözüm yolu bulmalı. Ve sadece Rami Koç, Nevzat Demir, Tevfik Yaman Türkiye gidip sponsorluk alarak günü kurtarmakla Beşiktaşlılık maalesef olmaz. Bu nedenle herkesin elini vicdanına koyup Beşiktaş için seferber olması lazım. En önemli örnek bizimle beraber çalıştığımız, beraber muhabirlik yapan Acun Ulucalı. Büyük ders verdi. Türkiye, dünyaya ders verdi arkadaşlar. Bu arkadaşımız muhabirdi, çalıştı, çabaladı, hedefleri vardı, hedeflerini yerine getirdi. Ve yöneticilik yaptı Türkiye'de. İnanılmaz tepkiler, inanılmaz eleştiriler aldı. Ama bak ne yaptı, o eleştirilere karşı kapak yaptı. Dedi ki arkadaş, ben istediğim takımı kulüpleri yönetenlerin çalmadığı sürece Premier Lig'de oynatırım dedi. İşte Premier Lig'de Acun Ilıcalı Türk yöneticisinin başarısının damgasını vurdu. Bu da takdire şayan, alkışlanacak evet. Bir olay.
1: Sevgili İsmail'ler, Radyo Gol dinleyenlerinden Semih Kılıçsoy'la ilgili çok soru geliyor. Semih Kılıçsoy'la ilgili son durum nedir? Onu da öğrenebilir miyiz senden lütfen?
0: Ben baktığımda Semih Kılıçsoy zaten hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta inanılmaz bir geleceği vardı. İtalya'da da iyi goller attı, iyi performans sergiledi. Ama maalesef bizim yani bize gelen teknik direktörler mi diyeyim, yöneticiler mi, başkanlar mı, kimse kendi altyapısından yetişen evlatlarına fazla sahip çıkmıyorlar. Ben Semih iddia ediyorum yani geleceğin inanılmaz golcüsü olacak. Yeter ki sabredilsin, şans verilsin. Bu nedenle sadece gelen yabancıların çürük çıkması nedeniyle mecburen oynatılmaması gerekir. Çünkü Semih maalesef işte Kerhan oynatıldı ve Beşiktaş'ta kimi zaman kanatta, kimi zaman orta alanda, kimi zaman forvet arkası, ama esas forvet olarak inanılmaz bir golcü. İnşallah yeni gelecek teknik direktör Semih'ten faydalanır.
1: Evet. Araya gitmeden sevgili İsmail'er, şunu da sorabilir miyim? Şimdi orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arıyor Beşiktaş yönetimi. Bugünkü gazetelerde de taraftarın sevgilisi olan Getson'un yeniden Beşiktaş'a dönme durumu var mı? Onu sormak istiyorum sana.
0: Vallahi Getson dönse Beşiktaş daha da güçlenir, daha da mücadele eder, daha da savaşan bir takım haline gelir. Umarım döner ama şu anda biraz imkansız gibi. Çünkü orada aldığı para, ücret oldukça yüksek. 5 milyon euro maaş alıyor. Biz de maalesef o parayı, bütçeleri dengeleyemiyoruz.

0: elemek üzere oluşan yönetim biraz darbesi zor gibi. Yani gelmesi de zor gibi. Bu nedenle geç son keşke gelse. Ama umarım Başkan Sardala'da dün açıklama yaptı resmi siteden, transferleri bizzat ben ve Önder Özen yapacağız diye. Çünkü biliyorsun orada futbol komitesinde Murat Özen, Murat Kılıç ve Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu gibi 3 tane isim var. Onlar da uzun süredir araştırıyorlar. Umarım Getson ya da Getson'a yakın isimler bulurlar.
1: Evet sevgili İsmail Er, Hürriyet Gazetesi'nden çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın için iyi bayramlar diliyorum sana.
0: İyi bayramlar, iyi yayınlar.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. 0540 273 10 10 0212 273 10 10'a da yine mesajlarınız geliyor. Çağatay Hocam, Milan Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı mı? Evet, kalamadı. Çünkü İtalya'da 4 tane takım Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Onlar da Inter, Napoli, Roma ve Como. Bu bilgiyi de verelim. Hatta Milan ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Son bir saat Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Galatasaray ile devam edeceğiz. Sizin sorularınızla devam edeceğiz. Ama en önemlisi de Türkiye'nin en önemli, en çok takip edilen spor yazarlarına sorularınız varsa bizlere de yollayabilirsiniz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tüm hızıyla devam ediyoruz. Dört büyük gündem programında. Evet, yine telefonlarımız çalıyor. Spor yazarlarımız, muhabir arkadaşlarımız, onlar da bağlanmak istiyor. Biz de bağlanmak istiyoruz kendilerine. Onlardan bir tanesi tabii sürpriz olsun, sevgili Livanur. Merhaba Livanur Engin, hoş geldin yayınımıza Radyo Gol'e. Nasılsın, iyi bayramlar diliyorum.
1: Hoş bulduk hocam, size de iyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Nasıl, her şey yolunda mı?
1: Tabii hocam, her şey yolunda. Şimdi bir buçuk iki haftalık bir aramız var, biliyorsunuz. Bu sene yine ligi bitirdik, ardından Avrupa finali buradaydı. Onu tamamladık, arkasından Ziraat Türkiye Kupası finali derken şöyle bir nefes alacak bir iki haftamız var. Onun arkasından hemen işte hızlıca transfer dönemi başlayacak derken Dünya Kupası var. Bir anda zaten kendimizi muhtemelen Ağustos'ta bir bakacağız. Tekrar yeni sezon başlamış olacak.
0: Evet. Biraz önce Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'le bağlantı kurduk. Ona da Aston Villa Freiburg maçını, İstanbul finalini sormuştum. Senin de izlenimlerini almak isterim Livanur Engin.
1: Hocam tabii çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncelikli olarak bundan başlamak istiyorum. Yani emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Burada Beşiktaş stadında, Tüpraş stadyumunda, tabii Beşiktaş Park olarak geçiyordu uluslararası mücadele olduğu için, ama çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncesinde, iki gün öncesinde Beşiktaş'ın meydanda bir fan zone kurularak başlamıştı aslında süreç. Ama ne kadar yabancı taraftar gördüysem, kimlerle konuştuysam, herkes inanılmaz mutluydu. Yani hem İstanbul onları büyülemişti, hem de aynı zamanda buradaki ev sahipliğinden ve tabii onlara gösterilen hoşgörüden çok memnunlardı. Onun dışında harika bir final izledik. Yani böyle sezonu kapatmaya yakın, biliyorsunuz bu sezon kendi futbolumuzda, özellikle Türk futbolunda çok fazla başlık konuşma şansımız olmuştu. Onun dışında sadece futbol izlemek ve böyle bir organizasyona da ev sahipliği yapmak aslında çok güzel hissettirmiş oldu. İki taraf da çok mutluydu. Yani kupadan bağımsız olarak bence Freiburg taraftarı da gelip buradaki finalden çok mutluydu. Aston Villa da burada inanılmaz bir gece yaşadılar zaten kendileri adına. Onlar da çok mutluydu. Ama hepsinden ziyade bence biz bir kere daha dünyaya böyle büyük uluslararası organizasyonlara nasıl ev sahipliği yapabildiğimizi göstermiş olduk. Akabinde de aslında gelecek senede zaten...

0: finali de. Evet.
1: Hı-hı. Evet, ev sahipliği
0: yine aynı yerde olacak, bu bilgiyi de verelim, Beşiktaş'ta.
1: Evet hocam. Hı-hı. Evet, yine Beşiktaş stadında olacak ama zaten 2023'te hatırlarsınız Olimpiyat stadında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği evet, yapmıştık. O bence bir şeyler için çok fazla eleştirilmiştik. Ben özellikle son finale baktığım zaman 2023'te eleştirilen her şeyden kendimizi arındırdığımızı ve almamız gereken aslında dersleri oradan çıkartıp burada daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapabildiğimizi gördüm. Kendim adıma, hani yaşadığım şehir adına da ülkem adına çok mutlu oldum. Özellikle böyle güzel bir temsiliyet sağlayabildiğimiz için. Onun dışında da dediğim gibi yani bir finale ev sahipliği yapmak ve böyle güzel bir aslında maçla, sadece maçı konuşabildiğimiz bir akşamla da belki sezonun sonunu getirmek de yine güzeldi. Hemen iki gün sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası finali vardı Antalya'da hocam. İsterseniz biraz oraya da değinebilirim.
0: Tabii tabii ki, tabii ki.
1: Tabii şimdi Avrupa Ligi finali izledikten sonra o maç biraz daha zannediyorum ki dinleyicilerimiz de bana katılacaktır. Nazaran daha yavaş geçti. Çünkü benim final adına, Ziraat finali adına aslında daha büyük beklentilerim vardı. Çünkü içerideki Beşiktaş-Konya maçının ardından Gençler Birliği-Trabzon maçının da ben yarı finali de yerinde izleme şansı elde etmiştim. Ve daha aslında hareketli bir final bekliyordum. Belki Nazaran biraz daha yavaş, özellikle ilk yarı çok beklediğimiz oyunu izleyemediğimiz ama günün sonunda belki biraz daha işte oyundan kopmayan, bir tık daha belki fazla isteyen ve penaltıyı da aslında kaçırmayan tarafında kupayı aldığı bir maç izlemiş olduk. Ama uzun zaman sonra bence biraz daha İstanbul takımlarının dışında bir Ziraat finali izlemek de bizlere çok iyi geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de bana katılır mısınız?
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Avrupa'ya giden tabii takımlarımız da var. Galatasaray ile başlamak isterim. Şampiyonlar Ligi için Galatasaray boy gösterecek bu sene. Neler söylemek istersin Livanur Engin?
1: Hocam tabii Galatasaray'a geldiğimiz zaman şimdi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bence bizi en çok şaşırtan takım Galatasaray oldu diye düşünüyorum. Avrupa arenasında özellikle hani hem Okan Hoca'dan hem de zaman zaman belki futbolculardan böyle performans beklemiyorduk. Kendi aramızda çok eleştiriyorduk ilk zamanlar hatırlarsınız belki ama günün sonunda Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklenmeyeni yaptı ama tabii her zaman şu da var, bir başarı arkasından her zaman daha fazla bir başarı beklentisini getiriyor. O yüzden bu sene Galatasaray'dan hepimiz daha büyük beklentilerle başlayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Okan Hoca bizi bu sene buna biraz alıştırmış oldu. Orada da şimdi çok fazla aslında konuşulanlar oluyor. Biliyorsunuz yeni transfer dönemine gireceğiz, gidecek olanlar var. Onun yerine taraftarın beklentileri var bir yandan. Şampiyonlar Ligi için de Okan Hoca'nın aslında geçtiğimiz sezon Okan Hoca çok eleştirilmişti. Avrupa arenasında yeterince temsil edemiyor bizi diye. Bunları da gerek sosyal medyada gerek de sokağa indiğimiz zaman taraftardan duymuştuk. Bence biraz daha bugün geldiğimiz noktada, sezon tamamladığımız şu günlerde artık Galatasaray taraftarının da Okan Buruk'tan yana bence bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum hocam. Orada tabii Şampiyonlar Ligi'nde bizi Galatasaray temsil edecek. Fenerbahçe'de eleme oynayacak. Şimdi bu açıdan baktığımızda sezon yani hem Süper Lig çok erken başlayacak, evet, hem de bu eleme maçları sebebiyle aslında bizler için de bayağı yoğun ve erken, evet, başlayan bir sezon olacak. Trabzonspor'un da kupayı, Ziraat Kupası'nı almasıyla birlikte aslında Beşiktaş'ın da oynayacağı yine eleme maçları olacak ve Başakşehir'de bizi Konferans Ligi'nde temsil, hı-hı, edecek. Aslında baktığımız zaman güzel de bir Avrupa sezonu olmasını diliyorum. Bu sene Samsun bizi çok iyi temsil etmişti hatırlarsınız hocam. Hani yine beklenmeyen şeylerde, arenalarda aslında güzel temsiliyetler olursa hem ülke puanımız açısından hem de gerçekten artık yavaş yavaş Türk futbolunun da Avrupa'da kendinden biraz daha bahsettirmesini bu açıdan sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım. Hem Avrupa arenası için hem yeni Süper Lig sezonu için bizleri neler bekliyor? Önümüzde bir Dünya Kupası var. Şimdi geniş kadro açıklandı. Burada bir 1 Haziran'da yanlışım yoksa bir maç oynanacak sanırım Fenerbahçe Stadyumunda. Orada da tabii görmüş olacağız. Bakalım hani milli takımımızla alakalı belki kafamızda birkaç soru işareti var. Şimdi bazı sakatlıklar konuşuluyor biliyorsunuzdur. Çok fazla da detaylı bilgim olmadığı için açmak istemiyorum ama Dünya Kupası için de çok heyecanlıyım. Hı hı. Bu içeride Fenerbahçe stadında oynanacak olan milli maçın ardından da aslında milli takımla alakalı da düşüncelerimiz oturacaktır.

0: diye düşünüyorum. Bakalım orası için de çok heyecanlıyız hocam ama genel olarak şöyle bir geçtiğimiz sezona baktığımız zaman 2025-2026 sezonu futbol açısından özellikle bence çok fazla sansasyonel olaylara da ev sahipliği yaptı. Bazen hiç beklemediğimiz olayları da konuştuğumuz uzun bir sezondu bizler için aslında ama Avrupa arenasında olsun gerek Süper Lig'de olsun gerek Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun bence Türk futbolu adına da güzel bir sezonu geride bıraktık diye düşünüyorum. Bence dinleyicilerimiz de bana katılıyordur. Gelecek sezon için de aslında şimdiden hem çok heyecanlıyım hem de artık biraz daha ilerlemeye ve daha da gelişmeye zamanımız ve vaktimiz olur diye ümit ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz de sana katılıyor sevgili Livanur. Adem Bey diyor ki Aston Villa kupayı aldı. Kendi liginde dördüncü oldu. Bizim kafalar biraz karıştı. Livanur Hanım şimdi Fenerbahçe kaç tane ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi için teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe de Aston Villa'nın kupayı almasıyla birlikte seri başı, bu bilgiyi de verelim ayrıca. Neler söylemek istersin?
0: Hocam şimdi o konu benim kafamı da her seferinde çok karıştırıyor yani. Her seferinde bir kere daha araştırma yapar bakıyor ama en son baktığımda yanlış değilse Fenerbahçe 3 eleme oynayacak diye biliyorum. Tabii o açıdan da şimdi o elemeler konusunda da ülke puanı da benim kafamı ilk zamanlarda çok karıştırıyordu. Biliyorsunuz şimdi biz aslında bu sene 9. olarak tamamladık UEFA'da ama bu gelecek 2 sezon sonraya etkileyecek. Yani 26-27 değil de 27-28 sezonuna etkiliyor aslında. O açıdan baktığımızda UEFA puan sistemi kafaları çok karıştırıyor ama Fenerbahçe 3 eleme oynayacak. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz aslında yeni sezonda ben de merakla bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bir seçim daha bekliyor çünkü. Yani bu artık geçtiğimiz 4 senede 4 seçim olacak yanlışım yoksa hocam. Biz hani Fenerbahçe gerçekten bir düzen tutturamadı baktığımızda. O açıdan tabii ki uluslararası arenada Avrupa arenasında da maalesef etkileniyor o açıdan. Hem tabii ülke puanımız açısından etkileniyoruz hem de temsiliyetimiz açısından da bir soru işareti oluyor. Yani Fenerbahçe'nin gelecek olan başkan, başkanın ardından hemen bir çalışmaya başlaması gerekecek. Fakat bana sorarsanız hocam yine yeni sezon için geç kalınmış bir tarih açık konuşmak gerekirse. Bunu her zaman söylüyorum. Bizim ülkemizde ne yazık ki bir başarı gelmediğinde ya da bir başarısızlık geldiğinde ilk hemen gözden çıkartılan isim genelde teknik direktör oluyor. Ardından yönetime bunun faturası biraz kesiliyor. O açıdan sürekli teknik direktör değişikliği de tabii ki takımı ve oyunculara iyi gelmiyor. Bu sene şimdi Fenerbahçe'den de çok fazla ayrılacak olan oyuncu var. Belki seçim sürecinin ardından ayrılmayı beklemeyip gönderilecek olan futbolcular olabilir. Hani Fenerbahçe tarafı şu an benim en net konuşamadığım taraflardan bir tanesi. Ne yazık ki çünkü dediğim gibi yani olacak olan seçim ve seçimin arkasından gelecek olan sonuca göre biraz da izlenilecek olan politikaya göre Fenerbahçe'ye yorum yapmaya başlayabileceğiz belki ama orada da işte seçim süreci hala devam ettiği için kendi aslında böyle bir iki tarafa da baktığımızda aslında hani kimin önde olduğu şu an bence çok %100 önde diyebileceğimiz bir isim yok hala çünkü isimler de açıklanmaya devam edebiliyor. Burada hani bir transfer işte açıklamasıyla birlikte bütün ivme tersine de dönebilir. O yüzden hani herhangi bir aday için kesin kazanır da diyemiyorum.
1: Bununla ilgili sana bir soru var. Tam burada da hani senin söylediklerine ek olarak Tolga Bey demiş ki Livanur Hanım'ın kendisine göre Fenerbahçe'deki seçimlerde hangi başkan daha önde diye tam bu konuyla ilgili de bir sorusu vardı zaten. Onu da iletmiş olalım.
0: Hocam tabii yani az önce de dediğim gibi aslında kesin kazanır diye iki adaydan bir taraf için de söyleyemiyorum ama şu an biraz daha tabii dışarıda yaptığım röportajlarla taraftarla yapmış olduğum konuşma ve sosyal medyada görmüş olduğuma göre Sayın Aziz Yıldırım daha yakın görünüyor. Ama dediğim gibi hani herhangi bir transfer açıklamasında ya da bir isimle birlikte belki hani o son düzlüğe girildiğinde bir açıklama yapılabilirse tabii Hakan Safi tarafından da bir hani atılım olabilir diye düşünüyorum. O yüzden dedim size yani Fenerbahçe tarafı şu an bence kimsenin net olarak açıklama ya da yorum yapamadığı bir kısım. Ancak kendi gözlemlerimize göre biraz daha işte taraftarın İşte sosyal medyadaki yazdıklarına göre, dışarıda taraftarla denk gelip onların aslında düşüncelerini sorduğumuza göre şu an bu şekilde düşünüyorum. Ama %100 net bir geçtiğimiz seneki özellikle seçimlere göre baktığımızda bence o seçim dışarıdan daha kolay okunabilecek bir seçimdi. Şu an maalesef iki taraf için de tam net bir şekilde yorum yapamıyorum hocam. Hı-hı.
1: Nait Bey demiş ki A milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki şansı nedir? Acaba Livanur Hanım bize söyleyebilir mi demiş.
0: Hocam tabii biz bunu sizle aslında ilk maçlarımız belli olduğu zaman konuşmuştuk. Evet. Tabii çok da heyecanlıydık. O zaman üzerimizde daha bir heyecan vardı. Biraz daha belki olumlu bakabiliyorduk ama şimdi bu noktaya geldiğimizde şöyle bir baktığımızda Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağız.
1: Zaten uyumayacağız hani, o gece. Biri 5'te, biri 6'da, biri 7'de sabaha
0: evet,
1: karşı.
0: Evet hocam, gerçekten hiçbirinde bence uyumayacağız. Çok heyecanlı olacak. Bizim gönlümüz tabii Ay Yıldız'la birlikte atacak ama şimdi biraz daha o elemelerden sonraki üstümüzdeki o tabii heyecanı da attık. Baktıktan sonra baktığımızda çok da kolay bir grup aşaması olacak diyemiyorum maalesef. Yine şans bizden yana olur diye ümit ediyorum ama Avustralya ile saat 7'de ayın 14'ünde oynayacağımız maçla başlayacağız biz grup aşamasına. O maçın ardından belki Paraguay ve ABD maçı için de hem hocanın hem de tabii ki bizlerin de aklında şöyle bir daha da oturmuş bir Türkiye takımı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Yine de ayın 1'inde oynanacak olan tabii ki hazırlık maçını izlemek de bizleri de yine o soru işaretlerini kaldıracaktır. Ama ilk zamanki baktığım kadar pozitif bakamıyorum hocam. Onun da biraz altını çizmek isterim açıkçası.
1: Zaten kaç gün kaldı? 17 gün kaldı.
0: Evet, hiçbir şey de kalmadı.
1: 17 gün falan kalmıştı.
0: Evet.
1: Tam takvime bakmadım ama inşallah finallere de çıkarız.
0: İnşallah hocam.
1: Bu seneye de damga vururuz. Sevgili Livanur Engin, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için. İyi bayramlar diliyorum. Bayramda da bizi kırmadın. Yayınımıza da bağlandın.
0: Ben de hocam sizlere ve dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızdan da bakalım. Sefa Bey'in mesajı var. Evet, Icardi konusu hala çözülemedi. Çünkü Sayın Başkan Özbek kalmasını istiyor ama tabii şöyle bir de durum var. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çünkü Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifi Icardi ve temsilcisi tarafından kabul edilmedi. Son bilgiler bunlar. Arjantin Yıldız'ın menajeri var. Henüz ayrılık kararı gibi bir seçeneğin konuşulmadığını belirtiyor ve diyor ki Icardi hakkında çıkan haberlerin bir kısmı doğru değil. Icardi'nin geleceğinin ne zaman belli olacağını göreceğiz. Kulüp ismi söyleyemem ancak Icardi için Güney Amerika ve Avrupa'dan teklifler aldık açıklamasını yapmış. Gazete haberleriyle devam edelim. Tabii Galatasaray ile ilgili bir Can Uzun transferi haberi var. Fanatik gazetesinde ona bir göz atalım. Türk milli takımında da forma giyen ve Bundesliga'da çok iyi bir sezon geçiren Can Uzun, ki bence Türk milli takımında çok forma giymedi, Galatasaray'ın yaz dönemindeki en büyük hedefler arasında yer alıyor. Yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli derinliğini artırmak isteyen Galatasaray Can'a dev bütçe ayırmış. Henüz Mertens sonrası aradığı 10 numarayı bulamayan ve bu yaz büyük bir bomba patlatmak isteyen Galatasaray bu pozisyondaki alternatif ismi de belirlemiş durumda. Sarı Kırmızılar Türk milli futbol takımının formasını giyen, bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir performans gösteren Can Uzun'u gözüne kestirmiş. Frankfurt'a imza atmadan önce de Türk kulüplerinin radarına takılan ancak transferi gerçekleşmeyen 20 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 45 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız. 20 yaşında ve 45 milyon euro. Ancak yerli ve milli pasaportunun bulunması genç yeteneği daha da değerli noktaya getirmiş durumda. Başkan Sayın Dursun Özbey'in de tanıyıp beğendiği, Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği Can Uzun için Galatasaray yönetimi dev bir bütçe ayırmış. Çünkü Can'ın hem saha içinde cimboma faydalı olacağı hem de büyük rakamlara satılabileceği düşünülüyormuş. Ancak burada Frankfurt'un talepleri kritik öneme sahip, Alman kulübünün 40 milyon euro civarında bir beklentisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray bu transfere çok ciddi bir bütçe ayırmış olsa da söz konusu bedelin Can'a ödenmesi halinde gündemdeki diğer transferlerin gerçekleşmesi zorlaşacak gibi görünüyor. Sarı kırmızılar bu yüzden aceleci davranmayacak ve bu süreç zarfında Can'ın da kulübüne baskı yapması istenecek. Şampiyonlar Ligi avantajı nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Can Uzun'a Türkiye içinden ve dışından önemli kulüplerin talip olduğu bildirilmiş.

Evet. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine sizlerden gelen mesajlardan bakalım. Instagram'a bakalım, bakmadım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizimle birlikte olduğunuz için özellikle bu bayram süresince. Serdar ve Okan Bey'den bir mesaj var. Diyor ki

Son bilgileri alacağız. Fenerbahçe'deki başkan adaylarının açıklamalarına bakacağız. Transferlerle ilgili vaatlerine bakacağız. Hiç merak etmeyin, onları da sevgili İrfan 25'ten almış olacağız. Evet, biraz önce sevgili İsmail'lere de sormuştuk. Fanatik'te bir Getson haberi var. Aslan ve Kartal yine karşı karşıya, Getson savaşı demişler. Daha önce de Fernandes transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha yıldız orta sahası için kapışacak gibi görünüyor. Siyah beyazlar Getson için hamle yaparken Cimbom'un da devrede olduğunu öğrendi ve karşı atağa geçti diyor Fanatik gazetesi. Siyah beyazların bu transferde işi hiç kolay olmayacak çünkü ezeli rakip Galatasaray'da Getson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı kırmızılı yönetimin orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Getson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor. Getson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig'i yakından tanıması, taraftarlarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedilmiş ki gerçekten Getson'u alan bence bir adım daha öne geçer ligde diye düşünüyorum. Hocaryan Beşiktaş'tan dev hamle, Zidane bombası demiş Fanatik gazetesi. Şampiyonluk yarışı verecek kadroyu kurmaya kararlı olan Beşiktaş'ın patronu Serdal Adalı hoca konusunda çıtayı en tepeye koymuş. Siyah beyazların hedefi Real Madrid'e 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran Zinedine Zidane diyor Fanatik gazetesi. Ama biraz önce de biliyorsunuz ki Felipe Luis ismi için Beşiktaş yöneticilerinin bir uçuş gerçekleştirdiği ve hocayla, teknik direktörle pazarlık yapılacağı bilgisi de var. Şimdi burada Real Madrid'i görünce aklıma geldi. Haberlerde de izledim. Dün akşam da takip etmiştim. Özellikle İspanyol medyasında ki haberler çok dikkatimi çekmişti. İspanya Dünya Kupası milli takımı için Real Madrid'den hiçbir futbolcuyu davet etmedi. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Ancak Barcelona'dan tam 8 ismi İspanya milli takıma davet ettiler ama Real Madrid'den bir tane futbolcu bile yoktu. Ajax forması giyen Weghorst Hollanda ekibindeki muhtemelen son maçına çıktığını söyledi. Ajax'ı Avrupa'ya taşımalarına rağmen sezonun kulüp adına beklendiği gibi geçmediğini kaydeden 33 yaşındaki santrafor demiş Fanatik gazetesi ama ben 34 diye biliyorum. Berk'cim senden rica etsem Weghorst'un yaşına bakabilir misin? Bende niye 34 kalmış? Burada Fanatik gazetesine 33 yazıyor. Çok önemli değil ama sadece hani merak ettiğim için. Takımdaki geleceğiyle ilgili bu konuda yönetim bir şey söylemedi ama muhtemelen Ajax'ta son maçıma çıktım. Çok güzel 2 yıl oldu. Geleceğimi düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. Şu anda odak noktam Dünya Kupası diye konuşmuş. Eski Kartal, Ajax forması giyen Weghorst. 33 müymüş? Evet. Kaç doğumlu? Yani 33 olduğuna göre demek ki. Beşiktaş istedi, AEK panikledi haberi var. Teknik direktör adaylarından Marko Nikolić için kulübü AEK'dan açıklama gelmiş. Futbolda son sözleşme yılına belirsizlik içinde girmek iyi değildir. Biz istikrar istiyoruz. Marko Nikolić'ten çok memnunuz. Şu anda kutlamaların tadını çıkarıyoruz. Ancak önümüzdeki haftalarda oturup sözleşme uzatma konusunu görüşeceğiz ifadelerini kullanmış. Bu haberi niye okudum? Çünkü Beşiktaş aynı zamanda AEK'nın hocasını da istemiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ünlü diyor ki şu mübarek günde birçok insan tatil yapıyorken biz ve bizim gibi çalışanlar için siz değerli bir kişi olarak bizi yalnız bırakmayıp radyoya gelip bize bilgiler aktardığınız için çok teşekkür ederiz demişler. Estağfurullah, görevimiz her zaman bayram, seyran, yağmur, çamur, kar, kış demeden bizler buradayız. Sizler olduğunuz zaman biz buradayız. Bunu da en azından ufak bir parantez açıp mesajımızla vermiş olalım. Evet, potada playoff zamanı, çeyrek final programı var. Bugün saat 18'de bir dinleyicimiz vardı ama çok özür diliyorum, ne olur ismini unuttum.
O geldi.

0: aklıma. Basketbolda playoff'tan bahseder misiniz demişti. Ben çeyrek final programını sizlere ileteyim. Bahçeşehir Trabzonspor, Beşiktaş Galatasaray. Daha sonra Anadolu Efes Türk Telekom oynuyor. Fenerbahçe Erokspor'la oynuyor. Sonraki gün Trabzonspor Bahçeşehir'le oynuyor. Aynı gün Galatasaray Beşiktaş ve son gün Cuma Türk Telekom Anadolu Efes Erokspor Fenerbahçe ile oynuyor. Bunların hepsi de Bein Sport'tan naklen yayınlanacak. Evet.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son yarım saatimize de girdik. Programın son bölümüne girdik. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Fenerbahçe haberlerini alacağız. Fenerbahçe başkan adaylarının son durumuyla alakalı, açıklamalarıyla alakalı birçok haber var. Onlara değineceğiz. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi Türkiye'nin dört bir yanında üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Sarı Lacivertlerin başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz, isimler belli dedi. Dün akşam ben de TRT Spor'da takip ettim. Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Kadıköy'de herkesi yenice sözlerini sarf etti. Fenerbahçe başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım TRT Spor'da yaptığı açıklamalarda ve şöyle devam etti. Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında şucu bucu şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk. Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık. 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi dedi. Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit. Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz. Öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkes yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var diye konuşuyoruz. Ve Aziz Yıldırım son olarak şunları söyledi. Jorge Jesus'la ilgili hiçbir görüşmem yok. Aykut Kocaman olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden seni antrenör yapacağım dersem, yarın seçilemezsem ne olacak? Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunun aksini konuşturmam diye açıklamalarda bulundu. Bir de diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'nin de adresi bu sefer Şanlıurfa'ydı. Başkan adayı buradaki dernekte yaptığı konuşmada 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçe'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi. Ve işte bakın Hakan Safi'nin çarpıcı açıklamaları. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. İlk adım adaylık açıklamasıydı. İkinci adım yönetim kurulunu oluşturmak. Şimdi sahaya indik. Her Fenerbahçeli'nin derdini dinliyor, çözüm üretiyoruz. Ancak bu yola çıktığımız ilk andan itibaren Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık.

0: Görüşmelerimiz aralıksız devam ediyor. Bizim de bir stratejimiz var. Beklediğiniz isimleri Fenerbahçe'mizin menfaatleri doğrultusunda doğru anda açıklayacağız. Kongreye geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak ve uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz. Ben ısrarla tekrarlamak istiyorum. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. 13 yıla izin vermeyeceğim. Sarı Lacivert'e gönül veren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım Fenerbahçe'nin ayrıştırma kültüründen uzaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlık dönemimde kimsenin elinin itmeyeceğime, kimseye bizden değilsin demeyeceğime söz veriyorum. 8 Haziran'dan itibaren camiamızın gücünü yeniden hatırlayacağına, potansiyelini sonuna kadar kullanacağına, Fenerbahçe adına tek yumruk olarak hareket edeceğine eminim. Biz çok güçlüyüz, buna emin olun. Fenerbahçe'yi ikinciliklere alıştırmaya çalışanlardan olmayacağız. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. 13 yıl olmasına izin vermeyeceğim, size söz veriyorum demiş. Karma bir yönetim oluşturmaya özen gösterdik. Çok istişare ettik. Ben takım oyununa inanan birisiyim. Fenerbahçe için maddi anlamda güçlü, enerjisi yüksek, bağlantıları kuvvetli ve her an çalışmaya hazır bir yönetim listesi oluşturduk. Biz Fenerbahçe'nin sahibi değiliz. Fenerbahçe, ben Fenerbahçeliyim diyen herkesindir. Fenerbahçe'nin asıl ve tek sahibi sizlersiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağımıza söz veririm demiş. Bu arada evet, İrfan 25'ten de müsait olduğuna dair mesaj gelmiş. Sevgili İrfan'a da şimdi arayalım ama Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da bitirelim. 7 Haziran'da seçilince bütün Fenerbahçelileri kucaklayacağız. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Siz bana oy vermediniz diyerek Fenerbahçeliler ötekileştirilmeyecek. Bunun garantisini tüm kalbimle veriyorum. Biz Fenerbahçe'nin her ferdinin kime oy vermiş olursa olsun kıymetli olduğunu ve bu büyük camia için her şeyin verebileceğinin farkındayız. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Dün ile yaşayamayız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım demiş Sayın Hakan Safi açıklamalarında. Ve anons ettiğimiz üzere Sözcü Gazetesi'nden değerli arkadaşımız, sevgili dostumuz İrfan 25 var. İrfan'cığım iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. Çağatay'a iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da okudum dinleyicilerimize. Sayın Safi diyor ki eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Dünle yaşayamayız diyor. Sayın Aziz Yıldırım'a böyle bir göndermede bulunuyor. Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman olabilir de olmayabilir de açıklaması yaptı dün akşam. Yani seçilmeden dedi hocaya nasıl ben söyleyebilirim bunu dedi. Ya seçilemezsem dedi. Yani ona nasıl antrenör yaparım dedi. Tabii en yakından takip eden kişi olarak Radyo Gol dinleyenlerinden de merak edilen haberler var. Senin tarafından yazmışlar zaten. Lütfen gelişmeleri bizlere aktarabilir misin?
1: Ben Aziz Yıldırım'ın eğer başkan seçilirse Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Zaten belki de Aykut Kocaman ismini bu süreçte açıklamamasının en büyük nedeni çok fazla yani bu süreçte, seçim süreci içerisinde yıpratılmasının öne geçmek için de olabilir. Çünkü gerçekten özellikle sosyal medyada bir kesim var ki inanılmaz derecede algı yapıyorlar. Özellikle işte Aziz Yıldırım'ın söylenmemiş bir sözünü sanki söylemiş gibi paylaşıyorlar veya görüntüde konuşmasındaki röportajı daki bir kelimeyi çıkartıp bunun üzerine algı yaparak insanları yönlendirmeye çalışan özellikle sosyal medyada bir güruh var. Ben dediğim gibi Aziz Yıldırım'ı eğer seçilirse Aykut Kocaman da yeni sezona devam edeceğini düşünüyorum. Başlayan teknik direktör olarak görevlendireceğini düşünüyorum. Çünkü yabancı bir teknik adamın buraya gelmesi demek zaten kısa vadeli bir seçim. Yani bir yıl sonra yeniden bir seçim yapılacak. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın buraya gelip Fenerbahçe'nin dinamiklerine alışması, Türkiye dinamiklerini bilmesi zaman alacaktır. Sayın Hakan Safi de zaten ifade etti. Sayın Hakan Safi de Türkiye'yi bilen bir teknik adamla çalışacağını vurguladı. Tabii henüz o CHP'de de bir anlaşma söz konusu değil. Ama eğer Hakan Safi seçilirse de İsmail Kartal olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Tabii beklentiler çok yüksekti Hakan Safi cephesinde. Özellikle teknik adamlar bir ara Conte'ler, işte diğer daha üst profil teknik adamlar ifade edilmişti ama şu aşamada gelinen noktada Türkiye'yi tanıyan, olursa Türkiye'yi tanıyan yabancı bir teknik adam, yerli olursa da İsmail Kartal noktasında ilerlediğini söyleyebilirim. Hı.
0: Şimdi bir yandan da dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Sevgili İrfan 25, Yaşar Kut, İrfan abimize selam, hayırlı bayramlar demiş.
1: İyi bayramlar.
0: 15-20 tane mesaj var ve şöyle bir baktığımda sevgili İrfan, genelde sorulan soru şu: diyorlar ki İrfan 25'e göre başkanlık anlamında kimi daha önde görüyor diye bir soru var. Yani genelde 3-4 tane soru var.
1: Şöyle söyleyeyim, yani şu anda bununla ilgili bir şey söylemek kolay değil. Fenerbahçe'de 55 bin, 60 bin yakın kongresi var. Yaklaşık 44-45 bini aidat kullanmış ve oy kullanma hakkına sahip. Son Ali Koç'un Saadet Sanan'la yarıştığı seçimde de 24.500 gibi bir kongre üyesi oy kullanmaya geldi. Aslında karşısında da daha kullanmayan çok sayıda kongre üyesi vardı. Aslında kararsız hala kararsız olanlar var.
0: 7 Haziran'da ne kadar bir katılım bekliyorsun İrfan?
1: Ben çok ciddi bir katılım beklemiyorum, açık söyleyeyim. Ben 22 binin aşağısında bir katılım bekliyorum. Ve şu andaki seçimde de Aziz Yıldırım'ı biraz daha önde görüyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım yani ne kadar eski, az önce sen yayını açarken onu ifade etmiştin ama şimdi tecrübe çok önemlidir bir işte. Çünkü tecrübe insanlara farklı kazanımlarda elde edersin, tecrübe, hayattaki tecrüben çok önemlidir. Yani geçmişinde yaptığın hatalardan ders alarak bu hataları tekrarlamazsın. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna baktığımızda hem tecrübeli isimler hem de genç isimlerle yoğrulmuş bir yönetim kurulu var. Oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahip. Mavi anlamda da oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahip bir Aziz Yıldırım yönetimi var. Yine futbol AŞ'de yine yani Feridun Geçker gibi, Mehmet İman gibi yine çok önemli isimlerde futbol AŞ'ye aldığını biliyoruz, Ömer Olan gibi. Yani o noktada da futbol AŞ'nin de güçlü bir yönetimi var. Dolayısıyla tecrübe önemlidir. Çünkü federasyonla herhangi bir veya işte Fenerbahçe'nin saha dışında bir hakkı yendiği zaman bu isimlerin varlığı her zaman etkili olacaktır diye düşünüyorum. Mesela yıllardır Fenerbahçe taraftarı şundan istedi, işte bir Mahmut Uslu gibi birisinin çıkıp açıklama yapmaz. Neden Mahmut Uslu gibi birisi çıkıp açıklama yapmıyor veya maç sonrası Fenerbahçe'nin haklarına savunmuyor şeklinde hep bunların eksiklerini dile getirmedi mi birçok taraftar grupları? Bunları hep dile getirdi. Sayın Hakan Safi'de evet, onun da mali anlamda güçlü bir yönetimi var ama daha çok genç isimler var. Yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ı yönetimini geçmişte vurmak çok doğru değil. Yani eskimiş artık yeni yüzler, evet yeni yüzler olması gerekir. Zaten yönetim kurulunda da yeni yüzlerin de olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın tecrübesinden faydalanması gerekiyor bu camianın. O yüzden ben bir adım daha Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum şu andaki seçimde.
0: Namlı Bey var ya da Sayın Namlı diyor ki İsmail Kartal yeterli olabilecek mi acaba, İrfan 25'e sorabilir misiniz demiş. Yine Sedat Bey diyor ki bir Galatasaraylı olarak İrfan Bey'e sevgiler demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayramını da kutlamış.
1: İsmail Kartal yeterli olmuş. İsmail Kartal neden yeterli olmasın ki? Yani çünkü şu aşamada yabancı bir teknik adamın göreve gelmesi, yabancı teknik adamlar kısa vadeli göreve gelmezler. Uzun vadeli, uzun planlama, bir planlamaya göre gelirler. Eğer şimdi 2027'de bir seçim daha var. Sadece bu yönetim bir yıldığına göreve gelecek. Dolayısıyla diyelim ki şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ve yeni bir yönetim göreve geldi. O zaman o yabancı teknik adamı göndermek için yani yine tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Yani bunu Mourinho'da yaşadı Fenerbahçe. Tedesco'da da yaşadı. Tedesco'da da Saadettin Saran göreve geldiğinde kendisinin istemediği bir teknik adamla çalışmak zorunda kaldı. Ama onun tazminatı işte sözleşme feshi bedeli daha düştü. 500 bin euro civarında bir rakamdı. Ama Yıldız böyle çok önemli bir ismi getirdiğiniz zaman zaten bir senelinde hiçbir teknik adam gelmez. Orada bir çünkü yapı oluşturması lazım. Bir oyun aklını sahaya yerleştirmesi lazım. Takımı tanıması lazım. Fenerbahçe'nin dinamiklerini, Türkiye'nin dinamiklerini tanıması lazım. Onun için de zaman gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben her iki başkan adayında

0: yerli teknik adamdan bu nedenlerle yerli teknik adamla çalışacağını düşünüyorum. Hakan Bey'in de eğer yabancı olmasa İsmail Kartal olacaktır. İsmail Kartal da bu görevi başarıyla yerine getirecektir ki son Jesus sonrası ayrıldı, sonrası 99 puan toplayan bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Evet. Ve Fenerbahçe'nin de onun döneminde Fenerbahçe'nin de çok belki de son yıllarındaki en baskılı futbolu oynadığını ifade edemiyorum. O yüzden İsmail Kartal da göreve gelirse bunu layıkıyla bu görevin altından kalkacak kapasiteye ve kaliteye sahip bir teknik adamdır.
1: Murat Bey Galatasaraylıymış, diyor ki Sayın Safi'nin çok üst perdeden konuşması gerçeklikten çok uzak vaatleri diyor. Yani bu şekilde konuşuyor demiş.
0: Gerçekçi olmak lazım zaten. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi biz inanılmaz bir borç yükü altında. Yani şimdi 30 milyon yani toplam herhalde Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar TL civarında bir borcu var. Buna işte Gendouzi'ler, Kante'ler falan da dahil edilecek. İşte daha fazla belki bu rakam daha da artacak. Yeni transferlerde bu rakam daha da artacak. Dolayısıyla bir de Fenerbahçe UEFA'dan finansal fair play'e uymadığı için UEFA'dan bir de ceza yiyor Fenerbahçe. 10 ile 15 milyon euro civarında bir rakam ceza yiyecek. Bu rakam UEFA gelirlerinden taksitler halinde alınacak. Zaten UEFA'nın ceza yedikten sonra UEFA'nın gözü senin üzerinde olacak. Evet. Dolayısıyla bu senin kadro maliyeti zaten çok yüksek. Kulüp tarihinin belki de en kadro maliyeti en yüksek kadrosuna sahip Fenerbahçe kulüp tarihinin şu anda. Ederson 11 milyon euro alıyor, Kante 11 alıyor, Asensio 8,5-9 civarında bir rakam alıyor, Şikrinyar 7,5 alıyor, Gendouzi 5 alıyor, 5-6 civarında bir rakam alıyor. Artı Fenerbahçe sadece kendi mevcut kadrosundaki oyunculara para ödemiyor, kiralık gönderdiği oyuncuların ücretlerinin 3'te 2'sini de Fenerbahçe ödüyor. Amrabat gibi, Diego Carlos gibi, Livakovic gibi. Cengiz Ünder gibi, İrfan Cankavcı, Bekao gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yani bu süreç içerisinde yani en önemli transferi elindeki kalabalık kadroyu göndermek, bu oyunculardan minimum zarar, maksimum gelirle çıkmak olacaktır. Geçenemediği takdirde de yani bir oyuncuya 20 milyon euro yıllık ücret, abi hangi başkan adayı gelirse gelsin yani o limitlere uymak zorunda, o finansal fair play, yani Fenerbahçe'nin geliri kadar harcamak zorunda. Gelirinin dışında harcadığın zaman, artırdığın zaman bunu cezayla karşılaşırsın. Sen bu cezalar da katlamalı olarak ceza devam eder. Yani bugün 10-15 milyon euro alırsın, aynı şeyi bir daha tekrarlarsan gelecek sene bu rakam belki iki katına çıkar. Dolayısıyla UEFA'nın kulüplerimizin, özellikle Türk kulüpleri üzerinde zaten bir şeyi var. Yani dikkatlice takip ediyorlar. Senin de buna göre hareket etmen gerekiyor. Yani orada finansal fair play kriterlerine uyman gerekiyor. Gelirin kadar harcama, hatta gelirin tamamını bile harcamanı istemiyor UEFA. 100 lira gelirin varsa bunun diyor 100 TL harcarsan yine ceza alıyor. Yani gelirin belli noktasına kadar harcaman gerekiyor. Dolayısıyla bir de şunu belirtmekte fayda var. Yıldız transferlerden bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda zaten çok önemli yıldızlar var. Ya bakıyorsun Ederson var. Bileziği ve takımın kalecisi, birinci kalecisi belki Dünya Kupası'nda eldiveni giyecek. Fransa milli takımının orta sahasında Kante var. Gendouzi, Fransa milli takım ortasının geniş oyuncu rotasyonunda yer alan bir isim. Sevedo, Portekiz milli takımının sağ beki. Yani Asensio İspanya yıldızı
1: çağrılmadı, evet.
0: Tamam, çağrılmadı ama yani önemli bir yıldız isimdir Asensio. Yani zaten Fenerbahçe katkıları ortada. Yani sonra milli takımın oyuncuları var. Kerem var, İsmail var, Mert Müldür var. Hepsi birer yıldız isimler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında yıldızdan daha çok eksiklerini tamamlayarak, o kadro eksiklerini tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesine hazır bir şekilde girmesi. Zaten önemlisi şeyi bu. Hangileri? Stoper mevki ve forvet mevki. Yani çok fazla transfer yapıp işte 10 tane oyuncuyu gönderip yeniden onlarca oyuncu almaya gerek yok. Fenerbahçe eksiklerini biliyor, eksiklerini tamamlayıp ona göre sezona girmesi gerekiyor. Zaten Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi şu anda 38 tane futbolcusu var. 28'ini de düşünmen için 10 tane oyuncusuyla mutlaka yollarını ayırmak zorunda.
1: Evet. Peki eklemek istediğin bir şeyler varsa ben de programı kapatacağım. Sevgili İrfan 25, onları da son kez alalım senden.
0: Teşekkür ederim. Herhangi bir diyeceğim bir şey yok. Tüm dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Umarım Fenerbahçe adına da işte her şey hayırlısı olur. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacak hangi adaysa onun kazanmasını dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum.

İrfan 25, verdiğin bilgiler için sana da iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, sevgili İrfan 25'e de güzel bir yayın yaptık. Sonu biraz güzel olmadı ama muhtemelen o da duymamıştır. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık. Bayram biliyorsunuz, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı en güzel zamanlardan biridir. Evinizden huzur, sofranızdan bereket her zaman söylüyorum. Kalbinizden umut eksik olmasın. Sizlerin sesi, desteği, sevgisiyle her yayın daha anlamlı, her an daha değerli oldu. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol mikrofonlarında bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: gündem sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese yeniden merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatlerimiz son 4'ü gösterene kadar Ahmet Konancı'nın hemen ardından Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin. Öncelikle selamlar.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Sağ olasın. Şimdiden de bayramını kutlayalım. Tabii dinleyenlerimizin de kutlarız çıkarken ama Ahmet Konancı'la da içeride muhabbetini yapıyordum. Senin için biraz zor olsa gerek.
5: Ahmet Konancı sonrası mı?
4: Evet, Ahmet Konancı.
5: Yok söyledim. Ya geyik yapıyoruz abi.
4: Evet, peki.
5: Tamamen geyiğe dönmüş durumda muhabbet.
4: Abi direkt Hakan Safi'nin hafta içi açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Bir röportajında katıldığı televizyon programında dedi ki ben dedi Osimhen'i de istesem alırdım dedi. Ve aynı zamanda Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama iyi bir Fenerbahçeli olduğum için Galatasaray Lisesi'ne gitmedim dedi. Bunun daha sonra... Yani yalan olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani Hakan Bey neden böyle bir şey söyleme gereği duydu?
5: Ya şöyle, şimdi hani o dönem o puanı alabildi mi almadı mı bilmiyoruz tabii ki Cihan ama belgeler var artık. O dönemde sınava girip kazandığında bunlar gazete sayfalarından yayınlanıyordu. Eskisi gibi internet yoktu. Osman Altunterim'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam, o gazete küpürüne ulaşıyor. Hakan Safi'nin sınava girdiği sene Galatasaray Lisesi'ni kazanamadığı gözüküyor. Kazansaydı zaten o lisede yayınlanırdı. Ya yanlış bir strateji. Gerek yok bunlara, yani anladın mı? Sadece Galatasaray'a savaş açarak, işte Galatasaray'ı kötüleyerek, Galatasaray üzerinden siyaset yaparak, kampanya yaparak seçim kazanamazsınız. Hani bununla Fenerbahçe taraftarını etkilediğini düşünüyor herhalde ama ben etkilendiğini sanmıyorum.
4: Peki o dönem tabii...
5: Niye etkilensin abi?
4: Kabataş Erkek var, İstanbul Erkek Lisesi var. Hakan Bey'in de mezun olduğu liseden daha iyi liseler. Hani Galatasaray Lisesi'ni kazanıp gitmediyse buraları neden tercih etmedi diye de insanın kafası karışmıyor değil.
5: İnsanlara şöyle anlatalım. Şu anda o sınavın ismi LGS miydi?
4: Vallahi LGS kadar, üniversite galiba. O kadar çok değişik. Yani benim dönemim YGS, LGS.
5: Abi lise giriş galiba sınavında 500 tam puan alan, yani bütün soruların hepsini cevaplandıran öğrencilerin seçim yaptığı 3-4 tane lise var 500 tam puanlı alan. Dediğin gibi bir tanesi Kabataş. Onun Almancası var, işte Fransızcası var ya da İngilizcesi var. Onun dışında Galatasaray Lisesi 500 tam puanla öğrenci alıyor. Bir iki tane lise var. Onun dışındakiler genelde böyle seviyesi daha düşük liseler. Dediğin gibi yani Kabataş'tan sekersen işte
4: İstanbul Erkeğe gidersin.
5: İstanbul Erkeğe gidiyorsun. Galatasaray Lisesi'nden sekersen Kabataş'a gidiyorsun da Nişantaşı'ndaki Işık Lisesi'ne niye gidiyorsun? Diyorum ya, yanlış strateji.
4: Olabilir bu arada yani, ama neden bunu söyleme gereği duyduğunu merak
5: ediyorum. İşte yanlış strateji abi. Ya yani çalıştığınız insanlar yanlış olsun.

0: zaman. Ya da çalıştığınız insanları dinlemiyorsunuz. Onu geçtim, hani isteseydim Osimhen'i alırdım. Alamazdın abi. Ben söylüyorum, evet. Hani Galatasaray ilk sezon kiralandığı dönemde Osimhen'in Fenerbahçe'ye gelme şansı var. Menajer Mirsad Türkcan o dönemde, benim özel haberim, Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonlara dönmüyor. Dönmedikten sonra George Gardi devreye giriyor, Galatasaray'a öneriyor. O dönemde Sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili, Okan Hoca ile başkanla hemen hızlı bir strateji yapıyorlar. Icardi varken, Batshuayi varken Galatasaray gidiyor, Osimhen'i alıyor. Biliyorsun sonrasında da Acun Ilıcalı'nın açıklaması vardı. İşte Edin Dzeko varken, Elnesi varken Osimhen nerede oynayacak diye. Bunlar yanlış stratejiler diyorum ya sana. Yani seçimi kazanabilmek için ortaya gerçekçi vaatler koymanız lazım. Galatasaray üzerinden yürütülen siyaset bugüne kadar başarılı olmadı. Aziz Yıldırım son döneminde bu yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık döneminde bu yapıldı. Sosyal medyadan hep Galatasaray üzerine gidildi. Saadettin Saran geldi. Aynı şey değişmedi. Yani yine sosyal medya üzerinden Galatasaray algısı, Galatasaray operasyonlar, yapı var, o var, şu var, bu var denildi. Ama dönüp kendi camiana bakman lazım. Şampiyon olmak istiyorsan en iyi kadroyu kurman lazım. En iyi teknik direktörü getirmen lazım. Yoksa bunu birkaç yayında özellikle hatırlatıyorum. Fenerbahçe camiası da biraz Galatasaray camiasına şu anlamda benzemeye başladı. Başarısız olan adamı, başarısız olan yöneticiyi artık Fenerbahçeliler de istemiyor, Beşiktaşlılar da istemiyor. İşte Sergen Yalçın örneğini gördük. Başarısız oldu, hemen yollar ayrıldı. İşte orada bir sportif direktör vardı, o gönderildi, Önder Özen geldi. Fenerbahçe'de de bu öyle olacak. Yani önümüzdeki seçilecek başkan Hakan Safi ya da işte Aziz Yıldırım'dan bir tanesi gelecek. Takımı şampiyon yapamazlarsa önümüzdeki sezon takımın başında olamayacaklar. Yeni bir seçim süreci başlayacak Fenerbahçe adına. Bu artık böyle. O yüzden camiaya kanalize olmak lazım. Kadroya kanalize olmak lazım. Doğru kadro, doğru teknik direktör. Yani Galatasaray stratejisi maalesef sekmiyor. Abi Galatasaray'da bir seçim süreci yaşandı mesela. Tamam, Dursun Özbek'in rakibi yoktu. Seçimde ben de oradaydım. Dursun Başkan'ın ağzından bir kere bile işte yapıdır, hani kapıdır, ondan sonra Fenerbahçe'dir duymadık. Hep başkan şunun bilincinde, yani daha iyi kadro kurmamız lazım, elimizdeki oyuncuları kadroda tutmamız gerekiyor, mali anlamda daha da güçlenmemiz gerekiyor. Federasyon zaten yeterince gelir sağlayamıyor kulüplere. Bu gelirleri nasıl arttırabiliriz'in peşindeler. 4 yıldır böyle olduğu için istikrarlı şekilde Galatasaray kadrosunun üzerine hep koyarak devam etti. Ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. sezonda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için hani kalkıp Fenerbahçe stratejisi yapmasına ya da işte Fenerbahçe'ye taş atmasına, algı yapmasına gerek yok. Galatasaray artık bu işi öğrendi. Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Biliyor ki bu takımın önümüzdeki sezonda başarılı olabilmesi için işte takımın omurgasını koruması gerekiyor. Osimhen'i kadroda tutması gerekiyor. Icardi gidecekse yerine çok daha iyi bir golcü alması gerekiyor. Barış Alper Yılmaz'a talipler var. Barış Alper Yılmaz giderse eğer onun yerine çok daha iyi oyuncular kadroya katması gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklerin olduğunu biliyorlar. Buraya takviye yapmayı düşünüyorlar. Yine Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Başkan bunların hepsini biliyor ve bunun üzerine strateji kuruyor. Yani Fenerbahçe taraftarının da, ben kongre üyelerinin de artık işte boş vaatlere, Galatasaray üzerinden yürütülen siyasete inanacaklarını sanmıyorum. Onlar da kardeşim Osimhen'den daha iyi bir golcü almanız gerekiyor. İşte Ederson'u aldınız, Ederson'dan daha iyi bir kaleci almanız gerekiyor. Uğurcan seviyesinde bir kaleciniz olması gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosu şu an Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi. Galatasaray için bu transfer süreci çok daha kolay geçecek Fenerbahçe'ye oranla. Bir taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen sıkıntısı var. Limitleri aştıkları için ceza alacaklar. İşin o tarafı var. Bunların hepsinin konuşulması gerekiyor.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz Galatasaray tarafına geçelim abi istersen. Osimhen'le ilgili sürekli eski futbolcular açıklama yapıyor. Yani İngiliz futbolunun ve Marsilya'nın efsane kanat oyuncusu Waddle yaptı. Yine onun dışında Patrick Evra yeni açıklama yaptı. Manchester United'ın aradığı forvet dedi. Evet, şimdiki forvet işini yapıyor ama...

0: dedi. Osimhen Manchester United'a lazım dedi. Yine Chelsea'nin aradığı kan dedi Liverpool'lu eski oyuncu. Osimhen galiba gidici gibi duruyor.
1: Gidici gibi durmuyor. Hani ayrılığı o kadar kolay olmayacak Cihan. Evet, bende de net istihbaratlar var. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea artı bir de onun yanına Barcelona.
0: Bir de Evra dün açıklama yaptı Manchester
1: United. Veya Manchester United. Hani konuşuluyor ediliyor. Bu takımlar Galatasaray Osimhen'i alırken işte Manchester United Sesko'yu aldı. 60-70 milyon euro para harcadı. Onun dışında Arsenal Gökereş'e gitti. 70-75 milyon euro para verdi. Yani bu takımlar zaten her sezon en az 2-3 oyuncuya böyle paralar harcıyorlar. Burada Osimhen Galatasaray'da çok iyi para kazanıyor. Yani 21 milyon euro para kazanıyor. Tabii ki Osimhen'in burada tercihi önemli. Osimhen Galatasaray'a gelirken bu seviyede Avrupa'da teklifler yoktu. Hani bugün Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain gibi kulüpler Galatasaray Osimhen'i istediğinde Osimhen'in kapısını açmamışlardı. Çalmamışlardı. Niye? Bir önceki sezon mesela Avrupa Ligi'nde Galatasaray çok fazla başarılı olamadı ama bu sezon Osimhen'i Şampiyonlar Ligi sahnesinde görme imkanları oldu. Ben çok net söylüyorum, Arsenal kulübü Gökereci transfer etti ama hani şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ama Gökereci'den o istedikleri verimi alamadılar. Osimhen kadromuzda olsaydı Premier Lig'de çok daha erken şampiyon olabilirdik diye düşünceleri var. Büyük ihtimal orada bir Gökereci ayrılığı söz konusu olabilir ki Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Valla buradaki temel nokta şu, Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek kolay kolay oyuncu satmaya sıcak bakmayan bir isim. Yani artık Galatasaray Avrupa'nın en önemli 20 kulübünden bir tanesi. Galatasaray'ın gelirleri zaten bunu gösteriyor. Galatasaray'ın yaptığı transferler, Galatasaray'ın maaş bütçesi bunu gösteriyor. Öncelik zaten Osimhen'i elde tutmak olur Cihan. Ama başkanın mesela 120 milyon euronun altında Osimhen'i de satacağını düşünmüyorum. Galatasaray Osimhen'i satarsa da yine tabii ki şu anda dünyada onun seviyesinde olan çok az oyuncu var. Yani bu tarz transferleri yapmak hiç kolay değil. Yine o seviyelere yakın oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Dediğin gibi şu anda çok fazla konuşulmuyor. Osimhen'in Dünya Kupası'na gitmiyor olması kendisi adına, önümüzdeki sezon adına çok büyük avantaj. İyi bir yaz kampı geçirecek. Osimhen'in yeni sezonda göstereceği performans bambaşka seviyelere gelebilir. Bir de işin Fenerbahçe tarafı var. Bu sene Lig Galatasaray için bu geride bıraktığımız 4 yıldan çok daha zor geçecek. Galatasaray bunun da bilincinde. Galatasaray Icardi'ye mesela bir sözleşme teklifi yaptı. Şu anda Icardi o sözleşme teklifini kabul etmedi ama hani Galatasaray bu konuda çok ısrarcı değil. Galatasaray ikinci forvetini bile hani Osimhen ayarında olmasa bile en azından Osimhen'in yokluğunda, Osimhen'in yokluğunu aratmayacak seviyelerde bir golcü daha transfer etmeyi düşünüyor. Osimhen'in ayrılığı söz konusu olursa o bütçeyi direkt iki forvete ayırıp oraya çok daha önemli oyuncular mutlaka kadroya katacaktır ama öncelik Barış Alper Yılmaz'a da çok ciddi teklifler gelecek. Burada Arsenal'in ilgisinden bahsettik. İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen birkaç tane kulüp var Barış Alper Yılmaz'la. Orada Dursun Özbek'in sezon başında Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi biliyorsun kabul etmemişti. Aynı tutum geçerli. Eğer gerçekten böyle hani mesela Sasha Boy'u da Galatasaray Bayern Münih'e vermek istemiyordu. Sasha Boy'un piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerindeydi Cihan. Ama 35 milyon euro vermişlerdi. O transfer gerçekleşmişti. Yani ütopik rakamlarla Galatasaray'ın kapısının çalınması gerekiyor ki o zaman Barış Alper Yılmaz ve Osimhen gibi isimlerden vazgeçilsin. Şimdi insanlar şunu merak ediyor tabii ki. Yani 10 artı 4 kuralı olacak, Galatasaray nasıl transfer yapacak diye. Evet, Galatasaray'ın buna göre bir hazırlığı var. Şampiyonluk sonrasında şu anda bayram tatili var. Dursun Özbek Kemer'deki oteline gitti ailesiyle birlikte. 1 Haziran'a kadar orada dinlenecek. Bu arada Galatasaray transfer komitesi, ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuların hazırlığı yapıldı. 1 Haziran'dan itibaren de bu oyunculara teklifler yapılacak. Ama hani bu oyuncuları nasıl kadronuza katacaksınız? Bazı oyuncuları da elden çıkarmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yabancı kontenjanın da Galatasaray iki tane yabancı sağ bekle devam etmez.

0: Salai Singo. İkisi de hani hangisine teklif gelirse Galatasaray çıkmaya hazır. Bir tanesi kalacak. Onun alternatifi olarak da mutlaka yerli bir sağ bek transferi gerçekleştirilecek. Şimdi Singo maliyetli bir oyuncu. Galatasaray'da da 5 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanıyor. 30-35 milyon euro da Galatasaray bonservis ödedi. Bu oyuncudan çıkmak şu an için zor. Çünkü daha kendini Galatasaray'da kanıtlayamadı. Onu söyleyeyim. Bu arada çok iyi performans gösterirse de Galatasaray Barış Alper ve Osimhen'de olduğu gibi elinde tutmak ister.
1: Fulham iddiaları var Salahi ile ilgili.
0: Salahi'ye gelelim. Salahi sadece Fulham değil Liverpool'un da bir ilgisi olduğuna dair kulağıma gelen haberler var. Premier Lig'de piyasası olan bir oyuncu. Aynı zamanda Okan Hoca'nın da memnun olduğu oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi zorunluluk gereği bu iki oyuncudan bir tanesinden Galatasaray çıkmak durumunda. Burada Salahi biraz daha kolay gözüküyor. Böyle 15-20 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse Galatasaray hayır demeyecek. Bu sefer yerli bir sağ bek transferi yapılacak. Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında yetişti ve bu sezon Göztepe'de forma giyiyor ki iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi. Yine Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala, 2000 doğumlu, 25 yaşında, bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın gündemine gelebilecek oyunculardan. Onun ötesinde önümüzdeki sezon sıkıntı yaşamamak adına mesela kimse konuşmuyor ama Ali Turap Bülbül diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. Bu sezonda Ümraniye'de geçirdi. Gayet iyi bir performans gösterdi. Üçüncü sağ bek olarak kadroda tutulacak isimlerden bir tanesi. Şimdi işin sağ bek tarafı bu şekilde.
1: Göndermiyorlar bu sefer yani.
0: Bu sefer mecburen tutmak zorunda.
1: Yerli.
0: Aynen öyle. Yani hem Süper Ligi var bunun, hem Türkiye Kupası var. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi var. Belki Şampiyonlar Ligi seviyesinde zor ama ligde artık önümüzdeki sezon formayı giyebilecek kıvama gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Stopere mutlaka ve mutlaka bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Bu transfer sol stoper olacak. Şimdi Van Dijk konuşuluyor. Evet, yani Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi var ama oyuncu Liverpool'dan ayrılır mı ayrılmaz mı onu bilmiyoruz. Eğer öyle bir ayrılık söz konusu olursa, şimdi evet 34 yaşında ama dünyanın en iyi savunma oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Galatasaray toplamda 3 futbolcuya para harcamayı düşünüyor Cihan. Yani Dursun Özbek'in kafasındaki plan bu. 3 tane direkt 11'e monte edebileceğimiz sırıtmayacak oyuncu almak istiyoruz diyor. Ki bunlardan bir tanesi yine orta saha 6 numara mevkisi, bir tanesi de 10 numara bölgesine. Yani buralara 3 tane tartışılmayacak oyuncu transfer etmek istiyor. Yine sol stoper için Milan'daki Pavlović ismi gündemde. Galatasaray sezon başında istemişti, oyuncu çok sıcak bakmamıştı. Ümit Akta Alanya Spor forması giyiyor. Yerli bir futbolcu. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gündemine gelebilecek iyi performans gösteren bir oyuncu. O da yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Sol bek konusunda çok değişiklik beklemiyorum. Büyük ihtimal Jakobs ve Eren Elmalı ile orada devam edilecek. Ki Kazımcan da geri dönecek ve takımda tutulmak isteniyor. Okan Hoca bu sefer onun gidişatına izin vermeyecek. Yani hem sağda hem solda üçer tane oyuncu elinde tutmak istiyor Galatasaray. Gelelim orta sahaya.
1: Orta sahaya gelmeden Van Dijk ile ilgili Noel Ank'ın parmağı koptuğunda stadın bir hatası yok demişti. Galatasaray taraftarları da çok kızmıştı kendisine. Ya kardeşim sen otoriter misin? Otorite misin? Milli takımdan arkadaşın. Yani insan bir yanına gelir. Bu açıklamayı yaptı diye biraz kızmışlardı ama herhalde ya çok, transfer döneminde
0: ya çok çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani. Aynı zamanda Noel Ang'a Galatasaray ortamını soran bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: O da var, evet. O da
0: İşin o tarafı da var.
1: Sen devam edebilirsin. Sol stoper mi demiştin?
0: Sol bekten.
1: Sol bekten.
0: Devam ettik. Sol bek dediğim gibi Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan'ı da Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisiyle almak istiyor Kazımcan'ı ama Galatasaray şu an için çok sıcak değil, onu söyleyelim. Yerli oyuncu kadroda tutmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi kontenjanına eklemek istiyor. Asıl büyük bomba, yani bu sezonki çilek transferini Galatasaray'ın ben 6 numara bölgesine, yani orta sahada 6 dediğimiz orada artık değişebiliyor oyuncular. Torreira 6 numaraydı, bu sezon 8 oynadı daha çok. İşte Lemina'yı zaman zaman orada gördük. Galatasaray'ın orta saha için gündeminde ilk sıradaki isim Kamavinga.

0: Ve şöyle, hani sosyal medyada zaman zaman görüyorum yine televizyon ekranlarında konuşanlar da var. Ya Kamavinga nasıl olacak? Real Madrid bu oyuncuyu neden versin diye. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray Kamavinga için herhangi bir yoklama yapmadı. Kamavinga tarafından Galatasaray'a bir öneriyle gelindi. Yani Kamavinga'nın yeni sezonda Real Madrid'de devam etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve yeni bir projeye açık olduğuna dair bir fikir geldi Galatasaray'a. Galatasaray da bu fikrin üzerinde duruyor. Girişimlerini yapıyor. Oyuncu tarafıyla, Real Madrid tarafıyla. Orada bir seçim süreci yaşanacak bu arada Real Madrid'de. Ondan sonra durumu netlik kazanacak ama Galatasaray'ın istediği seviye Kamavinga seviyesi. Şimdi sadece Kamavinga da yok o bölgede. Dediğim gibi 1 Haziran'dan itibaren transfer çalışmaları başladığında Kamavinga olmazsa devre arasında mesela Yusuf Fofana, Milan forması giyen yine.
1: Peki 50 milyon Galatasaray verecek mi yoksa Kamavinga tarafı istediği için fiyat mı düşecek?
0: Galatasaray şu an 50 milyon euro bonservis ödeyebilecek durumda.
1: Ama yani Kamavinga'ya verilir mi 50 milyon sen?
0: Niye verilmesin abi?
1: Ne bileyim ya, Madrid'de az süre aldı ya, çok fazla.
0: Tamam işte az süre aldı ama 23 yaşında Fransa milli takımının oyuncusundan bahsediyorsun. Mesela yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi, az önce söyledim sana. Fofana, Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. En az Milan'ın istediği para 30-35 milyon euro. Juventus forması giyen Kepren Turam en az 40 milyon euro. Yani o seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek Galatasaray. Bu Kamavinga da
1: Turam'a
0: olabilir.
1: Turam'a veririm bak.
0: Turam da olabilir. Fofana da olabilir. Papgay da olabilir. Papgay da hala.
1: Devre arasında da sanki o bir gündeme
0: Evet.
1: gelmişti.
0: Papgay ve İsmail Fofana şey Musa Fofana'ydı galiba. Evet, Musa Fofana Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerdi bunlar. Şu an içinde özellikle orta sahada o 6-8 numara için gündemdeki isimler bunlar. Yine Galatasaray iyi bir 10 numara alacak. Yani onun eksikliğini bu sezon çok ciddi anlamda yaşadı. Orada ısrarla Okan Hoca Saray'a şans verdi. Hem de Yunus Akgün'e şans verdi. Zaman zaman çok olmasa da Icardi Osimhen ikilisini orada denemeye çalıştı. Yine Galatasaray'ın gündemindeki net isim Bernardo Silva. Devre arasından bu yana Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüşüyor, oyuncu tarafıyla görüşüyorlar. Oyuncu ikna olsa Galatasaray'ın ilk açıklayacağı transfer Bernardo Silva olabilir. Ama oyuncunun önceliği şu anda İspanya, Atletico Madrid'de görüşüyor. Barcelona'nın böyle bir ilgisi var ama belli bir seviyeye gelmiş durumda değil. Juventus'un ilgisi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için orada Galatasaray ihtimalinin Juventus ihtimalinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yine 10 numara mevkisi için hep böyle 3-4 oyuncu var saydığım gibi. Julian Brandt Borussia Dortmund'da 6-7 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen Alman oyuncudan bahsediyorum. Almanya milli takım forması da giymişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek bir takımda forma giymek istiyor. Ki yakın çevresine de Galatasaray'ı soruyor. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla alakalı bir girişimi var. Bernardo Silva olmazsa alternatif isimlerden bir tanesi. Şimdi oraya nasıl transfer yapacak Galatasaray? Oyuncu göndermesi gerekiyor. Şu anda Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bir iki tane kulübün ilgisi var. Daha resmi teklife dönüşmedi bu. Sara'yı isteyen kulüpler var. Sara'ya böyle 30 Aston Villa'da ilk 3 sırada, yani transfer listesinin ilk 3 sırasındaki isimlerinden bir tanesi. Eğer 30-35 seviyelerinde bir teklif gelirse Gabriel Sara ayrılığı söz konusu olabilir. Onun dışında Can Uzun da yine Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için alternatif isimlerden bir tanesi. Milli futbolcu Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor ki son dönemde iyi bir çıkış yakalamıştı ama bu iki transfere göre maliyeti daha yüksek bir oyuncu. Kulübünün çünkü 40 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var ama mesela daha düşük maaşa getirebileceğim bir oyuncu. Bir de yanlış bilmiyorsam Lokomotiv Moskova forması giyiyordu. Bakratov, Rus futbolcu. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Galatasaray çok sıcak bakmamıştı. Bu sezon çift taneli sayılara ulaştı gol asiste. Onun üzerinde gol, onun üzerinde asist performansı gösterdi. Son dönemin önemli yıldız adaylarından bir tanesi. Paris Saint Germain'de 20 yaşında bu arada, direkt kontenjana cuk oturabilecek oyunculardan bir tanesi. Paris Saint Germain'in ilgilendiği aynı zamanda Zenit'in 5 milyon euro maaş, 25 milyon euro da bonservis teklif ettiği bir oyuncu. Birebir.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
0: 10 numara bölgesi için dediğim gibi 4 tane aday var. Öncelik Bernardo Silva, sonrasında Julian Brandt, Can Uzun ve Bakratov şu anda Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler. Onun dışındaki transferler de mesela Icardi ile ilgili yeni bir gelişme var. Galatasaray'ın yaptığı teklifi Icardi kabul etmiyor. 5 milyon euro seviyelerinde sadece 1 yıllık teklif yaptı Galatasaray. Icardi bu teklifi kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek.
1: Peki şu doğru mu? Okan Buruk'un raporunu görmüş Dursun Özbek. Raporu gördükten sonra yeni bir teklif yapmayacağım demiş.
0: Yok abi, alakası yok yani. Raporu gördüm diye bir şey yok. Dursun Özbek'le Okan Buruk 7-24 sürekli bir arada olan, bir arada olmasa bile günde en az 2-3 sefer telefonda konuşan isimler. Bu belli bir strateji, çünkü hani Icardi şimdi bir anda vazgeçebileceğim bir oyuncu değil. Bir teklif yapman gerekiyordu. Şimdi Galatasaray'da önümüzdeki sezonu düşünmek zorunda. Tabii 10 artı 4 var. Federasyon var, Fenerbahçe var, bu işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. Bir de oynamadığı zaman rahatsız olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Onun dışında Osimhen'in yokluğunda hep şunu söyledim. İyi performans gösterse Galatasaray gözü kapalı 2 yıllık sözleşmeyi teklif ederdi. Oynama konusunda zaten hiç kimseye garanti verilmeyeceğini burada daha önce de söylemiştik. Icardi bir şekilde o formayı zorlasaydı o sözleşmeyi alırdı. Bence zorlamadı. O yüzden ben bu saatten sonra Galatasaray'da herhangi bir Icardi gelişmesi yaşanmasını Cihan beklemiyorum. Galatasaray tarihini, adını altın harflerle yazdırdı. Yeni nesillerin birçoğunu Galatasaraylı yaptı. Hatta benim şu önerim de var. Galatasaray Mauro Icardi markasını, Icardi devam etse de etmese de Icardi ile bir işbirliği yaparak onun da işte kazanacağı bir marka haline dönüştürmeli. Galatasaray storlarda Mauro Icardi bölümü olmalı. Mauro Icardi adına bütün ürünler üretilmeli. Ki bunun satışında yıllar boyunca mutlaka yapacaktır. Galatasaray'da böyle birkaç tane efsane var. Gittiğiniz zaman mesela Galatasaray Store'da mutlaka bir Metin Oktay forması görürsünüz Cihan. Mutlaka bir Hacı forması görürsün. Icardi forması da öyle. Hani emekli edilsin demiyorum tabii ki. Galatasaray tarihinde birçok golcü geldi geçti. Birçok oyuncu geldi geçti. Icardi büyük etki yarattı. Çok büyük etki yarattı. Sadece Süper Lig değil, dünya futbolunda Türk futbolunun daha fazla tanınması adına da çok önemli işler yaptı. Ama ben bu saatten sonra Icardi'nin Galatasaray'da çok devam edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Icardi'nin devam etmeme ihtimaline karşı mutlaka dediğim gibi Osimhen seviyesinde olmasa bile Osimhen'in yokluğunu aratmayacak. O seviyelerde bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Onun haricinde bir tane de üçüncü forvet transferi düşünülüyor. İşte Bertuğ'un ismi geçiyor. Onun dışında Deniz Gül'ün ismi geçiyor. Ama ben olsam bu iki oyuncuya herhangi bir maliyet ya da işte bütçe ayırmam. Galatasaray'ın altyapısında orada oynayabilecek bir iki tane altyapı oyuncusu var zaten. Hani üçüncü forvet olarak kaldırabilecek oyuncular var. Yeter ki süre alabilsinler. Onun dışında transfere dair iki nokta daha var. Biri işte yayının başında da bahsettim. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray'ın listesine aldığı bazı oyuncular var. Mesela Leonard Trossard bunlardan bir tanesi. Arsenal'de forma giyiyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Belçikalı oyuncu büyük ihtimalle ayrılacak Arsenal'den. Galatasaray'la ismi geçen isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına karşı. Bir de bu kiralık oyuncularla alakalı bir gelişme yaşanabilir mi diye bu konuyu da araştırdım. Aspirilla ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayacak. Galatasaray orada hamle yapmayacak. Bir ihtimal hani oldu ki Galatasaray hem Salahi'den çıktı hem Singo'dan çıktı. Sasha Boy ihtimali söz konusu olabilir. Ama 15 milyon eurodan değil, o rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 5 milyon euro alacağı var. İki tane hazırlık maçı sözleşmeye eklenmişti ve bu iki maçın geliri 5 milyon euro seviyelerinde bir rakam. O bir yıl sonraya ertelendi.
1: İlişkileri bozmamak için onu almama gibi bir durum yapabilirler mi? Hani Bayern Münih'le olan ilişkileri için. Ya tamam, hani 5 milyon daha almayalım, yapabilirler mi? Öyle bir durum.
0: Bayern Münih biz 5 milyon euroyu vermeyelim ama Sasha Boy'un bonservisinde
1: indirim
0: mi yapalım derse o zaman söz konusu olabilir. Bir de Noah Lang konusu. Gerçekten Galatasaray taraftarı Noah Lang'ı sevdi. Ve Noah Lang hani son şampiyonluk Antalya Spor maçına %100 etki etti ama o parmağı kopana kadar gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta işte Türk iş Neymar falan demeye başlamıştı Galatasaraylılar. Ve Türkiye'de inanılmaz güzel böyle bir aile ortamıyla karşılaştık. Giderken de hüzünlüydü. Hatta böyle gazeteciler Noah Lang'la devam edilmeyecek haberleri yapınca Noah Lang da o mikzon alanında böyle gazetecilere tepki demeyeyim ama böyle gönül koyarcasına bir geçiş sergilemişti. 30 milyon euro istiyor Napoli oyuncunun bonservisi için.
1: Dün de Galatasaray'ı övdü. Milli takıma seçilmemde Galatasaray'ın katkısı büyük. Ya, Napoli'deyken bile zaman zaman seçilmiyordum ama dedi, çok teşekkür etti.
0: Ya iyi performans sergiledi ve hani Galatasaray taraftarının ağzında güzel bir tat bıraktı gerçekten. İyi performans ortaya koydu. Ama hani 30 milyon euroya olur mu? Olmaz. Belki bir yılda kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Biliyorsun orada da bir teknik direktör değişimi yaşandı Napoli'de. Yeni gelecek teknik direktör devam edip etmeyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Yani Noah Lang'la alakalı da gelişme olabilir. Bir de ayrılacak diğer oyunculardan bahsedeyim. Kaleci Batuhan Şen Karagümrük'e gitti. Hayırlı olsun. Ki son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra 45 dakika iyi bir performans göstermişti. Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı ama Karagümrük direkt oynatacağız seni deyince Karagümrük'ü tercih ediyor. Ahmet Kutucu'nun büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyoruz yeni sezonda. Süper Lig'den zaten birçok talibi var. Hatta Shakhtar Donetsk'in de Arda Turan'ın ekibi Ahmet Kutucu'yu istediğine dair haberler vardı. Devre arasında 3 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifleri vardı. Yine Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Çok gerçekleşmemişti. Ahmet Kutucu büyük ihtimal ayrılacak. Bir de Metehan Baltacı'nın cezası bitiyor. O da önümüzdeki sezon büyük ihtimal bir Süper Lig ya da birincilik takımına kiralık olarak gönderilecek. Tüm bunlardan bağımsız bir oyuncu ile ilgili de bilgi paylaşayım. Lemina ile normalde sözlü olarak anlaştı Galatasaray. Ama bu transfer dönemi çok dinamik. Daha imzalar atılmadı. Evet, Okan Hoca Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde oynatabiliyor. Aynı zamanda Osimhen Lemina'nın Galatasaray'da devam etmesini çok istiyor. Yani olası bir Osimhen ayrılığında ben Lemina'yla sözleşme uzatılacağını da düşünmüyorum. Bu bilgiyi de öyle transferle alakalı
1: aktarmış
0: bilgilerin olalım. Arasına sıkıştıralım.
1: Peki Icardi ile ilgili az önce detayları verirken Japonya'da tatil yaptığını biliyoruz. Corinthians da ilgiliymiş. Yani onun dışında hani Brezilya'ya gitmek gibi bir niyeti var mı Icardi'nin, yoksa yine Arabistan olabilir mi? Çok ben böyle Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum ama Brezilya olabilir, o Arjantin'de.
0: Valla ben Arap...
1: Tam böyle favela çocuğu gibi
0: Icardi. Cihan, yani ben Arap kulüplerinin de artık transfer stratejisi değişti. Kalkıp da böyle 30 yaş üstü adamlara 20-30 milyon eurolar artık vermiyorlar. Mesela geçen sezon transferlerine bakın, artık orada bir transfer komitesi gibi bir şey var. Yaş maliyete bakıyorlar, kulüplere transfer edebilirsin ya da edemezsin diyorlar. O yüzden hani ben açıkçası Arabistan tarafını zor görüyorum ama oyuncunun menajeri ve avukatı Elio Pino ile yaptığım görüşmelerde İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Artık orada parayı tercih etmeyecek. Icardi dünyalığını yapmış. Orada devasa bir malikanesi var. Onun dışında kariyerine kısacası İtalya'da devam etmek istiyor. Mesela Morata Como'ya gitti. Como Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Büyük ihtimalle Morata ile devam etmeyecekler önümüzdeki sezon. Mesela Icardi'nin bir Como'ya gitme ihtimali söz konusu olabilir. Yani İtalya Ligi'nden isteyen bazı takımlar var. Ben Brezilya'ya, Arjantin'e ya da Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Bence İstanbul'a yakın olmak isteyecek.

Her zaman Galatasaray'ın kapıları da ona sonuna kadar açık olacak. Şimdi böyle konuşuyoruz ama yarın öbür gün belki kural değişirse ya da Icardi'nin fikri değişirse, her halükarda Icardi için bir yıllık rezervasyon.

0: durumu söz konusu değil.
1: Peki sen 10+4 kuralının değişme ihtimalini görüyor musun? Yani Fenerbahçe'de başkan belli olduktan sonra, şimdi Serdal Adalı da hemfikir, Dursun Özbek de hemfikir ama Fenerbahçe'nin şu an bir başkanı olmadığı için, yani Saadettin Bey görevde ama hiç göremiyoruz, bırakmış gibi şu an itibariyle seçim olduğu için. Yani Fenerbahçe'nin başkanı da belli olduktan sonra böyle bir federasyona gidip böyle bir istekte bulunabilir mi kulüpler? Can, aslında ben, en rahat olan Galatasaray 10+4.
0: Tabii ki, ben geçen gün YouTube'daki yayınımda söyledim. Yani mesela Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi'de neden mesela bu kuralla ilgili konuşmuyor? Niye? Çünkü Galatasaray istemiyor. Açıklama yaparlarsa kendi camialarından tepki görecekler. Aslında bu kuralın en çok etkilediği takım Fenerbahçe. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda yaz kampı başlasın 25-26 tane yabancı oyuncu var. Hatta 30 seviyelerinde. Yani hala Mimo için parasını ödüyor Fenerbahçe. Maaşını ödüyor. Livakovic kalecisi değil mi? Unuttuk mesela Livakovic'i. 10 milyon euroya almıştı Fenerbahçe. Kiralık gönderdi, maaşının büyük bir bölümünü ödüyor. Bekao var Kasımpaşa'da. Bunun gibi bir sürü oyuncu var, şu an aklıma gelmiyor.
1: Tabi Amrabatlar şeyler.
0: Ya Amrabat.
1: Alvarez'ler.
0: Amrabat'ı, Alvarez'i. Sen nasıl transfer yapacaksın?
1: 36 milyonluk bir bütçe var şu an. Peki Hakan Safi Aziz Yıldırım'la sürekli bir atışma halinde. Madem Fenerbahçe'ye girdin, oradan devam edeyim. Aziz Yıldırım'a dedi ki Aziz Bey, ya dedi.
0: Aziz Bey o tartışmaya girmiyor ama. Yani ciddiye almıyor.
1: Şey dedi, başkan değilken atıp tutuyorsunuz'a getirdi. Yani Benzemalar, Sergio Ramos'lar diyordunuz. Şimdi bir tane yıldız alacaksınız diyor. Yine aynı şekilde 2018'de kulübün tüm mallarına diyor işte temlik getirenler finansal fair play konusunda çok hassaslaşmışlar bakıyorum da. Biz bütün yıldızları alacağız diyor. Peki bu iş nasıl olacak? Yani Fenerbahçe Hakan Safi şunu mu yapacak? Kardeşim ben alıyorum. UEFA'dan men gelirse de Avrupa'ya gitmem. Ama ben o Süper Lig kupasını alacağım mı diyor. Bunu göze mi aldı bunu yani?
0: Muhtemelen ya, onun bir açığı mutlaka vardır. Açığı derken, şimdi işin Türkiye Futbol Federasyonu tarafına bakıyorlar. Dediğin gibi yani Fenerbahçe şampiyon olsun, 3 sene Avrupa'ya gitmesin. Bence Fenerbahçe camiasının da çok umrunda olmaz, ben sana söyleyeyim. Olmaz yani.
1: Ben kabul etmezdim. Bana deselerdi ki Galatasaray ceza yiyecek UEFA'dan, şampiyon olsun.
0: Ama
1: 12 yıl olmasam da etmezdim.
0: Galatasaray şöyle, Galatasaray 4 sene üstte şampiyon olduğu için.
1: 12 yıl olmasa ne der miydin?
0: Ne?
1: 12 yıl şampiyon olmasa ne der miydin?
0: Ben ederdim.
1: Ederdin?
0: Ederdim.
1: Ya burada zaten amaç Avrupa'ya gitmek değil mi zaten? Süper Lig şampiyonluğundaki amaç.
0: Sen Cihan, şimdi Galatasaraylılar çok rahat konuşuyor abi. Anladın mı bu konuda? 12 yıl şampiyon olmamak ne demek abi? Sen evladını Fenerbahçeli yapıyorsun. Evladın sana hesap soruyor. Ya diyor ki baba, yani hep bu Galatasaray şampiyon oluyor. Fener niye şampiyon olamıyor? Adam 11-12 yaşına geliyor, hala şampiyon olamıyor. Ya ismini işte Aykut koydukları, Rıdvan koydukları, Aziz koydukları çocuklar takım da değiştiremiyorlar abi. İşin öyle bir sıkıntı tarafı da var. Hani diğerleri takım değiştiriyor. O yüzden mesela ben görüyorum şimdi Icardi ismini koyan Türkiye'de bir sürü insan var. Şimdi Fenerbahçe'den bir tane oyuncunun ismini koy mesela, ki Sidiki mi koyacaksın abi?
1: Hala Alex koyuluyor.
0: Yani Alex, aynen, benim de arkadaşım var. Alex koymuştu mesela oğlunun ismini.
1: Muslera koyan çok var.
0: Var, Muslera var, Hacı var. Ondan sonra
1: yazılabiliyor mu bunlar?
0: Icardi var, yazılıyor tabii ki. Abi geçen Osimhen koydu işte biri.
1: Allah Allah.
0: Fenerbahçe'den kimi koyacaksın abi? Az önce Sidiki mi koyacaksın çocuğun ismini? Genduzi mi koyacaksın abi?
1: Ay sen bu Sıddıkiye çok takılı kalıyorsun.
0: Yok abi, takılı kaldım değil. Şimdi Aziz Yıldırım mesela, aslında en doğru stratejiyi kendisinin yaptığını düşünüyor. Ben sana şöyle söyleyeyim, bence Hakan Safi tarafı şu anda Aziz Yıldırım'a göre avantajlı durumda. Ne kadar çok yıldız dersen, ne kadar çok şampiyonluktan bahsedersen. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki işte Fenerbahçe borçları, şusu busu bilmem, biz gelirsek şöyle yaparız böyle yaparız. Abi bunları geçeceksin. Sen Galatasaray'dan daha iyi bir kadro kuracaksın ve Galatasaray'dan, şimdi diyor Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan bir tanesi. Geçmiş olsun.
1: Bir tehdit var, bir açıklama da yaptı Aziz Bey. Yani seçmezseler bir daha da aday olmam dedi. Bunu gerçi ilk adaylığından sonra da söylemişti ama.
0: Valla kimsenin

0: kendi umrunda olmaz bence. Hiçbir Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz Cihan. Yani böyle bir yaklaşımla gelemezsin abi. Yani 12 yıldır şampiyonla susamış bir takımdan bahsediyoruz abi. Hani tehdit var, yaklaşamazsın abi. Mesela bir şeyi eleştiriyorlar. Hakan Safi'nin de üslubu yanlış. Üslubu yanlış. Strateji aslında doğru. Yani Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan, siyaseten kitleleri etkilemek istiyorsan bu kafa doğru kafa. Ha, bunu gerçekleştirebilecek potansiyel de var.
1: Yani zaten geldiğinde şey yapmazsa bir şey Fenerbahçe taraftarı şey bombalar onu.
0: Ben bir Türk futbol sever olarak şunu söyleyeyim mesela. Doğru ya da yanlış beni ilgilendirmez. Tamam mı? Doğru ya da yanlış. Hakan Safi sadece ve sadece Kerem Aktürkoğlu transferi için kulübe 50 milyon euro para veriyor. Abi 50 milyon eurodan bahsediyoruz bak. 50 milyon euro. Şimdi Ali Koç dışında Fenerbahçe tarihinde hiç kimse o kadar para vermemiştir. Hiç kimse. Şimdi bu parayı harcayacağım diyen bir başkan adayından bahsediyoruz. Üslup tamamen yanlış. Bence iletişim stratejisini değiştirmesi gerekiyor. İşte Osimhen'i isteseydik aldık. Alamazdın abi. Ben kusura bakma. Alamazdın. Osimhen'i alamazdın abi.
1: Ben şunu unutmuyorum. Ali Koç döneminde bir organizasyonda Hakan Bey kendini bir gruba alkışlatmıştı. Ali Bey de ufaktan azarlamıştı. Yani bunları böyle medya önünde yaptıktan sonra başkan adayı olunca biraz insan garip hissediyor.
0: Ya seviyor, bazı insanlar seviyor işte abi. Ne
1: Ali
0: kadar...
1: Bey'in yaptığı da yanlıştı bence de. Yani adamı orada bozdu biraz.
0: Tabii.
1: O da kendini alkışlatmıştı gruba.
0: Yani.
1: O mesela aklımda kalmış benim.
0: Abi hiç bu kadar zengin olmadığımız için o psikolojiye giremiyoruz biliyor musun? Yani bir insan kendini niye alkışlatır? Başarısız olan başkan kendisine niye marş söylettirir ki? O marşı söyleyenlerden bir tanesi de Hakan Safi'ydi mesela. Enteresan bir durum. Yani dediğim gibi 12 yıldır şampiyonla aç kalmış, susamış bir camiadan bahsediyoruz. Burada yapmanız gereken şu anda mesela bence Hakan Safi'nin gösterdiği bir cesaret zaten. Diyorum ya, Kerem Aktürkoğlu transferine 50 milyon euro harcamış bir başkandan bahsediyoruz. Adam cebinden 50 milyon euro veriyor. Yani can kolay değil böyle bir şey. Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok mesela. Kimse 50 milyon euro cebinden Galatasaray kulübüne vermedi şu ana kadar. 2-3 vermişlerdir, 3-5 vermişlerdir. Ama 50 diye bir para yok. Ve Hakan Safi gelirken şunu 250 daha harcayacağım diyor.
1: Beşiktaş'ta da Hüseyin Yücel verdi.
0: Evet abi, onu da tebrik ederiz. Diyorum ya. Ama yani abi, sonuçta bu adam Türk futboluna bir katkı sağlıyor. Öyle ya da böyle, yanlış ya da doğru. Yanlış ya da doğru. Kerem'i aldı abi. O parayı verdi. Bundan sonraki süreçte getireceği teknik direktör. Mesela Faryoli'den bahsediliyor. Bizim ülkemizde küçümsenir. Hani dönüp bakmazlar ama ben sana söyleyeyim, yani direkt şampiyonluğa oynatır.
1: Ben net, yani Ajax'ta kaçırmıştı, o şoku atlattı, Porto'da halletti.
0: Gitti şampiyon oldu abi. Yani winner bir teknik direktör, anladın mı? Ve gencecik bir adamdan bahsediyoruz. Gelip üst üste çalıştığını düşün. Ya Aziz Yıldırım'ın bence işi çok kolay değil.
1: Evet, peki biraz da Dursun Özbey'in seçimine geri dönelim. Yani işte ayın 24-23'ünde bir dönem daha başkanlığı kazandı ve Galatasaray tarihinde belki de yüzyıllarca kırılmayacak bir rekoru kırdı. 25 Eylül 2025'ten 6 Haziran 2026 arası ayında, yani 9 ay gibi kısa bir süre içinde Fenerbahçe 3 başkan değiştirecek. Bu bir rekor mu sana göre? Bu rekor kırılır mı?
0: Vallahi yani
1: 9 ayda 3 başkan.
0: Son 4 yılında Dursun Özbek'in son 4 yılında Beşiktaş'ta 4 tane 5 tane başkan değişti. Okan Hoca'yla Dursun Özbek'in bu yol yürüyüşünde 10 tane teknik direktör değiştirdiler. Fenerbahçe her sene bir teknik direktör değiştiriyor. Şimdi başkanlar da değişmeye başladı. Hasan Arat mesela son kurşununu sıktı. Sportif direktörü değiştirdiler. Teknik direktör değişiyor. Bu sezon da başarısız olur. Erken avlu atarsa bu sefer Hasan Arat da gider. Trabzonspor tarafında enteresan bir...
1: Serdal Adalı, düzelteyim.
0: Serdal Adalı, özür dilerim. Hı-hı. Hasan Arat bir önceki başkandı.
1: Evet. Sen de karıştırıyorsun normalde.
0: Evet. Ahmet Nur Çebi vardı, o gitti. O geldi, o gitti, o geldi. Şimdi Fikret Orman muhtemelen bir hazırlık yapacak. Yani o kadar çok değişiyor ki biz de isimleri unutuyoruz Cihan. O yüzden istikrar Galatasaray'dan yana. Galatasaray bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyor. Trabzonspor sezonu bu anlamda iyi geçirdi. İyi transferler yaptılar. İyi hamleler yaptılar ki Fatih Tekke'yi de tebrik edelim buradan. Türkiye Kupası'nı kazandılar. Öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu kupasız kapattığı dönemde Türkiye Kupası'nı alıyorsunuz. Rakip Konyaspor diyorsun ama Konyaspor hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı elemişti kupadan. O yüzden tebrik etmek lazım. Vallahi yani çok sıcak böyle transfer, çünkü her şeye gebe, biliyor musun?
1: Sen az önce anlattın detaylı olarak ama Galatasaray'da kiralıktan dönecek olanları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Bu konuya da gireceğim ve ardından şu da var. Ahmet Konancı'nın bir deyimi vardı, sana da sormak isterim. Dedi ki Okan Buruk 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Fatih Terim Milan yaptı, Fiorentina yaptı. Okan Buruk'a neden bir teklif gelmiyor ifadelerini kullandı. Sana bunu da soracağım ama bir kısa ara rica edebilir miyim?
0: Tabii.
1: İkinci bölümde bunlarla gireriz. Dinleyenlerimizin mesajları var. Bu soruların ardından sizin bütün mesajlarınızı da okuyacağız. 0212 273 10'una atmışsınız. Hepsini tek tek okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Geliyoruz hemen.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edeceğiz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat başını da yaptık. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün benden biraz sıkılmadınız umarım. Sabah 7.10 ve bugün ama 14'e kadar da buradayız. Umuyorum ki sıkılmadınız. Yakup Çınar gelince mesajlara döneceğim. Bir ufak bir lavaboda şu an. Şimdi o yokken mesajları okumayalım. Çünkü onunla ilgili de mesaj olur. O şekilde cevabını verir. İlk bölümde transferleri konuştuk biraz. Şalai'nin Aston Villa'dan bir teklif olduğu, Fulham'dan bir teklif olduğu, yine keza Gabriel Sara'nın da aynı şekilde Aston Villa ve diğer Premier Lig ekiplerinden teklif aldığını dile getirdik. Osimhen bütün Avrupa kulüpleri kancayı takmış durumda. Kariyerinde 8 yıl boyunca Manchester United formasını terleten Patrick Evra da dün bir röportaj gerçekleştirdi ve Osimhen hakkında ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Gole konuştu. Çok popüler bir site. Galatasaray'ın ona duyduğu tüm saygıyı, kulübün ona olan sevgisini ve oyuncunun kişiliğini takdir ediyorum dedi. United'ın gerçek bir santrofora ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Tabii ki dedi, Manchester'daki mevcut forvetlere saygı duyuyorum. Bizim zamanımızda 4 tane birinci sınıf forvetimiz vardı. Her alanda dedi parlamak istiyorsanız hücumda derinliğe ihtiyacınız var. Ayrıca savunmacılara da ihtiyacımız var. Özellikle sakatlık durumunda yedek bir sol bek ve bir sağ bek gerekiyor dedi. Casemiro ayrılacak, onun yerine doldurmamız gerekiyor. Fakat forvete birini seçmem gerekirse Osimhen'i seçerdim. Çünkü biliyorum ki bu tür oyuncular her zaman fark yaratır ifadelerini kullandı. Osimhen de gerçekten hem kiralık oynadığı sezonda hem de bu sezonda Galatasaray'a müthiş katkılar sağladı. 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi bu sezon için Victor Osimhen diyebiliriz. Öte yandan tabii Juventus'un yıldızı da Galatasaray'a doğru gelebilir. Komo'nun başarısıyla beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılacak arkadaşlar. Az sonra Yakup Çınar'a da bunu soracağım. Komo'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Avrupa Ligi'nden yollarına devam edecekler. Bu iki takım da forma giyen yıldızlarla ilgileniyor Galatasaray. Aynı zamanda Komo'ya da bu sayede biraz böyle fırsat doğmuş oldu. 3. torbadan katılacak her zaman 4. torbadan katılıyordu Galatasaray ve 3. torbadan katıldığı için de 350 bin euro ekstra geliri de garantiledi. Turam'ın da durumunu yakından takip

0: takip ediyor. 45 maçta 4 gol ve 5 asisti var Turam'ın. 25 yaşında bir orta saha oyuncusu. Ama hem Fenerbahçe'nin Turam'a ilgisi var, hem Galatasaray'ın ilgisi var. Aynı Leao'da olduğu gibi Turam dışında da Juventus'tan kopma inersin adı da uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yakup abi de geldi. Biraz mesajlara bakalım. Ardından ilk bölümde soracağımız soruları kendisine aktaracağız. Füsen'den Namık yazmış. Dinlerken çok hoşuma gidiyor. Evet, doğru. Galatasaray'ın da başarılarını biliyorum. Kabul ediyorum. Başarılı ama bence bu kadar da değil. Biraz yüksekten uçmuyor mu Yakup Bey demiş. İyi bayramlar dilemiş. Az önce bahsettiğin transferlerin çok gerçekleşemeyeceğini söylüyor.
1: Abi yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman Cihan, şimdi Avrupa'da Galatasaray isteseydi mesela Ederson'u alabiliyordu. Almadı. Ne yaptı? Avrupa'nın işte bugün hatta dünyanın en iyi 5 kalecisi arasına gidebilecek performansı gösteren Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Kolay değil ve bunu alırken de işte 27,5 milyon euro bonservis ödedi. Bugün o seviyedeki her kaleciyi o paraları alabiliyorsun Avrupa'dan. Ki Galatasaray Donnarumma ihtimalini, bak Galatasaray'ın Avrupa'da Uğurcan Çakır dışında Dursun Özbek'in onay verdiği tek kaleci Donnarumma'ydı. Olsaydı Donnarumma olacaktı. Olmadığı için Uğurcan Çakır'ı aldı. Donnarumma nereye gitti? City'ye gitti. Seviyeden bahsediyor ya. Davinson Sanchez. Yani ortaya koyduğu performans belli. Sané'yi aldın sen. Bayern Münih'ten aldın.
0: Almanya'nın kaptanıydı.
1: Almanya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'na. Şimdi Torreira gibi bir oyuncu var sende.
0: Galatasaray'da Barış, bütün oyuncular gitti galiba.
1: Barış Alper yani. Yılmaz.
0: Sara hariç.
1: Şimdi mesela Leao konuşuluyor ama Galatasaray taraftarına sorsan desen ki Barış Alper mi Leao mu? Emin ol. Mesela tamam Leao ismi de çok çıkar ama Barış Alper Yılmaz daha fazla çıkar.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Milan maçlarını izledim. Sabah da konuştum Leao ile ilgili. Yani artık taraftarlar ve yönetim illallah etmiş durumda. Geçen 1-0 yeniliyor Milan. Ya çıkmıyor adam. Böyle ahraz derler ya. Geldi kaleci. Kaleden çıktı. Leao'yu dışarı attı.
1: Mesela Lukman Atalanta'dan Atletico Madrid'e gitti. Çok iyi performans gösterdi.
0: O başka seviyeydi zaten. Anladın orada mı? Da yapıyordu.
1: Orada. Aynen öyle. Çünkü o dönemde de söylüyorduk. Mesela Fenerbahçe'de alırsa muhteşem bir transfer gerçekleştirmiş olur diyorduk. Çünkü direkt maçın sonucunu etki edebilen bir oyuncu. Leao düşüşe geçti. Leao'nun tekrar böyle bir toparlanması, bir camianın sahiplenmesi. Kendisi dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Ona laf yok. Ama bugün Leao'yu alayım deseniz 60-70 milyon euro bonservis ödemeniz lazım. En az 15 milyon euro maaş ödemeniz lazım. Osimhen paketinden bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a dönüp bakıyorsun. Hani diyor ya gerçekçi gelmiyor. Bernardo Silva... Ondan sonra Camavinga muhtemelen, Van Dijk, bunlar gerçekçi gelmiyor diyebilir. Ama öyle değil abi, artık Galatasaray'ın bütçesi bu seviyelere geldi. Şimdi ne oldu? Galatasaray bir söylem ortaya koyuyor. Fenerbahçe biraz daha arttırıyor. Galatasaray diyor ki kardeşim benim yeni sezondaki gelir hedefim 500-600 milyon euro civarlarında. Galatasaray zaten bunun 350-400'ünü zaten kazanıyor. Şimdi ne yapması lazım? İşte Aslantepe Vadisi'ni projesini hayata geçirmesi lazım. Onun dışında Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerini yurt dışındaki yeni sponsorlarla arttırması lazım. Ha, bu çok şey değil. Milli Piyango'dan para çıkacakmış gibi bir vaat değil. Ama Fenerbahçe'ninki Milli Piyango'dan para çıkacak vaadi. 1 milyar dolar gelir nasıl oluşturacaksın abi? Galatasaray bugün sadece işte stadından, Başkan Dursun Özbek de açıkladı, 100 milyon euro 150 milyon euro seviyelerinde sadece tribün geliri var Galatasaray'ın. Bu gelir, şimdi senin mevcut stadında zaten böyle bir para kazanma ihtimalin yok. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa oynarken birçok maçında tribünler bomboştu. Galatasaray'da şu anda bilet bulabilmek imkansız. Ne şampiyonluk kutlamasına ne herhangi bir Türkiye Kupası maçına kolay değil, hiç kolay değil. Şu an Galatasaray'ın 250 tane locası var. İki katı olsa, geçen gün başkanla sohbet ettiğimizde sordum. İki katı olsa iki katını da satar Galatasaray. Sadece loca geliri yıllık 60-70 milyon euro seviyelerinde. Ha, Galatasaray'ın para kazanamadığı yer neresi? Süper Lig abi, Süper Lig gelirleri. Yayıncı gelirleri. O yüzden ütopik değil yani bunlar.
0: Ali yazmış, diyor ki bu kadar mütevazı olmayın. Galatasaray müsaade etmezse en az 3 sene daha

0: kimse şampiyon falan olamaz demiş. Ali Boyar yazmış. Namlı abi, seni her gün takip etmeye çalışıyorum. Burada da sesini ilk defa duydum. YouTube'da neden Radyo Gol'de çalıştığını söylemiyorsun? Hep geliriz demiş. Selam olsun.
1: Söyleyelim, bundan sonra unutuyorum. Ben de genelde dile getiriyorum, söylüyorum. Bilmiyorum.
0: Sana mesaj atanlar oluyor, söylüyorsun
1: evet, evet.
0: Genelde.
1: Yani Mirza bizim atıyor. radyodaki izleyicilerimizin büyük bir bölümü YouTube'a da geliyor. 90 artı dijitale geliyorlar.
0: Denk gelmedi demek. Yalan yarışı başlamış diyor. Namlı. Ne mesela Namlı? Onu da yazarsan çok sevinirim. Bence gayet güzel bir şekilde Galatasaray'ın yapacağı planlamaları anlatıyor Yakup Çınar, ama ne olduğunu söylersen de okuruz tabii mesajını. Zamanında Cem Uzan kendi cebinden Jardel'i aldı, onu unutmayın demiş. 14 milyon dolar verdi demiş.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Şöyle devam edelim.
1: Unutmuştuk bak mesela, güzel bir hatırlatma. Yani ben Galatasaray tarihinde hatırlamıyordum öyle bir para harcayan isim. Ama dediğin gibi yani.
0: O zaman 14 milyon da iyi para.
1: Kesinlikle.
0: Bugünün 50 milyonundan fazla diyebilir miyiz bilemiyorum tabii de.
1: Yani olabilir. Ya şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyorsun abi. Onu transfer etti Galatasaray o dönemde. Kerem transferinden çok daha önemli, çok daha sükse yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Doğan Alemdar, Bertu, Aral, Yusuf Sarı gibi oyuncuların takıma monte edilmesi gerekli. Kulağa ne kadar Burak Elmas dönemi gibi gelse de altyapımız boş olduğu için Türk Yıldız adaylarını getirip denememiz şart diye düşünüyorum diyor.
1: %100 katılıyorum.
0: Volkan.
1: Bu konuda da bazı girişimler var tabii ki, ama altyapıyı da bence çok göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda altyapıya gerçekten emek harcayan Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan'ı ben tebrik ederim. Abi, altyapıdan oyuncu çıkmaz. Sen çıkartırsın, sen şans verirsin. Şimdi mesela Galatasaray'ın şampiyon olan U17 takımında iki tane çok özel oyuncu var. Çok çok özel Cihan. Bir tanesi zaten farkına varılmış, şu anda Galatasaray A takımında yer alan Ada Yüzgeç. 2009 doğumlu, 16 yaşında. Yine aynı yaşta Oğulcan Yançel diye bir oyuncu var. Orta sahada. Fiziğine baktığın zaman, ben çünkü canlı maçlarını da izledim. Bu sezon U19 takımında da forma giyiyordu. Bildiğin Lemina fiziği var adamda. Gencecik pırlanta gibi bir oyuncu. Ama şimdi o oyunculara şans gelebilmesi için önce Renato Niaga'nın oynaması lazım. Sen şimdi Renato Niaga'ya 7 milyon euroluk bir yatırım yaptın. Olay seviyesine bir anda çıkamıyor hiç kimse. Oynayarak çıkıyor. Ben Kasımpaşa maçının ilk 70 dakikasında, küstahlık değil bu, İzlerken zaten bu oyuncunun bir geçmişi vardı. Trabzonspor boşuna istemedi. Galatasaray boşuna Trabzonspor'un elinden bu oyuncuyu almadı. Şu anda scout ekibi olarak en başarılı transferleri yapan kulüp kim? Trabzonspor. Ve Trabzonspor'un özellikle kadroya katıp sonrasında işte Olay'ı satıp kadroya monte edeceği oyuncuydu Renato Niaga. Kasımpaşa maçında da bence bunun izlenimlerini verdi. Oynamamasına rağmen sadece 40 dakika süre buldu ligde. Alanya Spor Türkiye Kupası maçında oynadı, sol ayakla gol attı. Acayip yetenekli bir oyuncu. Ki o dar alanda o özgüven geldikten sonra o hatları kırma konusunda, driplik konusunda, hani yetenekleri, meziyetleri üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama önce bu oyuncuların şansı bulması gerekiyor. Onun dışında böyle biraz olmuşunu almak istersen de işte Aral Şimşir Avrupa'da da birçok kulübün talip oldu. Hatta işte Lille'in direkt transfer listesinde ilk 3 sırada yer alan oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor yine devre arasında 14 milyon euroluk bir teklif yapmıştı ama Aral Trabzonspor tarafını kabul etmemişti. Galatasaray'ın girişimleri söz konusu, Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ki bu sadece Galatasaray tarafından aldığım bilgi değil. Aral'a yakın isimlerle de konuştuğum zaman ailesinden, yani Galatasaray'ın bir ilgisinin olduğundan bahsediyorlar. Ki mevcut yerli yabancı kuralında direkt size katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Barış'ın ayrılığı söz konusu olursa Galatasaray mutlaka transfer edecek, ama Barış'tan bağımsız da mesela bir tane yedek kanat oyuncusu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet, Yunus var, Sane var, Barış var, ama işte hem Aspirilla hem Noah Lang vardı, kiralık geri dönecekler. Onlara alternatif bir isim olarak Aral Şimşir şu an Galatasaray'ın gündeminde. Kulübünün beklentisi 15 milyon euronun üzerinde. Bu anlamda mutlaka girişim olacak.
0: Evet, şu anda da ekranda Noah Lang'ın Juventus'a attığı gol var. Basit gibi gözüküyor ama birçok oyuncu onu oradan kaçırabilirdi, topun dibine de. Çok güzel girmiş gerçekten. Hindistan'dan mesaj atmış, fotoğraf da atmış bize. Selam olsun, yemek arası sizi dinliyorum demiş. Bana bir kupa bardak hediye edersiniz artık diyor. Selam olsun, teşekkür edelim. Yetkim olsa Osimhen'i satar, 20-25'e kaliteli bir santrafor bulurum. Ben satmazdım. Senin yetkiniz
1: olsa. Ben de satmazdım abi. Osimhen psikolojik üstünlüktür abi.
0: Takımı da aynı zamanda, hani argo tabir ama, gazlıyor yani. O oyunda olunca takım bir özgüvenle oynuyor.
1: Ya hiçbir şey izlemediyseniz sezon boyunca, ki bak Dursun Özbek'e ben bizzat sordum. Dedim ki bu sezonun en çok mutlu olduğunuz maçı hangisiydi dedim. Bana dedi ki Yakup, Alanya Spor maçının 86. dakika. Şey, Antalya Spor maçının 86. dakikası. Niye? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği an. O maçın 90 dakikasını bir açın izleyin. Abi artık yani diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar iyi kadrosu var, 300 milyon euroluk kadro, Antalya Spor karşısında niye tepki veremiyorlar? Niye performans sergileyemiyorlar? Abi Osimhen savaştı sahada. Antalya Spor maçını Osimhen kazandırdı. Tamam, Okan Hoca'nın sonrasında işte ikinci yarı Noah Lang hamlesi oldu. Noah Lang girdi, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama yani Osimhen sadece bir golcü değil. Osimhen bir karakter, Osimhen bir savaşçı. Osimhen takım arkadaşlarını da motive edip onlara ekstra böyle maç içerisinde motivasyon sağlayan oyunculardan bir tanesi. Öyle bakmak lazım Osimhen'e.
0: Evet, mesajı yarım kaldı. Yanına da demiş bonservisiz Icardi, arkalarına da Bertu, kalan paranın da...
1: Ha, ligde ilk dörde oynarsın abi o zaman.
0: Çeyreğini stadın eksiklerini harcarım, artan parayı da faize yatırım. Biraz küçük düşünmüşsün Armağan yani.
1: Bence de abi.
0: Yani bizim, yani evet, aslında şey söylediğim mantıklı da kendince, yani insancı, yani kulüpler öyle yönetilmiyor.
1: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı yok. Bunu unutun arkadaşlar.
0: Beşiktaş'ın var bence.
1: Ya bu abicim, sportif başarıya ihtiyaç var. Sportif başarı gelsin, ondan sonra parayı zaten kazanıyorsun. Barcelona battı denilen dönemde Ronaldinho'yu transfer ediyor. Bilmem kimi transfer ediyor. Sonra ayağa kalkıyorlar. O Real Madrid hanedanlığını sonlandırıyorlar Pep Guardiola döneminde. Anladın mı? Yani hep iyi oyuncular olması gerekiyor. Hep iyi oyuncular transfer etmen gerekiyor. E şimdi Real Madrid'de, Real Madrid bu sene normalde Şampiyonlar Ligi şampiyonun ya, final oynaması lazım, kazanması lazım kadroya baktığın zaman. Ama eksikleri var. Barcelona aynı şekilde eksiği var. Yani takımı sırtlayabilecek, sürükleyebilecek, o savaşı verebilecek bir forvete ihtiyacı var. Abi artık sistem bir yere kadar. Bir yere kadar. Mesela bence dünyanın şu anda en kusursuz takımlarından bir tanesi Paris Saint-Germain. İnanılmaz oyuncular, makina gibiler. Makina gibiler. Orada Luis Enrique'nin işte dahiyane performansı, dahiyane görüşü var. O apayrı. Muhteşem. Ama o takım da bedavaya kurulmadı abi. Orta sahadaki oyunculara 150-200 milyon euro harcandı. Osman Dembele forvet değil, Barcelona'da bidon transfer seçildi. Adam gitti altın ayak kazandı.
0: Şeşko artı 75 milyon euro eşittir Osimhen olmaz mı demiş. Bence olmaz ya. Şeşko'yu var ya, Başakşehir'de bile oynatmam. Nasıl bu adamı Manchester'a kilitlediler?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim
0: yani
1: mi?
0: Çok şaşırıyorum yani.
1: Bak ben tam Galatasaray'ın yedek forveti kim olmalı biliyor musun? Shomurodov. Başakşehir'den.
0: Evet, çok iyi forvet.
1: Abi forvet artı 10 numarada da oynayabiliyor. Osimhen'le beraber de oynatabileceğim bir oyuncu.
0: Evet. Bir şey daha gelmiş. Kadro kalitesinden bahsediyor Yakup Çınar diyor. Doğanay Altun yazmış. 12 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe en çok bonservisli oyuncu sattı. Galatasaray Saşa Boy'u bir tek satabildi. O da forma şansı bulamadan geri geldi. Şampiyon olmak için hoca olmadı. Hoca olmalı lazım diyor. Jesus geldi, Mourinho geldi. Okan Buruk bunlardan iyi hoca mı demiş.
1: Okan Hoca bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor.
0: Demek ki iyi hoca diyebiliriz.
1: Diyebiliriz değil, öyle zaten.
0: Dört
1: abi
0: şu şampiyon an, olmuş.
1: Şu anda öyle abi.
0: Evet.
1: Mourinho Real Madrid'e gidebilir ama Türkiye Ligi'nde yapamadı abi. Türkiye Ligi'nde son 20 yıldır yabancı teknik direktörler başarılı olamıyor.
0: Dursun Özbek yapının baş mimarı demiş.
1: Ya abi işte mesela diyor ya Fenerbahçe çok oyuncu sattı. Fenerbahçe'nin oyuncu satmaya ihtiyacı yok abi. Arda Güler

0: Güler'i sattı ama Arda Güler kalmak istemedi. Kim Min-jae gitti ama kendisi kalmak istemedi. Ferdi gitti ama işte babacığım bak işte burada yani futbolu bilmek sadece böyle realite olarak. Evet, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Önemli olan bu oyuncuyu elde tutabilmek. Şimdi bu oyuncu senden 2 milyon euro kazanıyor. Sana diyor ki kardeşim bak ben çok iyi performans gösteriyorum. Bana 4 ver.
1: Şampiyonlar Ligi de yok bile.
0: Aynen öyle. Bana 4 ver baba. Ve orası için artık sen dükkanı kapat, anladın mı? Yani 10 sene sende oynasın. Mesela benim Galatasaray tarihinde en üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi kim biliyor musun? Frank Ribery. 15 sezon boyunca Bayern Münih'te üst seviyede futbol oynadı adam. 15 yani sen 15 sezon boyunca sol açık aramayacaktın abi. Anladın mı?
1: O da biraz ilginç oldu, sanki kaçarak gitti.
0: Ya enteresan, garip, garip enteresan bir, dönemde, bir şey evet. Ama diyorum ya sana, yani bugün Arda Güler Galatasaray'da olsaydı Galatasaray'ın efsanesiydi şu anda. Galatasaray Real Madrid'e Barcelona'ya vermezdi. Tamam, misyonunu doldururdu. Avrupa Kupası kazanırdı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar yaşardı. Ondan sonra böyle kariyerinin en iyi döneminde Arda Turan gibi giderdi. Avrupa'da işte Real Madrid'e Barcelona'ya giderdi. E şimdi Ferdi, Arda, Kim Min-jae, onun dışında tamam Fenerbahçe bunları sattı ama yani abi para da kazanamadı ki. Şu an Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Galatasaray'dan daha çok borcu var. Ben büyüklerin, dört büyük takımın oyuncu satışına karşıyım abi. Bu, yani bu kulüpler zaten oyuncu satışından öyle. Şimdi Galatasaray Sasha Boy'u sattı mesela. 35'e sattı ya. Satmayı düşünmüyordu zaten. E Galatasaray Sasha Boy'un iki misli bonservis harcadı oraya. Yelert'i aldı. Frankowski'yi aldı. Singo'yu aldı. Salah'ı aldı. 4. Ya aklıma gelmeyen mutlaka bir kişi daha vardır bak. Mutlaka vardır. Vardır yani. O yüzden hani iyi oyuncu buluyorsan elinde tutacaksın abi. Bak mesela Real Madrid'in, Barcelona'nın, Liverpool'un, Arsenal'in kadrolarına bak. Yani son 4 sezondur 5 sezondur düzenli oynayan bir sürü oyuncu var.
1: Size ve Radyo Gol ailesine şimdiden iyi bayramlar. Karavanı İzmir Çandarlı'yı kurduk, tatil başlasın demiş. Oh vallahi,
0: harika.
1: Keyif muazzam.
0: Abi karavan inanılmaz güzel bir şey.
1: 700 kilo değil mi o şeyi de ruhsata işletmek de gerekmiyor. Ben bir ara araştırmıştım.
0: Bilmiyorum abi karavan. Detayı bilmiyorum ama yani,
1: ya onun bir tek tuvalet problemi var ya. Onu bir çözmek lazım, nasıl oluyor?
0: Bilmiyorum ama onun yani da
1: boşaltmak falan sıkıntılı iş.
0: Mutlaka vardır onun şeyi. Biz mesela Türkiye'de çok kullanılmıyor. Aslında karavanın en çok kullanılacağı ülkelerden bir tanesinin Türkiye olması lazım. Cihan, Almanya'ya git, Fransa'ya git, yollarda sürekli karavan görüyorsun.
1: Abi. Artık araba fiyatına sürekli, sattıkları için.
0: Sürekli.
1: Yani şu eskiden mesela 2-3 yıl önce 60 bin lira, 70 bin liraya
0: buluyorduk. Bizde karavan ne zaman satılıyor?
1: 250 bin lirası.
0: Allah korusun, deprem zamanı satılıyor. Millet depremden korunmak için karavan alıyor mesela. Şu an İstanbul'da git sokaklarda böyle boş arsaların içinde bir sürü karavanlar var mesela, nereye, taşınabilir karavanlar.
1: Düşünsene, Kağıthane'de oturuyorsun, nereye çekeceksin karavanı? Arabana yer bulamıyorsun. Yani. Yer yok yani. Bir de ona yıllık yüzden, otopark ücreti ödemek zorundasın.
0: O yüzden
1: zorundasın.
0: Beylikdüzü tarafına bırakıyorlar. Çok var bizim o tarafta. Olsun. Karavan üreten yerler de var.
1: Bizim orada inanılmaz bu Sarıyer, Zekeriya'ki üst taraflar hep bırakmışlar.
0: Güzel öyle. Baba şu an karavanında olacaksın mesela.
1: Evet ya,
0: deniz kıyısında, tamam mı? Güzel bir menemenini yapacaksın.
1: Of.
0: Çayını demleyeceksin.
1: Deme
0: abi
1: be.
0: Sonrasında da bir şey.
1: Ney? Sonrasında.
0: Neyse, girmeyelim onlara. Sonrasında o keyfine göre, anladın mı?
1: Kek İstediğin yapacaksın
0: yani. Ya kek de yapabilirsin.
1: Yakup Çınar ya, gerçekten inanılmazsın. Sayın Dursun Özbek, yarın işler iyi gitmez. Okan'ı yollarsa çıkıp Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım der mi?
0: Demez abi.
2: Demez.
1: Bence de demez ya.
0: Demez. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Bak Galatasaray'da bu mümkün. Galatasaray'da geçen gün ben mesela bunu Galatasaraylı gazeteciler yapıyor. Yani öz eleştiri yapıyorlar. Ben mesela en fazla yapanlardan bir tanesi. Galatasaray'ın şu anda çok ciddi, çok ciddi 3 tane problemi var. Dursun Özbek bunlara müdahale etmezse 6. 7. hatta 10. haftada Galatasaray 7-8 puan, 7-8 değil ya, 4-5 puan geriye gitsin, düşsün. Galatasaray taraftarı Okan Buruk istifa diye bağırmaya başlar. Orada bir teknik direktör değişimi yaşanır. Sonrasında teknik direktör de kurtarmaz. Galatasaray'da erken seçim kararı alınır. 4 yıl üst üste şampiyon olan bu tecrübeye edinmiş Dursun Özbek'in o yüzden bazı müdahaleler yapması gerekiyor. Bunlar ne? Birincisi, şimdi seçim yapıldı. Mevcut listede Galatasaray'ın iletişimi yürütebilecek bir tane yönetici yok. Sportif AŞ'ye böyle bir yönetici alınacak mı, alınmayacak mı merak ediyorum.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Ben sana söyleyeyim, Dursun Özbek bu sezon Saadettin Saran'dan, Okan Hoca işte Tedesco'dan daha çok eleştirilmiştir. Net söylüyorum sana. Çünkü ne Kemerburgaz'da ne kulüp tarafında doğru iletişim yürütülemedi. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor Başkan Dursun Özbek'in. İkinci önemli konu. Mevcut Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında şimdiden bazı tartışmalar yapılmaya başlandı. Mesela daha başkan yardımcıları belli olmadı. Abdullah Kavukçu, Sportif AŞ Başkan Vekili, başkan yardımcılığı istiyor. Hatta o koltuğu Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri, onun da istediğine dair haberler çıkmıştı. Ben kendisiyle konuştum. Ben böyle bir şey istemiyorum demişti. Ama şu anda bazı yöneticiler arasında koltuk savaşı başlamış durumda. Sezon başladığında Bunlar daha çok gün yüzüne çıkacak, daha çok konuşulacak. Başkanın buraya da mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Ve en önemli konuyu söylüyorum, en önemli konu Kemerburgaz'la alakalı. Okan Hoca'nın ekibinde ciddi anlamda bir eksiklik var. Bunu hep söylüyorum, bak çok saygı duyuyorum, yetersiz demiyorum. Hakaret olur, küstahlık olur yetersiz demek. Çünkü 4 sene şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor, mutlaka bir değişim yaşanması gerekiyor her anlamda. Galatasaray bu 3 temel noktaya Dursun Özbek müdahale ederse Galatasaray sezon başladığında, sezonun devamında hiç sıkıntı yaşamaz abi, güle oynaya şampiyon olur. Zaten transferi yapacaklar, her halükarda Galatasaray transfer yapacak, iyi önemli oyuncular alacaklar. Yani yeni sezonda en iyi kadro yine Galatasaray'da olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama Galatasaray'ın kendi içerisindeki bazı dinamikler Galatasaray'ın başarısız olmasına neden olabilir. Ben her yayınımda özellikle bu konuyu dile getiriyorum. Başkanın da bu konulardan haberdar olduğunu mutlaka biliyorum. Buna göre mutlaka onun da hamleleri olacaktır.
1: Merhaba Cihan demiş. Galatasaraylı gazeteciler ve rakiplerin gazetecileri arasında bile bir kalite farkı var demiş. Yakup Çınar'a bakıyorum, Ali Naci Küçük'e bakıyorum. Adamlar futbol konuşuyor. Gerektiğinde de rakibe hakkını veriyor. Neyse onu konuşuyorlar. Ahmet abiye bir salvo yapmış. Ahmet Konanc'a bakıyorsun, yapı, büyü, astroloji, kavga, gürültü.
0: Şovmen oğlum ya. Abi insanlar anlamıyor. Herkes bana diyor ki Ahmet Konanc normal bir insan.
1: Değil. Değil.
0: Ahmet Konanc normalde normal bir insan zaten.
1: Normal konuşurken evet normal.
0: Ya normal tabii ki ama...
1: Ama inanarak konuşuyor abi, kapıya bak, özür diliyorum sözünü.
0: Abi sadece çok iyi bilgi vermek gerekmiyor yani, herkesin bazı hünerleri var. Adam güldürüyor abi, bak, güldürürken de düşündürmüyor yani. Adamın en önemli özelliği bu. İnsanlar da geyik muhabbetine dinliyor.
1: O geldiğinde ben sabah yayındaydım, beni gördü, kapıyı kapattı. Çıktı, dedi ki yolda gelirken bir şey düşündüm, sana soracağım, bunu yayında da soracağım dedi. Sor abi dedim. Az önce sana sorduğum soru var işte, Galatasaray 4 yıldır Okan Buruk şampiyon yapıyor, bir teklif yok, Fatih Terim gitmiş dedi. Ben de ona cevap verdim, dedim ki Okan Buruk burada 3,5-4 milyon euro para alıyor. İtalya'da Inter'in hocası bile 4 milyon alıyor, artı bir de vergiler var, 2 milyona falan düşüyor. Okan Buruk'un gitmesi için birinin 8 milyon vermesi lazım ki adam gitsin, ki niye gitsin? Burada mutlu, Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor dedim, her şeyi bir kılıf buluyorsun dedi bana. Cevabı sonra yayında sormuş bunu dinleyenlere. Sence...
0: Abi niye gitsin ki? Niye gitsin mesela?
1: Ben de onu soruyorum.
0: Şimdi ben sana söyleyeyim. Benim iki tane erkek kardeşim var. Bir abim, bir kardeşim. Türkiye şartlarında işler istediği için gitmediği, istedikleri seviyede gitmediği için ikisi de Fransa'ya yerleşti. Biri Rennes'de yaşıyor, biri Lille'de yaşıyor. Ama orada keyifleri yerinde. Ha, üniversite okumamışlardı, kendi istekleri için okumamışlardı, kendi işlerini yapmışlardı. Şimdi ben üniversite okudum, İletişim Fakültesi okudum. Şimdi bana Türkiye'den daha fazla para teklif etseler dahi, ben şu anda buradaki düzenimi bozup da yurt dışına gidip yerleşmem. Şimdi Okan Buruk'tan bahsediyoruz, yani Osimhen'i kadrosunda tutan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenen, Liverpool'u iki kez yenen Galatasaray. Yani bu zihniyet şey zihniyeti. Biz Arda Güler'i Real Madrid'e verdik, Ferdi'yi Premier Lig'e gönderdik. Gönderme kardeşim, gönderme. Şimdi Mourinho Real Madrid'e gidiyor. Mourinho burada başarılı olsaydı Real Madrid'e gitme ihtimali var mıydı? Gider miydi? Yo, burada efsane teknik direktör olarak kalırdı abi. Önemli olan istikrar. Galatasaray Okan Buruk'u getirdikten sonra Fenerbahçe 5 tane 6 tane, Beşiktaş 10 tane, Trabzonspor 7-8 tane teknik direktör değiştirdi. Niye bu istikrar bozulsun ki? Okan Hoca'nın da hedefi, hep söylüyorum, Galatasaray'da 5 yıl üst üste şampiyon olmak.
1: Ki bu arada bence istese rahat gider. Çok akıcı
0: ya, bu arada
1: İtalyancası nasıl?
0: Bir şey diyeceğim, İtalyancası, İngilizcesi çok akıcı yani. Tabii ki bu anlamda gidip sıkıntı yaşamaz.
1: Hani İtalyancadan anlamıyoruz, İngilizceyi çok anlıyoruz da.
0: Yo, iletişim konusunda hiçbir problem
1: İtalyan
0: yok.
1: İtalyan arkadaşımla izlerken bana dedi ki muazzam akıcı konuşuyor.
0: Evet.
1: bu kadar kısa sürede.
0: İtalyanca çok zor bir dil değil. Ben 3 kere gittim geldim mesela, ben de bazı cümleleri artık kullanmaya
1: importante,
0: başladım.
1: Importante mi importante gidiyor diyorsun. Yani
0: Sassuolo'ya gittim mesela.
1: Bence İngilizce de çok kolay bir dil.
0: He?
1: İngilizce de kolay bir dil, ya da biz sürekli onu gördüğümüz için öyle

0: Alışkanlık yapmış yani artık.
1: Olabilir.
0: Artık kafaya yerleşmiş.
2: Ya Ozan Kabak'ın mesela çok güzel bir röportajı var. Kafa Spor'ta YouTube kanalında. Tavsiye ediyorum bu arada. İzledim, dinledim. Kariyerindeki ilk röportajı da ben yaptığım için kendisiyle, bir de Galatasaray altyapısından çıktığı için böyle pozitif ayrımcılık da gösteririm. Yani sempati duyduğum oyunculardan bir tanesi. O çapraz bağ ameliyatı olmasaydı 505 gün futboldan uzak kaldı ve inanılmaz iyi geri döndü. Gollerle geri döndü. Tekrar A milli takımda. Şunu söylüyor Cihan, diyor ki ben diyor Almanya Stuttgart'a transfer olmuştu. Gittiğimde bir tane dahi Türkçe tercüman yoktu. Benim için getirmediler kulübe. Şaşırdım diyor. Ama anladım ki bunu bilerek yapıyorlar. Yani en kısa süre içerisinde buraya adapte olayım, Almancayı öğreneyim. Bana bir Türk tercüman getirselerdi ben ne Almanca öğrenirdim ne de bunun için vakit harcardım diyor.
0: Bizim bütün futbolcularda var mesela.
2: Abi bizde öyle, aynen öyle. Türkiye'de işte geçen mesela Galatasaray kadın takımından Fenerbahçe'ye transfer olan bir tane oyuncu var. O da mesela şeyi kıyaslamış. Fenerbahçe daha kurumsal, 3 tane tercüman var. Galatasaray'da hiç tercüman. Türkçe öğren abi o zaman. Bak Almanya'nın Stuttgart'ı şeyden daha mı iyi biliyor? Tam Galatasaray'da mesela hani oraya kontenjan ayrılmamıştır ya da bütçe ayrılmamıştır. O işin başka tarafı ama ya abi diyorum ya sana, Avrupa'daki zihniyet bu. Gidince öğreniyorsun. Merih Demiral 17 yaşında Portekiz'e gitti. Şu anda üst seviyede İngilizce biliyor. İtalyanca öğrendi. Çok iyi İtalyanca konuşuyor. Arabistan'a gitti, bir de Arapça öğrendi. Şimdi gelecekte futbolda iş yapacak abi bu adamlar.
0: Evet ya, basketbolda da o yenilmez armada dönemleri Galatasaray'ın, oraya da bir geri dönmesi lazım sanki gerçekten.
2: Cihan, orada da şöyle söyleyeyim sana. Bence Dursun Özbek'in bu yönetim listesine aldığı kritik isimlerden bir tanesi Mecit Mert Çetinkaya. Bu ismi daha çok duyacak insanlar. Neden duyacaklar? Galatasaray basketbolda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe Euroleague'de inanılmaz paralar harcıyor. İnanılmaz bütçeler var. Şu anda Galatasaray'ın iyi bir koçu var. Ama hani kısa vadede olmasa bile uzun vadede bir Ergin Ataman birlikteliği Galatasaray'da tekrar yaşanabilir. Bu sezondan itibaren Galatasaray çok daha güçlü takımlar kuracak. Orada işte Mert Mecit Çetinkaya daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda 10 sene beraber çalışmışlar. Yani Türkiye'deki basketbol ikliminden çok haberdar, ilişkileri çok iyi bilen. Yani o şubeyi yönetirken sıkıntı yaşamayacak profillerden bir tanesi. Ben de geçen seçim günü kendisiyle ayaküstü öyle bir sohbet etme imkanım oldu. Hani kendisinde o potansiyelin olduğunu çevresindeki insanlar da çok net bir şekilde söylüyor. Bu anlamda Galatasaray basketbolda da artık böyle ciddi anlamda yatırım yapan, işte bir an önce Rams Park'ın yanındaki salonu bitirecek. Oraya bir sponsor bulacaklar. Takıma daha iyi bir sponsoru bulacaklar. Daha iyi bütçeler bulacaklar ve daha iyi kadrolar kuracaklar. Kadın erkek voleybol takımı zaten bu sezon gerçekten önemli işler yapmıştı. Mehmet Cibara'yı o anlamda tebrik etmek lazım. En tecrübeli yöneticilerden bir tanesi Galatasaray'da. Yeni sezonda da voleybol tarafında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kadın erkek basketbolda da ciddi atılımlar yapacaklar. Yani bu anlamda hani amatör branşlarda da böyle bir gelişim söz konusu olacak. Galatasaray'ın mesela binicilik tesisi yok şu anda. Şimdi önemsiz gibi gözükebilir ama önemlidir bazı camialar için. Başkan Dursun Özbek bu Kemerburgaz'daki tesisin hemen yanına, orada 15-20 dönüm bir ekstra bir arazisi var Galatasaray'ın. Oraya da binicilik tesisleri yapmak istiyor. Şöyle söyleyeyim abi, Galatasaraylı olmak İstanbul'da gerçekten avantajlı bir durum. Niye? Ha, üye olduğun zaman tabii ki daha büyük avantajları var. Şu anda Galatasaray Adası açıldı mesela.
0: Kadıköy'de Kalamış tesisi var.
2: Kalamış da açıldı ve yenilendi.
0: Mesela Fenerbahçe'nin bu tarafta var mı?
2: İnanılmaz inanılmaz bir tesise dönüştü Kalamış.
0: Çok güzel olmuş.
2: Şey aynı şekilde Galatasaray Adası.
0: Onu daha görmedim.
2: Ya ben en son işte başkanın aday tanıtım toplantısı vardı. Kendi yönetim kurulu üyelerini tanıttı mesela. Orada da Sedat Artukoğlu mesela. Galatasaray'da böyle gizli kahramanlardan bir tanesi yönetici. Geldikten sonra çok önemli işler yaptı.

0: Acı Badem'in 2 numarası. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olsaydı belki yola devam etmeyecekti Galatasaray'da. Onun avantajı var. Bu inşaat projeleriyle de özellikle o ilgileniyor. Vefa Kuzu muydu bilmiyorum. Yeni işte yönetime giren isimlerden bir tanesi. Kuzu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı kendisi. İnşaat alanında Galatasaray'ın son dönemde evet Vefa yeniydi ya.
1: Evet, sen ona bakarken ben mesajları biraz devam edeyim istersen. Abi her yayında size soruyorlar stadın neden boyanmadığı ile ilgili. Ben size söyleyeyim demiş. Biz inşaat işin içindeyiz. Galatasaray'ın stadının dışı brüt beton, yani halk dilinde betonerme diye geçiyor. O yüzden stadın dışına herhangi bir sıvı boya veya kaplama malzemesi uygulayamazsınız. Kalıptan çıktığı haliyle bırakılan beton mimarisi seçilmiş. O betonun nefes alması gerek. Size sorarlarsa böyle söyleyebilirsiniz.
0: Ya ne güzel açıklamış. Yani yıllardır. O zaten genelde bunu, bu arada aynısı Allianz Arena için de geçerli. Tamam, bazı kaplamalarla ışık sistemiyle daha güzel hale getiriyorsun.
1: Var, ışığı yaptılar.
0: Galatasaray'da da o ışık olayını çözdüler. Dünyanın en önemli bu ışık markalarından biriyle anlaşma sağlandı. Hatta stadın ışıklandırması Avrupa'dan falan ödül aldı. Bu arada Galatasaray'ın stadı dünyada tektir. Kendi enerjisini üretiyor. Çatısında güneş enerjisi var mesela. Ve bir 6-7 yıl sonra tamamen o gelirler Galatasaray'a kalacak. Şu anda yap işlet devret modeli yapıldı. İşte şu anda maliyetini çıkarıyor. Aynı zamanda stadın elektrik ihtiyacını karşılıyor. İşin öyle bir tarafı var. Ya bazı konular var ki müdahale edemiyorsun. Stadın konumundan dolayı işte kapasite niye arttırılmıyor? Ya artıramıyorsun işte. Mümkün olmuyor. Evet, bazı müdahaleler yapıyorsun. Koltukları daraltıyorsun. İşte 52 binken şu an 54 bin 55 binlere çıktı. UEFA izin verse kale arkasındaki koltukları kaldıracaksın, o zaman 60 binlere çıkacak ama şu an için UEFA izin vermiyor abi.
1: Vedat Muriç'e senelik 20 milyon euro verilsin. Bence Osimhen'in iyi bir hediye olur diyor.
0: Senelik 20 milyon euro mu?
1: Hayır, bence biraz abartmış.
0: Ütopik olmuş abi. Evet,
1: 20 milyona iyi bir forvet de.
0: Yani Vedat şu anda Galatasaray'a senelik 4 milyon euroya da gelir bence. Takımı küme düştü.
1: Dörde gelmeyebilir ya. Niye son sezon bu sezon çok iyi performans sergiledi.
0: Göstersin abi, ne vereceksin? 10 mu vereceğim Vedat'a?
1: 7-8 verirsin ya.
0: Çok abi, 7-8. Ha, imza parasıyla birlikte 5 falan verilir. Ama abartma yani, yedek forvetten bahsediyorsun abi. Senin Icardi'ye yaptığın teklif 5 milyon euro Cihan. Icardi de bu sezon Türkiye Ligi'nde 17-18 gol attı. Ya, Avrupa Türkiye Kupası ile beraber.
1: Yakup abi hala Zaniolo'nun babasıyla çevirili olarak konuşuyor mu demiş.
0: Evet, konuşuyorum. Aramız çok iyi. Galatasaray'ı çok seviyor. En son konuştuğumuzda şey dedi. Yani şu anda Zaniolo'nun Galatasaray'a dönüşü Zaniolo'nun elinde değil. Udinese'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bonservisini alabilirler. Ki Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü, kendisiyle de görüşüyorum.
1: Sözleşme de yeniledi.
0: Aynen, 2028'e kadar devam edecek. Bence Türk bir futbolcunun öyle ya da böyle İsviçre çıkışlı ama Udinese gibi önemli bir kulübün sportif direktörü olması bence önemli bir şey. Büyük ihtimal Zaniolo'nun bonservisini alacaklar. Ama Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo şunu söylüyor. Hani Galatasaray'ın bütün maçlarını çok yakından takip ediyor. Galatasaray'ı takip ediyoruz ki yanlış bilmiyorsam Zaniolo İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan bir ev de almıştı yatırımlık. Ama şu an için Galatasaray'a dönüş söz konusu değil.
1: Evet, yani aşil tendonu ve çaprazı kopmasaydı bence şu gün, yani 2026 itibariyle İtalya'nın en iyi oyuncularından
0: biri. Leao'dan daha iyi futbolcu olurdu.
1: Net, çok iyi
0: ki
1: oyuncu.
0: O maçı da
1: çok
0: canlı kopar, izliyordum çapraz. Ben Roma Juventus maçıydı. Merih Demiral gol atmıştı. Aynı maçta hem Zaniolo'nun hem de Merih Demiral'ın çapraz bağları kopmuştu.
1: Evet, işte ondan sonra biraz toparlayamadı.
0: Bir daha yırtıldı.
1: Aşil gitti bu sefer, evet. Evet. Devam edeyim hızlıca mesajlarımıza. Altyapıdaki adayı süzgeci demiş. Sarıp sarmalasınlar. O çocuk çok büyük bir yetenek. Yakup kardeşim, sen yöneticilere ulaşıyorsun.
0: Beni alamaz.
1: Canlı birkaç maçını seyrettim. Altyapı maçlarında gerçekten büyük yetenekli bir çocuk demiş. Böyle bir mesaj atmış. Mirza dinliyorum. Az önce adımı geçirdiniz. Teşekkür ederim. İfadelerini kullanmış. Şeye dönelim abi. Mesajları tekrar döneceğim. Bu kiralıktan dönecek oyuncular. Zaten yavaş yavaş girdik ama işte diğer isimler. Kimler Galatasaray'da kalmayı planlıyor? Kimler bulunduğu takımda bonservisiyle beraber satılacak bulunduğu takıma? Onlarla ilgili de bilgileri senden alırsak muazzam olur. Dönecek isimleri.
0: Ya dönecek isimlerle alakalı dediğim gibi yani az önce Zaniolo'dan bahsettik
1: ondan
0: zaten.
1: Ondan konuştuk zaten.
0: Zaniolo'nun 10 milyon euroya Udinese'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu var. Ama onlar pazarlık yapıp bu rakamı düşürmeye çalışacaklar ki ben Galatasaray'ın orada çok indirim yapacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun İtalya Ligi'nde bu sezon gösterdiği performans nedeniyle talipleri var. Yani biraz daha üst düzey Zaniolo önümüzdeki sezon Milan'da bile oynayabilir. Yani öyle bir performans ortaya koydu. O yüzden onun altında bırakacaklarını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yelert Southampton'daydı. Hull City ile final oynama şansları vardı biliyorsun. Orada işte casusluk masusluk muhabbetleri döndü. Yelert geri dönecek ama bir sezon daha kiralanır büyük ihtimalle. Cuesta'nın kiralık sözleşmesi uzadı. Frankowski Rende onun da kiralık sözleşmesi bir sezon daha uzadı.
1: Güzel.
0: Onun dışında Nelson Verona'daydı. O da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da yine hem İtalya'da hem Premier Lig'de belli bir piyasası var. Ben çok Galatasaray'a dönebileceğini sanmıyorum. O da bu kez bonservisiyle beraber satılabilir.
1: Ali Turap'ı söyledin zaten. O da
0: Ali Turap da büyük ihtimal dönecek ve Galatasaray'da kalacak. Onun dışında da Kazımcan'ı yine Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisini almak istiyor. Bu kuraldan sonra Süper Lig'den çok fazla kulüp kendisine talip olmuş durumda. İsteyecektir kendisini.
1: Eyüp Aydın'ın kalemi kırıldı mı röportajdan sonra? Hani Almanya'da böyle değil, Galatasaray'da daha yani daha az idman yapıyoruz tarzı bir şey söylemişti ya. Ne olacak o çocuk?
0: Daha az idman yapıyor ama 4 yıldır şampiyon oluyor abi. Yani Fener daha çok
1: yetenekli çocuktu aslında.
0: Fener daha ya hepsi yetenekli Cihan. Can Armando da yetenekli bir oyuncu ama bu oyunculara şans vermeniz lazım. Şimdi Kenan Yıldız Juventus'a gittiğinde bu seviyelerdi. Bayern Münih'ten ayrılmış bir oyuncuydu. Türkiye'den hiç kimse riske girip de o paraları verip kadrosuna katmazdı Kenan Yıldız'ı. Ama geldiği nokta neresi? 20 yaşında işte 10 numarayı verdiler. Anladın mı? Şu anda takımın en önemli oyuncusu, takımın kaptanı. 70-80 milyon eurolardan bahsediliyor. Barcelona'dan, Real Madrid'den bahsediliyor. Ben Juventus kulübünü, Torino'yu çok yakından takip ediyorum. Daha önce de defalarca gittim geldim. Merih'in oynadığı dönemlerde. O şehirde sadece Cristiano Ronaldo forması Exa'dan böyle satışa sunulurdu. Tam birçok efsanesi var kulübün geçmişten ama Cristiano Ronaldo'nun orada forma giydiği dönemde store'a bir giriyordun. Cristiano Ronaldo formaları ve diğerleri vardı. Şu anda Kenan Yıldız ve diğerleri var. Ama buraya gelene kadar oyuncu oynadı, süre aldı. Bizde şampiyonluk stresi, kaybetmemen gerekiyor. O yüzden daha çok hazır oyuncular tercih ediliyor. Öyle olunca da maalesef Kenan Yıldızlar yetiştiremiyorsun.
1: Evet Yakup'a biraz da Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray ilişkileri diyelim mi? Federasyon kupayı Galatasaray'a vermedikten sonra, yani herhangi bir temsilci yollamadıktan sonra o maddede bir değişikliğe gitti. Artık yani şampiyon olan bir takım olduğunda herhangi bir yönetici federasyondan o kulübün kupasını götürmek durumunda değil. Yani orada bulunmak zorunda olmayacak. Galatasaray'da da Dursun Özbek vermişti. Seneye de bu savaşlar devam edecek mi? Yani şunu söylemiş İbrahim Hacı Osmanoğlu, işte benim yaşlı anneme küfür eden kulübün bir daha kapısını açmayacağım demiş. Böyle bir duyum var bende. İlişkilerim de hep bu seviyede kalacak demiş.
0: Valla ben mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futboluna bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Şu anda Dünya Kupası'nın yüzü suyu hürmetine göreve devam ediyorlar. Ben federasyonun da, milli oyuncuların da, kulüplerin de mevcut başkandan ve yönetimden çok memnun kaldığını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda alınabilecek kötü bir başarısızlık sonrasında bence bu federasyonun dönemi biter.

0: Oraya zaten ciddi bir hazırlık var. Federasyon başkanı olmak isteyen isimler var. Fatih Terim federasyon başkanı olursa ben şaşırmam. Ciddi anlamda Galatasaray kulislerinde konuşulmaya başlandı.
1: Burada bildiğim bir şey var bence.
0: Yok, bildiğim bir şey değil. Bu konuşuluyor.
1: Şimdi UEFA'da bir görev aldı ya, hani belki onu da yapar.
0: UEFA'da görev aldı ve son dönemde artık daha böyle sık Fatih Hoca'yı görmeye başladı.

0: Osman, bir tarafta UEFA kupasını kazanmış, Galatasaray'la milli takımla tarih yazmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Futbol adamından bahsediyoruz. Bir tarafta da hakemleri soyunma odasına kitleyen bir eski başkandan bahsediyoruz.
1: Ya evet, Fatih Terim, evet yani adam şu an UEFA'da da görev alıyor. Vizyonu da çok geniş ama yanlış anlaşılabilir işte. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mustafa Denizli falan neden düşünülmüyor? Yani herkesin nötr baktığı
0: birisi. Abi Mustafa Denizli geçti yani, yaş olarak da geçti. Artık öyle bir enerjisinin olduğunu düşünmüyorum. Ya
1: tecrübe konuşur belki.
0: Ya tecrübe, ama dediğim gibi yani o enerjiye ve ilişkilere de ihtiyaç var. Onu da söyleyelim.
1: Senin fonlandığını dile getirmiş. Abartma modunu açmışsın, para mı ödüyor sana Galatasaray diyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu tarz işler yapmıyoruz maalesef. Bu noktada teşekkür ediyoruz.
0: Ay, günaha girdin şimdi, anladın
1: vallahi
0: mı?
1: Valla girdi
0: günaha. Yani benim günahıma girdin abi. Ben yine hakkımı helal ediyorum, sıkıntı yok yani, anladın mı? Ama gerek yok yani, insanlarla alakalı konuşurken dikkat etmek lazım.
1: Bir şey de demiyorsun
0: lazım.
1: Aslında sen az önce abi, eleştirdin Galatasaray basketbol şubesini eleştirdin mesela.
0: Ya basketbol değil işte, yöneticiler arasında ha. Kavga var, Okan Hoca'nın ekibinde eksiklikler var, iletişim konusunda sıkıntı var. Senin çok daha iyi kadro kurman lazım, Fenerbahçe iyi kadro kuracak, federasyon sana karşı. Şimdi tüm bunlar var.
1: Bugün çok kudurtucu modu da açmadım.
0: Yok abi, yani kudurtacak kimse de yok yani, anladın mı?
1: Artık zevk mi vermiyoruz ona?
0: Yok estağfurullah, zevk olayı değil yani.
1: Az önce bir tık yaptın gibi ama yani, başkanları unuttum karıştırıyorum falan dedin. O kadar çok değişiyor ki dedin.
0: Öyle abi, öyle. Bir tarafta istikrarlı, Türkiye'nin şu anda en iyi kulübü, en başarılı kulübü. Ya her evde artık bir Galatasaraylı var, anladın mı? Ne bir söz vardı ya, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak diye, değil mi?
1: Kerem'in atkısında yazıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun var tabii öyle bir söz.
0: Abi herkesin bir gün Fenerbahçeli olduğu yok abi. Herkes artık hep Galatasaraylı. Bir gün Fenerbahçeli değil, hep Galatasaraylı. O seviyeye geldi artık Galatasaray.
1: Yakup abi çok teşekkür ediyorum sana, ağzına sağlık. Bugün,
0: ben teşekkür
1: bugün
0: ederim.
1: Bugün 5-10 dakika erken çıkalım, reklamlarımız da var. Çünkü sabahta bir 3 saatlik de yayın var.
0: Güzel.
1: Muazzamsın yine.
0: Senin de ağzına sağlık. Ben de seninle yayın yaparken inanılmaz keyif alıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
0: Bayram boyunca da 90 artı dijitalde yayınlarımıza devam edeceğiz. Yine Digi Futbol'da da böyle kısa kısa transfer videolarımız oluyor. Orayı da takip edebilirler ama... genel olarak her akşam Kaya Temel'le birlikte 90 artı dijitaldeyiz. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Mutlaka Galatasaray'la alakalı konuşulacak şeyler oluyor. Artık orada da böyle düzenli bir izleyici kitlesi oluşturduk. Alışkanlık haline geldi. Genelde 11 ile 12 arası bir saatlik böyle yayınlar yapıyoruz. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Buradaki yayınlarımız da bayramdan sonra da yine kaldığı yerden devam edecek. Bizi izleyen derken dinleyen, mesajlarıyla katılım gösteren, katılmasa bile o hoparlörün ucunda yayını takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı, tüm İslam aleminin, tüm ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Önümüzdeki hafta Cihan'la beraber yine burada olacağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Yani yarına çıkacağımızın garantisi yok.
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: 90 artı dijitali tekrar Yakup Çınar'ı takip edin. Her gece 11'de yayın açmaya çalışıyorlar. Ben de bayram neşenizin, yüzünüzdeki tebessümün hiç eksik olmamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Artık bayramdan sonra görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 100

0: 20 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası programı yapacağız. Sevgili Yaşar Kurt'la ne zamandır planladığımız bir programda aslında. Her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0212-273-10'dan mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
3: Hoş bulduk Gülçin, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Yani artık geldi çattı ya Dünya Kupası, şaka gibi. 24 yıl sonra oradayız. Yani ilk olarak hislerini merak ediyorum. Dünya Kupası biz futbol severleri için, yani dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Çok ayrı, yani yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
3: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı. Yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt bulunduğu orada görüyoruz. Brezilya'nın yoga buluntusunu da orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden de fırsatıydı. Tabii ki yani işte geçmişlere baktığınız zaman kuvvet hikayesinde görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığında görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni ki zaten 2 yılda bire çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğim gibi fuar festival diyebiliriz.
0: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
3: Bu şey inanır mısın, İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var. Yani İzmir'i biraz dış yani Urla gibi yerlerde. Henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde. Galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması, çünkü Türk milli takımın çok uzun zaman süreden çok uzun zaman sonra geldi bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
0: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
3: Verdim.
0: Evet. Yani bugün yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar Messi'yi çıkartacağım.
3: Anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
0: Evet.
3: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum açıkçası, istiyorum ben de.
0: Kesinlikle. Tabii buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı menşialar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil. Yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte albümü bile, senin söylediğin yerleri biliyorum yani, o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Sticker'lar da hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
3: Yani kesinlikle yani daha yani ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken, bu arada yani kara borsaya geçtim, internette kendi Panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani bir yazıcıdan çıkarttığın yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabiliyorsun ama yapıştırıcıları, stickerları kendin basma yoluna gidenler var. Onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ya yani onları da anlayabiliyorum bir noktada. Hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
0: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu için. İlk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştığı, açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde. Ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi ünvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
3: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika

0: ve Çek Cumhuriyeti'nin Çağ Düzeni'nin zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Hani ev sahibinin haricinde hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajıyla bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez, yani son 4-5 dönemdir bunu söyleriz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi fırında bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesem de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani Edson Álvarez mesela bize Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken yani Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa yapabilecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika yani kendi Afrika'dan yani Afrika uluslardan gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyle çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım ben bu takımların Dünya Kupası'na ekstradan beklediğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Lyle Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayan ve kendi metrikleri üzerine bakıldığı zaman vadettiği metrikleri çok üzerine çıkmış bir oyuncu. En fazla belki onu gösterebiliriz ama hani belki avarajını uygun bir konuma gelirse Kore ile beraber üçüncü ülke için kapışabilir.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney Kore için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki forvette Heung-min Son hala kanatta oynayacak. Gerideki Min Jae var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Heung-min Son'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde. MLS'te geçen birkaç maçını izledim. Yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika'ya oranla ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
0: Ben yani kesinlikle yani eskiden kastım biraz bir iki turnuva daha geri gittiğimiz zaman yani daha yani Heung-min Son'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Jurassic Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finallere final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı. Ama bu sene hani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü yani savunma hattı Kimmiçe'ye diyoruz ama Kimmiçe'nin de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında ki ben burada parantez içinde kaygılıyı almak istiyorum. Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem Ligi üzerine bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki Oho ligimizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Müsoma'ya olduktan ziyade kendimi biraz daha öne çıkartabilirim.
1: Ve gruptaki tek Avrupa takımı. O açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar ya? Her bölgeden, her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çek.

0: Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosiçkili kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý tanıdık bir isim diye. Bir de Tomáš Souček.
1: Yani kesinlikle, ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosuna izlerden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı takım tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizin oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet yani ezbere söyleyebiliriz. Fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire, bunları ezberden söyleyebiliriz, ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Ligimizde yarım sezon oynasa Yurasa'yı gördük. O Hiranak bence Hoffenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü, ama ben savunmadan Krejcik'i bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım, ama biraz sürpriz oyuncu, biraz ön plana çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet de iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejcik'i. Güçlü, boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoperdir. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet yani tamamen 3 maçı bitiminde de ya da ilerlense 4-5 maçı yıldız olmaz, ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yazabileceğimiz oyunculardan biri bence.
0: Peki tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
1: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
0: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
1: Yani Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diyecek bir oyuncu görmüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup, yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam, bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik. Tabii Katar kadar olmasa da, ama Kanada ev sahibi takımlardan birisi. Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı. Yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
1: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim her şeyi. Bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika'yla. Hani Bosna, Kore'yle, Katar, Afrika'yla. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada, yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak, diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet Kanada ev sahibi, ama Meksika kadar bir güçlü ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyelim ama zaten son Dünya Kupası 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Jonathan David bu takımın bir numaralı oyuncusu. Yani çok sürpriz değil ama Olosey'i herhalde bu sene ya birkaç maç izledim, tamamını izlemedim açıkçası, ama fena bir oyuncu değil, atlet bir oyuncu. Kaylarını zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar, ama ne olursa olsun ev sahipleri yani biraz yani ambiyana tabiri ilk krizliğinde çok fazla gördük. Belki bu kontenjandan biraz daha ileri gidebilirler. İsviçre bizim yıllardır bence yapmak istediğimiz ya da hedeflediğimiz şeyi yapıyor. Her turnuvaya bir şekilde katılım sağlıyorlar. Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yarı görür mü? Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görüyoruz çeyrek final civarında, ama genelde grupta da eğlendiği oluyor, ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuvaya İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmek de bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle, daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda Troller'in, Abisher'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da seriye destekli bir umurda oluşturduğunu, burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimine yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala Fulbeck'leri kadro bir kez oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebilecekleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur tabii ki bilemiyoruz. Hani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'nda almadan önce 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten, bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar, bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçlar tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk iki zorlayan, belki en üçüncü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem, ben bu gruptan Bosna'yı tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani dediğim Ceko, Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyor. Ceko üzerinden ne zaman belgesel yapacaklar açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umuru kadroları var. Ama benim burada biraz daha parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna-Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
0: Kesinlikle Tarık Muharremovic benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi'yi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'in olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
1: Yani Şakir'i artık bir noktada olmamalıydı da. Yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nın hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman kulüp formlarında yükseldiği dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i, İsviçreli Şakir olarak birinde. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundaydı İsviçre.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Peki bu gruba dair zirve tahminin nedir?
1: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna çekiyorum.
0: Evet, aynı fikirdeyim.
1: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
0: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar'da. Aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim.
1: Şöyle bir Neymar'ın açıklanacağını ama ben şöyle anladım. Bir içecek firması bir reklam yaptı Brezilya özelinde ve yani Brezilya'nın geçmiş Dünya Kupası

0: tarihi üzerinden bir, çok güzel bir reklam var ve reklamın sonunda, yani o reklamda bu arada R9, Ronaldo da oynuyor, Nazario da oynuyor, Taffarelli vesaire görüyoruz, çok iyi bir reklam. Ve finalinde Ancelotti çıkıp tüm Brezilya'ya bir olması gerektiği mesajını veriyor. Bunu da Neymar almadan yapamazsınız. Çünkü Neymar alınmadığı noktada Brezilya baya baya ikiye bölünecekti. Ve yani Neymar ana planda olmayacak muhtemelen Brezilya'da. Hatta zaman zaman sonradan girdiğini de gördük. Çünkü hem az maç oynadı, formu düşük, zaman zaman sakatlıklar da yaşadı. Yani çok büyük bir problem olacaktı. Ve bence yani Andiyana tabiriyle abilik yapması üzerine gayet doğru bir mantıkla götürüldü. João Pedro alınabilir miydi? Alınabilirdi ama yani maalesef belli bir kota var ve bazıları girmeyecek. João Pedro'ya yazık oldu bu noktada. Ben Brezilya'nın uzun zaman sonra en dengeli, yani yetenekli veya iyi, şu bu demiyorum ama bence dengeli bir kadrosu var. Sen savunma üzerinde zaten yani Gabriel var, harika bir sezon geçirdi. Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinden, yani bu ikisi zaten Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıp gelecekler. Onun haricinde yani bunların yedeği de Bremer, Juventus'lar. Yani oynadığı maçlarda gayet iyi bir performans gösteren Bremer. Yani sol bek inanılmaz, hala Alexandro var. İnanılmaz, yani hangi ligi, hangi takıma giderse gitsin bir şekilde bu takımın sol bekinde hep Alexandro'yu görüyoruz. Orta saha üzerinde ben yani sağlıklı ve iyi bir şekilde geldiği zaman ben buna gülereceğim. İleriki üçlüyü en yönetilecek orta sahadan biri olduğunu düşünüyorum. Onun yanında Casemiro gibi onu taşıyabilecek savunma anlamında ve hücumda da yardımcı olabilecek bir paket var. Yani orta sahanın için çok hoşuma gitti, çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hakkında da artık yani elimizde böyle cevherler var. Kim istersen yönetin. Yani Cunha, Endrick, Vinicius, harika bir sezon geçiren bence Brentford'da Thiago, Rafinha. Yani inanılmaz, istediğiniz oyuncu istediğiniz yere koyduğunuz zaman istediğiniz performans alabiliyorsunuz. Ve oyuncu yönetimi konusunda da tarihin en iyi antrenörlerinden biri belki Ancelotti var. Ben yani Brezilya'nın Brezilya şampiyonluk sürecinden tabii ki de zor ama adaylar arasında değil. Yani de en elit adaylar arasında değil ama ben şansının diğer elit adaylar kadar olduğunu düşünüyorum. Ben o elit statüsünü alırım açıkçası. Gruptaki diğer takımlar İskoçya. Yani İskoçya beni Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te en çok şaşırtan takımdı. Ben özellikle Premier League temelli orta sahasından çok şey bekliyordum. Biraz tempo bekliyordum açıkçası ama gruptan çıkamadılar. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim Premier League temelli orta saha oyuncuları dediğim hemen hemen hepsi seriaya taşındı. Yani Billy Gilmore, McTominay, Lewis Ferguson, hatta Santrafor'daki Che Adams bile biraz daha seriya temelli bir kadro oldu ve Dünya Kupası'nda yani bir lig değil, kısa bir turnuva olduğu için genelde daha düşük tempolu maçlara alışkınız ve bu noktada hep seriya temelli ya da İspanyol La Liga temelli takımlar biraz daha şanslı olduğunu görüyoruz. Onun için ben ikinci bir şans olarak İskoçya'yı tekrar favori takımlarım arasında alacağım ama eğer bu da olmazsa muhtemelen yine boşa gitmiş bir jenerasyon gibi duracak. Fas, yani Fas Arap ülkeler arasında şu an için en yüksek takım. Evet, kupaları elinden alındı, biraz kendilerini bu noktada kanıtlamak da isteyecekler. Oyuncu özelinde de yani 5 büyük lige gerçekten son zamanları bayağı bir oyuncu sarf etmeye başladılar, göndermeye başladılar. Antonio'ya da işte White Hoca'dan sonra Muhammed Oyatlı geldi. Oyatlı diğer takım başına geldi ve o da U23 takımının antrenörüydü. Geçici olarak açıklandı ilk başta ama sonra muhtemelen turnuvayı onunla geçecek gibi duruyorlar. Yani zor gruptalar, İskoçya, Fas, Brezilya üçlüsü bence üçü de birbirine işte çevirecek takımlar. Özellikle bu tarz kısa turnuvalarda. Onun için izlenmesi gerekli gruplardan biri olacak. Yani Haiti konusunda da yani Allah besin çok fazla tanıdığım dengeli yok açıkçası ama birkaç tanıdık isim var. Hani Nazan'ı Kayseri Spor'dan biliyoruz. Belagerde'yi Wolverhampton'dan izlediğim birkaç maç var, onları gibi. Orada da çok fazla fırsat bulmadı ama fiziğiyle biraz daha çıkan dengeli. Bu üçlerin arasında Haiti'ye biraz yazık olacak gibi duruyor.
1: Peki birinci sırada kimi öngörüyorsun? Yani Fas bence burada birinci sırayı alması pek sürpriz olmaz ya.
0: Kesinlikle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Fas Brezilya arasında ki ben ilk ikinin böyle olacağını düşünüyorum ben de. Hangisi bir, hangisi iki? Yani itiraz etmem ama ben bu rüzgarla beraber Brezilya'nın bir numarada olacağını düşünüyorum.
1: Yani Haiti sonda, İskoç

0: üçüncü sırada diyorsun değil mi?
1: İskoçya 3 gibi olur yani. Bu tahmini kadrom yani Fas, Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas, İskoçya 2-3 değişebilir. Yani onun için dengeli gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoçya 3 olur diye düşünüyorum ben de.
0: Ortada tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikaye de orada İskoçya açısından var.
1: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takım arkadaşları üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle buradan neresinde Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı ve respekt takdir edilmesi geliyor açıkçası.
0: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montella'yı da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
1: Yani Türkiye üzerine baktığımız zaman ya, kesinlikle yani bunun daha önce de konuşmuştuk. Hem avantajları var hem de dezavantajları var. Yani öncelikle bizim bu kısa kadromuzda her zamanki yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmaması çok şükür. Önümüzü en kolay yaşatan, en rahatlatan ve içimizi de rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da Arda'nın da zaman zaman Can Özlü'nün de çok fazla kısa sakatlıklar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevindiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında yani ben de Elinan Topçu'yu biraz daha bir geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Elinan evet ilk döneminde Beşiktaş'ın ne kadar kötü oyundan söylesin. Ayakta kalan özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda da çok hem bek hem sahne oynayabilen bir oyuncu. Yani taçiz gibi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuvaya gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadroları çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği belli. Montella'ya bu konuda İnanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnuvadan Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın nasıl çıkardı. Muhtemelen buradan da elinden gelen en iyisini yapıp bize en iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum.
0: Ya şu da var Yaşar. Katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
1: Hani daha kısa bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz programlardan birinde yani Emre Hoca'nı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden eleştirilmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de yani bunu sürekli söyleyeyim. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montella bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğim, güvendiğim bölge Samet Akaydın önüne veriliyor her zaman. Evet ben de Samet Akaydın'ın şu an Türkiye milli takım standartları olduğunu düşünmüyorum. Ama Adil mi Samet mi dersen bir antrenör tabii ki de Samet seçer mantıken çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
0: Ve şunu da kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rize Spor örneği veriliyor çünkü veya Fenerbahçe örneği ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.
1: Ya onu bekliyoruz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montenegro mesela hani geri gelmiş olmak için çok fazla üçlü deneyeceğini düşünüyorum üç takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruptan çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda üçlü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmalarda bence de sana çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi yanım. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Peki rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
1: Kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biliriz. Diğer iki takım ya biraz daha puan çalmaya veya yani asıl amacı 3 puanlar geldi bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle dünya kupasalarından da hazırlık maçlarından da hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten geçtiğimiz sene hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir çoğunun ben güçlüşe geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir hani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı neredeyse komple yok. Balogun Arsenal'de var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani, evet 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem. Mekke'nin kötü bir Juventus'un çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna var ettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'a biraz sparantı için alabiliriz. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bitmart üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etki hiçbir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet değişik bir ütü oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil bence Amerika yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım yani yenebileceğimiz bir menezden Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini bahsedici boyuta getirdi. Bunları da üzerinde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay, yani evet bir değişim söz konusu orada da. Çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problem yaşıyorlar. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha Ulyan Kiso'yu biraz daha olimpiyada çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi bir sezon geçirmişti. Orada zaten Chelsea transferi yaptı. Chelsea Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sporcuların başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım olmuşu, çok iyi bir asker olduğunu görmüştük. Problemi yaratacak bir yaratmaya çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen, düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matthew Ryan ve Aziz Beyiş dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu takım, bu ligin ya da bu grubun en zayıf algısı diyebiliriz onlar için.
0: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
1: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
0: Peki E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabii bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao Dik Advokat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fil Dişi sahilleri yine

0: İyi bir kadroya sahipler, özellikle Yan Diomande önderliğinde, ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir fil dişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
1: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör. Yani genç antrenörler için, yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'nda verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet iler. Yani evet, bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en ileri üstteki o santrafor 9 numaralığı çok fazla yapabilecek durumda değil. Yani ona keza Voltemada ve Newcastle'da daha orta sağlaştı. Net bir 9'ları çok var diyemeyiz, ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor, problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir. Belki de bir numaradır Neuer, ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi, yani gayet normal. Müller iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik, kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada, yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence Fildiş sahilleri geliyor. Yani haklısın. Diomande bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir, ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni Inter'de form up şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozumana Ture Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adingra, Fofana, Kessie, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta isim isim bakıldığı zaman ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Ben galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler, ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar da, yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyunu rahatlıkla oynayabilirlerse, yani geride sağlam durduğu noktada bu hücum hattının bence gol atamayacağı bir takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atması biraz daha burada kendi yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'yı Ekvator olarak hatırlıyoruz, ama
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
3: Yani şöyle söyleyebilirim. Bazı mevkilerde çok ultra yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlar çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce senin dediği gibi orta saha Moses Caicedo da var. Yanına bir orta saha bir merkez oyuncusu daha çok fazla etkileyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Paye var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Paco ile Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik Marquinhos ile Gabriel'in şampiyonlar gibi karşılayacaklar diye. Paco ile Pierre Capido aynı şekilde o maçta olacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şanslılar çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani kura çağı yani çok kolay kolay dördüncü yüzeyleri gidebileceğini düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani Advokat'ın da muhtemelen turnuva sonrası emekli olması bekleniyor. Advokat da bir milli takım başında dünya kupasına olacak. Tanıdığımız oyuncuların üzerine bakıldığı zaman da Tayyip Çong örneği verilebilir. Konyaspor'da Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor, etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Brennett var, yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, yoluncuların olduğu ya da söyleyeyim, bir takım. Çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu dünya kupasını güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
4: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
3: Burada klasik Almanya fil dişi Ekvator Curaçao gibi duruyor.
4: Almanya fil dişi Ekvator ve Curaçao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
3: Tabii yani kağıt üzerinde oyun, yani kadro durumlarına da kaseye baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahip demektir ama isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier Lig topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani Malen bir tek burada Roma'da üst düzey performans gösterdi bir ikinci yarısında. Ona yürebiliriz ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok. Kortmanyak zaten düşüşte. Ya da Van Dijk, Lincoln, Aki uzun süredir oynamıyor. Hato iyi değil. Yani Van de Ven Tottenham'daki iyi oyuncudan biri ama o bile yani şu an Van de Ven seviyede değil. Yani birçok oyuncunun puan düzeyinin çok düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek finalde beklediğim takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani ölümsüz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu form durumuyla işlerin de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok şükür ki ölümsüz anlamda sürpriz yapabilecek bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevki yerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle sadece antrenman hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş kağıt üzerinde yani çok iyi ikili. İshak her ikisi de bir önceki sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Elanga'nın da Newcastle'da yükselen bir sezon geçirse hücum atları gerçekten iyi. Bergwall çok fazla sakatlık geçirdi sezon toplumda ama vaat ettiği şeyleri bir göreceğiz. Ayarı benim kişisel olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lindy'ye patlayınca da tekrardan kendini buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emel Holmes'de çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena bir oyuncu değil. Yani tüm bunları getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak New York'ta sayılmasını beklemezdik. Kaldı ki insan bir günde bir şeyle geliyor, biletiyle geliyor. Oradan playofflara kaldı, playofflardan kendini buraya yaptı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı ilk kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton'da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir öceler daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti New York'ta sınavda bizde olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup oldu.

0: yapıyor. Japonya zaten Dünya Kupası'nda, benim gibi Dünya Kupası'nın sürprizlerinden biri. Eminim Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya ve gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörler aynı. Morillas hala da aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hattında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, yani Celtic'te yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. Uyanmadığının yanına koyabiliriz. Kubo, İspanya Ligi'nde birçok takımdan hem Real Madrid hem Barcelona'da önemli ender oyunculardan biri. Şu an Tensel hatta bence kendini gayet iyi şekilde gösteriyor. Ritsi Luan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak bu Messi'nin performansı da iyi. Orada Kava da biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini fiziksel olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim alıştırdığı noktada da kalitesini göstermeye başladı. Genel hattında da yani çok fazla ilgi yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha önce sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek ama hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor, bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri. Ama hani bu üç takımı yener diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
0: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç çözebilecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
1: Peki bir diğer grup G grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil, hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Omar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
0: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon da demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği yani kaçıncı turnuva olan bilmiyorum ama yani hala bir şeyler beklenme var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Lukaku çevrinde bunu örnek gösterebiliriz. İstediğinde çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat diyebiliriz. Yani son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncuları bunun birçoğu takımda kabul ediyorum. Özellikle olsa da merkez hattında yani Amadou Onana ve Tielemans hem Aston Villa'dan birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe onları çok iyi yedekliyor. Savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi dörtlüğü bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekler evet. Minye bu kesin. Gerekli yani Kasane ile beraber deney olabilir derdi ama Minye biraz daha garanti. Arthur Teat evet bekli stoper ama geri kalan sol bek ve diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Koundé'nin kadrosundan bu sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da galiba turnuvadaki en iyi kaleci şeyi, rotasyonu galiba Belçika'da Brezilya'yla beraber. Yani Courtois, Lammers, Mike Turner, yani iki tane iyi yıldız kalecisi, bir tane de gelecek vadeden kalecisi var. Bence etkili olacak. Ve bu yani 3 kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
2: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
1: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası

0: futboluna veda edildi futboldan sonra, ayrıldıktan sonra. Biraz Arabistan kupasına gidecek gibi duruyor. Son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil. Ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda, şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasının farkında olan bir Salah, bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran önce de bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirmek çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden bir ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip kendileri bir de soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Ya bir önceki 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi kalemine birçok tartışmalara çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani sağ içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Karen'i ve biraz daha Serdar Azmoğan ülkeden çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanı da gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı sırtında bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da bu, hem bu gruba hem de turnuvaya renk katacak takımlardan biri.
1: Peki bu grup için sıralaman nedir?
0: Ya bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani 3 burada muhtemelen İran olabilir. Ama yani İran'ın burada ikinci yolu çıkmasında yani muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci yolu çıkmasında ekstra dinsizliğini söylemem lazım.
1: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
0: İran bence.
1: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabi burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diyor ama onların gerçekten Bielsa ile arası o kadar kötü ki imkanı yok böyle bir şeyin. Ya Bielsa hakkında bayağı atıp tutmuştu Suarez ve Bielsa da bilirsin inatçı bir teknik direktördür. Asla geri adım atmayacaktır orada. Ve İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
0: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünmüyorum. Çünkü yani zaten bunu Fenerbahçe şampiyonasında görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücünün düşmediği bir kadro. Ve bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakında zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yedek kadroya çıktıkları maçta da 2-2 zor aldık ellerinden. Çok etkililer. Yani sahanın her yerinde yani isim isim bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok. Yani sadece A sınıfı, A sınıfı seviyede oyuncular. Ya buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100 olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacak bence İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonada turnuvanın da en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay yani Uruguay'da yani sanaldım dediğim Luis Suarez Cavani rotasyonundan yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklama 4-4-2 çıktığını görüldük Uruguay'ın. Bielsa'nın elinde şu an santrafor olarak, net bir santrafor olarak Darwin Núñez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz Bielsa'nın taktiksel hamleleriyle idare edebilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri yani Valverde, Ugarte bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusundaki Bielsa'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri yani Manchester

0: altyapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo, yani iki tane İspanya Ligi'nin en, yani bu Uruguay'ı unutalım ve ben de dedim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper kim? Muhtemelen Jimenez ve Arroyo derim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede dediğiniz yakından tanıdı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turması olacak gibi duruyor. Ve Uruguay yani bence hem Yeşil Burun hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajıyla biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan üzerinde bakıldığı zaman kadroya tek tek bakıldığı zaman oyuncular işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, bunlar hep Suudi Arabistan'ın üstünde takımlar olsa da hep biz Avrupalı Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamının çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üstünde değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'e inip çok yükseldi de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Aldan Sari muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abla Alham'dan Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da hatta yani geçen turnuvadaki gibi bir istek olursa belki Uruguay'da tahtından edebilir gibi düşünüyorum. Yeşil Burun adları konusuna geldiğinizde de yani çok Süper Lig galip dedi. Kadro yani Leonardo da Costa, Geri Rodriguez var. Birçok Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla Süper Lig'den oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları biraz daha takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
1: Yani bir İspanya, 2 Uruguay, 3 Suudi Arabistan, 4 Yeşilburun adaları diyorsun değil mi?
0: Yani evet şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
1: I grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin Ødegaard desteği, hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin I grubunu?
0: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodo Glimt'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Schneiderup, Benfica'da gerçekten rotasyonla etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jürgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence isim bakıldığı noktada yani Norveç, yani İsveç'teki gibi yerde iki tane yıldız oyuncu var da arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard. Evet. Hücum hattı kadar etkileyici değiller. Ama onları destekli bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç evet ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğimi düşünüyorum Haaland'ı. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Deschamps'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen transfer etapına ayrılacak ve hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devre teslim olacak. Karışık bir takım yani Mbappe, Tchouameni, Kamavinga bir takım alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani Cumhurbaşkanı gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendim. Rabiot, Zayener'i, Fenerbahçe'den tanıdığımız N'Golo Kante var. İnanılmaz bir orta saha ve hücum hattı var. Yani dediğim gibi Kamavinga bu orta saha giren bir durum var. Evet, sakatlık problemlerinden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Hani zaten savunma hattı yani inanılmaz, tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu, yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzında oynatabildiği sürece, her zaman favori Fransa. Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak ve ondan sonra işte bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunu Fildiş için söylediğim şey Senegal için de söyleyebilirim. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Sarr, özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman yani üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sarr, Papier ve yani Kamara, Liman Endiaye biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'in de çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Beşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempo olarak düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi koyacağını düşünüyorum. Hani savunma hattı da zaten muhtemelen Kolibaniler, Mamadou Sarr ve hatta sol bekte Jacobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta az önce söylediğim gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama yani bu üç tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
1: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
0: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider bitireceğini düşünüyorum. Fransa'nın iki olacağını düşünüyorum.
1: Fransa 2 diyorsun, 3 Senegal 4 Irak şeklinde o zaman.
0: Tabii ama o şaşmaz.
1: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar, Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
0: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikler o tokattan sonra Scaloni'nde, kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Uli Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandez'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
4: Çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin dönüşü finale kadar. Finalde de hani, kadro kalitesinin de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya yani çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyet aldı. O açlık, o istek devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine en iyi kadarlarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa büyük problem olacak gibi duruyor. Çünkü bir önceki turnuvada ana motivasyon Messi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesini düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi duruyor.

0: düşünüyor. Mexico'nun biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence İlhan Gerez alabilir. O yetenek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da son 2-3 senede birkaç maçla karşılaştık ve ne kadar etkili olduklarını gördük. Hani birinde zaten biz 6 attılar. Diğerinde Avrupa Şampiyonası biz onları yendik ama ne kadar zorlandığımızı hatırlıyoruz. Kadronun %80, %90 neredeyse Bundesliga temelli. Aynı ligden gelen oyuncular ve başlarında Rafa Dagnit gibi bir hem Almanya ligini çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok iyi, çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Barkov dedikleri detaylı var yani yabancıların. Sıkıştı olan sıkıntı haberlerinden biri. Ben Avusturya'ya 1 numaralı daha konusunda da koyuyorum. Geçen turnuva bizimki gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa Şampiyonası sonları bir tecrübeydi. Asıl sınav dünya kupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuva da başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Zayvalt'ı, Zayvalt'ı Schlager bazı Leipzig merkezine alıp direkt milli takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onun da muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Bergeric'le beraber oynayacaklar. Etkileyici, yani dedim ya Arjantin'deki açıları görmezsek ben turnuvayı grubu özür dilerim. 1 numarada bitirebileceklerini de düşünüyorum. Cezayir, yani Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görürüz. Ki yani şu an çekilen mesela onlardan biri. Ama Fransa milli takım olduğunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendi milli takımını seçtiğini de gördük. Bence Amunguri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amunguri hatta 6 yaş kulüplerin hemen hemen hepsinde Fransa milli takımı denedi. A milli takımda Cezayir'i seçti. Ona göre Mahrez, Benacer, yani Hüseyin Avar, Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun 1 numaralı oyuncularından biri olabileceğini düşünüyordu. O da zamanla o kadro şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ait Nuri, Bensebaini, Talgay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünüyorum. O yüzden üzerine bakıldığı zaman da hani az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir gruba çıktığını söyleyebiliriz.
1: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
0: Burada bu süreyi bir yazacağım. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi duruyor.
1: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlar da kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
0: Yani Portekiz yani isim bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Hani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum orta sahadan birini kesip Bernardo mu oynayacak bilmiyorum ama yani bu 4 oyuncunun 3 oynamak zorunda öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeği de her zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynama konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi verebilecek mi? Yoksa zaman zaman formayı kenarda durmayı da zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz hatta tek konu bu diyebiliriz. Çünkü yani Conceição'un bir formda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok sık, çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Nuno Mendes, Cancelo olan inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani Nuno Mendes çok formda gelmiyor. Ama yanında Gonçalo Inácio ile beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bugünün de son zamanlar düşse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. kale

0: Ve zaten yani Ronaldo'sa hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği komple çok iyiler ki Portekiz'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmamız bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3 yıldır hatta bence muhtemelen. Birinci bitirecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var. Kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görüp yani biz diyoruz. Bu mutlaka Amesoy'un son turnuvası olacak. Ama ben parantezi biraz daha Sporting'in kolaycısı olarak geçmek istiyorum. Yani Gökçer Eş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya ikincilikten aldıkları oyuncu genel bir fiyat aldılar ve yeni kendi Gökçer Eş'i kendi bir yarattılar diyebiliriz. Savunma konusunda tanıdık oyuncular var. Hani daha sonra Sanchez'i görüyoruz. Lukonu onlara ayrı partner olacaklar ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak çünkü başlarında Fabio Cannavaro var ve Fabio Cannavaro bir proje üzerinde getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim sevmeye tabirle wonder kitleniyor. Çok fazla gelecek üzerinde yeni olabilecek oyuncuları var. Ya zaten Samuro da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bugün en iyi birkaç oyuncusundan biri. Sonu bence gayet iyi bir gelişim sergiledi ve artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur Rostoper Ali Kulov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Asya liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alt yaş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlenmesi gereken milli takımlardan biri. Kongo'da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş buranın düzenli takımlarından biri. Musa, Bakambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masuaku, Wan-Bissaka, Tuanzebe gibi oyuncuları var. Premier Lig görmüş, Premier Lig tecrübesi olan oyuncular ama yavaş yavaş yaşandıkları için o atletizmini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum gözlerim Kongo'yu.
1: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde yani ilerisinde mi gerisinde?
0: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum, evet.
1: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası en iyi
0: Tabii
1: üçüncüler
0: tabii.
1: tarafında. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
0: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiren bir milli takım. Yani ben Southgate'in biraz haksız olduğunu düşünüyorum çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var da hala o problem var ama hep ben şunu söylüyorum. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı yani 8 numaralı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Anderson hem Adam Wilson üzerinde söyleyebiliriz. Çok iyi sezon geçirdiler. Morgan'ın sonra kez daha öyle. Yani zaten Declan söylemeye gerek bile bence hem 6 hem 8 konusunda şu an İngiliz oyuncular arasında bir numara. Onun için ben İngiltere'nin bu seneki şansını biraz daha yüksek görüyorum. Yani 10 numara konusunda Bellingham Palmer ikilisinden biri tercih edip arkasına işte az önce sayın 3-4 oyuncudan ikisi konulduğu noktada biraz daha dengeli bir takım olabilir. Yani onun dışında zaten çok büyük eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda oynayıp biraz daha topu hızlı döndürebildikleri noktada bu orta saha oyuncularıyla beraber. Bu turnuvada başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa Şampiyonası'nda özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü Yani oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikalarda iyi gollerle kaybettiler. Ve bu Hırvatistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü hani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde. Yani Kroos, Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Sučić, hem Luka Sučić hem Petar Sučić, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncu özleri olduğunu düşünüyorum. Son turnuva demişler, hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri, muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan jenerasyonu göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya dağıldıktan sonra sürekli jenerasyonu dinleyerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence gayet ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Ghana Afrika Dünya Kupası Afrika kariyerlerinde şöyle söyleyeyim, az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son iki senedir gerçekten inanılmaz performans sergiliyor ki City'ye transferi gerçekleşti. Onun partneri Perkanat'ta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlanmaları gerek ki çok fazla olmaz bu. Atletik Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da hani savunmaları biraz daha derece 5000 ortalama takımlarından bir kendini tecrit var. Onun atizliği biraz daha bir de kalibe ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Yani üçüncü olurlar ama en iyi üçüncü olarak girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama üzerine bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isim de bakıldığı zaman yani belki burada biraz tanıdığımız Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki tek onu önerebiliriz.
1: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek. Aslında ben sana takımları sayayım. Sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
0: Yani muhtemelen zaten Ghana ve Özbekistan'a söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Yani onu söylemem gerek.
1: Cezayir, Özbekistan, Ghana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
0: Bir dakika, tekrar alabilir miyim şu an?
1: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
0: İran. Öte İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
1: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım. Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.
0: Almanya-İskoçya. Almanya deriz burada.
1: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç-İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
0: Güzel ve gollü maç olur gibi duruyor. Ama Haaland olan kazanır orada bence ya Norveç.
1: Meksika, Bosna, Hersek.
0: Ya o da içimden çok Bosna Hersek geçiyor ama Bosna Hersek ya. Bence Meksika'da daha kazanır.
1: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksen'i yayınlar sevgili Yaşar Kurt. Gerçekten futbol bilgine hayran kaldım. Tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
0: Bosna.
1: Hollanda Fas.

0: de çok yemek oluyor aslında. Burada ya hocadan hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası Vahit Hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyecektik ama Hollanda burada bence galip gelir.
1: Kolombiya, Hırvatistan.
0: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
1: İspanya, Arjantin.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: İspanya, Arjantin bu arada oynanılmamış finalist sima. Yani hem Avrupa Şampiyonu hem Copa Amerika'nın sahibi. Ama İspanya muhtemelen burada galip gelir gibi.
1: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
0: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'yı yendik, kez de Kanada'yı yendik.
1: Belçika, Kore.
0: Belçika. Bu arada Gökçe'nin Belçika, Kore'den önce bizim bu hem Amerika'yı hem Kanada'yı yenme durumumuza karşı bu tarihte ikinci defa olacak. Biz 2002'de de gittiğimizde hem Kore'yi hem Japonya'yı yenmiştik. Evet. Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
1: Peki Belçika.
0: Neyle eşleşme?
1: Belçika, Kore'ye ne diyorsun?
0: Belçika.
1: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz, Paraguay.
0: Portekiz, Tatiz.
1: İsviçre, Ekvador.
0: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
0: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
1: Avusturya, Uruguay.
0: Avusturya.
1: İngiltere, Senegal.
0: İngiltere buradan Senegal'i geçer.
1: Çekya, Suudi Arabistan.
0: Çekya.
1: Fil dişi sahili, Fransa.
0: Fransa değil de başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Talihsiz. Ama zor maç olur.
1: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya.
1: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
0: Ben Almanya'nın yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum burada.
1: Bosna Hersek, Hollanda.
0: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
1: Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Belçika.
0: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi milli takım olduğu için değil. Ben bence Belçika'dan Belçika yenebilecek güçteyiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Avusturya.
1: Çekya, İngiltere.
0: İngiltere.
1: Brezilya, Fransa.
0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun yani, tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen şeyde turnuvanın sonunda görürsün. İkinci turda fark edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya, Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya, Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üst tura taşırız.
1: Avusturya, Portekiz.
0: Portekiz. Ana Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya, İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adım ben Brezilya derim yani.
1: Yarı finaller Almanya, İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda görüşürken yani İspanya, Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan ötüren çıkartırım.
1: Brezilya, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya, Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya, Portekiz.
0: İspanya, Portekiz. Tokyo maç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet, ama ben bu ağacı eğer ya olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce, yani Brezilya'yı acıdım. Hani İngiltere, Fransa, İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kural sistemini biraz daha kolay yoldan geldiği için yani bilmiyorum, bu şekilde olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması, grup mücadeleleri, yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle bir parantez açalım. 2014 Dünya Kupası'nda yani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonra kendini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki ya, ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani aynen senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar yol farklılaştırıyor ki yani çok önemli, atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata, o geri dönüş, Almanya gruptan çıkamadı.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün, oynayan her yenilen golün, atılan golün bence de çok önemli, değeri var.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar, ağzına sağlık gerçekten. Harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
1: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona
3: erdi. Reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var.

Ekore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirvede favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa'da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağıyla beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasına veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım, Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim, yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl yani nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan, 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızla da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran

Onların da en büyük, en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung-min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung-min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang-hee Chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'ydı tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimleri olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasa kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada ile başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde
ki Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarın önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam Katar'ın başında ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brel Embolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den. Elvedi Gladbach'tan. Ricardo Rodriguez'i Betis'ten. Kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz. Onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre'nin 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim.
Bu grupta tabi yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bu

0: Takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik, onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı, bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli, yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır, hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası'ndan önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki. Yani tabii ki ülkemizden Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada, yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u, hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişinin olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas'ta gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum. Grubun bir diğer takımı İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey, hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la 1-1 beraber kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey daha başarı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında
insanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim.

milli takımımız hakkında ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, İşte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKenna Hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz. PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun. Bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde

başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasından son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlovic Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Kurasao'yu konuşacağız. Kurasao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için ile şeyler söyledim ama Kurasao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Kurasao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Kurasao'nun başında göreceğiz. Kurasao da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kurasao da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yann Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frankesi, Ulayi milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse milli takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Kurasao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Kurasao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildişi karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Kurasao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Kurasao'nun da Fildiz Sahili karşısında direnemeyeceğini yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Kurasao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiz Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım.

0: Bunladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda-İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum. G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden edemeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir. Biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong, durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Bu bir tekrar yayındır.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir, tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanda lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci. Japonya'nın 3 puanlı üçüncü.

Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta. Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası, ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor, fair play'e kadar gidiyor bu işler, onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı, yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz, bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi, zaten net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Harvey Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da, yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki

en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Suudi Arabistan tarafında Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu hani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Hani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, 4. oldu. 3. maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım aynı Suudi Arabistan gibi yani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun
takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında

0: 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak, yani burada demin de konuşuyorduk, Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada, ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi, yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela, klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez'i tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten, ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır, ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim normal şartlardaki herhangi bir antrenör, ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da, yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kanté de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var.

Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouaméni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olize. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Doué var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Döşamp. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olize gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarıca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz kaleci performansları ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var. Çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle Idrissa Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım

atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sar hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte El Hadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Ya yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak, Cisse hocanın. Yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı El Hadji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Hani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sanderberg, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da, onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim, I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir bu kadro, en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynayacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani
Kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama hani savunma hattı birazcık belki de hani iki at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına. Ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman İlerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim çok kısa, Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır. Bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor ve size artık yeni formatta eskiden son 16 vardı. Şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk başta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün
bugün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum. Ve Cezayir-Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda.

0: Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. I grup.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: J grubunu konuştuk. Artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakmaya niyeti yok. O yüzden de...

belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor.

görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak, ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum, Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz, çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı, ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde, ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum, ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir, ama muhtemelen dörtte oynayacaktır ana planda Roberto Martinez, ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten. Birçok yani futbola yakın isim, futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak, ama yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık 60 bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma, emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol, ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha, bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben, bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz, ki savunma hattında demin konuştuk, iyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor, bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi, ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı, ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor, ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli, ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden üçü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışırız, ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta, ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası hani
Portekiz'i çok büyük bir

0: zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış. Şu an Lens'te forma giyen. Tuanzebe var Burnley'den. Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'de de gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanyaspor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanslı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim. ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanan kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasretli takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Yani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: MIDAS'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi MIDAS. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi MIDAS'ta. İlerisi sende.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca

0: Yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa, oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento, yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobbie Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi, yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet, Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta

üçüncü olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya. Yani ya da işte Hırvatistan, İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi üçüncü olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana. Ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için. Birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikli bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum. Ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta. Yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere-Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana-İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama-Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan-Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanla lider, Gana 5 puanla ikinci, Hırvatistan 4 puanla en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum.
Yok Cezayir. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası'yla alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var. Ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim. Bunun yanında onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi, yaşına rağmen Cristiano Ronaldo. Bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı.

0: Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5 yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar, tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna. Zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle oldu. Yani zaten sezonu ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet, Galatasaray'la şampiyonla başladım. Neyi doğru yaptı? Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar son dönemeçteki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmek bile bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton. Bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan

0: futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
1: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Ki bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
0: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi, belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra, bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir, örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var ki zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk 2 sezon Icardi'ydi, Mertens'ti, Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son 2 senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini, ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da Eylül'de maçını oynayacak direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör düzeni.
1: Bu arada benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
0: Ya Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
1: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer, oynayacak, düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un kupayı almasıyla Avrupa Ligi'ne
0: gidiyor.
1: İkinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da ama gördüğüm kadarıyla, benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa,
0: Konferans'ta da aynısını oynayacak. Evet, o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki, yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. 3 ön eleme geçmesi lazım. Daha başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
1: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye devam edelim.
0: Şöyle geliyorum Galatasaray'a. Ya bu takımların yanında Galatasaray'ın sıfırdan başlayacağı tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse, işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi. Geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi. İşte Real Madrid geldi, Osimhen'i istedi, 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın. Yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse, onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0, yani bugün itibariyle, işte bugün ne 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
1: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?
0: kendi kendine. Şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezonda tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller, işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki, işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talisca penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santrafor'u konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santrafor'u göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
1: bir de bunu yapan yönetim mesela müdahaleleri. Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
0: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa evet. var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
1: Final Four'da da bir kültür oluştu mesela.
0: Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun, şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey, yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı, en az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsunspor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek değerlendirdi Samsunspor maçıydı. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada, orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi, Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken, senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım, işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp gol yersen, son maçta bile Eyüpspor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalyaspor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
1: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum noktası.
0: O maçın, evet. O maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı, belki daha, yani kazanırdı büyük bir ihtimalle, bu sefer kaybetmezdi ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta ve hatta Beşiktaş'ın bile 17. eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
1: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım.

0: Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci yarı, ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa Sener maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin olimpiyatta. Bunu konuşursun, ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
1: Yani doğru aslında Fenerbahçe'nin, sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanda yendi. Beşiktaş'ı yendi. Çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsunspor'u yendi. Konyaspor deplasmanından 3 puanı aldı. Çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi, bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi bazen Fenerbahçe bu yıl her ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yenseydi şampiyondu. Yani bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
0: Peki Trabzon dedim, Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
1: Ya çok kaygan bir zemin. Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke de, yani sezonun teknik direktörü. Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat hep. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra fazla puan topladıkları veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor'u diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerinle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe acaba diyorlardı, ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenen çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden olayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençlerbirliği maçıydı. Yani Gençlerbirliği'nin bu kadar paf kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti. Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
0: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
1: Evet. Oradaki radikal değişiklikleri
0: peki,
1: konuşmak lazım da.
0: Beşiktaş'a döndüğümde Beşiktaş tarafına bakarsam. Erkan Tiryaki, sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı
1: tamamdır.
0: Ortamda bağlantıya tamamdır. Devam edelim.
1: Araçta olduğum için belki ondan dolayı.
0: Tamam, tamam. Hemen.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
7: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya bak, kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen yani gurmelikten şey yiyin.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan.
0: Evet abi.
1: Yani et kuzu etidir. ben yiyemem mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya yani o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne, o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet.
0: Et de
1: orada
0: çok
1: zaten
0: güzelmiş.
1: Değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor. O anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelirse yerim ama küçük başsa yememeyi tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabi biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
1: Yani siyaset daha fazla
0: konuşulur bu dönemde. Doğru.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet. Ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Sana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedim. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi? Ya, dur ben aklıma diyeyim, geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eleğin aslında derler ya.
0: Abi kalmadı, doğru diyorsun.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki, eyvallah. Abi teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan, Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi gitti senin rakibin Kante, Gündüz gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha, gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muşi'ydi, Almusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum, özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından, en büyük sıkıntılarından birisi, en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi, orada Immobile'nin, Rafa Silva'nın yıldızlaşması, ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı, ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, en önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil, tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor, ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı, özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le, yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
0: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
1: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
0: Ama aynı transferde de iyi şeyleri hatırlatıyor mesela, ne dersin? Önder Özen. Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
1: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
0: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin o açıdan. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
1: Fark ediyorsun değil mi?
0: Abi yerini de o
1: kulaklıkta. Bayram yağmurlu. Aynen. Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
0: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
1: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
0: Abi Windradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
1: Doğru yeri, tarif ettim. Değil mi? Yeni Mahalle tarafındayım.
0: İş yerine de çok yakınsın.
1: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
0: Geçiş, yağmur geçişi.
1: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Aynen. Şey yaptı. Azaldı.
0: Abi bak yerini bulurum.
1: Senden bir şey kaçmaz.
0: Abi yerini
1: gazetecilikten

0: Sonra afiyelik yap.
1: Abi neylik yapalım?
0: Afiyelik.
1: Ha peki, takip
0: Afiyelik.
1: eden. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
0: Ya işte ne diyorlardı
1: Dedektif desen ona.
0: dedektif.
1: Aynen, dedektif de hafiyelik yani.
0: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.
1: Peki abi, tamam, ama bak kaçmaz bizden yani, öyle söyleyeyim
0: Zehir Hafiye diye
1: parantezi.
0: bir filmi vardı herhalde, değil mi?
1: Onu,
0: Kemal Sunal'ın.
1: yok, onu hatırlayamadım.

0: problemi çok fazla denenmişe denemesi artı. Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da, yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması. Bazen şunu demek yeterli olabilir, yani devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz ama işte devre arası tam havlu atmamıştı Beşiktaş. 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayıp evet Türkiye kupasıdır hedef deyip ve o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek, hani para biriktirme politikası olur ya, yani gelecek yılın yatırımını yapması lazım. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten güç çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
1: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5. lig mücadelesinde Göztepe, Samsun. Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin? Bu sezon onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda Konferans Ligi'nde devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını, yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde oynayacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz. Tabi salı çarşambaya denk geldiği için 1-2 gün önce Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe, çarşambaya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
0: Tabii kupayı Konya Spor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu orada. Ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performanslarıyla, Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onu artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler. Toparlanmaları tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir türbün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra, özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi, daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonları oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle, bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek, Şamudrov transferi çok önemliydi. Doğru transferlerle yeniden ilk beşe girdiler. Konferans Ligi'nde artık bizim takımlarımızın, işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadığı, işte Konferans Ligi finalini veya yarı finalini Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da, çok net söylüyorum, Başakşehir'in de, Göztepe'nin de, ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile, eğer konferans ligindeyseniz doğru, oranın doğal favorisi kazanmak.
1: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
0: Yani baktığınız zaman tamam, Aston Villa zaten çok ağır basan, yani Premier Ligi ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal, ama bizim konferans ligin, işte Başakşehir'in, katılsaydı Göztepe'nin, bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor, işte Crystal Palace oynuyor. Premier Ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak. Yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk 10'da

0: şeyi ilk onda bitiren takımlardan birisi. Hı-hı. Veya işte her yıl acaba kümede kalır mı kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa senin de takımlarının bu bütçelerle ki Başakşehir, Göztepe'nin hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Ki Başakşehir'in kadrosu da Rayo Vallecano kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
1: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
0: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimsedi. Her yıl o bana kızmasınlar ama o asansör
1: 6. sırada 55 acaba... puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
0: Bir iki maç daha veya son maçta işte Samsunspor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz sistem takımıyız. Biz bir yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler. Ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
1: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum, 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani son haftaya kalır diye düşünenlerden.
0: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
1: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
0: Şansı vardı neredeyse.
1: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor direkt. Evet.
0: Son haftaya kadar
1: zaten totalde de 10 puan almış.
0: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsunspor konferans liginden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? De ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano eledi değil mi? Şeyde final oynayacak.
1: Evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
0: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmalara götürebilirdi Samsunspor. Vallecano'yu eleyebilirdi. Az
1: bir gol gerekiyordu.
0: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen yıl şimdiki sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan konferans ligine devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile 4. bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef konferans liginde gidebildiği kadar ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist sayılandı. Gidebildiği kadar gitmekte ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye kupasını kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsunspor'da daha farklı. İlk 5'i zorlayan bir Samsunspor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya. Yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramın
3: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsun Spor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
0: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
1: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
0: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi Konya Spor'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yılda aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinde neden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden, şampiyonluk yarışında neden bir Rize Spor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüpte, iki takımda damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi bir özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe girmesi lazım.
1: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için? Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
0: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir. Konya Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen son 4

0: yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de, yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan demin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
1: Evet.
0: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar çok keyifsiz futbol oynuyorlardı, hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'na ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca ile başladılar, Selçuk Hoca ile bitirdiler. Bu çok büyük bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzandığı ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat evet. var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi'ydi, biliyorsun.
1: Doğru.
0: Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
1: gidecek. Kocaeli bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
0: Evet.
1: Hem bir karayolu hem...
0: Kocaeli'de çok Hakan Safi vardır da yani Kocaeli evet. dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da. Ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
1: Peki şuraya döneceğim. Ya, bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin 2 gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
0: Yok.
1: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
0: Uzun antlı da çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvetle oynayabiliyor. Kontra atak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama Selçuk Hoca'nın yani, biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
1: Agüero'ya da ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli'de evet. kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
0: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım.
1: Peki.
0: Yani mum memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
1: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
0: Ne yok?
1: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya
0: yok,
1: yok,
0: yani
1: çok
0: yani Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım, yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira'yla da sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının, çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir de Ağustos ayında oynamıyorlarsa, gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda ama birazcık da, çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya

0: Antalyalılar yanlış anlasana, başlı başına bir şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var, yönetimleri var. Maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vitesi yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım. İşte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur. Yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanyaspor için. Çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek, çok net bir şekilde söyleyeyim, İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmek den sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri.
1: Evet.
0: 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyelli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
1: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige, hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkan da yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
0: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
1: Evet.
0: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler yani. Eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umut konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer.
1: Evet.
0: Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak, yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda, birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
1: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
0: Fenerbahçe,
1: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsun Spor'unda ki hatta Başakşehir'i de işin içine dahil ederek, belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle, Emre Belezoğlu ile düşmesi düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Yani deriz ya, fiyat performans deriz ya, fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, BKV'yi almışsın. Bir yıl önce fazla değil 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi. İrfan Can, Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımın santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa, uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro dışı kalıp futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında, şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucizevi eseri bir puan aldılar rakip kaleye gidemeden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan, hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar, öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim, küme düşen Kayseri Spor ve Antalya Spor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki hızlıca konuşuyorken, Kasımpaşa tarafına değinmişken, senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra, yani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere, ama bundan sonra gelecek herhangi bir, özellikle iyiken, ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'le Gençler Birliği, iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
0: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı, o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi, bugün konuştuğumuz şey, iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun, işte bacak bacak üstüne attığı için mi, yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsam bak, Metin Diyedin'i ayrı bırakıyorum, büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, iki hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim? Ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'ne olan vefa borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyedin'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi, gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyedin'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyedin'e getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş. Levent Şahin'e hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip, bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok ne söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya
2: iki hafta önce oynasaydınız Porto'daki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç oyundur. Sonuçta bu olduğu için de Metin Diyedi'nin buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği

0: bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım. Hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir bir lise maçı, şey, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık. Yani birçok örnekleri var şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
1: Öyle duruyor. Peki,
0: o da Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim. Yusuf Tanık, eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun söylemiyorsun diye.
1: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim. Evet,
0: Yusuf, Ankara
1: İyi saklamışsın abi.
0: Dedim ya işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
1: Evet evet.
0: Vesaire diye. Yusuf Tanık'tı.
1: Peki, hayırlı olsun.
0: O da Ankara Gücü, şey, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok.
1: Peki.
0: Ve Ankara'nın önemli iş adamlarından birisi olarak.
1: Hayırlı olsun, olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki ile değerlendirmeye devam ediyoruz.
0: Alt dördü.
1: Tabii Antalya, tamamen Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
0: Yani Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Benzer, yani şöyle ki ikisi de çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor işte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Geren'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük Eyüp Spor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüp Spor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüp Spor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüp Spor'u. Kolay bir iş değil yani. Çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da, her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim, konsantrasyon açısından. Ki işte Osterwold'un 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüp Spor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüp Spor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendirmedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar, yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek, ha düştü ha düşecek derken, onlar da sezon ilk 12

0: 13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet kalabilirlerdi. Alanya Spor'u deplasmanına yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu. Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman iki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak etmeyi hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı sevdi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: İyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes evet. Dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdiğine götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade. Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz, çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik, üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşünüyorum. Düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin'le Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin'le iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsun Spor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile. Hatta ve hatta Avrupa'ya giden Başakşehir aradaki fark 6'ydı. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Palut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Palut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Baya'yı öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Zira, Burak Yılmaz'ı Zira öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüp Spor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Reklam.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar. Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda.
1: Yerinde. Herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet, bayram özel yayınımızda tabii bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon özelinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Valla başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgileniyorum. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güç bir başkan geliyor diye söylendi ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ben yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi tetikliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi. Sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Ama Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok Berkçi Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar

0: 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. O da bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bir haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işlerin hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para. Böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim. Non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint-Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon ban silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben Fenerbahçe, hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Yani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
1: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe ya tarafından
0: Galatasaray koku. 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon euro.
1: Yine Serkan Çetinler'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk, evet, seninle.
0: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk 2 yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim? Yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya? Son 2 yıldır aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi, ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama işte hamasi yaklaştığı için bazı yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi'yle imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur. Çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani. Arkadaşlar bazı gerçekleri görün yani, adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı, Bartu oynasın. Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın alt tepsisinden çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor hazır olması gerekiyor oyuna takılmak için. Ya Okan hocam, hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belezoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Ha, Fenerbahçe şampiyon olmadı. Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani, gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belezoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 1 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağ beke 30 milyon euro para harcattı. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağ bek aldı. Boye'yi de aldı en sonunda. Okan Hoca'm belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağ beke Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi, taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün inanın futbolda şöyle bir şey vardır. Taraftar da lig başarısına doyabilir. Ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak Fenerbahçe, Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi. Ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti. Ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar. Bir açıklama yaptılar. Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın bu heyecanı bir gün bitebilir.
1: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
0: Tabii ya, çok basit yani, bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası gene birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftarı ve taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir şey, bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu böyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şey gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi ya. Yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip, ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya? Osimhen'in var, bir Icardi'yi konuşuyoruz ya. Osimhen'in var, biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya. Biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani evet, çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan.
1: Biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper'i, Yunus'u. Oralara da gidelim mi? Çünkü evet, biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle yayınlamış oldun Serkan Tekin'le.
0: Şimdi
1: savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
0: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi, vereceksin Belçika ligine. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveyi yedekleyecekler. Bir tane de kanat alacaklar. sürpriz bir dediğin hani kanatlar sağ bek sol bek de sürpriz yani. Oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri

Bir durum yok yani. Şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsini Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası, işte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı çocuğun adını, işte o var, bir tane işte

0: 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya, verebileceğini düşünen. Ya böyle saçma sapan, yani böyle eskiden fotomaçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
1: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
0: Tabii. Yok, eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalıyorsun.
1: Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi, daha ne olacak diyorduk. Sana geldi abi. Yani işte.
0: Ama geçen sene 14 yabancı vardı Berk. 14 yabancı yaşlı alabiliyordun. Bak ben sana City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını düşünüyordum.
1: Aykut Bey yine alacaklar bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
0: Vallahi ben sanmıyorum yani. Bence Galatasaray gitsin, wonderkid kovalasın. Zaman, bak Rusya liginde bir tane Batragov diye bir çocuk
1: Aspiriyalar,
0: var.
1: Aspiriyalar, Nagalar mesela, oralara yönelsin diyorsun.
0: Evet. Yani Aspiriyalar, Naga'nın bir zararı olmadı. Kar olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam, oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani? Hani bir de öyle bir durum peki var yani.
1: Eleştirel
0: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya, taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum, katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar. 12 kişiyle mi oynayacağız? Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar. Benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani, adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta, kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da, kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam da aynı
1: biz,
0: abi.
1: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim.
0: Icardi
1: diyor. Bak diyor ki mesela, anlamadım Serkan Çetner.
0: Ya şimdi Adil Demirbağ'sın, Konya Spor'da güzel, başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı alamadı takımın, ki penaltıyı da sen yaptırdın, performansın ateş ediyor, seni görmüyorlar abi milli takıma. Ne alacak abi bu çocuk, 28 yaşında ya, yani şuna verin ya.
1: Peki.
0: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de, Kaan Ayhanlar değil de, mücadele eden, gitti koşan, mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsunspor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş. Bir tane Samsunsporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsunspor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
1: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
0: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hacı'nın önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hacı'ya yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir. Beni Galatasaraylı yapan Hacı'dır mesela. Kupa kazandı ya. UEFA Kupası, Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı. Biz bu kadar Hacı'ya dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. Biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Bir tane Icardi'nin çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanında ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış.

0: uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık. Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına Sara gidiyor. Ama Icardi, Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor. Yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey orta sahaya geliyor. 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyor da o Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı, Osimhen'le bence Icardi, Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur, 150 milyon da biz Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al, Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girerdeki kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunun uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur yani. Gerek yok.
1: Peki.
0: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşurdu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan değiştiriyor.
1: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
0: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın. Bu kadar basit yani. Hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kerem Thuram ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar, bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz. Peki. Gerçekten bunlar peki, doğru şeyler yani.
1: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa.
0: Yok, ben teşekkür ederim.
1: Son olarak sağ ol, var ol.
0: İyi yine çalışmalar diliyorum.
1: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
0: Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Listenin en tepesinde şüphesiz tüm altercilerin en iyisi olarak kabul edilen Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu var. Halter'e 9 yaşında başlayıp 16'sında rekor kırarak şampiyon oldu Naim. Her katıldığı turnuvanın en özel sporcusu ilan edildi. Aslen Bulgar vatandaşı olup Turgut Özal döneminde olaylı bir şekilde ait olduğu Türk vatandaşlığını aldı.
4: Adımı değiştirdiler 2 yıl.
5: Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi?
4: Evet.
3: İlk kez katıldığı Seyir Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdı, ancak tek altın ona yetmezdi. 1992 ve 1996 Olimpiyatlarında da kürsünün tepesinde Türk bayrağını taşıyan Naim Süleymanoğlu vardı. Olimpiyat altınlarının yanına 7 dünya, 6 da Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Efsanenin hikayesi hepimizin bildiği gibi belgesellere, hatta filmlere dahi konu oldu.
6: Bir gün öleceğimi bilsem de bu haykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim.
3: O Türk voleybolunun kaptanı, kaptan Eda Erdem. Beşiktaş altyapısında yetişse de gönül verdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye rekor bonservisle transfer oldu.
7: Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferimin sonuçlandığı için. Yeni bir camia, büyük bir camia.
3: Fenerbahçe'de lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Adına besteler söylendi, marşlar yazıldı. Filenin Sultanları'nın yeni jenerasyonuyla birlikte çok parlak bir döneme girdi. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve olimpiyat vizesi alan takımın kaptanıydı. Eğer onu bir kez bile dikkatli izlediyseniz ne denli tutkulu, ne denli yüksek bir karakteri sahip olduğunu görürsünüz. Sürekli takımıyla konuşur, liderliğini gösterir, bloğunu yapar ve en kritik yerde o meşhur tek ayak hücumuyla da sayısını alır. Tüm bu özellikleriyle voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusundan biri seçilen kaptan Eda Erdem kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.
8: Yılın kadın sporcusu Jilet Venüs Eda Erdem oldu.
7: Verilen emeğin karşılığını alabilmek inanın çok güzel bir şey, ama bunun yanında ben kendimi istikrarlı bir sporcu olmak adına da zorluyorum ve bu yönde de mücadelemi devam ettiriyorum. Hala içimde voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu ve heyecanı hissediyorum.
3: Gelelim çok da popüler olmayan bir branşı bizlere sevdiren Mete Gazoz'a.
9: Mete Gazoz, gold at stake here in Berlin.
3: Mükemmelliyetçi bir beden eğitimi öğretmeni olan babası Metin Gazoz, oğlunu çok küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştirmişti. Mete 3 yaşında okçuluğa başladı, 8 yaşında omuzlarını geliştirmek için yüzme dersleri aldı. Göz ve el koordinasyonu için 2 yıl boyunca piyano eğitimi aldı. Başarısını şansa bırakmayan Mete, babası için 2016 olimpiyatlarına katıldı.
10: Yıllar önce olimpiyatlara gidemeyeceğim belli oldu.
11: Ben de gittim babam yanına. Baba sen üzülme, ben gideceğim, ben yarışacağım. Biz birlikte şampiyon olacağız dedim.
3: Yetmedi, 2019'da 3 büyük rekoru kırdı. Mete yılmadan çalışmanın ve planlı olmanın en büyük kanıtı. Tokyo Olimpiyatlarından önce ben bu altın madalyayı kazanacağım diyen ve inancını ortaya koyan Mete Gazoz, okçuluk gibi zor bir branşta tüm rakiplerinin önüne geçerek bize bu alanda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu sevincini yaşattı. Ve o ikonik bize sevinciyle hafızalara kazındı.
12: Gerekiyor. On atıyor. Altın madalyayı kazanıyor Mete. Altın adam Mete.
3: Şimdi sizlere kimlerinizin ilk defa duyacağı, engelli sporcuların yarıştığı bir spor dalı olan paralimpik oyunlarda da yer alan Boccia ile tanıştıracağız. Ülkemizde de birçok lisanslı sporcu tarafından oynanan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönetilen bir spor dalıdır. Birçok başarılı sporcumuzun uluslararası turnuvalarda yarışarak tutkularıyla hepimize ilham olduğu Boccia, aslen serebral palsi hastalarının oynanması için tasarlanan bir strateji ve doğruluk oyunu. Motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da kapsayan bu oyunda renkli topları Jack adı verilen beyaz hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak Jack'in yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu çift ya da takım oyunu kazanıyor. Soccer Türkiye'nin grup şirketi Petkim'in 2017 yılından bu yana desteklediği, 2019 yılından beri de ana sponsor olduğu Boccia milli takımımız Paris 2024 Paralimpik oyunlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar şartlar ne olursa olsun bizlere vazgeçmemeyi, insan azmedince neler yapabileceğini gösteren

0: ilham veren, hayallerinin peşinden giden sporcular. Sokar Türkiye ve Petkim'in destekleriyle bizi global arenada temsil eden Bocce milli takımımıza nice başarılar diliyoruz. Onun hikayesi İstanbul Bayrampaşa'da başladı ve belki de en zirveye gitti. Bu hikaye mahalle aralarında o daracık sahalarda geliştirdiği top tekniğiyle Barcelona'ya kadar yolu uzanan Arda Turan'ın hikayesi. Çok sevdiği Galatasaray kulübüne 13 yaşında adım atan Arda 20 yaşında ilk maçına çıktı.
1: Arda oyunda sakıncası takımda oynayacak. Genç bir isim daha oyunda Galatasaray'da.
0: 22 yaşında 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş, kaptanlık pazu bandını da koluna takmıştı. Milli takımında ilk 11'de yeri kesindi, o Türk futbolunu yetiştirdiği en yetenekli futbolculardandı ve hala çok gençti. Büyük yükselişi Atletico Madrid'de oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın hegemonyasını yıkan Atletico'da 10 numaralı forma Arda'nın sırtındaydı. La Liga'yı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Teknik direktör Simeone'ye göre Arda takımın hem beyni hem de kalbiydi. Ancak onun hedefi daha da yüksekti. Messi, Neymar, Suarez'le forma giymekti. Bu isteği çok da gecikmeden gerçekleşti ve 2015 yılında 41 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da da gayet iyi istatistikler elde etmesine rağmen özel hayatında yaşadığı sorunlar onun sahada olan konsantrasyonunu bozacaktı. Arda'nın kariyeri İstanbul'da başlayıp kimsenin hayal edemeyeceği yerlere yükselip yeniden en büyük sevdası Galatasaray'la son buldu. The Turk, Turkish Prince, Mr. Magic lakapları sizlere kimi anımsatıyor? Bilardo topunu bedeninin bir parçası gibi kullanan Semih Saygıner elbette. Bu lakaplar tüm dünyanın onun hakkında söyledikleri. Semih Saygıner öyle bir isim ki Türk Bilardo Federasyonu'nun kurulmasını sağlayan, bilardo literatürüne 42 özel vuruş kazandırmış birisi. 1994 yılında şampiyonlukla başladığı kariyerinde defalarca en iyi bilardo oyuncusu ödülünü kazanmış, dünya şampiyonlukları elde etmişti. Bilardo denildiğinde sadece ülkemizde değil, tüm dünyada akla giren ilk isimlerden olan Semih Saygıner, ülkemizde bilardonun bir spor olarak değer görmesini sağladı. Sıradaki isim Türk voleybolunun Demir Lady'si Neslihan Demir. 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda TRT spikeri bir anlık heyecanla filenin sultanları diyor ve efsane takımın unvanı belli oluyordu. Bu takım Türkiye'ye büyük kitleler halinde ilk kez voleybolu sevdirecekti. Her büyük takımın elbette bir süper yıldızı olur ve 2003'teki efsane takımda bu rol Neslihan'daydı. Pasör çapraz mevkisinde oynayan ve takımın neredeyse tüm skor yükünü çeken Neslihan o yıl Avrupa ikinciliği kazandı. 2006 ve 2010 Dünya Şampiyonalarının da en skoreri yine Neslihan oluyordu. Demir Lady 2010 Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 11 maçta 251 sayı kaydederek de sayı rekoru kırıyordu. Daha sonra bu rekor İtalyan Paolo Egonu tarafından ancak 2018 yılında geçilmişti. Türk voleybolunun efsanelerinden Neslihan Demir Güler voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusuna da seçilerek bu başarısını sembolleştirdi. Türk basketbolunun yeniden yapılanıp NBA'ye basketbolcular ihraç ettiği 2000'li yıllar Türk sporunun da zirvesi oldu. Bu isimlerin başında Moneyman lakaplı Mehmet Okur da yer alıyordu. 2002'de Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda boy göstermiş, turnuvanın en çekici 10 isminden biri olmuştu. The Pride of Turkey, the Memo Man. Memo 2004 yılında Detroit Pistons'la NBA şampiyonu oldu. O tarihte bunu başarabilen ilk ve tek sporcu oydu. 2005 yılında Utah Jazz'de kontrat imzaladı. Burada çok sevilen Memo attığı kritik üçlüklerle Moneyman lakabını aldı. First time All-Star from the Utah Jazz Center, Mehmet Okur. En iyi sezon olan 2007 yılında NBA All-Star maçına bile çıktı. Bir Utah Jazz efsanesine dönüşen Memo hem milli takımda hem de NBA'de antrenörlüğe devam ederek basketbolun içinde kalmaya devam ediyor.
2: Merhaba sevgili seyirciler. Frankfurt'ta Brandenburg Halle'de Sinan yeni bir maçına çıkıyor.
0: Boğaz'ın boğası lakabını duyduğunuzda aklınıza hangi isim geliyor? Bu isim çıktığı 35 maçın 31'ini kazanan Sinan Şamil Sam'dan başkası değil. Kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanıp en zirveye çok çabuklaştı. 2002'de Avrupa şampiyonu oldu. En önemli maçına 2004 yılında dünya kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonluğu için çıktı. Rakibini knockout'ta yenen Boğaz'ın boğası WBC klasmanında kıtalar arası şampiyon oldu. Bu Türk boks tarihinin en önemli başarılarından bir tanesiydi. Türkiye'ye uykusuz geceler yaşatan, bu sporu ülkemize sevdiren isimlerin başında gelen Sinan Şamil Sam'ı maalesef 2015 yılında kaybettik. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi jimnastik alanında temsil eden ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 yılında

0: Akdeniz oyunlarında atlama masasında gümüş madalya kazanarak bir ilke daha imza attı. 2010'da düzenlenen Dünya Şampiyonası turunda yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak jimnastiğin ülkemizdeki en önemli temsilcisi oldu. O yıllarda jimnastiğe ülkemizde yeterince değer verilmiyor, hatta Göksu antrenman yapacak tesis bile bulamıyordu. Kendi yaptığı tahtalarla yaptığı antrenmanlarla Londra Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Göksu, olimpiyat tarihinde ülkemizi temsil eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Kızının doğumunun ardından 4 yıl ara verdiği spora 2016'da geri döndü ve Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şüphesiz jimnastik dalında Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak gibi yıldızların yetişmesinde Göksu'nun da yaktığı kıvılcımın ayrı bir yeri var. Biraz önce Mehmet Okur dedik, Hidayet Türkoğlu'ndan bahsetmemek olmaz. Dilek Olay NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü alıp takımını NBA finallerine kadar taşımak hiç de kolay olmasa gerek. 2010 yılında Efes'ten Sacramento Kings'e transfer oldu. Ardından San Antonio ve efsanesi olacağı Orlando Magic'e gitti. O dönem Avrupa'dan gelen basketbolculara göre daha farklı bir yapısı vardı. Hızlı değildi ve atletizmi çok da yüksek olamazdı. Ancak inanılmaz soğukkanlı ve müthiş bir liderdi. Maçın son saniyesi defalarca takımına maç kazandırdı. 2009 yılında kazanmak üzere olduğu NBA finaline Kobe Bryant izin vermedi.
1: Hocam ne söyleyebilirsin ki? Kelime yok. Hakikaten yok ya.
0: 2010 yılında ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın da lideri olan Hido, dünya ikinciliğinde önemli bir paya sahipti. Hido, aktif kariyerinin ardından yöneticiliği seçti ve Basketbol Federasyon Başkanlığı'na kadar yükseldi. Türk futbolunun en zeki ve en yetenekli futbolcuları arasında adını en üstlere yazdırmış olan Emre Belezoğlu, kariyeri ve başarılarıyla Türk sporunun önde gelen isimleri arasında. 16 yaşında girdiği Florya Metin Oktay tesislerinden 21 yaşında UEFA ve Süper Kupa kazanmış bir şekilde Inter'in yolunu tutan Emre, 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli takımında en özel isimlerindendi. 2004 yılında Brezilyalı efsane Pele, Emre'yi yaşayan en iyi 100 futbolcular listesine bile yazmıştı. Pas yeteneği, oyun görüşü ve saha içi liderliğiyle gerçekten dünya klasındaydı. Inter'in ardından Newcastle United ve Atletico Madrid formaları da giyen Emre, efsanesi olacağı Fenerbahçe formasını da giydi. ...2019 yılında veda ettiği futbola teknik direktör olarak devam eden Emre, Türk futbolunu üst seviyelere çıkarmış çok özel bir isim. Sıra boks branşının bizlere tanıştırdığı, dünyada birçok madalya kazanan sporcularımız Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nda. İsimleri de kaderleri de benziyordu. Trabzon doğumlu olan iki sporcu genç yaşlarında Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının üstüne 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Sürmeneli altın, Çakıroğlu ise gümüş madalyayı kazandı. Güreş denildiğinde Hamza Yerlikaya'dan sonra akla gelen yeni jenerasyonun zirvedeki ismi Taha Akgül. Serbest stilde tam 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu madalyaların yanına 2 dünya bir de olimpiyat madalya sığdıran Taha, Avrupa'da en fazla şampiyon olan güreşçi unvanını kazandı. 2016'da Rio Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanarak tarihe geçti. Taha artık güreş sporu için öyle bir noktaya gelmişti ki 2020 olimpiyatlarında onu altın madalyadan eden rakibi Steve Sonon Taha için şunları söyledi. Hiç şüphem yok. Bugün karşısında kazandığım sporcu Taha Akgül. Ağır siklet güreş tarihinin en iyisi. Onu yenebildiğim için çok şaşkınım. Gelelim güreşin bir diğer altın adamı Rıza Kayalp'e. Greco-Roman stilde 11 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayalp 4 kez dünya şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'nın gördüğü en yetenekli güreşçi olmasına rağmen olimpiyatlarda yalnızca bir gümüş ve 2 bronz madalya kazanabildi. Bunun sebebi Rıza'nın en büyük rakibi Kübalı efsane Lopez Nunez oldu. Üst üste 4 olimpiyatta da altın kazanan Kübalı güreş tarihinde bunu başarabilen ilk sporcu oldu. Rıza ise hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın bu stilde en özel sporcusu. İşte karşınızda Türk sporunun en büyük emekçileri, ülkemizi tüm dünyaya tanıtan ve bizlere onlarca gurur yaşatan milli sporcularımızı bir kez daha andık. Onlar kendi branşlarında hem en iyi olmak istemiş hem de genç nesle örnek olmuşlardır. Yeni Eda'ların, Hasan'ların, Naim'lerin, Memo'ların bizlere bıraktıkları bayrakları daha da ileri taşıma zamanı.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat.
3: Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam bitti.
7: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
8: Bu bir tekrar yayındır.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Anadolu'da bugün Giresun'dayız sevgili dinleyenler. Giresun'dan canlı yayındayız. Türkiye'nin en genç...
1: Giresun şarkısı olarak değil ya. Ne güzel bileyim. Karadeniz'in bir şarkısı.
0: Hayır işte, tamam, Giresun'da sanki Doğu Anadolu'daymış gibi muamele yapmazsak.
1: Abi şimdi yola çıktım.
0: Tabii... Ya ona bile itiraz ediyorsun. Ona bile muhalefet yapıyorsun. İnanamıyorum sana.
1: Arkadaşlar, Doğan Öncel'le yayınımız, pardon, mücadelemiz başladı. Sevgili Doğan Öncel'le haftalık salı günleri ızdırabımız, pardon, yayınımız başladı. Abi şimdi bu şarkıyı geçen hafta biliyorsun dinlettik. Çok hoşuma gidiyor. Bizim yörenin şarkıları çok güzel be. Hepsi güzel. Memleketimizin her bir köşesi ama.
0: Bağlı.
1: Bu da
0: hemen,
1: güzel.
0: Hemen bağlı. Hemen oraya da bağlı.
1: Yollar da boş ya. İnsanlar İstanbul dışına çıktı ya. Tabii hava da hafif böyle güneşli, sabah böyle serinliği falan da var. Açtım müziği, bunu dinliyorum. Dedim bir hikaye çekeyim. Yayını birazdan bununla açacağız diyeyim dedim. Güzel bir yayın olacak. Fenerbahçe'den Fenerbahçelilere, Aziz Yıldırım'ın peşinde olduğu golcülerden özellikle birisi Mateta ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Onu söyleyeyim. Yalnız arabada gelirken bir de aklıma bir şey daha geldi abi. Düşünüyorum bazen. Bazen arada bir aklıma Galatasaray da geliyor.
0: İnanamadım. Beni şaşırttı bu.
1: Bunu anlatalım. Bunu bir soru olarak yayının başına koyalım, devam edelim. Ya abi, Galatasaray daha önce de 4 kere üst üste şampiyon oldu. Bunu başaran Fatih Terim hemen Avrupa'ya gitti. Önce Fiorentina. Kapısında yattı başkan ayrılma diye. Taraftar biliyorsun, başkanın ofisini bastı. Sonra Milan yaptı. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Avrupa'dan talibi yok. Okan Buruk adeta ligin boynu büküğü gibi kaldı. Şunu anlamak istiyorum ben. Okan Buruk'la ilgili arada bir çıkan Roma istiyor, Milan istiyor, Real

0: Madrid peşinde Mourinho mu Okan Buruk mu tarzı haberlerin dışında elle tutulur ne var abi? Bu nasıl 4'te 4 şampiyonluk ya? Yani şu anda Okan Buruk ben de 4'te 4 yaptım, ben de Fatih Terim oldum diye düşünüyorsa yanılıyor. Sen de git bakalım bir Avrupa'ya. Soru şu: Okan Buruk'a neden Avrupa'dan herhangi bir elle tutulur? O ilginç manşetler dışında teklif yok. Aha koy başını abi omuzuma nan nan nan.
1: Evet, tek derdimiz bu adlı yayınımıza devam ediyoruz. 10-11 yaptık saatleri ve sadece kendi sıkıntılarımız bitmiş de başkasının sıkıntıları ve problemleri üzerinden çözüm aramayacak. Şöyle söylemek istiyorum: senin derdin, senin sıkıntın, senin başkanın yok, senin teknik adamın yok.
0: Ya biz mutluyuz. biz mutluyuz. Bak ben dün...
1: Ben de senin sayende bak, Galatasaray savunucusu gibi.
0: Orada seninle mücadelem başlıyor.
1: Böyle bir şey oldu.
0: Biz mutluyuz benim abi. Dün insanlar inanmadı. Ahmet yine hikaye yazıyor, yine masal anlatıyor dediler bana Twitter'da yorumda ama. Bunu yazdıktan sonra altına fotoğrafını koydum. Dün benim çok sevdiğim karşıda şey var Ümraniye'de. Böyle halı saha var üçlü şeyin tam dibinde. Nerede ya? Adı neydi ya? Futbol park. Onların sahibi Furkan var, tamam mı? Yıllardır tanışırız. İyi Galatasaraylıdır. Dedi Ahmet dedi, özledim seni dedi ya. Gel dedi, bir kendin pişir kendin yeci var dedi İdeal Tepe'de dedi. Davet ediyorum seni dedi. Ya ben de kıramadım, severim Furkan'ı. Gittim. Ama Galatasaraylı ya. Bak bana meğer kumpas hazırlamış.
1: Mangalı mı kıramadın, Furkan'ı mı
0: Furkan'ı kıramadım. Peki. Gittim.
1: Evet.
0: Şimdi müsaittim de atladım buradan, kalktım gittim abi, tamam mı? Şimdi Galatasaraylı arkadaşım yalnız Furkan. Şimdi Galatasaraylı ya. Hemen kumpasa girmiş. Bana kumpas kurmuş. Yanında iki Galatasaraylı daha getirmiş. Neyse abi. Kırmadık tabii. Kalkmadık masadan. Oturduk sohbet ediyoruz. Bak masadaki futbolun %100'ü masadaki muhabbetin %100'ü futbol, %80'i Fenerbahçe, biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim, neden biz bu kadar Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? 3 Galatasaraylı, bir tane Fenerbahçeli var burada. Neden dedim. Masadaki en geç çocuk ne dedi biliyor musun? En geç arkadaş Galatasaraylı. Onun arkadaşı. Onu tanıştık çocukla. Abi dedi, biliyor musun dedi, ben de Galatasaraylıyım. Evet ama dedi. Twitter'ını açtı. Benim dedi takip ettiğim hesapların %80'i dedi Fenerbahçeli dedi. Fenerbahçe muhabirleri dedi. Ya dedim abi, siz rahatsız mısınız ya? Tamam. Tabii sohbet samimileşti. İlerledi. Neden dedim Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz? Neden Fenerbahçelileri takip ediyorsunuz? Çocuk cevap veremedi, genç arkadaş 22 yaşındaki. Ben onun yerine şu cevabı verdim. Her ne kadar genç olsan da Fenerbahçe'nin şaşalı yıllarını, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ezildiğin yılları görmemiş olsan da, babadan gelen o genetik, o gen var ya dedim, oradaki genler bu Fenerbahçe sakın başını kaldırmasın, başını bir kaldırırsa bir daha indirtemezsiniz diyor sana. O yüzden o korkuyla Fenerbahçe'yi sürekli konuşuyorsunuz dedim. Yani günün finalini şöyle bağladık Mason Greenwood'la. Dediler ki abi, Fenerbahçe Mason Greenwood'u alacak mı? Mason Greenwood çok önemli bir adam. İnşallah almazsınız. Yani Fenerbahçe'nin kuracağı kadro üzerine endişe. Fenerbahçe'nin işte son durumu nedir soruları sürekli. Ya 4 senedir üst üste şampiyonsun be kardeşim. Neden bu kadar çok Fenerbahçe'yi konuşuyorsun? Neden Galatasaraylı genç arkadaşım %80 Fenerbahçe muhabirlerini Twitter'da takip ediyorsun? Bana gösterdi. Bu da günün ikinci sorusu. Galatasaraylıların DNA'sındaki bu Galatasaray, Fenerbahçe endişesinin sebebi nedir abi? Masada canlı canlı yaşadım. Fotoğrafı da Twitter'ımda var. Facebook'umda var.
1: Şimdi cevap vereceğim.
0: Verme.
1: Diyeceksin ki sen verme, başkası versin. İkisine de cevap verebileceğim ayrıntılarım var. Yaşanmışlıklar var. Realist olarak yaklaşımlar var. Onu söyleyeyim ben sana. Bir kere Okan Buruk'un Avrupa'dan çağrılmama sebepleri arasında 4 seneki şampiyonluk Avrupa'ya bir teknik adamı götürmez. Fatih Terim gibi UEFA kupasını alırsın. Evet. Onun sonrasında derler ki Avrupa'da da
0: bravo başarılı. Galatasaray bu lobi ve bu kadroyla herkes şampiyon yapar. Cevat Hoca da şampiyon yaptı diyorsun.
1: Hamza
0: yani
1: Hoca
0: Okan Buruk
1: falan da dersin.
0: Yani Okan Buruk'ta
1: hani
0: bir
1: ayrı konu da.
0: Galatasaraylı arkadaşlar da anısını söylediler biliyor musunuz? Bizim Okan Buruk'a ihtiyacımız yok. Onun bize ihtiyacı var dediler. Bize hiçbir şey katmadı dediler.
1: Yani beğenip beğenmeme arasında gidip gelirler ayrı bir konu ama Fatih Hoca'nın Avrupa'ya gidişi UEFA kupasını almasından sonra da.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim ama diğer taraftan
0: teşekkür
1: da
0: ediyorum.
1: Kimin kimi takip etmesiyle alakalı hani
0: ben alttan melodi
1: ben
0: yapıyorum.
1: De Galatasaraylı olsam ben de Fenerbahçe'nin muhabirleri seyrederim. Yani muhalefet ve aynı zamanda rakibi takip

0: etmek olmazsa zaten liderliği sürdüremez. Bu hayatın bir gerçeği. Sen de lider olduğunda Galatasaraylıları takip edeceksin. Diyeceksin ki ne yapıyorlar acaba?
1: Her yerden destek almasına rağmen, gittiği hiçbir kapı yüzüne kapanmamasına rağmen Galatasaray'ın bu yalnızlığının sebebi nedir anlamıyorum. Ortalık yangın yeri ama bu yangının bir ateşi Aziz Yıldırım, bir ateşi Hakan Safi. Ve kimse Galatasaray'ı konuşmuyor. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Geçen gün Habertürk'ü açtım. Akşam 8'de ana haber bülteni. Fenerbahçe kongresi konuşuluyor abi. Ve dün Aziz Yıldırım TRT Spor'da ne dedi? Fenerbahçe'nin Türkiye ihtiyacı var dedi. Eğer ben başkan olurum hakkımızı yerlerse dedi. Hoş olmayan şeyler olur gibi bir şey söyledi.
0: Vallahi tarihinde ne kadar oldu bilmiyorum ama galiba en fazla iki kere olmuştur. Bir tane başkan adayıyla çıktı Galatasaray. Aile arasında düğün gibi kendi başkanını seçtiği 1780 oyla. Onun sonrası güven tazeledi, bitirdi zaten. Hiç gerek yoktu ki, sen aşiret düğünü gibi şu an düğün yapmaya çalışıyorsun. Başkanım kim olacak? Gelin almalar, bilmem neler falan, konvoylar.
1: Fenerbahçe. Burada umut bitmez, burada hayat bitmez. Burası Fenerbahçe.
0: Umutsuzluk yoktur. Umutsuz insan vardır zaten.
1: Umutsuz insan da yok abi. Biz mutluyuz abi. Biz umutluyuz. Fenerbahçeliler hayata farklı bakar. Fenerbahçeliler Fenerbahçe varsa şükreder. Başarılar da gelmeli elbet ve gelecek. Sebeplerini Aziz Bey de gelse, Hakan Bey de gelse bence çözecek. Bu iki başkan adayı da hangisi seçilirse seçilsin, ne Ali Koç'un ne Saadettin Saran'ın yaptığı hataları bence yapmayacaklar.
0: Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir senelik bu görev alma süresinde artıları eksileri deyince akılda kalan neler var? Bir senede ne düzelebilirdi de mesela önümüzdeki referans var için söylüyorum. Bir senelik bir başkanlık Aziz Bey'e ya da Hakan Bey'e ne kazandırabilir?
1: Saadettin Bey'le ilgili sorunu cevaplayayım abi. İki tane artısı var. Ali Koç döneminin bitirilebileceğini ve bir değişimin olabileceğini gösterdi. Ama orada kaldı, ileriye gidemedi. İki, Gendüzi'yi yetiştirdi, Süper Kupa'yı aldı. Onun dışında bütün Fenerbahçe kariyeri maalesef, ki bunlar da önemli detaylar, özellikle kupa, ama eksilerle dolu Saadettin Bey'in. Aziz Bey ile Hakan Bey'in çok fazla stattan emlak alımına, ona buna projesi var. Ama en büyük projeleri öncelikli olarak bu sene, diğerlerini sonra başlatacaklarını zaten söylüyorlar. Şampiyonluk. Ve Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Biz geçtiğimiz sezon bile bu Tedesco ve Devin Özek sarmalından erken kurtulabilsek şampiyonduk.
0: Büyük konuşmanın çok zararları var da şöyle diyorum mesela ya, bu sene izlemedim. Şampiyon olabilmek için bütün dersleri aldık. Onun sonrasında gerekli olan her şeyi yapacağımıza inanıyorum gibi böyle kesin olmayan bir konuşma mı yapsan acaba?
1: Fenerbahçe seneye şampiyon olacak.
0: Israrcı.
1: Bugün bile, peki, bak bu sezon bile birçok Galatasaraylı arkadaşla oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu sene çok endişeliydik ama Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk. Tabii ki Fenerbahçe sayesinde derken Galatasaray kendi mücadelesiyle oldu. Fenerbahçe'nin saçmalıklarını değerlendirdi. Ayrı bir şey, lafım yok. Ama Fenerbahçe Tedesco'dan erken kurtulsa, Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezonda bu şampiyonluğu çok da zor olmayacak şekilde alırdı. Saadettin Bey maalesef irade gösteremedi. Bir türlü Tedesco'yu gönderemedi. Yani Tedesco'yu Ali Koç getirdi, Ali Koç'un hocasını kovdum dememek için mi gönderemedi? Ne yaptı bilmiyorum ama gönderemedi. Buradan şimdi bir şey anlatacağım.
0: Bak, finansal fair play ile alakalıydı bence.
1: Baba, o zaman niye başkan oldunuz ya? O zaman niye Kante'ye 40 milyon 50 milyon verdiniz?
0: Kante'ye almak zorunda kalmış olabilir misin?
1: Niye almak zorunda kaldın abi? Sen gittin peşine falan filan. Girmeyelim oralara. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Lukman'la alakalı bir süreç oldu değil mi? Bak buradan ilk defa anlatıyorum. Şimdi Sayın Ömer Topbaş geçen gün bir yerde anlatmış. Demiş ki ya demiş, Lukman'ı biz teminat mektubunu versek bile Atletico Madrid bize vermeyecekti. Hı hı. Tamam mı? Şu şapkayı bir çıkarayım abi, terledim ben ya. Baba bu nedir baba ya? Atina'dan daha sıcak ya bu. Hakikaten.
0: Oraya daha gelmedim. Ya bekle ya, daha Atina'ya gireceğiz.
1: Atina'ya gireceğiz ya. Doğru. Demiş ki Sayın Ömer Topbaş bir yerde birkaç gün önce, Lukman'ı biz teminat mektubunu verseydik bile, evet, bize vermeyeceklerdi.
0: Evet.
1: Neden? Şöyle anlatmış Ömer Bey. Atletico Madrid oyuncuyu özellikle Atalanta oyuncuyu özellikle Atletico Madrid'e verdi. Çünkü kendi oyuncularına, bakın bizim verdiğimiz oyuncu Atletico Madrid'e gitti, oradan da Real Madrid'e, Barcelona'ya gidecek. Hani onu umuyorlar. bunu göstermek için oyuncularına ve alacakları oyunculara bunu anlatabilmek için
0: bir rota belirlenmiş ha, oyuncu için diyorsun.
1: Demiş. Vallahi bana Ömer Bey'in, Sayın Ömer Topbaş'ın bu anlatımı çok mantıklı gelmedi. Lukman sana gelmek istiyor. Adamlarla iki gün önce anlaşmışsın. Adamlar bir anda işte Atletico Madrid falan o sebepten bu sebepten çıkarmış olabilir. E oyuncu sana gelmek istiyor.
2: Evet.
1: Sıdıkı'yı aldırtma devine. 20-22 milyon euro verdirtme. O uçağı bindirip Fransa'ya girip tekrar Atalanta'ya gelmesine izin verme. Atalanta'da, İtalya'da kalmasını sağla. Yöneticilik yapın. O Lukman'ı alın gelin. Böyle bir bahane var mı ya? Zaten bize vermeyeceklerdi. Ya sana vermeyecek olan adam seninle masaya oturur mu? Bunlar hep bahane bahane. Ayrıca yine Sayın Ömer Topbaş'ın Tedesco'nun ve Devin Özey'in Fenerbahçe'de uzun süre kalmasında da payı var. Özellikle Tedesco'nun arkasında Ömer Topbaş durdu. Ertan Torunoğulları da değil. Dolayısıyla bunlar hep bana göre hikaye abi. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde Ömer Topbaş. Seçilirlerse umarım bu hataları yapmazlar.
0: Hakan Bey'in yönetim kurulu biraz Aziz Bey'e karşı güçsüz gibi mi gözüküyor?
1: Yok. Mesela Hakan Bey'in maddi olarak dersen para zaten ben vereceğim diyor. Onun dışında Hakan Bey'in kurduğu yönetim de kongrede çok oy toplayabilecek insanlardan oluşuyor. Yani iki tarafın da artılar eksileri var. Artılar eksiler birbirlerini bence dengeliyor abi.
0: Şu an hala da diyemezsin ki biraz ön plana çıktı, kesin kazanır gibi düşünülen bir başkan adayı yok.
1: Yo, bak söyleyeyim sana şimdi. Dünkü yayınımdan, dünkü kendi YouTube'daki yayınımdan itibaren bir şeyleri daha net anlatmaya başladım. Bugüne kadar hep sordular kim önde kim değil ne diyorsun diye. Hep biraz ortadan konuştum taşlar yerine otursun diye. Taşlar bir tık yerine oturdu. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Bunu çevremden, gruplardan. Hep bu işle yoruluyoruz günlerdir. Hissediyorum, görüyorum. Ama
0: bunda nedenlerden bir tanesi acaba vaatlerin tam olarak sahaya yansıtılmaması mı?
1: Hayır hayır, şöyle abi.
0: Yani teknik adamın belirlenmemesi, ondan sonra mesela Hakan Bey bir futbolcu açıklasa Aziz Bey hemen arkasından hamlesini yapar mı?
1: Bir kere Hakan Bey'in en büyük kozu görüştüğü oyuncular. Mesela Leao'yu yalanlandı ya, Leao'yu yalanlamadı Hakan Bey. Bitti şeklinde çıkan organize haberleri yalanladı. Leao var. Mason Greenwood'un peşinde. Çok büyük bir golcünün peşinde. Hani böyle 60-70
0: milyon. Bunları ben ama, Hasan Arat döneminde Beşiktaş'ta çok gördüm ya.
1: Gördüğün zaman Aziz Yıldırım'ın yok mu transferi diye sorular gelecek şimdi.
0: Şimdi tabii ki gelecek.
1: Aziz Yıldırım tarafında da Mateta var. Dünkü yayınımda anlattım. Mateta var. Kola Muani var. Öte yandan Söllot var. Şimdi bak sorun havada kalıyor abi. Dedin ki kim önde? Artık belirlenmedim. Bak oraya geliyorum. Onu anlatayım.
0: Onun cevabını aldık zaten.
1: Vermedim.
0: Aziz Bey önde bir tık dedin.
1: Ama bak orada Hakan Safi tarafını falan anlatacağım. Şunu bir anlatayım. Senin kafanda tamam. Da netleşecek abi. Şimdi Hakan Safi tarafı şunu kabul ediyor. Biz diyor geride başladık. Neden? Aziz Yıldırım bu kulübü son şampiyon yapan adam mı? Aziz Yıldırım'dan beri bu kulüp şampiyon olamadı. Geçen de geldi seçmediniz. Bu sefer seçin baskısı kongrenin üstünde var mı? Kongrede de ciddi şekilde Aziz Yıldırım'ı istemeyenler bile... Ya adam zaten yaşlandı. Son şampiyonluğu da bu adamla yaşadık. Zaten bu seçim bir yıllık. Bir şans verelim, görelim. Sonuçta hepimiz Fenerbahçeliyiz düşüncesi var mı? Var. Biz bunları görüyoruz, tespit ediyoruz. Ama Hakan Safi tarafı diyor ki, biz evet bu sebeplerden geride başladık. Ama diyor kafa kafaya geldik. Ve Hakan Safi tarafı şunu söylüyor üstüne. Oradan buraya bu süreci kafa kafaya, aşağı yukarı kafa kafaya getirmişken biz ve daha hiçbir futbolcu transferini açıklamamışken, söylemlerimize yeni başlamışken bir hafta içinde öne de geçeceğiz diyorlar. Cuma gününden itibaren seçime bir hafta kalacak sevgili abim, bayram dönüşü Cuma'dan itibaren. Cuma da bayram değil mi? Perşembe, Cuma. Cuma'dan itibaren bir hafta kala açıklayacakları bir iki oyuncuyla beraber protokolleri böyle gösterecek Hakan Safi. Artık orada da öne geçeceğiz diyorlar.
0: Cumartesi de bayram.
1: Tamam. Hakan Safi'nin bir avantajı da az önce söylediğim cümlemde vardı. Yönetim kurulu maddi olarak güçlü değil gibi görünse de ki maddi kısmını ben halledeceğim diyor. Adam söylüyor bunu yani. Yönetim kurulu oy potansiyeli olan insanlardan kurulu. Tüm bunlarla beraber biz kazanacağız, öne geçeceğiz diyorlar. Fakat bir, Hakan Safi'nin en büyük kozu ne? Oyuncu transferi. Aziz Yıldırım da çok büyük oyuncularla ilgileniyor. Özellikle Mateta. Bak Mateta olursa var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Mateta var ya, bu ligin içinden geçer. Çatır çatır gol atar. Fransız oyuncu, milli takıma da seçildi Crystal Palace'ta, ama bu adamı getirmek çok zor. Mateta'yı biliyorsun. Ya bu lig için muazzam bir adam. Bir de başkanın, Aziz Başkan'ın şöyle bir hedefi var. Hani burada Hakan Safi'nin kozdan elinden alır bu transferlerle. Bunu anlatıyorum. Mesela Mateta ve Sörloth istemiyor Aziz Yıldırım. Atıyorum Vedat Muriç ve Sörloth istemiyor. Vedat Muriç ve Vlahovic

0: istemiyor. O bahsettiği iki golcü var ya, bir tanesi Sov tarzı Kola Muani. Yani iki golcü alacağım diyor ya, bir tanesini Kola Muani yapacak kanada, Sov gibi gelen. Bir tanesini işte Webo, Emenike gibi yapacak, Mateta gibi. Ki ikisi de Fransız bunların. Kola Muani ve biliyorsun Fransız oyuncular Türkiye Ligi'nde, Fransa'dan gelen oyuncular daha da çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi bununla bir topluyorum. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Yarın bu değişebilir. Daha da fark açabilir. Geriye de düşebilir. Eğer seçimi Hakan Safi kazanamazsa, ki kazanabilir. Diyelim ki kazanamadı. Bu bölümle ilgili son özetim abi. Hı hı. Camia Hakan Safi'ye şu mesajı vermiş olacak. Hakan Safi kaybetse bile çok ciddi oy alacak abi. O zaman ama Hakan Safi'ye kongre, camia şu mesajı vermiş olacak. Hakan Bey, sen gençsin. Heyecanın var. Paran var. Network'ün ilişkilerinde kuvvetli. Ankara, Riva. Onları detaylı da anlatabilirim. Ama Aziz Bey artık yaşlandı. Bizi son şampiyonda o yaptı. 2018'de onunla güzel vedalaşamadık. Biz onunla güzel vedalaşmak istiyoruz. Onunla yeniden şampiyonlukları daha garanti görüyoruz. Hani garanti derken sana göre garanti görüyoruz. Seni de bir gün mutlaka başkan yapacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda demiş olacak kongre Hakan Safi'ye. Hakan Safi kaybederse ve ciddi oy alacak Hakan Safi, göreceksin. Ve bence 8 Haziran pazartesi günü Aziz Bey de kazansa, ki şu anda önde görüyorum Hakan Bey de, Fenerbahçe bir ve bütün Fenerbahçe olarak devam edecek. Çünkü bu seçim bir yıllık. Ve göreceksin, Hakan Bey kaybetse bile sponsorluklarla vesaireyle Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edecek. Çünkü Hakan Bey'in gençliği var. Önünde yıllar var. Ve camiada seviliyor. Şimdi Galatasaray medyası Hakan Safi üzerinden bir süreç işletmeye çalıştı.
1: Sonuçta 4 yıllık bir başkanlık seçiminde sadece başarılı olursa Aziz Bey'le devam edilebilir. Ama başarısız olursa en az 3 adayla falan devam edilir.
0: Hakan Safi üzerinden.
1: Ali Bey tekrar geri dönebilir. Mehmet Ali Aydınlar tekrar piyasaya çıkabilir. Onun sonrasında Hakan Bey tekrar yarışa girebilir. Fener, bu sadece 3 tane kesin gibi gözüken isim.
0: Ona da cevap vereceğim abi. Hakan Safi üzerinden Galatasaray medyası bir ara çok sert bir süreç yürüttü. Yok o sponsorluk, yok Kerem, yok şu, yok bu. Hakan Safi Galatasaray tarafına rahatsızlık veren bir adam. Ankara ilişkileri kuvvetli. Riva ilişkileri kuvvetli. Fenerbahçe'ye her türlü maddi desteği verebilecek. Ya Fenerbahçe'ye vereceğim paranın haddi hesabı sınırı yok diyen bir adam. Çok sıkı Fenerli. Ben mesela son 5-6 yıldır yönetici kongresi zannediyordum. 1998'den beri Hakan Safi kongresiymiş. Yani Aziz Yıldırım kazanır Sabile, Hakan Safi desteğini vermeye, Fenerbahçe'nin geleceği için Fenerbahçe kongresinin camiasının kafasında önemli bir figür olarak kalmaya devam eder. Fenerbahçe bir ve bütün olarak devam eder. Mesela Aziz Yıldırım kazandı. Senin soruna geleyim abi. Şampiyon oldu, ki şampiyon olacak bence Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ı da camia bırakmaz, 3 yıl daha devam et der. Ya Aziz Yıldırım'a da yaşlı diyorsunuz, Dursun Özbek'ten genç. Ben geçen Aziz Yıldırım'ın yanına yaklaştım yıllar sonra ilk defa. Hani o bir Fener gecesi var ya, böyle ağzımı kapatarak konuştu falan. Bak sana yemin ediyorum, Aziz Yıldırım'da bir enerji var abi. Bak abartmıyorum abi. Yanına yanaştığında bazı insanlar özeldir abi. Hakikaten enerjisi mi yıldızı mı yüksek derler ya. Yani lider bir adam. Abi Aziz Yıldırım'ın yanına bir yaklaştım, o enerji bana bir geçti. Sürekli bir şey anlatma ihtiyacı duyuyorum. Onu dinlemeye çalışıyorum böyle. En son Barış Göktürk var yanımda. Şimdi masadayız. Toplantı başlayacak, organizasyon. İnsanlar da tabii sırayla ilgili fotoğraf çektiriyorlar. O kadar uzun o heyecanla Aziz Yıldırım'ın enerjisinden kopamayarak orada bulundum ki. Barış Göktürk böyle yaptı. Ya Ahmetçim dedi. Bak dedi, hanımefendiler geldi, fotoğraf çektirecekler. Git artık dedi, tamam. Yani çok Aziz Yıldırım'ı ben hiç 73-74 yaşında kovuldun görmüyorum. Mu? Çok enerjik bir adam Aziz Yıldırım yani. Çok enerjik.
1: Kovdu mu seni Barış Göktürk?
0: Barış Göktürk dedi ki Ahmetçim yeter artık dedi. Bak dedi. Ada hanımefendiler geldi dedi. Bana böyle ya. Dedi tamam Ahmetçim yeter artık dedi. Git dedi ya. Git dedi ya Barış Göktürk. Git dedi, fotoğraf çektirecek hanımefendiler dedi.
1: Ahmet
0: tamam,
1: yeter artık dedim. Lafını ben zaten çok duyuyorum. Mesajlardan da buradan görüyorum. Ahmet yeter
0: başını,
1: artık diye.
0: Başını omuzuma.
1: Ya şimdi bir senelik bir yarışın beraberinde getirdiği artıları ve sancıları da var tabii. Bu güzel bir dönem ama sıklıkla yaşanan bir dönem olduğu için zaten sıkıntı. 24 bin kişilik bir katılım beklediğimi söyledim.
0: 24-25 bin olacak.
1: Evet, 24-25 bin civarında.
0: Bu seçimde de olacak o kadar. 27 bin de olabilir.
1: Evet, yani okulların da 26'sında 27'sinde kapanıyor olmasından kaynaklı olarak da erken tatile çıkma durumu da yok. Yani elbette gidenler gider ama bu hafta sonunu öyle veya böyle şimdiden planlamaya başlayan birçok arkadaş gördüm ben etrafımda, Fenerbahçe kongre üyesi. O yüzden inşallah güzel bir katılım olur. Az katılım olursa Aziz Bey kazanır. Katılıma gelmeme sebepleri Aziz Bey'e oy vermemek için gelmeyenler olur. onu da söyleyeyim. Katılır mısın buna?
0: Özür dilerim abi.
1: Biraz onu katılıma gelmeyenler Aziz Bey'e oy vermemek için gelmezler.
0: Doğru, ben zaten Aziz Bey'e oy vermek istemiyorum. Bu seçimde de Ali Koç yok diyen, Ali Koççu olan insanlar var ama onları da seçime getirmeye çalışıyor.
1: Ali Koççu olmasına gerek yok. Aziz Beyci olmak istemiyorum diye
0: tamam,
1: düşünenler.
0: Aziz Beyci olmak istemiyorum diyen İlla, insanların bak, gelip Aziz... Hakan Safi'ye oy vermesi gerekmiyor mu mantık olarak?
1: Şey olarak söylüyorum. Yani Hakan Bey'e de güvenmiyordur ama Aziz Bey de gelsin istemiyordur. Anladın mı? Ben mesela Hakan Bey'le ilgili olarak tanımıyorum ama çevremde senden hatta İrfan 25'ten, Ahmet Ercanlar'dan evet çevresinde görev aldığı işte Yusuf Kenan Çalık'tan falan herkesten duyduğum kadarıyla aslında öyle yumuşak bir tarafı yok. Güçsüz gibi gözüküyormuş bir durumu var. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Sen Fenerbahçeli olduğun için yapabileceklerini, vaatlerini, her şeyi daha yakından takip ediyorsun. Ben bir spor sever olarak Aziz Bey'in gücünün yanında Hakan Bey biraz cılız kalır diye düşünürüm. Hakan Bey'in o yüzden ön plana çıkabilmesi için işte daha net oynaması gerektiğini düşünürüm. Bak ben Fenerbahçeli olmadığım için bunları anladım, söylüyorum. Anladın mı?
0: Fenerbahçe'de de böyle düşünenler var. Bak haksızlık etmeyin.
1: Şimdi ben hatta ben şöyle düşünürüm. Acaba bu Hakan Bey bendeki Hasan Arat dönemi gibi olabilir mi? Olmayayım. Yaparım, ederim ya, deyip de abicim. Benim anahtarlarım var. 24 ülkeye girerim. Maldivini bende.
0: Beni böyle konuşturma.
1: Bak bak hayır bunu
0: ama
1: söylüyorum.
0: Hasan Arat.
1: Biraz gerçekçi olalım diye
0: Hasan
1: söylüyorum.
0: Hasan Arat. Bak Hasan Arat, Hakan Safi'nin 10 parmağından en küçüğü hangisi? Başkan olarak diyorum sana, güç olarak bir en küçük parmağı bile olamaz.
1: Bunu, bunu o zaman anlatamadığını
0: bak,
1: düşünüyorum.
0: Hakan
1: ben.
0: Safi bugün Fenerbahçe'nin başkanı olamayacak. Aziz Yıldırım olacak. Ama diyelim ama Hakan Safi 4 ya da 5 yıl sonra en geç Fenerbahçe'nin başkanı olacak. O süreye kadar da seçilmese bile Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak. Bu seçim stratejisinde dün biraz Aziz Yıldırım'a salvoları yapmış olabilir. Seçimde olur böyle şeyler, politika. Bırakmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe'nin bir gün, çok yakın bir günde başkan olacak. Ve Hakan Safi'nin Ankara ilişkilerini, Hakan Safi'nin Riva ilişkilerini göreceksiniz. Tanımıyorsunuz. Fenerbahçeliler arasında da tanımayanlar var. Ben biliyorum bazı olaylarını. Çok güçlü. Adamı sadece bir böyle para kasası olarak görüyor insanlar. İşte Hasan Arat gibi falan. Alakası yok abi. Hasan Arat'ın affedersin yani şimdi Hasan Arat'ı konuşmak istemiyorum. Verdi örnek ve sen verdin diye konuşuyorum. Hasan Arat'ın kurduğu hangi işte bir şirketsel yapı, hangi güç ne var abi? Hasan Arat'ın günahını Hakan Safi üzerinden Beşiktaşlı olarak neden çıkarmak istiyorsunuz? Bey Fenerbahçe'de de bir Hasan Arat görmek neden istiyorsunuz? Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Sakin.
0: Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Ne Hasan alakası Arat'la, var şimdi? Ne?
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'nin ne alakası var ya? Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından bir tanesi olamaz. Hasan Arat başkan seçildiği gün seçilmeden önce benim tweetim var. Yapmayın Beşiktaşlılar. Zannettiğiniz gibi değil diye.
1: Bu senin duymuş olduğun endişeden kaynaklı sindirim biliyorsun değil mi?
0: Ayıp
1: İnşallah
0: ya.
1: Böyle bir dönem
0: Hasan
1: olmaz
0: Arat'la
1: diye.
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana getirmek Hakan Safi'ye değil Fenerbahçe'ye hakaret. Hasan Arat'ı davul zurna ele getirdiniz. Teneke çalarak gönderdiniz. Hakan Safi başkan seçilmese de bu camianın zihninde kalmaya, bu camianın gönlünde kalmaya devam edecek Fenerbahçe'nin bir değeridir. Ve Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak göreceksiniz. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü bildiği için davet etti. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü biliyor. Ama büyük ihtimalle bu seçimi Aziz Yıldırım kazanacak. Bak söylüyorum artık. Büyük ihtimalle bu seçim Aziz Yıldırım kazanacak. Hakan Safi yaptıklarıyla, verdiği enerjiyle kafalarda yer etti. Çok ciddi oy alacak. Belki bir sürprize kazanabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakan Safi de Fenerbahçe'nin çok yakın gelecekteki başkanıdır. Fenerbahçe ne Aziz Yıldırım'ı yedirir ne Hakan Safi'yi yedirir. Hiçbirinize de Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana koydurtmaz abi. Hasan Arat'tan ne kadar çok nefret etmişsiniz ki sürekli Hasan Arat gibi mi olacak diyerek kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ya. Fenerbahçe'den Hasan
1: şey
0: Aratlar çıkmaz
1: sen,
0: abi.
1: Sen benim konuşmamı bütün Beşiktaş camiasına nasıl yıkabiliyorsun? Benim, ben onu anlamadım
0: bak,
1: yani.
0: Fenerbahçe'den hani, Hasan
1: hani,
0: Aratlar
1: şey
0: çıkmaz.
1: Ben de bağırabiliyorum. Benim de ses tonum çok yükselebiliyor. Evet. O yüzden bir sıkıntım yok yani. Hani desibel anlamında söylersen.
0: Sen zaten
1: sabaha kadar yarışırım.
0: Sen zaten desibelli konuşuyorsun abi.
1: Hayır, ben bir de şeyi söyleyeceğim. İkimiz sakin bir dakika bir sakin. Burak Elmas gibi mi örnek vereyim? Kısa dönem başkan örneğini veriyorum ben ya. Bir senelik başkanlık yapacaklar diye söylüyorum ben. Sen istediğin yere çekip de konuyu bir şekilde parlatıp onun sonrasında reyting peşinde koşacaksın diye benim üzerime gelme Ahmet. falan diye böyle devam edermişim.
0: Aha koy başını, başını omuzuna.
1: Bir an şey zannettik. Kapışacaklar bunlar falan zannettik. Ya onu yapmam da. Sen var ya acayip endişe duydun biliyor musun? Evet. Ya olursa diye bir endişe duydun demin. Hasan Arat örneğini verdiğimde.
0: Mümkün mü? Ben dedim ki
1: ya Allah korusun ya, dedin. Ya dedin gerçekten olursa. Abi bak, Beşiktaş, o endişeden öyle bak, bir git. Abi. Bırak elmas diyeyim hadi. Ya, hadi bırak. Hadi Saadettin Saran diyeyim bir senelik.

0: Beşiktaşlı örneğini... kardeşlerimi kırmak isteyen bir adam olmadığımı
1: ya
0: biliyorsun.
1: Bak, Hakan Bey'in tavrı ne biliyor musun? Ama, Yusuf Kenan Çala Allah ama, aşkına şunu söyle bak. Lütfen ama, şunu söyle. Ama. Bak bir dakika dur. Dinlemek istemediğin için sen konuşuyorsun zaten.
0: Ama soruyorsun kendin sen, cevap veriyorsun.
1: Sen bak mesela sen,
0: boşuna
1: kaç kişi,
0: tweet atmamışsın. Doğan, Doğan Öncel'le salı günü haftalık mücadelen başlıyor diye boşuna paylaşım yapmamışsın.
1: Ya, seninle mücadele edemeyen insanlar o kadar alışmışsın ki edeni görünce biraz sıkıntı duyuyorsun.
0: Ben seninle daha da mücadele ederim de sana saygım aşırı olduğu
1: benim
0: için.
1: Benim de sana saygım olduğu için kesmiyorum. Bakma ben de frenliyorum kendimi Ahmet. Bak Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. İsteseydim
0: mesela
1: Osimhen'i alırdım.
0: Mesela Cihan'ı mesela bak, yan odada duruyor. Sen benim, Cihan'ı nasıl burada dümdüz ediyorum? Sen edemem abi.
1: Benim duydun mu?
0: Ederim de edemem.
1: Duydun mu?
0: Salah dedin.
1: Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. Osimhen'i isteseydim alırdım. Alırdı. Söylemleri.
0: Alıyordu. Bak, alıyordu ya.
1: Abi alıyor bak bunlar söylenmez. Alıyor duysa da söylenmez.
0: Söylenir. Ya biz seviyoruz Şaşa'yı. Biz Fenerbahçe'yiz abi.
1: Şaşa oğlum Şaşa başarıyla gelir. Biz tamam. Başarısızlıkla Şaşa tamam. Olmaz.
0: Hatalı olduğumuz yıllar da vardı. Engellendiğimiz de vardı. Bundan sonra o süreç
1: ben
0: bitti.
1: Ben.
0: Bundan sonra o süreç
1: açarım
0: bitti.
1: Bayramlık ağzını. Fenerbahçe bak, Arife gününde.
0: Transfer sürecinin tadını çıkarır. Kongresinin başkanlık yarışının tadını çıkarır. Bizi başkalarıyla karıştırmayın abi. Bizden bu camiadan Hasan Arat çıkmaz abi.
1: Abi körü körüne olmaz. Biraz abi, realist yaklaşın ya. Biraz gerçekçi bakın.
0: Ya biz realistiz abi.
1: Sen acıdan mutlu olmaya çalışan Antepli gibisin.
0: Fenerbahçe.
1: Ben bunu yiyince mutlu oluyorum
0: Fenerbahçe,
1: diye.
0: Fenerbahçe 2011'de şampiyon olduğunda 18'e 17 Galatasaray'ın önüne geçtiğinde Galatasaray 6-0 yendiğinde 3-0'dan 4-3'lük tarihi efsaneler yazdığında realist değil miydi? Fenerbahçe Deloitte'un araştırmasında Real Madrid'de Barcelona ile yarışırken 2 Temmuz'a kadar gerçekçi realist bir kulüp değil miydi? Siz Fenerbahçe'yi kafanızda nereye koyuyorsunuz ya? Kafanızda Fenerbahçe'yi koyduğunuz yerden çıkarın. Fenerbahçe kendini bir yere koymaya geliyor. Hazır olun.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Benim bankada işim var. Sen 10 dakika dükkana bakabilir misin Cihan? Hani de sen devam edebilir misin arkadaşlar?
0: Nereden başlıyor biliyor musun desibel yüksekliği? Kendi soruyor kendi cevap veriyor.
1: Ben cevap vermedim. Sorduğum soruya sen nasıl bu soruyu sorabilirsin diyor. Ben ne soru soracağımı bilmeyen bir adam olsam 92 yılından beri bu işi yaptırmazdım.
0: Ya,
1: hadi Ahmet.
0: Hadi Ahmet.
1: Sağ olasın hadi.
0: Şimdi abi konulara gelelim. Konu ne?
1: Çocuk sağlığı ve insan. Hani öyle konuşacağız bugün de çocuklarımızla ilgili. Uzaktan sevda etmeden idiniz.
0: Haber verelim abi.
1: Ver abi. İyi günler. Yoruldum Cumhurbaşkanı Recep haber verelim deyince bir an öyle girecek
0: yoruldum
1: misin?
0: Ya. Bir reklama girsek de.
1: Girelim mi?
0: Uzun uzun sona mı devam etsek?
1: Danaya girelim ben seninle yedi ortak ya. Reklam dediğin ne ki Ahmet?
0: Bu kurbanda da bayramın ikinci gününden itibaren kırklar elinde olacağım.
1: Bu kurbanda da. Ya sanki mi Mustafa Sandal gibi konser programını açıklıyormuş gibi. Bayramın ikinci günü kırklar elinde.
0: Hanımköy'e gitmemiz
1: Kültür
0: lazım.
1: Kültür Park'ta sizlerle beraber.
0: Yine Hanımköy'e gitmemiz
1: en
0: lazım.
1: En sevilen şarkılarıyla. Ahmet Koray. Ve Kandıralı Ferdi ile birlikte.
0: Bizim orada hayvancılıkla uğraşan bir Fenerbahçeli kardeşimiz var. Geniş ama bu işleri yapan
1: evet.
0: Mutlu Tosuner, Mutlu kardeşime buradan Kırklareli'ne selamlar. Bayramın ikinci günü buluşacağız. Mutlu Tosuner Kırklareli'ne inşallah. Kırklareli'ni seviyoruz ya. Reklama gideceksin diye boşluğu doldur. Dolgu malzemesi satıyorum abi. Atina'da neler yaşadığımı mı anlatayım abi?
1: Oraya girersen bir susmazsın diye şey yapmak istemiyorum. Ben açmak istemiyorum. Hadi gidiyorum reklama gidip
0: hadi
1: devam
0: bakalım.
1: Edelim.
0: Tamam okey.
1: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Süper Lig'e transfer olan en iyi golcüler.
3: Johan Elmander.

65'li golcü Johan Elmander 2011 yılında Galatasaray'a transfer olarak Süper Lig'e merhaba dedi. Hızı, teknik becerisi ve takım oyununa katkısıyla dikkat çeken Elmander, Galatasaray'daki ilk sezonunda taraftarlarının gönlünü kazandı. Özellikle 2011-2012 sezonunda takımın şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Elmander, sezon boyunca attığı kritik goller ve asistlerle fark yarattı.

0: Yıllarca transfer haberlerinde 3 büyüklerle görsek de o transfer bir türlü gerçekleşmiyordu. Ronaldinho ile Barcelona çatısı altında kazanılmadık başarı bırakmayan Kamerunlu yıldız nihayet 2015 yılında ülkemize geldi. Antalya Spor'a ayak bastığı andan itibaren gollerine devam etti ve Antalya Spor formasıyla 76 maçta 44 gol attı. Kısa bir Konya Spor macerası da yaşayan Samuel Eto, Süper Lig'e gelmiş en kariyerli golcülerden birisi olarak kabul ediliyor. Mario Balotelli. İtalya'nın en tartışmalı ama bir o kadar da yetenekli futbolcularından biri olan Mario Balotelli, 2021 yılında Adana Demirspor'a transfer olarak Süper Lig'e geldi. Daha önce Manchester City, Milan, Liverpool gibi büyük kulüplerde forma giymiş olan Balotelli, Türkiye'deki ilk sezonunda büyük bir etki yaratmayı başardı. Hızlı, güçlü fiziği ve olağanüstü gol vuruşlarıyla tanınan Balotelli, Adana Demirspor'un hücum hattının en önemli silahlarından biri oldu. Süper Lig'de oynadığı maçlarda zaman zaman sinirli tavırları ve sahadaki sıra dışı davranışlarıyla gündeme gelse de yeteneği ve golcülüğü tartışmasız bir şekilde ön plana çıktı. Adana Demirspor taraftarlarının büyük sevgisini kazanan Balotelli, Süper Lig'deki kariyerinde unutulmaz anlar yaşadı. Ariel Ortega. Arjantin milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olan Ariel Ortega, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e damgasını vurdu. Yetenekli, yaratıcı ve özgün futboluyla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Ortega, 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en önemli silahı oldu. 2004 yılında İstanbul'dan ayrılıp Avrupa'ya dönen Ortega, Türk futboluna kattığı yetenek ve yaratıcılığıyla hafızalarda yerini aldı. Alexander Sørloth. 2019 yılında Trabzon'a bir Viking indi. Bu Viking'in adı Alexander Sørloth'tu. Trabzonspor'la sadece bir sezon geçirmesine rağmen inanılmaz anlar yaşayan ve yaşatan Sørloth, bordo mavili formayla 34 maçta 24 gol attı. Şampiyonluğun en büyük paydaşlarından olan Alexander Sørloth, hem Süper Lig hem de Trabzon şehri için unutulmazlar arasına adını yazdırdı. Theofanis Gekas. Theofanis Gekas'ın ismini genellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde attığı gollerle duyuyorduk. Ta ki 2012 yılına kadar. Yunan golcü 2012 yılında Samsunspor'a transfer olarak kısa süre içerisinde ülkemizin futboluna adapte oldu. Bitiricilik özelliğini hemen gösteren Gekas, Samsunspor formasıyla 11 maçta forma giydi, 8 gol kaydetti. Sonrasında Akhisar Belediyespor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımların formasını da giyen Gekas, 2017 yılında futbola veda etse de kariyerinin son döneminde Süper Lig'de attığı gollerle hafızalarda kaldı. Emmanuel Adebayor. Togo'nun en büyük futbol yıldızlarından biri olan Emmanuel Adebayor, 2017 yılında İstanbul Başakşehir'e transfer olarak Süper Lig'e adım attı. Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi büyük kulüplerde top koşturmuş olan Adebayor, Başakşehir'de de büyük bir etki yarattı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Adebayor, takımının gol yükünü sırtladı ve Süper Lig'deki başarısında önemli rol oynadı.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Mutlu sabahlar. Yavaş yavaş artık bayram heyecanı yaşanıyor. İstanbul'daki boşluk güzel. Trafiğin rahatlığı sevindirici. Hava gerçekten harika. Fevkaladenin fevkinde. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii birazdan Atina maceralarını da anlatır. Gerçekten keyifli, tedbirli mekanda ferahlık vardır. Başka yere gidildiğinde, ki İstanbul'da yaşayıp yıllarca onun sonrasında 3-5 gün bir yerlere kaçınca bile insanın ne kadar rahatladığını, ne kadar deşarj olduğunu hep beraber biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz da artık şu dönem içerisinde tabii ekonomik bazı sıkıntılar da ön plana çıkıyor. Ama hani bakıyorum, trafik yoğun, tatil yerleri kalabalık falan, atın ölümü arpadan olsun mantığım ön plana çıkıyor. İlginç, şaşırtıcı. İyi yayınlar, iyi yayınlar Doğan abi. Beşiktaşlı Mustafa ben. Stüdyoda arı mı var diye Ahmet Konancı sanki sürekli olarak ısırıyormuş gibi geliyor bana demiş. Beğenerek takip ediyorum seni diyor. Round 2 başladı mı diye. Fight deyip devam ediyor round 2. Savaş, adalet yeter bize. Ha ha ha diye. Aynen, bayramınız kutlu olsun deyip yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da var. Okan Hoca Avrupa'da kupa alınca anlarsın Ahmetçim diye cevaplar gelmiş. Doğan abi bugün anlat, sonrası bayram zaten demiş. Ahmet Konanç bağırınca haklı olduğunu falan zannetmesi benim hoşuma gidiyor demiş. Telefon alacak mısınız diye sormuş. Alırız arkadaşlar, niye almayalım. Ahmet Konanç CV'sini bırakıyor gibi yayın yapıyor diye. Ömrüm, Doğan abim, sevgiler saygılar, ne olursun beni canlı yayına al demiş. Dodo sorar mısın? Sorarım tabii, niye sormayayım arkadaşlar. Galatasaray lisesini kazandım, gitmedim dedi. Kazananlar listesi açıklandı ama arkadaş yoktu. İşte o yüzden söylediğin örnek çok ön plana çıkıyor demiş. Fenerbahçe'de hasar araç çıkmaz mı dedi. Bilemedim, UEFA'dan ceza alma ihtimali var mı? Limitlerle ilgili çok fazla soru soruyor. Ahmet bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Çünkü yaklaşık 30 milyonluk bir harcama limiti olduğu söylendi. Bununla ilgili acaba başkan adayları nasıl mücadele edecek? Ki zaten şu an onu verecek paramız da var, o borcu kapatacak gücümüz de var şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunun bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Satılabilecek oyuncularla ilgili olarak mutlaka bir plan program yapılmıştır. O yüzden isim açıklanmıyor şu an. Bence iki tane başkan adayının da. Ama tabii 2021-22'de %39 olan Süper Lig maçlarındaki yerli oyuncu payı bu sezon %31'e gerilemiş durumda. Ki bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en fazla yerli futbolcuya şans veren takımlar arasında işte Konyaspor'u, Eyüp'ü görmüştük. Eyüp'ün son dönemlerde oynatmak zorunda kaldığı sıkıntılar ekonomiyle alakalıydı ki bu yabancı sınırlamasıyla alakalı Galatasaray'ın istemiş olduğu 10+4 isteği, federasyonun bu konuda ısrarcı olması, daha doğrusu Galatasaray'ın istediği 10+2 idi ve 4 talebi, bununla alakalı olarak da ne olabilir, hatta 12+2 şeklinde yorumlanıyordu. Ama tabii eldeki oyuncular ve alınması gereken oyuncular kıvamında biraz fazlasıyla gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. Bunları hep beraber konuşacağız. İki tane haber var. Bir tanesinde yapılan röportajlarla alakalı olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım'ın geçmişte 20 yıllık başkanlık yapmasına göndermede bulunarak eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz. Dünle yaşayamazsınız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım dedi Safi. Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek bize Yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve finansal fair play kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu diyenler aday olduklarında bu iş yıldızla olmaz diyorlar ifadelerini kullanması biraz Aziz Bey'i sinirlendirir. Tabii aynı zamanda Sayın Safi'nin seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı diyen, sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek de zihin bulandırıyorlar ve şampiyon olmazsanız ne olur dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor diyenlerden olmayacağız şeklinde açıklamaları gerçekten biraz sertleşmeye başlamış. Üslup anlamında da hakaret yok. Kelimeleri düzgün seçilmiş, iletişim olarak güzel bir yaklaşım ama taşı gediğine koymak ya da rakibi sinirlendirmek, biraz gücü ortaya çıkartmaya çalışmak doğru bir strateji midir? Bana göre şu an iyi ilerliyor Hakan Bey. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım göreve gelmeleri halinde de iki tane golcü alacaklarını belirtiyor. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız diyor. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef sezon başlayana kadar tüm bunları halledebilmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllarda dahil tüm oyuncular hazır gelecek dedi. Geçenlerde biliyorsunuz TRT Spor'da açıklamalar yaptı Sayın Yıldırım ve Salah'ı alacak mısınız sorusuna ise 20 milyon euro maaş istiyormuş, vergisiyle bu 30 milyon euro civarı yapar, 3 sene kontrat istese 90 milyon euro yapar, eğer acil ihtiyacımız o ise alırız şeklinde yanıt verdi Aziz Bey de Salah'la ilgili olarak. Ki aynı zamanda Sherlock'la ilgili bir hep soru var, o görüşmeler içerisinde misiniz değil misiniz diye, görüşmelerin olduğunu söylüyor ama Aziz Bey'in Jesus'la ilgili bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Jesus'la da bir röportaj yapıldı, bir soru yöneltildi. Türkiye'den Fenerbahçe haricinde üç büyüklerden bir kulüp daha beni istedi şeklinde bir açıklaması var ama isim vermedi. Bu Galatasaray'ın olmadığını biliyoruz. Burada Beşiktaş'ın biraz yoklama yaptığını da tahmin etmek zor değil aslında. Ahmet, tabii biz de bunları konuşurken Hakan Bey'in de üslubuyla alakalı, az önce söyledikleriyle alakalı Aziz Bey'i kızdırabilecek söylemleri vardı. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz şeklinde bir açıklaması genç, yani yeni jenerasyonu, kongre üyelerini etkileyebilir. Ama diğer taraftan bazı söylemler var. Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı demişti seçimi kaybederken diyor Aziz Bey ve sonrasında da bu işi benden başkası yapamaz diyerek tekrar geliyor. İşte buna kanmamak lazım tadında da açıklamalarını sürdürüyor Sayın Safi.
1: Şimdi abi Hakan Safi sürecin bu aşamasında sevgili abim tamamen Aziz Yıldırım'ı istemeyen kesimi sandığa çekmeye oynuyor. Hı hı. Çünkü kazanması için onları da getirmesi lazım. Dolayısıyla dünkü söylemleri iletişim ekibi tarafından da uzun çalışmalar sonrasında hazırlanmış, kendisinin de onayladığı söylemler. Ha, iki soru var burada. Bir, kongre buna ne kadar bunu ne kadar satın alacak? İki, Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin bu yeni tarzına, yani bu sataşan tarzına, gönderme yapan, iğneleyen tarzına cevap verecek mi? Ben Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye çok küçük göndermeler dışında, ki onu da dayanamadığı için yapacaktır, gönderme yapacağını, cevap vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ekibi kendisini uyarıyor ve kendisi de şunu gördü. Geçen seçimde özellikle son bir hafta gerilim dolu açıklamalar yapınca kaybetti Aziz Bey. Ali Koç'la olan seçiminde kazanabilirdi, bak söylüyorum. Bu sefer sakinliğin daha büyük bir güç olduğunu ve kendisini öne çıkardığını gördü. Sakin kalacaktır, anlatımlarını devam ettirecektir. Mesela Aziz Yıldırım camiayı şöyle de ikna edecek. Hani şampiyonluk sözü veriyorum, iyi transferler yapacağım, yapıyı yıkacağım, bizi kimse engelleyemeyecek. Dördüncü bir sözü daha var Aziz Yıldırım'ın. Diyor ki hani 3 Temmuz'da biz bir zarar gördük ya diyor, bunu diyor tazmin edemedik biz diyor. Yaşadığımız zarar, nereden nereye düştük? Diyor ki devletten bununla ilgili diyor para alamazsın diyor. Ama diyor biz bunu diyor mal mülk edinerek bir şekilde dengeleyeceğiz diyor Aziz Bey. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir vaattir. Bu da camianın hoşuna gidiyor. Çünkü Fenerbahçe camiasında. Ya siz Fenerbahçe

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap devam ediyor.

0: Fenerbahçeliler dışındakiler isteyen kabul etsin, hak versin, isteyen etmesin. Fenerbahçe'de bu duygu net. Hepsinde var, %100'ünde. Biz 3 Temmuz'da haksızlığa uğradık. Zarara uğradık. Sonra da kendimizi toparlayamadık. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. Adamlar neredeyse devleti yıkıyordu. Bize bunun karşılığı, tazminatı bir şekilde parayla olmasa bile nasıl verilecek? Duygusu var Fenerbahçelilerde. O da bu duyguyu biliyor. Bu işi birebir yaşadı adam, hapiste ömrünü çürüttü Fenerbahçe için. Bu duygunun da üzerine gidiyor ve bunu da diyor helalleşeceğiz diyor devletle diyor. Bu vaat de taraftarda, camiada, kongrede bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum abi. Salah'a gelince ben iki adayın da Muhammed Salah'la çok yakından ilgilendiğini duymadım. Saadettin Saran kalsaydı Salah gelecekti. Anlaştılar. Ama iki aday da soğuk. İyi ki de soğuklar. Muhammed Salah bitmiş abi. Kalınlaşmış. Koşamıyor. Temposu yok. Zaten Premier Lig'den bir futbolcu genelde şu yüzden gönderilir. Temposu düşerse. Çünkü Premier Lig demek tempo demektir. Ha, bazı oyuncular vardır. Premier Lig'de yapamaz. Gelir burada yapar. Gider Fransa'da yapar ama ben bu saatten sonra Muhammed Salah'ın gittiği ligde, sezonda birkaç maç dışında performans gösteremeyeceğini, zaten Premier Lig'deki yüksek egosunu tatmin eden süreçten sonra başka bir ligde konsantre olup kendini o lige, takıma motive de edemeyeceğini düşünüyorum. Muhammed Salah'a böyle yıllık 20 milyon euro, 15 milyon euro vermek falan saçmalık. Gelirse bir de problem odağı olur. Allah'tan iki aday da Muhammed Salah'la çok fazla ilgilenmiyor.
1: Oyuncularla ilgileniyorlar ama teknik direktörleri açıklayamıyorlar şeklindeki yaklaşımlar aslında belli ikisinin de diye söyleniyor. Yabancı olarak tercih edilmesi çok da mümkün gözükmüyor aslında. Bir senelik bir mücadele ve yarışa gireceklerinden kaynaklı olarak, katılır mısın?
0: Kesinlikle öyle. Aziz Bey dedi ki bir yıllık bir sürece giriyoruz. Yabancı hoca burayı bir yılda toparlayamaz dedi. Haklı. Ama yine de yabancılarla da görüşeceğim diyor. Bu bir seçim stratejisi. Yerli hoca kim olacak? Nuri Şahin mi? Aykut Kocaman mı?
1: İsmail Kartal mı?
0: İsmail Kartal'la da görüşecek Aziz Bey. Ben bunu uzun süredir söylüyorum. Şimdi Avrupa'ya gitti. 3 gün yok. Bugün yok Aziz Bey. Yarın yok. Perşembe yok. Bugün ne ya? Salı. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma dönecek. Cuma'dan sonra yerli hocalarla, bu saydığım 3 hocayla görüşecek. Aziz Bey'in ekibinde Aykut Kocaman'ı çok isteyenler de var. Aykut Kocaman olmasın bize oy kaybettiriyor diyenler de var. Aziz Bey bu seçimi kazanacağını anladığı anda Aykut Kocaman'ı açıklamasa bile, hani seçimden sonra bırakacağım diyor ya, Aykut Kocaman olmayacak demez. Ama seçimde sıkıntı olacağını anlarsa farklı bir hoca iması, sinyali verebilir. Aziz Bey'in kafasındaki hoca Aykut Kocaman. Fakat ekibinde Aykut Kocaman'la çalışmayalım diyenler de çok var. Ama Aziz Bey'in kafasında yerli var esasen.
1: Bunun sebebi ne?
0: İsmail Kartal'ı ya da yani Nuri Şahin'e
1: gidecek. Aykut Hoca'yı istenmeme sebebi ne?
0: O da dün yayında onu sordu. Kardeşim niye istemiyorsunuz Aykut Kocaman'ı diye. Sebebi şu. Yani ben buna katıldığım için söylemiyorum çok. Yani bana göre de Aykut Hoca'nın futbolu sıkıntılı bir futbol ama bu kadar tepkiden sonra daha da farklı bir oyun oynatacağını yönetim desteğiyle beraber düşünüyorum. Eğer gelir hoca olursa. Ayrıyetten ne kadar sıkıntılı, sıkıcı futbol oynatsa da ben Aykut Kocaman'a biraz aşırı reaksiyon, tepki verildiğini de düşünüyorum. Ha, bunun dışında anlatayım. İki sebepten tepki gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı 2012'deki finalde beraberlik Galatasaray'a yararken, yani Galatasaray oyunu kilitlemeye, beraberliğe gelmişken ki öyle bitti 0-0 ve şampiyon oldu. Alex gibi bir çilingiri oynatmamasını ilk 11'de unutamıyorlar. İki, İşte mesela örnekle, sana birebir canlı örnekle anlatayım. Atina'ya gittiğimiz arkadaş grubundan bir tanesinde 70 yaşındaki Kamil abimiz vardı. Feneryum altta yıllardır tribüncüdür. Kombinesi vardır. Kongre üyesidir. Yolda hatta benimle tartıştı biraz. Sanki ben öyle bir, yani Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda kaldım. Hani yerli hocacıyım ya ben. Normalde İsmail Kartalcıyım. Aykut Kocamancı değilim. Ama öyle bir Aykut Kocaman'a yüklendi ki bak, 70 yaşındaki adam, kongre üyesi. Ben Aykut Kocaman'ı yerli hocaya inandığım için savunmak zorunda kaldım. Şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben diyor sana bir maç örneği. Avrupa'da Bükreş'e mi diyor, Romanya Emine bir maça gittik diyor. Aykut Kocaman zamanında diyor. 1-0 öne geçtik diyor. 1-0'ı korumak için diyor o kadar çok takımı savunmaya çekti ki diyor. Ya lanet gelsin dedim diyor, affedersin ya diyor. Böyle Fenerbahçe mi olur dedim diyor. Kazandık, kazandığımızı yaşayamadık diyor. Ben böyle hoca, böyle oyun istemiyorum diyor Fenerbahçe'de. Bir de buradan tepki var. Yani 1-0 öne geçiyorsun. Sonra o maçı 1-0 bitirmek için bizi kanser ediyorsun yaklaşımı var. Ama bir şey söyleyeyim. Aykut Hoca bu tepkileri

0: bildiği için. Çünkü bak bu şekilde geldim. Bir maç böyle oldu. Mesela 5 maç güzel geçti değil mi Aykut Kocaman'da? Bir tane maç böyle 1-0 kazandım. Böyle koruyarak, savunmayla kazandım. Yine tepki gelecek. Çünkü kafalarda bu var, bilinç altında. Bunu bildiği için Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman formülizasyonunda mutlaka bunun önüne geçeceklerdir zaten. Böyle oynatmasını önleyeceklerdir. Öyle oynamayacak, daha hücumda, rakip alanında oyunu sıkıştıracak kadro kuracaklardır. Yoksa sıkıntı yaşarlar zaten.
1: Peki tabii bu süreç içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bir süre içerisinde önümüzdeki hafta bir açıklama bekliyor musun?
0: Ne gibi abi?
1: Bayramdan sonraki hafta içinde. Net açıklamalar artık yapılır mı?
0: Bir kere şeyden bekliyorum. Hakan Safi tarafından. Çünkü Hakan Safi'nin kozu bu. İsim açıklamak. Ve dün de hatta uçağı bozulmuş, yurt dışındaydı. Başka bir uçağa binmiş gelmiş. Faruk Ilgaz'a gecikti.
1: Yok, teknik arıza giderilmiş. Onun sonrasında tekrar yola çıktık diye bir paylaşım yaptığını
0: gördüm. Bana salondan bir arkadaşım şey dedi, yani doğrudur. Onların dediğini kabul edelim o zaman. Tamam, çok deşmeye gerek yok. Gelmiş yani, uçaktan video gönderdi falan. Orada da mesela yine yaptığımız iki transfer görüşmesinin etkisi buraya yansımış galiba diyerek yüksekten konuştu. Bu kadar yüksekten konuşup da tutup da herhalde Fenerbahçe'ye yeni bir Kemal Adem'i getirmeyecektir herhalde.
1: Dün de İstanbul'da Maldini ile görüştü. Evet,
0: Maldini ile görüştü vesaire. Yani açıklamaları kozu bu olduğu için yani Hakan Safi'den bekliyorum ve açıklamak zorunda. Cuma'dan sonra abi Hakan Safi'nin ekibi bana şunu söyledi. Soruyorum ben iki tarafa da. Biz Cuma'dan sonra açıklamalara başlıyoruz ve açıklamaları, isimleri şey yapacak. Hakan Safi yapacak. Tahminimi söylüyorum. Bilgi temelli tahminimi, yorumumu söylüyorum. Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalardan bir tanesi Milan'dan Leao olacak. Abi yalanladı geçen gün. Hayır. Leao ile anlaşıldı bitti diye, hatta futbol hesapları dışında siyasi bazı hesaplardan bile organize şekilde paylaşılmasını kötü niyetli gördükleri için Leao ile anlaşıldı haberini yalanladılar. Leao yok demediler. Var mı açıklamada Leao ile hiç görüşmedik diye? Mesela Jesus'la ben hiç temas etmedim dedi Hakan Safi. Leao ile dediler mi o açıklamada? Demediler. İlk transferin Leao olmasını bekliyorum abi.
1: Sen Muani mi dedin, Mateta mı dedin?
0: Santrafor'a Mateta, Aziz Yıldırım. Sol kanadada kanat forvet Musa Sow gibi düşün abi. Kola Muani, iki Fransız, hedefi bu.
1: Mateta biliyorsun Ocak ayında neredeyse Milan'a gidiyordu. Fakat sağlık kontrolünden geçememişti.
0: Geçmesin.
1: Ve transferi iptal olmuştu. Tamam. Ondan sonra Crystal Palace forvete Larsen'i almıştı. Mateta için de yaz transfer döneminde gidişine izin vereceğini söylemişti ki üçüncü güçlü stoperi çok zorlayan, özellikle savunma arkası konularda etkili olan bir santrafor olduğu söyleniyor. Muani'nin Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı, iki yıldır farklı takımlara kiralanan bir oyuncu. Ve kanatta da oynayabilen iyi bir forvet aslında ama hava toplarında etkili olduğunu biliyoruz. Teknik özelliklerinin biraz zayıf olduğu söyleniyor. Bitiricilik sorunu da yaşadığı aşikar ama Paris Saint Germain'in oyun tarzına uymadığı için tercih edilmemişti. Biraz elde kalanlar üzerinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Zaten piyasada çok da fazla insan yok. Yani bir de Dünya Kupası gerçeği var. Orada biraz vitrin yapmak isteyen oyuncular var. Fiyatı yükselecek olanlar var. Ama bir de gidemeyenler var. Onun üzerine mi yoğunlaştılar sence?
0: Şimdi Kola Muani'den gidemeyenlere mi soruyorsun bana? Kadronun boşaltılmasını
1: çok
0: mı soruyorsun?
1: Çok net soru sordum aslında ama sen anlamak istemedin. Yo, bu arada istediğin değil. Muani ve Mateta ile alakalı.
0: Konuyu çok hızlı yerden bir yere getiriyorsun abi. Ben o kadar zeki ve kafasınızı çalıştıran bir adam değilim
1: tamam,
0: ya.
1: O zaman tek tek
0: gideyim. Tane sor abi.
1: Mateta yani aslında Milan'a giderken sağlık kontrolleri sebebiyle
0: Milan'da başka bir kriter var. Orada birkaç oyuncu daha Milan'dan geri döndü. Gittiği takımda tekrar başarılı oldu. Mateta'nın bir sağlık problemi yok. Geçen sadece bir ameliyat, bir sağlık operasyonu geçirdi.
1: Yani Maldini buna izin verir mi? Mateta'yı biz almadık, sen niye alıyorsun gibi bir şey söyleyebilir mi? Mesela Aziz, örnek veriyorum, Hakan Bey'e de söyleyebilir mi böyle bir şeyi? O da düşünebilir mi?
0: Mateta'yı mı?
1: Evet.
0: Düşünebilir. Mateta'yı düşünmeleri lazım zaten. Ama Mateta şu anda...
1: Yani düşünmeme sebebi lazım. Maldini ile görüşmesi olabilir mi?
0: Yok. O çok aşırı varsayım olur. Belki de düşünüyordur o da Hakan Safi'de. Ama daha çok Aziz Yıldırım'ın radarında. Mateta çok değerli oyuncu abi. Mateta çok kıymetli bir oyuncu.
1: Şimdi Kante de çok kıymetli ve değerli bir oyuncu.
0: İyi de oynuyor zaten.
1: Ama son 10 maç falan gibi düşün. Örnek veriyorum sana. İkinci yarıda alışma süreciydi. Geldiğinde o biraz aksaklıkları yaşadığı, İsmail mi, Gendouzi mi, Kante mi falan derken o esnada

0: biraz ver kaç ver kaç dediğimiz oyundan sonra kendini gösterip biraz daha oyun anlayışını yansıtmaya başladı Fenerbahçe'de de.
1: Kante ile ilgili madem girdim bir şey söyleyeyim abi. İsmail Yüksek isteyenler var.
0: İsmail Yüksek gitmek istiyor diye girsene
1: gitmek
0: konuya.
1: Gitmek istiyordu. Tedesco'dan sonra çok aşırı gitmek istemesi söz konusu değil. Ama iyi bir teklif olursa gider. Ama eskisi kadar ille de gideceğim demiyor. İsmail Yüksek'in durumu bence Kante'ye göre belli olacak. Eğer Kante'ye bir teklif gelirse iki aday da yollar. Maaşta limitte yer açmak için. Gendüzü de var, İsmail de var zaten diye. Kante giderse, gitme ihtimali de olduğu için İsmail Yüksek'i bence şu anda hemen bir yere vermeyecekler, vermezler. Ama Kante kalırsa İsmail tamam ben gideyim diyebilir. Çünkü Kante Gendüzü oynayacak. İsmail yedekte kalacak yani. Ama İsmail'de de abi düzenli ilk 11 oynama istikrarı yok yani. O da biraz yedekliği kabul edecek abi. Onun da yedekteyken kendini hazır tutmama gibi bir problemi var abi. Tamamen milli takıma konsantre oluyor bazen.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
0: Muçi örneğini vereyim ben sana. Başka takıma gittiğinde hazır değilmiş gibi gözüken oyuncunun neler yapabileceğini net gördük.
1: Muçi bence abi istendiğini hissettiği yerde daha iyi oynuyor. Sergen Hoca'nın onu istemediğini anladığı için adam, sen mesela beni burada istenmeyen bir adam olarak hissettirsen benim performansım düşer mesela.
0: Ne sorduğum soruya cevap vermezsin yani. Anladın
1: ya ben
0: abi yok çok bilmiyorum falan ben bu konuda ya falan dersin. Kaçak yani güreşirsin.
1: Kaçak güreşirsin. Kendini vermezsin. Orada Sergen Hoca Muçi'ye niye bu kadar takıldı anlamı? Muçi çok yetenekli.
0: Sergen Hoca sadece Muçi'ye takılmadı bence. Sergen Hoca Rafa Silva'dan başlarsın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin kısmına
1: Sergen
0: geliyor.
1: Sergen Hoca şampiyonluk döneminde Abu Bakar'ı yönetti ya. Bunları niye yapamadı? Sergen Hoca'da bir kırılma yaşandı o zaman.
0: Son haftalarda
1: mutsuzdu o zaman.
0: Abu Bakar'lı mı oynadığını zannediyorsun?
1: Abu Bakar'sız oynadı ama diyorsun. Oraya kadar iyi getirdi. Getirebildiği kadar getirdi. Bunları niye yönetemedi diyorum. Bu yönetememe durumu niye doğdu Sergen Hoca'da? Ne değişti? Bir şeye mi küstü?
0: Sergen Hoca'dan kaynaklı olabilir. Sürekli öyle söyleniyor.
1: Ya da Sergen Hoca Beşiktaş'ın artık eskisi kadar güçlü bir yönetimi olmadığını, kulüp olmadığını düşündü. Ne yapayım diye o da koyverdi de olabilir. Bak camia gücü çok önemli.
0: Çok isteksiz duruyordu kenarda kısmındaki eleştiriler var ya. Geçen seneki gibi veya bir önceki dönemdeki Sergen Yalçın gibi değil. İsyan eden, dördüncü hakemle mücadele eden, oyuna sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışan bir hoca görüntüsü vermiyordu. Ve buna da zaten yönetim de eğer devam edersek 3 tane başarısızlıkta takımı yalnız bırakabilir mi endişesiyle erken karar vermesi biraz daha sağlıklıydı. Aziz Bey'in dün Aykut Hoca'ya karşı yaptığı bence hataydı. Onunla çalışacakmış gibi gözüküyor ama söyleyemiyor. Bu Aykut Hoca'yı üzmüyor mudur diye sormuşlar.
1: Vallahi ben Aykut Hoca'nın yerinde olsam Aziz Bey'den ötürü değil. Aziz Bey yapması gerekeni yapıyor. Ne yapsın? Hem korumaya çalışıyor hem de tepkileri yumuşatıyor. Ben Aykut Kocaman'ın yerinde olsam genel olarak üzülürüm.
0: Yani
1: neden
0: şu
1: istemiyorum
0: an
1: bu kadar
0: Aziz
1: diye.
0: Bey'den daha fazla Aykut Hoca'ya tepki var Fenerbahçe'de.
1: Ya ben sana evet aynen öyle. Abi bir şey söyleyeyim. Şu anda Aykut Kocaman dışında herhangi bir hocayı açıklasa Aziz Yıldırım ki açıklayabilir.

0: seçimde şu anda bir iki puan önde ya, 5 puan 10 puan öne geçer. Buna rağmen Aykut Kocaman arkasında duruyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a niye üzülsün, kızsın? İstese Aykut Kocaman'ı seçimi daha rahat kazanmak için yok Aykut Kocaman der.
1: Arkadaşlar yazmışsın
0: Aykut
1: ama.
0: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a teşekkür etmesi lazım halen kendini koruduğu için.
1: Leo başımıza bela olur, yapmasınlar almasınlar bu oyuncuyu diye yazmışsın ama neden şey bela olur da açıklayabilir misiniz?
0: Disiplin problemi var falan diyor. Bak arkadaşlar tam olabilir de garanti yok. Bak geçen sene Fenerbahçe'de Mason Greenwood gündemi vardı. Manchester United'daydı bu adam. Bir tecavüz iddiası falan filan süreç yaşıyordu. Kulüpte hatta Manchester United'ın kadın futbol takımı da var. Kadın futbol takımı tepki gösterdi. Bunu gönderin bu takımdan falan. Gerçi adam sonra aklandı, ayrı bir şey de. Fenerbahçe'de böyle tartışıldı sosyal medyada aynı. Getirmeyin bu adamı, bu adamla biz uğraşamayız bilmem ne. Adam Marsilya'ya bir gitti abi. 18 gol 12 asist falan yaptı sağ kanatta. Orada olmayan burada olabiliyor yani. Şimdi hepimiz Mason Greenwood'u konuşuyoruz. Galatasaraylı arkadaşlar. Ya ben hikaye anlatmıyorum. Dünkü mesela masada Mason Greenwood'u inşallah almazsınız dedi bana 3 Galatasaraylı arkadaşım. Yani yok Leao disiplinsiz, yok şu yok bu. Ya öyle de çıkabilir, aksi de çıkabilir. Bu biraz da senin elinde, yönetmekle alakalı kardeşim.
1: Yani.
0: Bu yönetmekle alakalı. Adamın yeteneği var mı? Yar. Var. Gerisini sen yöneteceksin. Mesela biz John Duran'ı yönetemedik abi. Tedesco yönetemedi. Saadettin Saran ilk başta onun gönlünü aldı. İyi yönetti. Galatasaray'a 5 yaşa goller falan. Ama sonra Tedesco'nun dümen suyuna girdi Saadettin Saran. John Duran'ı Tedesco istemiyor diye yolladı. Yollama başkan, ne yolluyorsun? Tedesco yola, John Duran'ı yollama.
1: Ben çıkıyorum.
0: Yönetmekle alakalı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Yönetiyor abi. Icardi'yi yönetiyor. Osimhen'i yönetiyor. Ya geçen burada Yakup Çınar söylemedi mi? Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor diye. Dinleniyor diye. Normalde bu krize döner Fenerbahçe'de. Adamlar duyurmamış bile. Yakuplar da yazmamış.
1: Sen de büyük kriz aslında Tedesco'nun antrenman bile yaptırmamasıydı.
0: Vesaire yani adam son 5 gün izin vermesiydi. Falan. Adam ne, kafası başka yerdeydi de girmeyelim oralara artık. Ya bu adama niye izin verdin Saadettin Başkan ya? John Duran'ı gönderttiriyorsun. El Nesir'i gönderttiriyorsun. Devin Özey'e müsaade. Tedesco'ya müsaade. Kulübü sen mi yönetiyorsun? Başkası mı yönetiyor? Saadettin Başkan.
1: Saadettin Bey'e de müsaade verdiler zaten.
0: Efsane başkan olacakken İrade koyamadığın için, Tedesco'yu erken yollayamadığın için, Devin Özey'i yollayamadığın için, Ömer Topbaş Tedesco'nun arkasında nedendir bilmem çok durduğu için adeta tenekeyle kovalanıyorsun Sayın Başkan ya. Sana ayrı üzülüyorum. Fenerbahçe'ye ayrı üzülüyorum. Kendime, Fenerbahçelilere ayrı üzülüyorum ya. Bu sene şampiyonluk bu kadar zor değildi ya. Bir Tedesco'ya kurban ettiniz ya. Bakalım Sayın Ömer Topbaş Hakan Safi ile seçimi kazanırsa yine Tedesco'da yaptığı hataları yapacak mı? Kahroluyorum ya.
1: Sakin. Buradan çıkıyorum yola. Onun sonrası Tekirdağ üzerinden Edirne, Edirne'den İpsala mı yapayım?
0: Abi
1: pazar
0: şu tatil başlasın
1: yapayım.
0: Ben Kırklareli'ne gideceğim. Köfte yiyeceğim, lokum yiyeceğim. Kırklareli peyniri yiyeceğim. Kendimi
1: soruyu,
0: ovaya bırakacağım.
1: Soruyu bile dinlemedin ki. Ondan sonra anlamadım ki ben seni anlamadım.
0: Sen şimdi Tekirdağ, Edirne otoban falan deyince benim aklıma hemen tatil geliyor.
1: Bitti. Oradan İpsala'ya mı gideyim, Pazarkule'ye mi gideyim diye söyledim
0: ya
1: sana.
0: Ya İpsala'da biz neler çektik abi ya.
1: İpsala'ya gidiyormuşuz tamam. Oraya sordum. Yunanistan Asil sınır kapımız iki tane biliyorsun. O yüzden hangisinden geçeyim diye sordum sana.
0: İpsala'dan geçmek İpsala daha mantıklı. Tamam. Abi yalnız tamam, biz Atina'ya arabayla gittik. Büyük hata ettik. Ben bizim Ciğerci Ahmet'e dedim ki. Grup açmış. Erhan Alveroğlu var ya Fotospor'da. Evet. O Ciğerci Ahmet, Ahmet Eroğlu, Kamil Baba ben. Kamil abinin arabasıyla gidiyoruz. Kamil babayla Atina turu diye grup açmış dörtlü. Hani daha rahat. Hani giderken açarsın ya dört kişi birbirimize ayrı ayrı yazmayın diye. Neyse bindik arabaya gidiyoruz. Bizim sınır var ya. Bak bu ülkenin diğerini bilelim abi. Abi bizim sınırda öyle bir düzen girerken çıkarken öyle bir neziklik modernizasyon var ki. Abi Yunanistan'a girerken hele Yunanistan'dan tekrar geri girerken. Abi öyle keyfi bekletiyorlar. Öyle yavaş çalışıyorlar. Uğraştırıyorlar ki. Mesela gittik Atina'ya mesela abi. Yani çok böyle iki ülke kıyaslaması yapmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeyim abi. Bazen ülkemize çok büyük haksızlık ediyoruz. Yani düzensizliği komşuda belli alanlarda, yani benzin istasyonunda benzin alırken dahi bunu hissediyorsun. Düzen haline getirmişler ve bu düzensizliği biz böyleyiz, larçız şeklinde açıklıyorlar. Sen çıldırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle kıyaslamaya girmek için olay CSA'ya siyasete gidecek çünkü mi falan. Yani ülkenin değerini bilelim abi. Gerçekten problemli şeyler var Yunanistan'da. Ama tabii ki çok güzel tarafları da var. Mesela şunu söyleyeyim. Özellikle Atina'da tabii çok turist geliyor, Türk turist, Selanik falan. İnsanı mesela komşulukta var onu da söyleyeyim yani. Yaklaşımları falan öyle düşmanca falan değil yani.
1: Tabii ki
0: bak, değil abi, bizim de değil.
1: Tamamen hatta siyasi bir olduğunu söylüyoruz.
0: Tabii. Hatta bir abi

0: insan şeyi olarak, tarzı olarak da çok yakınız. Yani onların biraz rahatlığı aşırı, biraz daha Avrupalılar, biraz daha rahatlar. Biz biraz daha heyecanlıyız falan ama yaklaşımları falan çok güzel abi, esnafı falan. Tabii işin içinde ticaret de olduğu için de var ama yaklaşımları falan çok güzel. Neyse maça gidiyoruz abi.
1: Bu arada ne yediniz be gidene kadar?
0: Instagram'da takip ettim.
1: Neler neler yediniz yani ya, bu kadar da şey olmaz ki yani, yemeğe mi gidiyorsun maça mı gidiyorsun belli değil ya.
0: Şimdi beni çekmiş Ahmet Ciğerci Ahmet. Ayıptır söylemesi.
1: Sonra yazar Olympiakos'tan da yediler abi diyor orada.
0: Oraya geleceğiz. O maçı da anlatacağım. Şimdi Atina'da Piris diye bir yer var. Atina'nın merkezinde bir tane daha semt. Hatta onların da takımı ayrı bir takım. Ben mesela bir tane börekçiye girdik. Böyle tarihi bir fotoğraf var. Takım fotoğrafı. Aa dedim, bu dedim Panathinaikos mu? Hani Atina Panathinaikos takımı ya. Şey Panathinaikos Atina takımı ya. Olympiakos. Olympiakos biraz da 50 kilometre aşağıda daha denize yakın. Pire'nin takımı. Yok dedi, bu dedi bizim burası semt dedi. Piris semti bizim eski takımımız dedi. Ondan sonra neyse şey bir yemeğe oturduk abi. Ayıptır söylemesi, et söyledik tamam mı? Ama mutfakları da çok zengin ha. Fiyatlar da fena değil açık söyleyeyim. Yani çok kötü değil. Yanımızdaki başka bir Avrupalı turist bir şey söylemiş böyle. Ben de yandan göz ucuyla baktığım için, yani kalamalı olduğunu anlayacağım tabii. Baksam da yanında beyefendi falan var. Tabağına bakmak istemedim. Göz ucuyla baktım. Şimdi çağırdım şeyi, garsonu. Dedim bu yandaki dedim hani this food name. Bu kadar İngilizce biliyorum tamam mı? This food name. Tamam this food name. Kalamari dedi, kalamari. Baba dedim bana one more food. Van kalamari dedim tamam mı? Bizim Ahmet böyle yaptı. Oğlum dedi önünde dedi koskoca dedi et var dedi. Yok dedim ben onu da yiyeceğim. Ve yedim abi tamam mı? Fiyatlar da uygun tabii. Ahmet de beni bunu böyle ben elimle yerim abi. Bak et balık kelle bunlar yenir elle diye bir laf vardır. Evet. Çekmiş abi videoya, koymuş Instagram'a. Herhalde sen de onu izledin. Ya çok keyifli. Hoş bir ha abi bir trafik problemi var Atina'da. Aman Allah'ım. Trafik yok. Trafik var, trafik akıyor. Çünkü herkes kurallara uyuyor tamam mı? Bak yoğunluk var, tık tık tık akıyor. Kavşakta mesela sağdan gelene yol vermedin ya. Yine kornaya basarlar, tepki gösterirler. Bizde abi herkes giriyor. Ama sorun ne? Otopark sorunu. Abi yollar dar. Evler eski. Mesela orada kentsel dönüşüm yapamamışlar. Fakirler biraz. Tamam mı? Abi.
1: Bence gerek duymamışlar, tarihi korumuşlar.
0: Tarih marih değil ya, evler tarih değil ya.
1: Olsun.
0: Evler bildi mesela İzmir'e benziyor evler, balkonlar işte brandaları falan filan ama abi bir otopark sorunu var, giremiyorsun yani, yer yok, otopark sayısı da az, çıldırırsın.
1: Yol kenarlarına bırakmıyor mu kimse?
0: Yol kenarında yer yok.
1: He, bırakıyorlar.
0: Ve Yunanlılar genel olarak çok küçük araba kullanıyorlar, %99'u
1: Yunanlılar.
0: Yunanlılar öyle mi diyeceğiz?
1: Yunanlılar diye bir
0: tamam, şey. Yunanlılar.
1: Türkdüler diye bir şey
0: tamam. Olmadığı için. Yunanlılar. %99'u küçük araba kullanıyor. Arabamla bir seyahate giderim, bagajım geniş olsun. Yok. İki sebep var. Bir ekonomik, iki park problemi. Anlatabiliyor muyum? Mesela SUV araba görmen Yunan plakalı çok zor. Yani 5000 arabada bir tane falan görürsün SUV. Bizde sokaklar SUV dolu. Sanki hepimiz araziye gidiyoruz. Bende de var ayrıca. Yani yapacak bir şey yok yani. Biraz böyle görgüsüzlük var yani. Şunu söyleyeyim ama.
1: İnsanın kendini tanımasını.
0: Tanıyoruz kendimizi ya. Güzel insanlar. Biletimizi mesela sattık biletimizi ikinci partide. Şöyle o hikayeyi de anlatayım. Önce maçı anlatayım. Şimdi Olympiakoslular, Panathinaikos.
1: Hakem ne doğradı size?
0: Doğradı bizi abi. İzledin mi sen maçı?
1: Ben Euroleague'de yapı olduğunu düşünüyorum.
0: Abi hakikaten var. Bak. Yunan takımlarının üstünlüğü var.
1: Zaten ev sahibi olmasından kaynaklı. Bunu Amerika'da da yaşayacak mıyız acaba Amerika ile beraber?
0: Yaşayabiliriz Amerika maçında. Şimdi bak ne yaptılar biliyor musun? Mesela biz şimdi bak Euroleague'de üst düzey bu turnuvalarda en önemli özellik sert savunmadır. Hı-hı. Fakat sert savunma sertlikle beraber hakemin takdirini getirir. En ufak bir savunmada hakem bize düdük çaldı. Bizim birkaç oyuncu kafadan üçledi mesela, daha ilk periyotta üçledi mesela faul sayısını. Abi Panathinaikos'a biz hücum yaparken Olympiakos bize tekme tokat doluyor. Aynısını Real Madrid'de de yaptılar. Hı-hı. Hatta Real Madrid'ler de isyan etti ne oluyor diye. Olympiakos'a hiç düdük çalmadı. Olympiakos'a 8-9 dakika boyunca faul düdüğü çalınmadı biliyor musun? Maç orada kopuyor zaten. Yalnız şunu hissettim. Bak bunu Obradoviç'le bizi CSKA maçında doğradılar ya. Hı hı. Sonraki yıl ancak şampiyon olduk. Orada da Obradoviç'te de gördüm. Real Madrid maçında Real'in hocasında da gördüm. Bizim bu maçta Saras'ta da gördüm. Bunlar yapıyı kabul ediyorlar abi. Euroleague'de yapı var. Hissediyorlar bu hocalar. Mesela normalde daha ağır konuşmaları lazım. Euroleague diyor ki bu sene diyor bunu şampiyon yapmaya karar vermiş. Sesimizi çıkarmayalım çünkü Euroleague bize ceza verir. Gelecek sene başka bir takımda olabilirim ya da bu takımda şampiyonluk potasında olabilirim. Kızdırmayalım o zaman şampiyon. Bu var, bunu ben hissediyorum abi. Real Madrid'de hissettim. Çünkü açık açık Real'i de doğradılar. Hocası ne yapayım diyor falan, gidiyor basın toplantısında falan. Bunu hissediyorum. Neyse abi, biz elendik. Ha, elenmeden önce gelin maça geliyoruz abi. Panathinaikoslular elenince, orası Pana'nın Oaxaca biliyorsun stadı. Elenince biletlerini düşmanları Olympiakoslara satmışlar.
1: Düşman demeyelim, rakipler.
0: Düşmanları ya, düşmanız rakip biz diyorlar. Bir kısım Olympiakoslu'da 5000 kadar maça biletsiz bir şekilde sokulmuş abi. Benim bir arkadaşım vardı.
1: Yani final maçındaki üstünlüğü görünce zaten.
0: Ama şöyle olmuş. Bir, Panathinaikoslular satmış onlara. İki, satılandan daha çok 5000 bilet biletsiz kişi girmiş. Şuradan anlıyorum. Bir arkadaşımız bizim Panathinaikosların arasında kaldı. Bir arkadaşımız da yanımıza geldi. Ben aralarında kalmak istemedim. Beni oradan kovdular dedi. Yani biletli Fenerbahçeli yerinden etmişler. Git buradan diye.
1: Olympiakos.
0: Biz burada tribün yapacağız. Hatta vardı fotoğraflar. Ben çektim. Ben de yayınladım.
1: Sen bu arada biletli gittin. Sen akreditasyon olmadın.
0: Tabii yok. Akreditasyon olmadım ben. Ben bu maça bir Türk taraftar hissiyatıyla tribünde gitmek istedim. Kulübe yazımı yazdım. 32.500 lira. 550 euro karşılığında. Bir alt kattan, üst kattan değil, bir alt kattan biletimi aldım. 32.500 lira kulübe havale ettim. Dekontum duruyor. Fenerbahçe'ye gönderdim. Biletim bana maç günü gece yarısı geldi. Euroleague'den geliyor. Euroleague isim bildiriyor Fenerbahçe. Ücretini oraya havale ediyor. Euroleague'den geldi. Fakat Euroleague'den bir 500-600 Fenerbahçeli'ye bilet maça 10 dakika kalayana kadar da gelmedi. Bu ilk skandaldı. Fenerbahçe devreye girdi falan, çat çat biletler geldi. Fakat o sırada biletsiz girenler onların yerine oturdu falan filan, dağıldı Fenerliler. Bu ilk skandaldı. İkinci skandal, hatta bir video çektim. Panathinaikoslular bilet gişesinde Fenerbahçelere saldırdı. İlk videoları ben verdim. Burada sıkıntı var diye. İçeri girdim. Bu nasıl tribün dedim. Böyle tribün mü olur? Burada haksızlık var dedim. Orada gazeteciliğimizle bir yandan yaptık. Tabii maç hakem ve tribün sıkıntısıyla beraber Olympiakos'un lehine döndü. Zaten süreç böyle inşa edilmiş. Adamlar Real Madrid'i bile finalde doğradı. Yani. Doğrandı abi. Ben basketbolda şunu anladım abi. Faul düdükleriyle işi bitiriyorsun abi. Futbolda sarı kartlarla operasyon yapıyorsun. Baskette savunma yapmasına izin vermemek için faulleri çaldığın zaman diğer takımın zaten yolunu açıyorsun. Neyse biz elendik abi. Çıktık dışarı. Ben tabii bunu her yerden yazıyorum.
1: İki sene Euroleague'i alarak yapıyı nasıl yendin?
0: Şöyle abi, yani Euroleague her sene de seni engellemiyor. Ben Fenerbahçe'nin Euroleague tarafından desteklenerek şampiyon olduğunu
1: Euroleague
0: düşünmüyorum.
1: Euroleague her sene seni engellemiyor. Güzel bir yaklaşım.
0: Bizim futbolda da böyle abi. Mesela Fenerbahçe Euroleague sayesinde Olympiakos'un olduğu gibi olmadı. Fenerbahçe'yi engellemediler o
1: bak
0: sene.
1: Bak CSK'yı nasıl yedi yapı, gördün mü?
0: Hangi yapı? Abi savaş çıktı. CSK'yı savaştan dolayı almıyorlar.
1: İsrail'i niye alıyorlar?
0: Baba, dünyayı İsrail yönetiyor demek istemiyorum. Beni oralara sokma ya.
1: Tamam, hadi.
0: Şimdi bir mevzu da anlatacağım, canlı hikayeler. Elendik
1: olan
0: abi.
1: Valencia'ya yoldum.
0: Abi yolda
1: üçüncülük bize maçı var diye zannettin mi peki?
0: Zannettim. Fenerbahçe yöneticisi var. Vallahi geçen sene varmış üçüncülük
1: vardı.
0: Maçı.
1: Ay gene var mı diye.
0: Hayır,
1: çünkü ben
0: oldu.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. En kötü ihtimalle üçüncülük maçını seyreder döneriz deyip buradan pazar günü Atina'ya giden tanıyorum da o yüzden biliyorum ya. Abi maç yok.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Biz üçüncülük maçı var zannediyoruz. Bizi yolda Olympiakoslular çeviriyor. Nereye biletlerinizi gidiyor? Bize satın. Çünkü bizim biletimiz final maçını, üçüncülük maçını, ertesi günü de bütün maçı izlemek üzerine bilet. Bütün biletler öyle biliyorsun Euroleague'de. Evet. Bizi Olympiakoslular çeviriyor. Bu maçı bize, bileti bize satın. Lan diyoruz, üçüncülük maçı var. Hani biraz zor bir maç bizim için, üzüntülü ama gideceğiz. Ondan sonra bilet almaya çalışıyorlar tabii usulüyle. Sokakta bizi çevir Fenerbahçe formalı.
1: Usulüyle iyi.
0: Tabii yani öyle sert bir şekilde yani rica ediyorlar tabii. Sokakta bize ne ters yapacaklar? Analarını ağlatırız yani, affedersin.
1: Bak
0: yani.
1: Neler
0: ya
1: neler.
0: Öyle bir dünya yok yani. Öyle Fenerbahçe formasını, Türk bayraklarını, şapkamızı takıp Atina'da, Akropolis'te her yerde gezdik Allah'ın izniyle. Velhasıl ulan dedik bu üçüncülük maçı yok mu acaba, tamam mı?
1: En son keçi gibi dağa tırmanırken gördüm.
0: Akropolis'e çıktık. Abi Akropolis'e bir çıktım abi. Atina ayaklarımın altında.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Abi Esenyurt gibi ya. Her yer bina. Yani yukarıdan baktığında Atina'nın Esenyurt'tan farkı yok abi. Mıncık mıncık mıncık mıncık bina abi. Yeşillik yok. Yeşil Atina. Yeşil Atina falan değil abi. Bizim kağıthane daha yeşil abi Hasbahçe.
1: Tanrılar buna kızabilir.
0: Konuyu dağıtma, dur bilet olayını anlatacağım.
1: Esenciles'e benzetti. Yılların Atina'sını Akropolis'e.
0: Ulan dedik üçüncülük maçı.
1: Esenyurt dedi.
0: Akropolis'e

0: Akropolis'i sırtına alıp tamam, yukarıdan Atina'ya bakınca abi vallahi Esenyurt'tan farksız bir manzarası var ya. Mıncık mıncık evler abi. Yeşillik de yok her taraf dağ topu.
1: Ben seni Spartaküs'e bir söyleyeyim dağ, de bak
0: bizim,
1: ben ne yapayım.
0: Bak bizim kağıthane Hasbahçe Atina'dan daha yeşil ya. Neyse geldik abi. Ulan dedik bu üçüncük maçı yok mu?
1: Hasbahçe diyor.
0: Ben Fenerbahçe'den bir yöneticiye mesaj attım. Abi dedim bizim dedim yarın maçımız yok mu? Siz abi oğlum dedi biz geldik İstanbul'a ne maçı dedi maç çok arttı. Tamam mı? Sonra neyse ben de tabii Twitter'dan Instagram'dan yazıyorum ya böyle yaptılar şöyle yaptılar falan diye. Çok akıllı bir Yunan arkadaş hatta arkadaş olduk çocukla Instagram'da tertemiz bir kardeşimiz. Hatta gazeteciymiş orada yeni okuyor okuyor böyle. Olympiakos'tu beni bulmuş. Benim Instagram'da da mail hesabım var ya Ahmet Konançili. Bana mail attı. Biliyor şimdi biletlerin elimizde kaldığını falan filan. Biz de aptal aptal affedersin geziyoruz böyle biletler elimizde. O biletleri normalde satabiliyormuşsun. Euroleague'de açıkladı zaten satın biletlerinizi diye. Hatta Euroleague bir sistem açtı. Elenen takım Fenerbahçe işte Valencia satabilir falan filan diye. Euroleague'in sistemi çökmüş. Biz de abi çocuk beni buldu. Dedi ki abi dedi yani Yunanca abi yok da my brother my friends falan. Dedi ki biletlerinizi verir misiniz? Teklifin ne dedim.
1: Açığım deseydin tabii. Tekliflere.
0: Dedim ki 3 biletimiz vardı. Bir tanesinde bir gün önce maçtan gelirken Fenerbahçe forması var bizde tabii. Arabanın içine motorlu bir arkadaş, Yunan arkadaş gördü bizi. O da temiz bir çocuktu ya. Yunanlarla aslında çok sorun yok ya. Durdurdu bizi. Dedi ki biletlerinizi veriyor musunuz? Siz az önce elendiniz dedi. Tamam mı? Çek dedik sağ. Şimdi biletleri transfer edemiyorsun. Bize biletler biz Euroleague uygulaması üzerinden alamadık. Çocuk diyor ki Yunan çocuk. Epi indir diyor. Bana bileti transfer et parayı öyle vereyim diyor. Gitti bankadan para çekti çocuk. Tamam mı? Biz dedik EpMap biz Euroleague maille aldık. Kare kodumuz var.
1: Benim internet no.
0: Yok yok internet değil. Maille aldık. Bye, kare kodu gösteriyor. Biz böyle girdik diyoruz.
1: Çok çocuk, yazıyor yurt dışında
0: çocuk
1: diye.
0: Önce güvenemedi. Şimdi evet. Türklük Yunanlılık var ya bu Türkler beni kazıklayacak mı falan. Hatta bu arada arkadaşlarını arıyor. Bak diyor.
1: Sen ona güvenmiyorsun. O sana güvenmiyor. Nasıl
0: bak hikaye ya? Çok güzel. Tamam bak çok güzel bir hikaye. İlk defa kendi yayınımda bile anlatamadım. Bizim ciğerci Ahmet de anlatıyor tamam mı? Ya my brother diyor.
1: Biz ciğerci
0: diyor,
1: Ahmet nasıl ciğerci? Arnavut ciğerci mi? Yaprak ciğerci. Normal Edirne, ciğerci. Edirne tarzı mı?
0: Yok normal ciğerci. Normal hatta ciğerci. Bu akşam ona gideceğim. İşim var. Saat 5'te bir toplantımız var onunla.
1: Artık et yemesem mi?
0: Yemesem iyi olur abi. Neyse. Biz abi Kamil abi falan indi böyle.
1: Kamil abi gerçek isim mi? Yoksa,
0: Kamil abi he? Kamil baba tamam, gerçek Kamil, isim adam. Tamam. Şimdi Yunan çocuk bu arada arkadaşlarını arıyor. 3 bilet varmış diyor alalım diyor biletleri falan tamam mı? Yunan tabi çocuklar bizi görmediği için telefondaki Yunan arkadaşları bize inanamadı güvenemedi. Hatta dedi ki İngilizce anlatıyor tabi ya diyor onlar Türk onlara güvenme dediler bana diyor tamam mı?
1: Nasıl anlattı bunu? Ya onlar Türk bunlara güvenmiyor.
0: Öyle anlatıyor İngilizce, işte ya İngilizce. Size güvenmiyor. İngilizce
1: sen konuşamıyorsun işte. Sadece anlayabiliyorsun.
0: Abi anlıyorum çat çut işte tamam. İşimi görecek kadar konuşuyorum. Daha çok orada evet. Erhan var bizim Erhan Alveroğlu. O bu süreci yürüttü. Ama çocuk bize güvendi.
1: Tercüman.
0: Evet. Bize çocuk bak Yunan çocuk bize güvendi. Arkadaşları tabii birebir bizi görmediği için telefonda
1: güvendi. Fenerbahçeli olduğun için.
0: Ya bize güvendi çocuk. Evet, tamam. Orada o hissiyat o enerji geçiyor tamam mı? Hatta ben şöyle yaptım. Bak dedim açtım. Bu dedim my account Instagram gördü falan. Biz dedim bir
1: çocuk, my account.
0: Şimdi bunları gösterince falan çocuk tabii güvendi. Gitti bankadan para çekti. Biz normalde çocuğa bak burası çok özel bir hikaye. İki bileti Ahmet'le Kamil abinin biletine çünkü benim biletim daha iyi bir altta. Onlar 450 euro aldı ben 550 euro aldım. Onların iki biletini 200 euroya verecektik. Tamam mı? Çocuk onu ters anlamış. Erhan da bileti tam verirken
1: 200-400
0: çocuk bir bilete 200 euro verdiğini vereceğini anlayınca Erhan biz dedik yok yok iki bilet vereceğiz sana falan diyoruz ama biz orada Türkçe söyledik. Erhan böyle yaptı susun dedi. Ya burada bir güvenilmezlik durumu yok. Tamam mı? Neyse susun dedi.
1: Bu temiz çocuk dediğin Yunan'ı.
0: Yok yok öyle değil öyle değil. Abi normalde o biletin değeri biz piyasayı bilmiyoruz. Ve satış iznimiz var o bilete. Çünkü finale kalamıyoruz. Üçüncülük maçı yok. Zaten o biletin ziyan olmaması birine verilmesi lazım.
1: Tabii.
0: Euroleague de bunu istiyor.
1: Mundar olmasın
0: tabii,
1: diye.
0: Tabii Euroleague bunu duyurdu. Evet. Susun dedi Erhan. Susun dedi yeter. İki değil bir anlamış dedi. Bir vereceğiz. Zaten o tek biletin değeri zaten en az final maçı için mesela 450 aldıysan 1050 euro mesela. Biz adama 200 euroya veriyoruz. Neyse verdik onu. Sonra bu dediğim öbür çocuk beni mailden buldu. Ben isyan ediyorum bu arada. Allah
1: herkes
0: bela...
1: mutlu ama değil mi? Sen herkes 200'e mutlu. Verdin diye mutlusun.
0: O da mutlu.
1: O 200 aldım diye mutlu. Çok mutlu. Normalde 800-900
0: verecek. Tabii tabii tabii final maçı. Olympiakos. Acayip tutkuları. Tutkularına hayran kaldım abi. Bak tutkularına hayran kaldım. Olympiakosların. Neyse ama tribünde çılgınlar.

0: spor taraftarı gibi.
1: Tribünde çılgınlar. Yanımızda evet. Sivilde falan çok düzgün insanlar. Tamam mı? Neyse. Eve gittik abi. Bu arada ben yardırıyorum Instagram'dan, Twitter'dan.
0: Biraz seni Instagram'dan takip etsek, seyretse sana güvenir miydi?
1: Güvenirdi ya. Ben sempatik bir çocuğum. Ben bu arada yardırıyorum abi. Gece eve gittim hırsımdan. Allah belanı versin Euroleague.
0: Erhan Kayserili mi diye soruyorlar.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
4: Şimdi ben yardırıyorum bütün hesaplardan.
5: Bu hikayenin sonu var mı?
4: Ya bir konuşamıyor işte.
5: Oy, sormuşlardı o yüzden.
4: Devam ediyorum daha, tamam. Ne istiyorsunuz abi? Peki. Daha 11.30 oldu. Yarım saat var abi hikayenin.
5: Daha gerçek... yarım saat var hikayenin.
4: Mevzu anlatıyorum size. Gerçekten bunları bir yerde dinleyemezsiniz.
5: Muhteşem
4: yani.
5: Yüzyılı gibi bitmiyor.
4: Neyse.
5: Haremden çıkamadık şu an.
4: Ben Instagram'dan evet. Falan yardırıyorum abi. Paylaşımlar yapıyorum. Allah belanı versin Euroleague. Euroleague mafya falan, tamam mı? Yunan çocuk beni bulmuş. Instagram'da da mail adresim var. Elimizde de iki bilet kaldı. Kamil abininkini sattık. Hani iki verecekken teke verdik ya 200 liraya. Ahmet'inkiyle benimki duruyor. Çocuk yazdı. İki bilet lazım abi. İşte sizde var mı? Instagram'dan yazışmaya başladı. Mail atmış. Instagram hesabımı verdim. Sonra telefonumu verdim. Teklifin nedir dedim. Çocuk dedi ki iki bilete 500 euro. Hiç uğraşmadım, gel dedim.
5: Çocuk da... Akropolis'ten arazi isteseydin. Ha, öyle bir şey söylüyorsun.
4: Ben uğraşmadım yani. Evet. Kaybetmek istemedim. Aslında piyasayı bilsek, kontak bulabilsek 1000 euroya da satarız. Çocuk kapıya geldi abi, bizim Airbnb evinin kapısına geldi abi. Nakitle gelmiş tabii ki. Çocuğa da öbür adama ikna ettiğimiz gibi anlattık. Bak dedik. Biz dedik güvenilir insanlarız, tamam mı? Biz dedik Türk'üz. Biz dedik bunu transfer edemiyoruz. Onlarda kültür şu. Biletini bana transfer et diyor. Haklı. Ama dedik biz bunu maille aldık. Kare, mail açıyorsun. Fotoğraf çıkıyor. Harbi bilet. Ve kare kod var. Kare kodu okutuyorsun, geçiyorsun. Çocuk önce ikna olamadı. Sonra öbür Yunan arkadaşa sattığımız bileti, Yunan arkadaşı paylaşımlarını falan gösterdik. Çocuk endişeli bir şekilde bizden bileti aldı. Bu arada biz de hem o ilk arkadaş hem bu arkadaş için sonuçta sattık, para aldık. Yani zararımızın bir kısmını kurtardık. Bir yandan ben endişeleniyorum ya giremezlerse diye. Çünkü suçluluk duygusu yaşarım. Yunan olmaları fark etmez. Üzülürüm yani. Sonuçta bir insan evladı, tamam mı? Ve bize
5: haber güvensin. Verdi senin girdiğinde. Ara beni.
4: Söyledik, mesajlaştık ama şunu söyledim ben. Bak kardeşim dedim. Biz buna kare kodla girdik. Eğer giremezsen bu senin beceriksizliğin. Bak bunu da söyledim. Kendi vicdanımı da rahatlatmak için herhalde bunu söyledim. Neyse abi. İlk gün bileti sattığımız adam maça 3 saat kala girmiş içeri. Bize içeriden fotoğraf attı mı? Ahmet'e fotoğraf attı Instagram'dan. Ben hemen aldım o fotoğrafı, bak dedim. Diğer çocuğa attım. Bu arkadaş girmiş. Sen giremezsen senin beceriksizliğin. Bölüm 2, tamam mı? Ben dedi maça dedi biraz geç gideceğim, çalışıyorum dedi çocuk bana. O iki bileti alan çocuk. Abi o da içeri girdi, o da fotoğraf attı. Abi ikisi birden, o iki Yunan bize bir teşekkürler yazıyorlar. Siz gerçekten güvenilir insanlarmışsınız.
5: Biz sizi yanlış tanımışız.
4: Transfer etmeye gerek yokmuş, kare kodla giriliyormuş. Hatta ilk Yunan'a Ciğerci Ahmet şöyle yazıyor. Öbür iki arkadaşı Türklere güvenilmez diyor ya telefonda, hani ilk muhabbet. Ciğerci Ahmet hırsını alamadı. Bu arada İpsala'ya doğru geliyoruz biz. Tamam mı? Önde oturuyor. O iki Yunan arkadaşına de ki my friend, gördün mü Türkler ne kadar güvenilirdir? Onlarla dalga geç, yazışmalarını bana at. Hırslanmış, Türkler güvenilmezdir diyen iki arkadaşına falan. O da diyor ki öbür Yunan Türk oldu bir anda. Tabii diyor, onlara söyledim diyor. Bak Türkler ne kadar güvenilirdir dedim diyor. Bak ben maça girdim, siz giremediniz. Hem de 200 liraya bilet aldım dedim diyor. Yazışmalarını falan bize attı böyle. Çok güzel bir şey oldu yani, kültürel anlamda güzel oldu. Sportif anlamda güzel olmadı. İpsala'ya geldik abi.
5: Koca Yunan mitolojisini, yerleşimini, tarihini, kültürünü ne hale soktun? Esenyurt dedin. Esenyurt'ta kaç tane park var biliyor mu? Bir kere Esenyurt'a gelmiş mi diye kaç tane mesaj geldi?
4: Nasıl ya, ne alakası var? Esenyurt daha güzel dedim ya.
5: Esenyurt daha yeşil zaten. Esenyurt yeşil bir yer zaten. Öyle sanki şey gibi anlatma diye söylemişler.
4: Hayır şimdi arka tarafta. Atina çok övülüyor ya böyle. Hmm. Atina'daki yeşillik.
5: Atina yeşiliyle övünmüyor bu arada.
4: Neyle övünüyor abi?
5: Atina neyin tarihiyle övünüyor?
4: Tam tarihine sözüm yok. Tarihine sözüm. Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim abi. O Akropolis var ya.
5: Evet.
4: Taşlar böyle 5 tane 6 tane taş böyle dizilmiş.
5: 5 tane 6 tane taş dizilmiş diye anlatma lütfen. Tarihi o kadar da şey yapma ya. Ya ne bir dakika. 4-5 tane mozaik işte bilmem ne diye. Böyle mi anlatıyorsun yani sen şeyi?
4: Ya bir lafımı bitireyim ya.
5: Ya bir mağara delmişler, girmişler işte falan mı diyorsun? Öyle bir şey mi diyorsun? Nasıl bir... Sen de rehber olmaz ha sen. Manyak mısın sen oğlum? Nasıl bir anlatım tarzıdır o?
4: Ya bir şey söyleyeyim.
5: Bir tane taş dikmişler ya oraya, 2 tane
4: diye. Ya bir anlatayım.
5: Peri bacaları var yani. Aa, çıkmış
4: sen beni idama götürürsün ya. Lafımı yarın. Şimdi bak. Akropolis. Hatta ben yeter dedim buraya kadar çıkmak. Para verip biraz daha 60 lira yukarıya çıkmaya gerek yok. Gördüm işte dedim, tamam mı?
5: Ya adamlar tanrılarla yukarıya...
4: Daha geçelim kurduk. O tanrı işine. Neyse saygı duyuyorum, ayrı bir şey. Bak tarih benim hoşuma giden bir şey. Tarihi severim, coğrafyayı severim. Akropolis orada 3-4-5 tane taşı dizmişler, tamam mı? Bir de şehrin içinde çok az yerde, birkaç yerde oraya çıkarken görüyorsun kazı yapılmış. Hı hı. Ya bunların yüz misli İstanbul'da var ya. İstanbul'daki tarihin yanına yaklaşamaz Yunanistan. Bunu anladım. Atina. Bu övülen işte Atina, Roma falan. Abi İstanbul'da mesela Marmara'yı yapıyorsun. Şey yapıyorsun mesela, neydi o geçitin adı? Geçiyorsun Yeni Avrasya. Kapıdan. Abi biliyorsun 10 metre kazdılar. Gemi iskeletleri çıktı. Hı. Şeyde taşlar çıktı falan. Ya İstanbul'da 10 metreye 20 metreye girdiğinde Atina'nın 10 katı tarih çıkıyor. Yani
5: bu arada daha önce onlara aitti burası.
4: Ya diyorsun. Onlara aitti de şimdi bize ait abi.
5: Tamam, biz onun bir şey demiyoruz.
4: Yani bizim yani.
5: Hani tarih diyorsun ya İstanbul'da, tarihi diyorsun ya, daha önce tamam da. Bizans'a ve Roma'ya ait olduğunu hatırlıyorsun herhalde.
4: Yok.
5: Yok mu?
4: Artık bize ait.
5: Yunan tarihi.
4: Ya onu anlatmıyorum ama onların da olsa o tarih artık bizim tarihimiz, bizim malımız, bizim mülkümüz. Ya bana milliyetçilik yaptırtma ya.
5: Ya milliyetçilik değil, tarihi biraz şey yap diye söylüyorum. Onu... Hep bizleymiş gibi başlama gibi bir durum yok yani. Biz biliyorsun göçebe bir toplumuz. Evet. Ve onun sonrasında Osmanlı ile beraber, onlara verdiğimiz destekle beraber o aileye katılan, Türk de olarak söylüyorum ben. Bir Osmanlı olarak söylüyorum, Türk olarak söylüyorum. Hani onunla birlikte gelişen, büyüyen, devam eden bir tarihimiz var yani.
4: Bak abi, ben bunları biliyorum. Ben madem oraya girdin, ben de Oğuzların Üçok koluna bağlı, tamam mı?
5: Benim de Hun Türk'e dayanıyor soyum.
4: Çepni, evet. Çepni boyundayım. Çepniler için Giresun genelde Çepnidir. Çepniler için ne derler? Çepni, Çepniler için. Nerede görse yağı orada kurar otağı. Yağ değerli bir şey ya. Hı. Hani bir yere gidiyor, yolda yağ görüyor. Yani hazine görüyor, ganimet görüyor. Oraya çadırını kuruyor, otağını kuruyor, orayı fethediyor. Yani hoş, şimdi buralara götürme beni. Biz fethettik, bizim malımız. Bu artık tarih de bizim, tamam mı? Onların tarihi olabilir ama burada. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben.
5: Hadi inşallah.
4: Bak şunu anlattırmıyorsun ki. Ya sen beni idama götürürsün abi lafımı bölerek. Çünkü bütünleşmeyen laf, yarıda kalan laf, sıkıntılı laf. Burada onlardan...

Yunanistan'dan daha çok hadi Yunan tarihi var diyeyim. Hakikaten öyle. Atina'yı bayağı bir gezdik. Bir Akropolis var. İki tane de Akropolis'e çıkarken kazı yapmışlar. Orada da büyük bir saçmalık var. Biz bir tanesine girdik Akropolis'e giderken. Böyle kazı yapmışlar, böyle tarihi eserler falan var. Aa dedim, bedava ne güzel, bizde olsa paralı olurdu dedim. Bir baktım abi içeride gişe var. Yok dedim, vermeyeceğim, bu da paralıymış. Çıktım dışarı, bu arada kameraya çekiyorum, YouTube'umda var. Ciğer Camet'le.

0: O kadar bir saçma bir para sistemi var ki bir adım geriye çıkıyorsun, her şey ortada zaten açık yani, koridor yok, kapalı bir şey yok falan filan. Neyse abi, iki tane falan kazı alanı var, bir de Akropolis var. Abi İstanbul'da daha çok var ya. Ya onu anlamadım yani, bu kadar göklere çıkılması demek
1: Olympus'a
0: her şey.
1: Olimpos'a gitmediniz mi? Olimpos.
0: O gittiğimiz yer Olimpos değil mi?
1: Zeus'un olduğu yer. Akropolis ayrı. Müzenin olduğu yer.
0: Yok, oraya gitmedik abi. Olimpos'a gitmedik abi. Velhasıl böyle bir Atina muhabbeti oldu. Oradan gelirken Selanik'e uğradık. Atamızın evine uğradım. Selamımı çaktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanımın doğduğu evi, hatıralarını görmek, hatıralarını zihnimde daha da fazla yaşatabilme şansı yakaladım. Çok güzel koruyorlar. Kapıda Türk kardeşlerimiz var. Etrafında Yunan polisi var. Çok saygılılar. Hiçbir problem yok. Tabii çok yolun ortasında kalmış, caddenin kenarında kalmış ama adamlarda trafik kültürü var. Bir şekilde akıyor. Çevresinde ciddi sayıda özel kuvvetler var, Yunan kuvvetleri var. Gerekli korumayı sağlıyorlar, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Teşekkür ederim, öyle bir saygısızlık yok. Çok güzel modernize edilmiş ev. Yani aslına sadık kalınarak Mustafa Kemal Atatürk'ün zıbınını gördüm. YouTube kanalında da yayınladım. Böyle başlığı var, annesinin, Zübeyde Hanım'ın ona zamanda giydirdiği, böyle beyazda biraz grileşmiş zıbınını gördüm abi. Çok duygulandım. O evde başlayan bir hikaye. İnsan titriyor. Çok zor değil. Gidin görün abi. Araçla Atina'ya gitmek zor ama Selanik zor değil. Gidin görün abi atamızın evini. Zıbınını görün. Hikaye nasıl başlamış onu görün. Buradan tüm şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e buradan dualarımızı gönderelim abi.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Arefe günündeyiz. Yavaş yavaş bayramlık ağzımızı açtık gerçi. Bugün Ahmet Konaş'la birlikte ama bize de artık veda vakti geldi. Fenerbahçe'nin seçim süreci devam ederken adayların sahadaki görüşmeleri, buluşmaları, toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç tane isim iddiası var. Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'a gelebilme ihtimali biraz daha sıcakmış gibi gözükürken, bu arada Portekiz'de sezon tamamlandı ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. Lisbon devi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Benfica ikinci ön elemede Beşiktaş'ın muhtemel bir rakibi olarak da karşımıza çıkıyor. Rafa Silva rakip olarak gelebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Ahmet, teşekkür ediyorum her şey için. İyi bayramlar diliyorum bütün dinleyicilerimize de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bana tahammül edebilenlere biraz başınızı ağrıttık, ettik. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, birbirimizi seviyoruz, sevmeliyiz. Ben herkese seviyorum, bazen yükselebilirim. Dilim sürçtü ise affola.
1: Sürçülisan
0: eylediysek affola. Hepimize güzel bir bayram diliyorum. Ailemizle, ailelerimizle, huzur içinde, sağlık içinde bir bayram diliyorum. İnşallah bayramdan sonra da Allah nasip ederse tekrar buluşalım. Sevgiler, saygılar,
1: bugün hürmetler. Bugün var mı Sansürsüz'de yayının?
0: Evet, birazdan saat 12.30'da, şimdi onun manşetlerini hazırlıyorum bir yandan. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Aziz Yıldırım'ın golcülerini açıklayacağım. Sevgiler, hürmetler. 12.30 Sansürsüz YouTube kanalı.
1: Hakan Bey'in de bir golcü ismi olarak Lewandowski ile anlaştığı
0: iddia. Yok, Leva yok. Daha 60-70 milyon euroluk bir golcünün peşinde. Onun da ismi çok ilginç. Birazdan saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Bu aralar tabii ki iyi röportajlar, iyi bilgiler veriliyor. Volkan Demir'i de tebrik etmek lazım. O da çok güzel bir
0: kardeşimi
1: iş yapmış.
0: Tebrik ederim.
1: İsmail Kartal'la çok güzel bir röportaj yapmış. Hoca kimseyle konuşmuyordu. Volkan Demir'i kırmamış. Oradan da bir 10-10 dakika, 10-12 dakika size dinleteceğim. Ardından da Yakup Çınar geldi. Cihan Dişli ile beraber hazırlıklarını yapıyor. Birazdan sizlerle beraber olacaklar. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
2: Reklam.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği.

0: Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
5: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
4: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
4: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
7: Maç golünü coştu.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Dostlar, herkese yeniden merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatlerimiz son 4'ü gösterene kadar Ahmet Konancı'nın hemen ardından Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin. Öncelikle selamlar.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
3: Sağ olasın. Şimdiden de bayramını kutlayalım. Tabii dinleyenlerimizin de kutlarız çıkarken ama Ahmet Konanç'la da içeride muhabbetini yapıyordum. Senin için biraz zor olsa gerek.
4: Ahmet Konanç sonrası mı?
3: Evet, Ahmet Konanç.
4: Yok söyledim. Ya geyik yapıyoruz abi.
3: Evet, peki.
4: Tamamen geyiğe dönmüş durumda muhabbet.
3: Abi direkt Hakan Safi'nin hafta içi açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Bir röportajında katıldığı televizyon programında dedi ki ben dedi Osimhen'i de istesem alırdım dedi ve aynı zamanda Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama iyi bir Fenerbahçeli olduğum için Galatasaray Lisesi'ne gitmedim dedi. Bunun daha sonra yani yalan olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani Hakan Bey neden böyle bir şey söyleme gereği duydu?
4: Ya şöyle, şimdi hani o dönem o puanı alabildim almadım bilmiyoruz tabii ki Cihan ama belgeler var artık. O dönemde sınava girip kazandığında bunlar gazete sayfalarından yayınlanıyordu. Eskisi gibi internet yoktu. Osman Altunterim'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O gazete küpürüne ulaşıyor. Hakan Safi'nin sınava girdiği sene Galatasaray Lisesi'ni kazanamadığı gözüküyor. Kazansaydı zaten o lisede yayınlanırdı. Ya yanlış bir strateji. Gerek yok bunlara yani, anladın mı? Sadece Galatasaray'a savaş açarak, İşte Galatasaray'ı kötüleyerek, Galatasaray üzerinden siyaset yaparak, kampanya yaparak seçim kazanamazsınız. Hani bununla Fenerbahçe taraftarını etkilediğini düşünüyor herhalde ama ben etkilendiğini sanmıyorum.
3: Peki o dönem tabii.
4: Niye etkilensin abi?
3: Kabataş Erkek var, İstanbul Erkek Lisesi var. Hakan Bey'in de mezun olduğu liseden daha iyi liseler. Hani Galatasaray Lisesi'ni kazanıp gitmediyse buraları neden tercih etmedi diye de insanın kafası karışmıyor değil.
4: İnsanlara şöyle anlatalım. Şu anda o sınavın ismi LGS miydi?
3: Vallahi LGS o kadar, üniversite o kadar galiba. Çok değişti. Yani benim dönemim YGS, LGS.
4: Abi lise giriş galiba sınavında 500 tam puan alan, yani bütün soruların hepsini cevaplandıran öğrencilerin seçim yaptığı 3-4 tane lise var 500 tam puanla alan. Dediğin gibi bir tanesi Kabataş. Onun Almancası var, işte Fransızcası var ya da İngilizcesi var. Onun dışında Galatasaray Lisesi 500 tam puanla öğrenci alıyor. Bir iki tane lise var. Onun dışındakiler genelde böyle seviyesi daha düşük liseler. Dediğin gibi yani Kabataş'tan sekersen işte
3: İstanbul Erkeğe gidersin.
4: İstanbul Erkeğe gidiyorsun. Galatasaray Lisesi'nden sekersen Kabataş'a gidiyorsun da Nişantaşı'ndaki Işık Lisesi'ne niye gidiyorsun? Diyorum ya, yanlış strateji.
3: Olabilir bu arada yani, ama neden bunu söyleme gereği duyduğunu merak ediyorum.
4: İşte yanlış strateji abi. Ya çalıştığınız insanlar yanlış o zaman. Ya da çalıştığınız insanları dinlemiyorsunuz. Onu geçtim, hani isteseydim Osimhen'i alırdım. Alamazdın abi. Ben söylüyorum, evet. Hani Galatasaray ilk sezon kiralandığı dönemde Osimhen'in Fenerbahçe'ye gelme şansı var. Menajer Mirsad Türkcan o dönemde, benim özel haberim, Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonlara dönmüyor. Dönmedikten sonra George Gardi devreye giriyor, Galatasaray'a öneriyor. O dönemde Sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili, Okan Hoca ile başkanla hemen hızlı bir strateji yapıyorlar. Icardi varken, Batu Şua'yı varken Galatasaray gidiyor, Osimhen'i alıyor. Biliyorsun sonrasında da Acun Ilıcalı'nın açıklaması vardı. İşte Edin Dzeko varken, Elnesi varken Osimhen nerede oynayacak diye. Bunlar yanlış stratejiler diyorum ya sana. Yani seçimi kazanabilmek için ortaya gerçekçi vaatler koymanız lazım. Galatasaray üzerinden yürütülen siyaset bugüne kadar başarılı olmadı. Aziz Yıldırım Instagram'ın son döneminde bu yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık döneminde bu yapıldı. Sosyal medyadan hep Galatasaray üzerine gidildi. Saadettin Saran geldi. Aynı şey değişmedi. Yani yine sosyal medya üzerinden Galatasaray algısı, Galatasaray operasyonlar, yapı var, o var, şu var, bu var denildi. Ama dönüp kendi camiana bakman lazım. Şampiyon olmak istiyorsan en iyi kadroyu kurman lazım. En iyi teknik direktörü getirmen lazım. Yoksa bunu birkaç yayında özellikle hatırlatıyorum. Fenerbahçe camiası da biraz Galatasaray camiasına şu anlamda benzemeye başladı. Başarısız olan adamı, başarısız olan yöneticiyi artık Fenerbahçeliler de istemiyor, Beşiktaşlılar da istemiyor. İşte Sergen Yalçın örneğini gördük. Başarısız oldu. Hemen yollar ayrıldı. İşte orada bir sportif direktör vardı. O gönderildi. Önder Özen geldi. Fenerbahçe'de de bu öyle olacak. Yani önümüzdeki seçilecek başkan Hakan Safi ya da işte Aziz Yıldırım'dan bir tanesi gelecek. Takımı şampiyon yapamazlarsa önümüzdeki sezon takım başında olamayacaklar. Yeni bir seçim süreci başlayacak Fenerbahçe adına. Bu artık böyle. O yüzden camiaya kanalize olmak lazım. Kadroya kanalize olmak lazım. Doğru kadro.

0: doğru teknik direktör. Yani Galatasaray stratejisi maalesef sekmiyor. Ama Galatasaray'da bir seçim süreci yaşandı mesela. Tamam, Dursun Özbek'in rakibi yoktu. Seçimde ben de oradaydım. Dursun Başkan'ın ağzından bir kere bile işte yapıdır, hani kapıdır, ondan sonra Fenerbahçe'dir duymadık. Hep başkan şunun bilincinde. Yani daha iyi kadro kurmamız lazım. Elimizdeki oyuncuları kadroda tutmamız gerekiyor. Mali anlamda daha da güçlenmemiz gerekiyor. Federasyon zaten yeterince gelir sağlayamıyor kulüplere. Bu gelirleri nasıl arttırabiliriz'in peşindeler. 4 yıldır böyle olduğu için istikrarlı şekilde Galatasaray kadrosunun üzerine hep koyarak devam etti. Ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. sezonda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için hani kalkıp Fenerbahçe stratejisi yapmasına ya da işte Fenerbahçe'ye taş atmasına, algı yapmasına gerek yok. Galatasaray artık bu işi öğrendi. Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Biliyor ki bu takımın önümüzdeki sezonda başarılı olabilmesi için işte takımın omurgasını koruması gerekiyor. Osimhen'i kadroda tutması gerekiyor. Icardi gidecekse yerine çok daha iyi bir golcü alması gerekiyor. Barış Alper Yılmaz'a talipler var. Barış Alper Yılmaz giderse eğer onun yerine çok daha iyi oyuncular kadroya katması gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklerin olduğunu biliyorlar. Buraya takviye yapmayı düşünüyorlar. Yine Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Başkan bunların hepsini biliyor ve bunun üzerine strateji kuruyor. Yani Fenerbahçe taraftarının da ben kongre üyelerinin de artık işte boş vaatlere, Galatasaray üzerinden yürütülen siyasete inanacaklarını sanmıyorum. Onlar da kardeşim Osimhen'den daha iyi bir golcü almanız gerekiyor. İşte Ederson'u aldınız, Ederson'dan daha iyi bir kaleci almanız gerekiyor. Uğurcan seviyesinde bir kaleciniz olması gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosu şu an Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi. Galatasaray için bu transfer süreci çok daha kolay geçecek Fenerbahçe oranla. Bir taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen sıkıntısı var. Limitleri aştıkları için ceza alacaklar. İşin o tarafı var. Ya bunların hepsinin konuşulması gerekiyor.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz Galatasaray tarafına geçelim abi istersen. Osimhen'le ilgili sürekli eski futbolcular açıklama yapıyor. Yani İngiliz futbolunun ve Marsilya'nın efsane kanat oyuncusu Waddle yaptı. Yine onun dışında Patrick Evra yeni açıklama yaptı. Manchester United'ın aradığı forvet dedi. Evet, şimdiki forvet işini yapıyor ama dedi Osimhen Manchester United'a lazım dedi. Yine Chelsea'nin aradığı kan dedi, Liverpool'lu eski oyuncu. Osimhen galiba gidici gibi duruyor.
0: Gidici gibi durmuyor. Hani ayrılığı o kadar kolay olmayacak Cihan. Evet, bende de net istihbaratlar var. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea, artı bir de onun yanına Barcelona.
1: Bir de Evra dün açıklama yaptı Manchester
0: United. Veya Manchester United. Hani konuşuluyor ediliyor. Bu takımlar Galatasaray Osimhen'i alırken işte Manchester United Sesko'yu aldı. 60-70 milyon euro para harcadı. Onun dışında Arsenal Gökereş'e gitti. 70-75 milyon euro para verdi. Yani bu takımlar zaten her sezon en az 2-3 oyuncuya böyle paralar harcıyorlar. Burada Osimhen Galatasaray'da çok iyi para kazanıyor. Yani 21 milyon euro para kazanıyor. Tabii ki Osimhen'in burada tercihi önemli. Osimhen Galatasaray'a gelirken bu seviyede Avrupa'da teklifler yoktu. Hani bugün Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain gibi kulüpler Galatasaray Osimhen'i istediğinde Osimhen'in kapısını açmamışlardı. Çalmamışlardı. Niye? Bir önceki sezon mesela Avrupa Ligi'nde Galatasaray çok fazla başarılı olamadı ama bu sezon Osimhen'i Şampiyonlar Ligi sahnesinde görme imkanları oldu. Ben çok net söylüyorum, Arsenal kulübü Gökereci transfer etti ama hani şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ama Gökereç'den o istedikleri verimi alamadılar. Osimhen kadromuzda olsaydı Premier Lig'de çok daha erken şampiyon olabilirdik diye düşünceleri var. Büyük ihtimal orada bir Gökereç ayrılığı söz konusu olabilir ki Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Valla buradaki temel nokta şu, Galatasaray'da başkan Dursun Özbek kolay kolay oyuncu satmaya sıcak bakmayan bir isim. Yani artık Galatasaray Avrupa'nın en önemli 20 kulübünden bir tanesi. Galatasaray'ın gelirleri zaten bunu gösteriyor. Galatasaray'ın yaptığı transferler, Galatasaray'ın maaş bütçesi bunu gösteriyor. Öncelik zaten Osimhen'i elde tutmak olur Cihan. Ama Başkanın mesela 120 milyon euronun altında Osimhen'i de satacağını düşünmüyorum. Galatasaray

0: Osimhen'i satarsa da yine tabii ki şu anda dünyada onun seviyesinde olan çok az oyuncu var. Yani bu tarz transferleri yapmak hiç kolay değil. Yine o seviyelere yakın oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Dediğin gibi şu anda çok fazla konuşulmuyor. Osimhen'in Dünya Kupası'na gitmiyor olması kendisi adına, önümüzdeki sezon adına çok büyük avantaj. İyi bir yaz kampı geçirerek Osimhen'in yeni sezonda göstereceği performans bambaşka seviyelere gelebilir. Bir de işin Fenerbahçe tarafı var. Bu sene Lig Galatasaray için bu geride bıraktığımız 4 yıldan çok daha zor geçecek. Galatasaray bunun da bilincinde. Galatasaray Icardi'ye mesela bir sözleşme teklifi yaptı. Şu anda Icardi o sözleşme teklifini kabul etmedi ama hani Galatasaray bu konuda çok ısrarcı değil. Galatasaray ikinci forvetini bile hani Osimhen ayarında olmasa bile en azından Osimhen'in yokluğunu aratmayacak seviyelerde bir golcü daha transfer etmeyi düşünüyor. Osimhen'in ayrılığı söz konusu olursa o bütçeyi direkt iki forvete ayırıp oraya çok daha önemli oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Ama öncelik Barış Alper Yılmaz'a da çok ciddi teklifler gelecek. Burada Arsenal'in ilgisinden bahsettik. İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen birkaç tane kulüp var Barış Alper Yılmaz'la. Orada Dursun Özbek'in sezon başında Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi biliyorsun kabul etmemişti. Aynı tutum geçerli. Eğer gerçekten böyle hani mesela Sasha Boy'u da Galatasaray Bayern Münih'e vermek istemiyordu. Sasha Boy'un piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerindeydi Cihan. Ama 35 milyon euro vermişlerdi. O transfer gerçekleşmişti. Yani ütopik rakamlarla Galatasaray'ın kapısının çalınması gerekiyor ki o zaman Barış Alper Yılmaz ve Osimhen gibi isimlerden vazgeçilsin. Şimdi insanlar şunu merak ediyor tabii ki. Yani 10 artı 4 kuralı olacak, Galatasaray nasıl transfer yapacak diye. Evet, Galatasaray'ın buna göre bir hazırlığı var. Şampiyonluk sonrasında şu anda bayram tatili var. Dursun Özbek Kemer'deki oteline gitti ailesiyle birlikte. 1 Haziran'a kadar orada dinlenecek. Bu arada Galatasaray transfer komitesi, ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuların hazırlığı yapıldı. 1 Haziran'dan itibaren de bu oyunculara teklifler yapılacak. Ama hani bu oyuncuları nasıl kadronuza katacaksınız? Bazı oyuncuları da elden çıkarmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yabancı kontenjanında Galatasaray 2 tane yabancı sağ bekle devam etmez. Salahi, Singo. İkisi de hani hangisine teklif gelirse Galatasaray çıkmaya hazır. Bir tanesi kalacak. Onun alternatifi olarak da mutlaka yerli bir sağ bek transferi gerçekleştirilecek. Şimdi Singo maliyetli bir oyuncu. Galatasaray'da da 5 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanıyor. 30-35 milyon euro da Galatasaray bonservis ödedi. Bu oyuncudan çıkmak şu an için zor. Çünkü daha kendini Galatasaray'da kanıtlayamadı. Onu söyleyeyim. Bu arada çok iyi performans gösterirse de Galatasaray Barış Alper ve Osimhen'de olduğu gibi elinde tutmak ister.
1: Fulham iddiaları var Salahi ile ilgili.
0: Salahi'ye gelelim. Salahi sadece Fulham değil Liverpool'un da bir ilgisi olduğuna dair kulağıma gelen haberler var. Premier Lig'de piyasası olan bir oyuncu. Aynı zamanda Okan Hoca'nın da memnun olduğu oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi zorunluluk gereği bu iki oyuncudan bir tanesinden Galatasaray çıkmak durumunda. Burada Salahi biraz daha kolay gözüküyor. Böyle 15-20 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse Galatasaray hayır demeyecek. Bu sefer yerli bir sağ bek transferi yapılacak. Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında yetişti ve bu sezon Göztepe'de forma giyiyor ki iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi. Yine Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala, 2000 doğumlu, 25 yaşında, bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın gündemine gelebilecek oyunculardan. Onun ötesinde önümüzdeki sezon sıkıntı yaşamamak adına mesela kimse konuşmuyor ama Ali Turap Bülbül diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. Bu sezonda Ümraniye'de geçirdi. Gayet iyi bir performans gösterdi. Üçüncü sağ bek olarak kadroda tutulacak isimlerden bir tanesi. Şimdi işin sağ bek tarafı bu şekilde.
1: Göndermiyorlar bu sefer yani.
0: Tutacak bu sefer mecburen tutmak zorunda.
1: Yerli.
0: Aynen öyle. Yani hem Süper Ligi var bunun, hem Türkiye Kupası var. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi var. Belki Şampiyonlar Ligi seviyesinde zor ama ligde artık önümüzdeki sezon formayı giyebilecek kıvama gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Stopere mutlaka ve mutlaka bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Bu transfer sol stoper olacak. Şimdi Van Dijk konuşuluyor. Evet. Yani Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi var ama oyuncu Liverpool'dan ayrılır mı ayrılmaz mı onu bilmiyoruz. Eğer öyle bir ayrılık söz konusu olursa, şimdi evet 34 yaşında ama dünyanın en iyi savunma oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Galatasaray toplamda 3 futbolcuya para harcamayı düşünüyor Cihan. Yani Dursun Özbek'in kafasındaki plan bu. 3 tane direkt 11'e monte edebileceğimiz, sırıtmayacak oyuncu almak istiyoruz diyor. Ki bunlardan bir tanesi yine orta saha, 6 numara mevkisi, bir tanesi de 10 numara bölgesine. Yani buralara 3 tane tartışılmayacak oyuncu transfer etmek istiyor. Yine sol stoper için Milan'daki Pavlović ismi gündemde. Galatasaray sezon başında istemişti, oyuncu çok sıcak bakmamıştı. Ümit Aktağ Alanyaspor forması giyiyor. Yerli bir futbolcu, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gündemine gelebilecek iyi performans gösteren bir oyuncu. O da yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Sol bek konusunda çok değişiklik beklemiyorum. Büyük ihtimal Jakobs ve Eren Elmalı ile orada devam edilecek. Ki Kazımcan da geri dönecek ve takımda tutulmak isteniyor. Okan Hoca bu sefer onun gidişatına izin vermeyecek. Yani hem sağda hem solda üçer tane oyuncu elinde tutmak istiyor Galatasaray. Gelelim orta sahaya.
1: Orta sahaya gelmeden Van Dijk ile ilgili Noel Ank'ın parmağı koptuğunda stadın bir hatası yok demişti. Galatasaray taraftarları da çok kızmıştı kendisine. Ya kardeşim sen otoriter misin? Otorite misin? Milli takımdan arkadaşın. Ya insan bir yanına gelir. Bu açıklamayı yaptı diye biraz kızmışlardı ama herhalde ya çok, transfer döneminde
0: ya çok çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani. Aynı zamanda Noel Ang'a Galatasaray ortamını soran bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: O da var, evet. O da
0: İşin o tarafı da var.
1: Sen devam edebilirsin. Sol stoper mi demiştin?
0: Sol bekten. Devam ettik. Sol bek dediğim gibi Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan'ı da Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisiyle almak istiyor Kazımcan'ı ama Galatasaray şu an için çok sıcak değil, onu söyleyelim. Yerli oyuncu kadroda tutmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi kontenjanına eklemek istiyor. Asıl büyük bomba, yani bu sezonki çilek transferini Galatasaray'ın ben 6 numara bölgesine, yani orta sahada, 6 dediğimiz orada artık değişebiliyor oyuncular. Torreira 6 numaraydı, bu sezon 8 oynadı daha çok. İşte Lemine'yi zaman zaman orada gördük. Galatasaray'ın orta saha için gündeminde ilk sıradaki isim Kamavinga. Ve şöyle, hani sosyal medyada zaman zaman görüyorum, yine televizyon ekranlarında konuşanlar da var. Ya Kamavinga nasıl olacak? Real Madrid bu oyuncuyu neden versin diye. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray Kamavinga için herhangi bir yoklama yapmadı. Kamavinga tarafından Galatasaray'a bir öneriyle gelindi. Yani Kamavinga'nın yeni sezonda Real Madrid'de devam etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve yeni bir projeye açık olduğuna dair bir fikir geldi Galatasaray'a. Galatasaray da bu fikrin üzerinde duruyor. Girişimlerini yapıyor. Oyuncu tarafıyla, Real Madrid tarafıyla. Orada bir seçim süreci yaşanacak bu arada Real Madrid'de. Ondan sonra durumu netlik kazanacak ama Galatasaray'ın istediği seviye Kamavinga seviyesi. Şimdi sadece Kamavinga da yok o bölgede. Dediğim gibi 1 Haziran'dan itibaren transfer çalışmaları başladığında Kamavinga olmazsa devre arasında mesela Yusuf Fofana, Milan forması giyen yine.
1: Peki 50 milyon Galatasaray verecek mi? Yoksa Kamavinga tarafı istediği için fiyat mı düşecek?
0: Galatasaray şu an 50 milyon euro bonservis ödeyebilecek durumda.
1: Ama yani Kamavinga'ya verilir mi 50 milyon sen?
0: Niye verilmesin abi?
1: Ne bileyim ya, Madrid de az süre aldı ya, çok fazla.
0: Tamam işte az süre aldı ama 23 yaşında Fransa milli takımının oyuncusundan bahsediyorsun. Mesela yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi, az önce söyledim sana. Fofana, Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. En az Milan'ın istediği para 30-35 milyon euro. Juventus forması giyen Kepren Turam en az 40 milyon euro. Yani o seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek Galatasaray. Bu Kamavinga da olabilir.
1: Turam'a veririm bak.
0: Turam da olabilir. Fofana da olabilir. Papgay da olabilir. Papgay da hala.
1: Devre arasında da sanki o bir gündeme
0: evet,
1: gelmişti.
0: Evet evet. Papgay ve İsmail Fofana Musa Fofana'ydı galiba. Evet, Musa Fofana Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerdi bunlar. Şu an içinde özellikle orta sahada o 6-8 numara için gündemdeki isimler bunlar. Yine Galatasaray iyi bir 10 numara alacak. Yani onun eksikliğini bu sezon çok ciddi anlamda yaşadı. Orada ısrarla Okan Hoca Saray'a şans verdi. hem de Yunus Akgün'e şans

0: verdi. Zaman zaman çok olmasa da Icardi Osimhen ikilisini orada denemeye çalıştı. Yine Galatasaray'ın gündemindeki net isim Bernardo Silva. Devre arasından bu yana Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüşüyor, oyuncu tarafıyla görüşüyorlar. Oyuncu ikna olsa Galatasaray'ın ilk açıklayacağı transfer Bernardo Silva olabilir. Ama oyuncunun önceliği şu anda İspanya, Atletico Madrid'de görüşüyor. Barcelona'nın böyle bir ilgisi var ama belli bir seviyeye gelmiş durumda değil. Juventus'un ilgisi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için orada Galatasaray ihtimalinin Juventus ihtimalinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yine 10 numara mevkisi için hep böyle 3-4 oyuncu var saydığım gibi. Julian Brandt Borussia Dortmund'da 6-7 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen Alman oyuncudan bahsediyorum. Almanya milli takım forması da giymişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek bir takımda forma giymek istiyor. Ki yakın çevresine de Galatasaray'ı soruyor. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla alakalı bir girişimi var. Bernardo Silva olmazsa alternatif isimlerden bir tanesi. Şimdi oraya nasıl transfer yapacak Galatasaray? Oyuncu göndermesi gerekiyor. Şu anda Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bir iki tane kulübün ilgisi var. Daha resmi teklife dönüşmedi bu. Sara'yı isteyen kulüpler var. Sara'ya böyle 30 Aston Villa'da ilk 3 sırada, yani transfer listesinin ilk 3 sırasındaki isimlerinden bir tanesi. Eğer 30-35 seviyelerinde bir teklif gelirse Gabriel Sara ayrılığı söz konusu olabilir. Onun dışında Can Uzun da yine Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için alternatif isimlerden bir tanesi. Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor ki son dönemde iyi bir çıkış yakalamıştı ama bu iki transfere göre maliyeti daha yüksek bir oyuncu. Kulübünün çünkü 40 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var ama mesela daha düşük maaşa getirebileceğim bir oyuncu. Bir de yanlış bilmiyorsam Lokomotiv Moskova forması giyiyordu. Bakratov, Rus futbolcu. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Galatasaray çok sıcak bakmamıştı. Bu sezon çift taneli sayılara ulaştı gol asiste. Onun üzerinde gol, onun üzerinde asist performansı gösterdi. Son dönemin önemli yıldız adaylarından bir tanesi. Paris Saint Germain'de 20 yaşında bu arada, direkt kontenjana cuk oturabilecek oyunculardan bir tanesi. Paris Saint Germain'in ilgilendiği aynı zamanda Zenit'in 5 milyon euro maaş, 25 milyon euro da bonservis teklif ettiği bir oyuncu.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
0: 10 numara bölgesi için dediğim gibi 4 tane aday var. Öncelik Bernardo Silva, sonrasında Julian Brandt, Can Uzun ve Bakratov şu anda Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler. Onun dışındaki transferler de mesela Icardi ile ilgili yeni bir gelişme var. Galatasaray'ın yaptığı teklifi Icardi kabul etmiyor. 5 milyon euro seviyelerinde sadece bir yıllık teklif yaptı Galatasaray. Icardi bu teklifi kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek.
7: Peki şu doğru mu? Okan Buruk'un raporunu görmüş Dursun Özbek. Raporu gördükten sonra yeni bir teklif yapmayacağım demiş.
0: Yok abi, alakası yok yani. Raporu gördüm diye bir şey yok. Dursun Özbek'le Okan Buruk 7-24 sürekli bir arada olan, bir arada olmasa bile günde en az 2-3 sefer telefonda konuşan isimler. Bu belli bir strateji, çünkü

0: Hani Icardi şimdi bir anda vazgeçebileceğim bir oyuncu değil. Bir teklif yapman gerekiyordu. E şimdi Galatasaray'da önümüzdeki sezonu düşünmek zorunda. Tabii 10 artı 4 var. Federasyon var, Fenerbahçe var, bu işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. E bir de oynamadığı zaman rahatsız olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Onun dışında Osimhen'in yokluğunda hep şunu söyledim. İyi performans gösterse Galatasaray gözü kapalı 2 yıllık sözleşmeyi teklif ederdi. Oynama konusunda zaten hiç kimseye garanti verilmeyeceğini burada daha önce de söylemiştik. Icardi bir şekilde o formayı zorlasaydı o sözleşmeyi alırdı. Bence zorlamadı. O yüzden ben bu saatten sonra Galatasaray'da herhangi bir Icardi gelişmesi yaşanmasını Cihan beklemiyorum. Galatasaray tarihini adını altın harflerle yazdırdı. Yeni nesillerin birçoğunu Galatasaraylı yaptı. Hatta benim şu önerim de var. Galatasaray Mauro Icardi markasını, Icardi devam etse de etmese de Icardi ile bir işbirliği yaparak onun da işte kazanacağı bir marka haline dönüştürmeli. Galatasaray storlarda Mauro Icardi bölümü olmalı. Mauro Icardi adına bütün ürünler üretilmeli. Ki bunun satışında yıllar boyunca mutlaka yapacaktır. Galatasaray'da böyle birkaç tane efsane var. Gittiğiniz zaman mesela Galatasaray Store'da mutlaka bir Metin Oktay forması görürsünüz Cihan. Mutlaka bir Hacı forması görürsün. Icardi forması da öyle. Hani emekli edilsin demiyorum tabii ki. Galatasaray tarihinde birçok golcü geldi geçti. Birçok oyuncu geldi geçti. Icardi büyük etki yarattı. Çok büyük etki yarattı. Sadece Süper Lig değil, dünya futbolunda Türk futbolunun daha fazla tanınması adına da çok önemli işler yaptı. Ama ben bu saatten sonra Icardi'nin Galatasaray'da çok devam edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Icardi'nin devam etmeme ihtimaline karşı mutlaka dediğim gibi Osimhen seviyesinde olmasa bile Osimhen'in yokluğunu aratmayacak. O seviyelerde bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Onun haricinde bir tane de üçüncü forvet transferi düşünülüyor. İşte Bertuğ'un ismi geçiyor. Onun dışında Deniz Gül'ün ismi geçiyor. Ama ben olsam bu iki oyuncuya herhangi bir maliyet ya da işte bütçe ayırmam. Galatasaray'ın altyapısında orada oynayabilecek bir iki tane altyapı oyuncusu var zaten. Hani üçüncü forvet olarak kaldırabilecek oyuncular var. Yeter ki süre alabilsinler. Onun dışında transfere dair iki nokta daha var. Biri işte yayının başında da bahsettim. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray'ın listesine aldığı bazı oyuncular var. Mesela Leonard Trossard bunlardan bir tanesi. Arsenal'de forma giyiyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Belçikalı oyuncu büyük ihtimalle ayrılacak Arsenal'den. Galatasaray'la ismi geçen isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına karşı. Bir de bu kiralık oyuncularla alakalı bir gelişme yaşanabilir mi diye bu konuyu da araştırdım. Aspirilla ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayacak. Galatasaray orada hamle yapmayacak. Bir ihtimal hani oldu ki Galatasaray hem Salahi'den çıktı hem Singo'dan çıktı. Sasha Boy ihtimali söz konusu olabilir. Ama 15 milyon eurodan değil, o rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 5 milyon euro alacağı var. İki tane hazırlık maçı sözleşmeye eklenmişti ve bu iki maçın geliri 5 milyon euro seviyelerinde bir rakam. O bir yıl sonraya ertelendi.
1: İlişkileri bozmamak için onu almama gibi bir durum yapabilirler mi? Hani Bayern Münih'le olan ilişkileri için. Ya tamam hani 5 milyon daha almayalım yapabilirler mi? Öyle bir durum.
0: Bayern Münih biz 5 milyon euroyu vermeyelim ama Sasha Boy'un bonservisinde indirim mi yapalım derse o zaman söz konusu olabilir. Bir de Noah Lang konusu, gerçekten Galatasaray taraftarı Noah Lang'ı sevdi ve Noah Lang hani son şampiyonluk Antalya Spor maçına %100 etki etti ama o parmağı kopana kadar gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta işte Türk iş Neymar falan demeye başlamıştı Galatasaraylılar. Ve Türkiye'de inanılmaz güzel böyle bir aile ortamıyla karşılaştık. Giderken de hüzünlüydü. Hatta böyle gazeteciler Noah Lang'la devam edilmeyecek haberleri yapınca Noah Lang da o mikzon alanında böyle gazetecilere tepki demeyeyim ama böyle gönül koyarcasına bir geçiş sergilemişti. 30 milyon euro istiyor Napoli oyuncunun bonservisi için.
1: Dün de Galatasaray'ı övdü. Milli takıma seçilmemde Galatasaray'ın katkısı büyük. Ya, Napoli'deyken bile zaman zaman seçilmiyordum ama dedi çok teşekkür etti.
0: Ya iyi performans sergiledi ve hani Galatasaray taraftarının ağzında güzel bir tat bıraktı gerçekten. İyi performans ortaya koydu. Ama hani 30 milyon euroya olur mu? Olmaz. Belki bir yılda kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Biliyorsun orada da bir teknik direktör değişimi yaşandı Napoli'de. Yeni gelecek teknik direktör devam edip etmeyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Yani Noah Lang'la alakalı da gelişme olabilir. Bir de ayrılacak diğer oyunculardan bahsedeyim. Kaleci Batuhan Şen Karagümrük'e gitti. Hayırlı olsun. Ki son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra 45 dakika iyi bir performans göstermişti. Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı ama Karagümrük direkt oynatacağız seni deyince Karagümrük'ü tercih ediyor. Ahmet Kutucu'nun büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyoruz yeni sezonda. Süper Lig'den zaten birçok talibi var. Hatta Shakhtar Donetsk'in de Arda Turan'ın ekibi. Ahmet Kutucu'yu istediğine dair haberler vardı. Devre arasında 3 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifleri vardı. Yine Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Çok gerçekleşmemişti. Ahmet Kutucu büyük ihtimal ayrılacak. Bir de Metehan Baltacı'nın cezası bitiyor. O da önümüzdeki sezon büyük ihtimal bir Süper Lig ya da birincilik takımına kiralık olarak gönderilecek. Tüm bunlardan bağımsız bir oyuncu ile ilgili de bilgi paylaşayım. Lemina ile normalde sözlü olarak anlaştı Galatasaray. Ama bu transfer dönemi çok dinamik. Daha imzalar atılmadı. Evet, Okan Hoca Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde oynatabiliyor. Aynı zamanda Osimhen Lemina'nın Galatasaray'da devam etmesini çok istiyor. Yani olası bir Osimhen ayrılığında ben Lemina'yla sözleşme uzatılacağını da düşünmüyorum. Bu bilgiyi de öyle transferle alakalı aktarmış bilgilerin olalım. Bilgilerin arasına sıkıştıralım.
1: Peki Icardi ile ilgili az önce detayları verirken Japonya'da tatil yaptığını biliyoruz. Corinthians da ilgiliymiş. Yani onun dışında hani Brezilya'ya gitmek gibi bir niyeti var mı Icardi'nin, yoksa hani yine Arabistan olabilir mi? Çok ben böyle Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum ama Brezilya olabilir, o Arjantin'de.
0: Valla ben Arap...
1: Tam böyle favela çocuğu gibi.
0: Cihan, yani ben Arap kulüplerinin de artık transfer stratejisi değişti. Kalkıp da böyle 30 yaş üstü adamlara 20-30 milyon eurolar artık vermiyorlar. Mesela geçen sezon transferlerine bakın, artık orada bir transfer komitesi gibi bir şey var. Yaş maliyete bakıyorlar, kulüplere transfer edebilirsin ya da edemezsin diyorlar. O yüzden hani ben açıkçası Arabistan tarafını zor görüyorum ama oyuncunun menajeri ve avukatı Elio Pino ile yaptığım görüşmelerde İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Artık orada parayı tercih etmeyecek. Icardi dünyalığını yapmış. Orada devasa bir malikanesi var. Onun dışında kariyerine kısacası İtalya'da devam etmek istiyor. Mesela Morata Como'ya gitti. Como Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Büyük ihtimalle Morata'yla devam etmeyecekler önümüzdeki sezon. Mesela Icardi'nin bir Como'ya gitme ihtimali söz konusu olabilir. Yani İtalya Ligi'nden isteyen bazı takımlar var. Ben Brezilya'ya, Arjantin'e ya da Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Bence İstanbul'a yakın olmak isteyecek. Her zaman Galatasaray'ın kapıları da ona sonuna kadar açık olacak. Şimdi böyle konuşuyoruz ama yarın öbür gün belki kural değişirse ya da Icardi'nin fikri değişirse, her halükarda Icardi için bir yıllık rezervasyon şu anda yaptırılmış durumda. Burada tercihi Icardi yapacak. Hani evet, ben bu paraya bir sene kalırım, oynamazsam da problem yaratmam derse Galatasaray'da kalma ihtimali söz konusu ama dediğim gibi yani şu an için Icardi'nin böyle bir tutumu söz konusu değil.
1: Peki sen 10+4 kuralının değişme ihtimalini görüyor musun? Yani Fenerbahçe'de başkan belli olduktan sonra, şimdi Serdal Adalı da hemfikir, Dursun Özbek de hemfikir ama Fenerbahçe'nin şu an bir başkanı olmadığı için, yani Saadettin Bey görevde ama hiç göremiyoruz, bırakmış gibi şu an itibariyle seçim olduğu için. Yani Fenerbahçe'nin başkanı da belli olduktan sonra böyle bir federasyona gidip böyle bir istekte bulunabilir mi kulüpler? Can, aslında eli en rahat olan Galatasaray 10+4.
0: Tabii ki, ben geçen gün YouTube'daki yayınımda söyledim. Yani mesela Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi'de neden mesela bu kuralla ilgili konuşmuyor? Niye? Çünkü Galatasaray istemiyor. Açıklama yaparlarsa kendi camialarından tepki görecekler. Aslında bu kuralın en çok etkilediği takım Fenerbahçe. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda yaz kampı

0: başlasın 25-26 tane yabancı oyuncu var. Hatta 30 seviyelerinde. Yani hala Mimović'in parasını ödüyor Fenerbahçe. Maaşını ödüyor. Livaković kalecisi değil mi? Unuttuk mesela Livaković'i. 10 milyon euroya almıştı Fenerbahçe. Kiralık gönderdi, maaşının büyük bir bölümünü ödüyor. Bekao var Kasımpaşa'da. Bunun gibi bir sürü oyuncu var, şu an aklıma gelmiyor.
1: Tabii Amrabatlar şeyler.
0: Ya Amrabat.
1: Alvarez'ler.
0: Amrabat'ı, Alvarez'i. Sen nasıl transfer yapacaksın?
1: 36 milyonluk bir bütçe var şu an. Yani. Peki Hakan Safi Aziz Yıldırım'la sürekli bir atışma halinde. Madem Fenerbahçe'ye girdin, oradan devam edeyim. Aziz Yıldırım'a dedi ki Aziz Bey, ya dedi.
0: Aziz Bey o tartışmaya girmiyor ama. Yani ciddiye almıyor.
1: Şey dedi, başkan değilken atıp tutuyorsunuz'a getirdi. Yani Benzemalar, Sergio Ramos'lar diyordunuz. Şimdi bir tane yıldız alacaksınız diyor. Yine aynı şekilde 2018'de kulübün tüm mallarını diyor işte temlik getirenler finansal fair play konusunda çok hassaslaşmışlar bakıyorum da. Biz bütün yıldızları alacağız diyor. Peki bu iş nasıl olacak? Yani Fenerbahçe Hakan Safi şunu mu yapacak? Kardeşim ben alıyorum. UEFA'dan men gelirse de Avrupa'ya gitmem. Ama ben o Süper Lig kupasını alacağım mı diyor. Bunu göze mi aldı bunu yani?
0: Muhtemelen ya, onun bir açığı mutlaka vardır. Açığı derken şimdi işin Türkiye Futbol Federasyonu tarafına bakıyorlar. Dediğin gibi yani Fenerbahçe şampiyon olsun, 3 sene Avrupa'ya gitmesin. Bence Fenerbahçe camiasının da çok umrunda olmaz, ben sana söyleyeyim. Olmaz yani.
1: Ben kabul etmezdim. Bana deselerdi ki Galatasaray ceza yiyecek UEFA'dan, şampiyon olsun.
0: Ama
1: 12 yıl olmasam da etmezdim.
0: Galatasaray şöyle, Galatasaray 4 sene üstte şampiyon olduğu için.
1: 12 yıl olmasa ne der miydin?
0: Ne?
1: 12 yıl şampiyon olmasa ne der miydin?
0: Ben ederdim.
1: Ederdin.
0: Ederdim.
1: Ya burada zaten amaç Avrupa'ya gitmek değil mi zaten, Süper Lig şampiyonluğundaki amaç?
0: Sen Cihan, şimdi Galatasaraylılar çok rahat konuşuyor abi. Anladın mı bu konuda? 12 yıl şampiyon olmamak ne demek abi? Sen evladını Fenerbahçeli yapıyorsun. Evladın sana hesap soruyor. Ya diyor ki baba, yani hep bu Galatasaray şampiyon oluyor. Fener niye şampiyon olamıyor? Adam 11-12 yaşına geliyor, hala şampiyon olamıyor. Ya ismini işte Aykut koydukları, Rıdvan koydukları, Aziz koydukları çocuklar takım da değiştiremiyorlar abi. İşin öyle bir sıkıntı tarafı da var. Hani diğerleri takım değiştiriyor. O yüzden mesela ben görüyorum şimdi Icardi ismini koyan Türkiye'de bir sürü insan var. Şimdi Fenerbahçe'den bir tane oyuncunun ismini koy mesela, ki Sidiki mi koyacaksın abi?
1: Hala Alex koyuluyor.
0: Yani Alex, aynen, benim de arkadaşım var. Alex koymuştu mesela oğlunun ismini.
1: Muslera koyan çok var.
0: Var, Muslera var, Hacı var. Ondan sonra
1: yazılabiliyor mu bunlar?
0: Icardi var, yazılıyor tabii ki. Abi geçen Osimhen koydu işte biri.
1: Allah.
0: Fenerbahçe'den kimi koyacaksın abi? Az önce Sidiki mi koyacaksın çocuğun ismini? Genduzi mi koyacaksın abi?
1: Ay sen bu Sıddıkiye çok takılı kalıyorsun.
0: Yok abi, takılı kaldım değil. Şimdi Aziz Yıldırım mesela aslında en doğru stratejiyi kendisinin yaptığını düşünüyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bence Hakan Safi tarafı şu anda Aziz Yıldırım'a göre avantajlı durumda. Ne kadar çok yıldız dersen, ne kadar çok şampiyonluktan bahsedersen. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki işte Fenerbahçe borçları, şusu busu bilmem, biz gelirsek şöyle yaparız böyle yaparız. Abi bunları geçeceksin. Sen Galatasaray'dan daha iyi bir kadro kuracaksın ve Galatasaray'dan diyor Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan bir tanesi. Geçmiş olsun.
1: Bir tehdit vari bir açıklama da yaptı Aziz Bey. Yani seçmezseler bir daha da aday olmam dedi. Bunu gerçi ilk adaylığından sonra da söylemişti ama
0: valla kimsenin de umrunda olmaz bence. Hiçbir Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz Cihan. Yani böyle bir yaklaşımla gelemezsin abi. Yani 12 yıldır şampiyonla susamış bir takımdan bahsediyoruz abi. Hani tehdit var yaklaşamazsın abi. Mesela bir şeyi eleştiriyorlar. Hakan Safi'nin de üslubu yanlış. Üslubu yanlış. Strateji aslında doğru. Yani Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan, siyaseten kitleleri etkilemek istiyorsan bu kafa doğru kafa. Ha bunu gerçekleştirebilecek potansiyel de var.
1: Yani zaten geldiğinde şimdi bir şey yapmazsa bir şey Fenerbahçe taraftarı şey bombalar onu.
0: Ben bir Türk futbol sever olarak şunu söyleyeyim mesela. Doğru ya da yanlış benim

0: ilgilendirmez. Tamam mı? Doğru ya da yanlış. Hakan Safi sadece ve sadece Kerem Aktürkoğlu transferi için kulübe 50 milyon euro para veriyor. Abi 50 milyon eurodan bahsediyoruz bak. 50 milyon euro. Şimdi Ali Koç dışında Fenerbahçe tarihinde hiç kimse o kadar para vermemiştir. Hiç kimse. Şimdi bu parayı harcayacağım diyen bir başkan adayından bahsediyoruz. Üslup tamamen yanlış. Bence iletişim stratejisini değiştirmesi gerekiyor. İşte Osimhen'i isteseydik aldık. Alamazdın abi. Ben kusura bakma. Alamazdın. Osimhen'i alamazdın abi.
1: Ben şunu unutmuyorum. Ali Koç döneminde bir organizasyonda Hakan Bey kendini bir gruba alkışlatmıştı. Ali Bey de ufaktan azarlamıştı. Yani bunları böyle medya önünde yaptıktan sonra başkan adayı olunca biraz insan garip hissediyor.
0: Ya seviyor, bazı insanlar seviyor işte abi.
1: Ali Bey'in yaptığı da yanlıştı bence de. Yani adam orada bozdu biraz.
0: Tabii.
1: O da kendini alkışlatmıştı gruba.
0: Yani.
1: O mesela aklımda kalmış benim.
0: Abi hiç bu kadar zengin olmadığımız için o psikolojiye giremiyoruz, biliyor musun? Yani bir insan kendini niye alkışlatır? Başarısız olan başkan kendisine niye marş söylettirir ki? O marşı söyleyenlerden bir tanesi de Hakan Safi'ydi mesela. Enteresan bir durum. Yani dediğim gibi 12 yıldır şampiyonla aç kalmış, susamış bir camiadan bahsediyoruz. Burada yapmanız gereken şu anda mesela bence Hakan Safi'nin gösterdiği bir cesaret zaten. Diyorum ya, Kerem Aktürkoğlu transferine 50 milyon euro harcamış bir başkandan bahsediyoruz. Adam cebinden 50 milyon euro veriyor. Yani Cihan, kolay değil böyle bir şey. Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok mesela. Kimse 50 milyon euro cebinden Galatasaray kulübüne vermedi şu ana kadar. 2-3 vermişlerdir, 3-5 vermişlerdir. Ama 50 diye bir para yok. Ve Hakan Safi gelirken şunu, 250 daha harcayacağım diyor.
1: Beşiktaş'ta da Hüseyin Yücel verdi.
0: Evet abi, onu da tebrik ederiz. Diyorum ya. Ama yani abi, sonuçta bu adam Türk futboluna bir katkı sağlıyor. Öyle ya da böyle, yanlış ya da doğru. Yanlış ya da doğru. Kerem'i aldı abi. O parayı verdi. Bundan sonraki süreçte getireceği teknik direktör. Mesela Faryoli'den bahsediliyor. Bizim ülkemizde küçümsenir. Hani dönüp bakmazlar ama ben sana söyleyeyim, yani direkt şampiyonluğa oynatır.
1: Ben net yani, Ajax'ta kaçırmıştı o şoku, atlattı, Porto'da halletti.
0: Gitti iş. Şampiyon oldu abi. Yani winner bir teknik direktör, anladın mı? Ve gencecik bir adamdan bahsediyoruz. Gelip üst üste çalıştığını düşün. Ya Aziz Yıldırım'ın bence işi çok kolay değil.
1: Evet, peki biraz da Dursun Özbey'in seçimine geri dönelim. Yani işte ayın 24-23'ünde bir dönem daha başkanlığı kazandı ve Galatasaray tarihinde belki de yüzyıllarca kırılmayacak bir rekoru kırdı. 25 Eylül 2025'ten 6 Haziran 2026 arası ayında, yani 9 ay gibi kısa bir süre içinde Fenerbahçe 3 başkan değiştirecek. Bu bir rekor mu sana göre? Bu rekor kırılır mı?
0: Vallahi yani
1: 9 ayda 3 başkan.
0: Son 4 yılında, Dursun Özbek'in son 4 yılında Beşiktaş'ta 4 tane 5 tane başkan değişti. Okan Hoca'yla Dursun Özbek'in bu yol yürüyüşünde 10 tane teknik direktör değiştirdiler. Fenerbahçe her sene bir teknik direktör değiştiriyor. Şimdi başkanlar da değişmeye başladı. Hasan Arat mesela son kurşununu sıktı. Sportif direktörü değiştirdiler. Teknik direktör değişiyor. Bu sezon da başarısız olur, erken avlu atarsa bu sefer Hasan Arat da gider. Trabzonspor tarafında enteresan.
1: Serdal Adalı, düzelteyim.
0: Serdal Adalı, özür dilerim. Hı-hı. Hasan Arat bir önceki başkandı.
1: Evet. Sen de karıştırıyorsun normalde.
0: Evet. Ahmet Nur Çebi vardı. O gitti. O geldi. O gitti. O geldi. Şimdi Fikret Orman muhtemelen bir hazırlık yapacak. O kadar çok değişiyor ki biz de isimleri unutuyoruz Cihan. O yüzden istikrar Galatasaray'dan yana. Galatasaray bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyor. Trabzonspor sezonu bu anlamda iyi geçirdi. İyi transferler yaptılar. İyi hamleler yaptılar ki Fatih Tekke'yi de tebrik edelim buradan. Türkiye Kupası'nı kazandılar. Öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu kupasız kapattığı dönemde Türkiye Kupası'nı alıyorsunuz. Rakip Konya Spor diyorsun ama Konya Spor hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı elemişti kupadan. O yüzden tebrik etmek lazım. Vallahi yani çok sıcak böyle transfer bu. Çünkü her şeye gebe, biliyor musun?
1: Sen az önce anlattın detaylı olarak ama Galatasaray'da kiralıktan dönecek olanları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Bu konuya da gireceğim. Ve ardından şu da var, Ahmet Konancı'nın bir deyimi vardı, sana da sormak isterim. Dedi ki Okan Buruk 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Fatih Terim Milan yaptı, Fiorentina yaptı. Okan Buruk'a neden bir teklif gelmiyor ifadelerini kullandı. Sana bunu da soracağım ama bir kısa ara rica edebilir miyim?
0: Tabii. Sana?
1: İkinci bölümde bunlarla gireriz. Dinleyenlerimizin mesajları var. Bu soruların ardından sizin bütün mesajlarınızı da okuyacağız. 0212 273 10'a atmışsınız. Hepsini tek tek okuyacağım, hiç merak etmeyin. Geliyoruz hemen.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezi.

Merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Louis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Louis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco

0: Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumenfield 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam bitti.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
4: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat başını da yaptık. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün benden biraz sıkılmadınız umarım. Sabah 7.10 ve bugün ama 14'e kadar da buradayız. Umuyorum ki sıkılmadınız. Yakup Çınar gelince mesajlara döneceğim. Bir ufak bir lavaboda şu an. Şimdi o yokken mesajları okumayalım. Çünkü onunla ilgili de mesaj olurdur. O şekilde cevabını verir. İlk bölümde transferleri konuştuk biraz. Şalai'nin Aston Villa'dan bir teklif olduğu, Fulham'dan bir teklif olduğu.

0: yine keza Gabriel Sara'nın da aynı şekilde Aston Villa ve diğer Premier Lig ekiplerinden teklif aldığını dile getirdik. Osimhen bütün Avrupa kulüpleri kancayı takmış durumda. Kariyerinde 8 yıl boyunca Manchester United formasını terleten Patrick Evra da dün bir röportaj gerçekleştirdi ve Osimhen hakkında ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Gole konuştu. Çok popüler bir site. Galatasaray'ın ona duyduğu tüm saygıyı, kulübün ona olan sevgisini ve oyuncunun kişiliğini takdir ediyorum dedi. United'ın gerçek bir santrofora ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Tabii ki dedi, Manchester'daki mevcut forvetlere saygı duyuyorum. Bizim zamanımızda 4 tane birinci sınıf forvetimiz vardı. Her alanda dedi parlamak istiyorsanız hücumda derinliğe ihtiyacınız var. Ayrıca savunmacılara da ihtiyacımız var. Özellikle sakatlık durumunda yedek bir sol bek ve bir sağ bek gerekiyor dedi. Casemiro ayrılacak, onun yerini doldurmamız gerekiyor. Fakat forvete birini seçmem gerekirse Osimhen'i seçerdim. Çünkü biliyorum ki bu tür oyuncular her zaman fark yaratır ifadelerini kullandı. Osimhen de gerçekten hem kiralık oynadığı sezonda hem de bu sezonda Galatasaray'a müthiş katkılar sağladı. 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi bu sezon için Victor Osimhen diyebiliriz. Öte yandan tabii Juventus'un yıldızı da Galatasaray'a doğru gelebilir. Komo'nun başarısıyla beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılacak arkadaşlar. Az sonra Yakup Caner'a da bunu soracağım. Komo'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Avrupa Ligi'nden yollarına devam edecekler. Bu iki takım da forma giyen yıldızlarla ilgileniyor Galatasaray. Aynı zamanda Komo'ya da bu sayede biraz böyle fırsat doğmuş oldu. 3. torbadan katılacak. Her zaman 4. torbadan katılıyordu Galatasaray ve 3. torbadan katıldığı için de 350 bin euro ekstra geliri de garantiledi. Turam'ın da durumunu yakından takip ediyor. 45 maçta 4 gol ve 5 asisti var Turam'ın. 25 yaşında bir orta saha oyuncusu ama hem Fenerbahçe'nin Turam'a ilgisi var hem Galatasaray'ın ilgisi var. Aynı Leao'da olduğu gibi Turam dışında da Juventus'tan kopma inersin adı da uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yakup abi de geldi. Biraz mesajlara bakalım. Ardından ilk bölümde soracağımız soruları kendisine aktaracağız. Füssen'den Namık yazmış. Dinlerken çok hoşuma gidiyor. Evet doğru. Galatasaray'ın da başarılarını biliyorum. Kabul ediyorum. Başarılı ama bence bu kadar da değil. Biraz yüksekten uçmuyor mu Yakup Bey demiş. İyi bayramlar dilemiş. Az önce bahsettiğin transferlerin çok gerçekleşemeyeceğini söylüyor.
1: Abi yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman Cihan. Şimdi Avrupa'da Galatasaray isteseydi mesela Ederson'u alabiliyordu. Almadı. Ne yaptı? Avrupa'nın işte bugün hatta dünyanın en iyi 5 kalecisi arasına gidebilecek performansı gösteren Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Kolay değil ve bunu alırken de işte 27,5 milyon euro bonservis ödedi. Bugün o seviyedeki her kaleciyi o paraları alabiliyorsun Avrupa'dan. Ki Galatasaray Donnarumma ihtimalini, bak Galatasaray'ın Avrupa'da Uğurcan Çakır dışında Dursun Özbek'in onay verdiği tek kaleci Donnarumma'ydı. Olsaydı Donnarumma olacaktı. Olmadığı için Uğurcan Çakır'ı aldı. Donnarumma nereye gitti? City'ye gitti. Seviyeden bahsediyor ya. Davinson Sanchez. Yani ortaya koyduğu performans belli. Sané'yi aldın sen. Bayern Münih'ten aldın.
0: Almanya'nın kaptanı.
1: Almanya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'na. Şimdi Torreira gibi bir oyuncu var sende.
0: Galatasaray'da Barış bütün oyuncular gitti galiba.
1: Barış Alper yani. Yılmaz.
0: Sara hariç.
1: Şimdi mesela Leao konuşuluyor ama Galatasaray taraftarına sorsan desen ki Barış Alper mi Leao mu? Emin ol. Mesela tamam Leao ismi de çok çıkar ama Barış Alper Yılmaz daha fazla çıkar.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Milan maçlarını izledim. Sabah da konuştum Leao ile ilgili. Yani artık taraftarlar ve yönetim illallah etmiş durumda. Geçen 1-0 yeniliyor Milan. Ya çıkmıyor adam. Böyle ahraz ahraz derler ya. Geldi kaleci. Kaleden çıktı. Leao'yu dışarı attı.
1: Mesela Lukman Atalanta'dan Atletico Madrid'e gitti. Çok iyi performans gösterdi.
0: O başka seviyeydi zaten. Anladın orada mı? Da yapıyordu. Orada.
1: Aynen öyle. Çünkü o dönemde de söylüyorduk. Mesela Fenerbahçe'de alırsa muhteşem bir transfer gerçekleştirmiş olur diyorduk. Çünkü direkt maçın sonucunu etki edebilen bir oyuncu. Leao düşüşe geçti. Leao'nun tekrar böyle bir toparlanması, bir camianın sahiplenmesi. Kendisi dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Ona laf yok. Ama bugün Leao'yu alayım deseniz 60-70 milyon euro bonservis ödemeniz lazım. En az 15 milyon euro maaş ödemeniz lazım. Osimhen paketinden bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a dönüp bakıyorsun, hani diyor ya gerçekçi gelmiyor. Bernardo Silva, ondan sonra Camavinga muhtemelen, Van Dijk, bunlar gerçekçi gelmiyor diyebilir. Ama öyle değil abi, artık Galatasaray'ın bütçesi bu seviyelere geldi. Şimdi ne oldu? Galatasaray bir söylem ortaya koyuyor. Fenerbahçe biraz daha arttırıyor. Galatasaray diyor ki kardeşim, benim yeni sezondaki gelir hedefim 500-600 milyon euro civarlarında. Galatasaray zaten bunun 350-400'ünü zaten kazanıyor. Şimdi ne yapması lazım? İşte Aslantepe Vadisi'ni projesini hayata geçirmesi lazım. Onun dışında Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerini yurt dışındaki yeni sponsorlarla arttırması lazım. Ha, bu çok şey değil. Milli Piyango'dan para çıkacakmış gibi bir vaat değil. Ama Fenerbahçe'ninki Milli Piyango'dan para çıkacak vaadi. 1 milyar dolar gelir nasıl oluşturacaksın abi? Galatasaray bugün sadece işte stadından, Başkan Dursun Özbek de açıkladı, 100 milyon euro, 150 milyon euro seviyelerinde sadece tribün geliri var Galatasaray'ın. Bu gelir, şimdi senin mevcut stadında zaten böyle bir para kazanma ihtimalin yok. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa oynarken birçok maçında tribünler bomboştu. Galatasaray'da şu anda bilet bulabilmek imkansız. Ne şampiyonluk kutlamasına, ne herhangi bir Türkiye Kupası maçına, kolay değil, hiç kolay değil. Şu an Galatasaray'ın 250 tane lojası var. İki katı olsa, geçen gün başkanla sohbet ettiğimizde sordum. İki katı olsa iki katını da satar Galatasaray. Sadece loja geliri yıllık 60-70 milyon euro seviyelerinde. Ha, Galatasaray'ın para kazanamadığı yer neresi? Süper Lig abi, Süper Lig gelirleri. Yayıncı gelirleri. O yüzden ütopik değil yani bunlar.
0: Ali yazmış, diyor ki bu kadar mütevazı olmayın. Galatasaray müsaade etmezse en az 3 sene daha kimse şampiyon falan olamaz demiş. Ali Boyar yazmış. Namlı abi, seni her gün takip etmeye çalışıyorum. Burada da sesini ilk defa duydum. YouTube'da neden Radyo Gol'de çalıştığını söylemiyorsun? Hep geliriz demiş. Selam olsun.
1: Söyleyelim, bundan sonra unutuyorum. Yok, ben de genelde dile getiriyorum, ben söylüyorum. Benim,
0: sana mesaj atanlar oluyor, söylüyorsun
1: evet,
0: genelde.
1: Yani Mirza bizim atıyor. Radyodaki izleyicilerimizin büyük bir bölümü YouTube'a da geliyor. 90 artı dijitale geliyorlar.
0: Denk gelmedi demek. Yalan yarışı başlamış diyor. Namlı. Ne mesela Namlı? Onu da yazarsan çok sevinirim. Bence gayet güzel bir şekilde Galatasaray'ın yapacağı planlamaları anlatıyor Yakup Çınar, ama ne olduğunu söylersen de okuruz tabii mesajını. Zamanında Cem Uzan kendi cebinden Jardel'i aldı, onu unutmayın demiş. 14 milyon dolar verdi demiş.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Şöyle devam edelim.
1: Unutmuştuk bak mesela, güzel bir hatırlatma. Yani ben Galatasaray tarihinde hatırlamıyordum öyle bir para harcayan isim. Ama dediğin gibi yani.
0: O zaman 14 milyon da iyi para.
1: Kesinlikle.
0: Bugünün 50 milyonundan fazla diyebilir miyiz bilemiyorum tabii de.
1: Yani olabilir. Ya şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyorsun abi. Onu transfer etti Galatasaray o dönemde. Kerem transferinden çok daha önemli, çok daha sükse yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Doğan Alemdar, Bertu, Aral, Yusuf Sarı gibi oyuncuların takıma monte edilmesi gerekli. Kulağa ne kadar Burak Elmas dönemi gibi gelse de altyapımız boş olduğu için Türk Yıldız adaylarını getirip denememiz şart diye düşünüyorum diyor.
1: %100 katılıyorum.
0: Volkan.
1: Bu konuda da bazı girişimler var tabii ki, ama altyapıyı da bence çok göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda altyapıya gerçekten emek harcayan Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan'ı ben tebrik ederim. Abi altyapıdan oyuncu çıkmaz. Sen çıkartırsın, sen şans verirsin. Şimdi mesela Galatasaray'ın şampiyon olan U17 takımında iki tane çok özel oyuncu var. Çok çok özel Cihan. Bir tanesi zaten farkına varılmış. Şu anda Galatasaray A takımında yer alan Ada Yüzgeç. 2009 doğumlu, 16 yaşında. Yine aynı yaşta Oğulcan Yançel diye bir oyuncu var. Orta sahada. Fiziğine baktığın zaman, ben çünkü canlı maçlarını da izledim. Bu sezon U19 takımında da forma giyiyordu. Bildiğin Lemina fiziği var adamda. Gencecik pırlanta gibi bir oyuncu. Ama şimdi o oyunculara şans gelebilmesi için önce Renato Niaga'nın oynaması lazım. Sen şimdi Renato Niaga'ya 7 milyon euroluk bir yatırım yaptın. Olay seviyesine bir anda çıkamıyor hiç kimse. Oynayarak çıkıyor. Ben Kasımpaşa maçının ilk 70 dakikasında, küstahlık değil bu, İzlerken zaten bu oyuncunun bir

0: geçmişi vardı. Trabzonspor boşuna istemedi. Galatasaray boşuna Trabzonspor'un elinden bu oyuncuyu almadı. Şu anda scout ekibi olarak en başarılı transferleri yapan kulüp kim? Trabzonspor. Ve Trabzonspor'un özellikle kadroya katıp sonrasında işte Olay'ı satıp kadroya monte edeceği oyuncuydu Renato Nieda. Kasımpaşa maçında da bence bunun izlenimlerini verdi. Oynamamasına rağmen sadece 40 dakika süre buldu ligde. Alanya Spor Türkiye Kupası maçında oynadı, sol ayakla gol attı. Acayip yetenekli bir oyuncu. Ki o dar alanda o özgüven geldikten sonra o hatları kırma konusunda, dripling konusunda hani yetenekleri, meziyetleri üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama önce bu oyuncuların şansı bulması gerekiyor. Onun dışında böyle biraz olmuşunu almak istersen de işte Aral Şimşir Avrupa'da da birçok kulübün talip oldu. Hatta işte Lille'in direkt transfer listesinde ilk 3 sırada yer alan oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor yine devre arasında 14 milyon euroluk bir teklif yapmıştı ama Aral Trabzonspor tarafını kabul etmemişti. Galatasaray'ın girişimleri söz konusu. Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ki bu sadece Galatasaray tarafından aldığım bilgi değil. Aral'a yakın isimlerle de konuştuğum zaman ailesinden Galatasaray'ın bir ilgisinin olduğundan bahsediyorlar. Ki mevcut yerli yabancı kuralında direkt size katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Barış'ın ayrılığı söz konusu olursa Galatasaray mutlaka transfer edecek ama Barış'tan bağımsız da mesela bir tane yedek kanat oyuncusu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet, Yunus var, Sane var, Barış var ama işte hem Aspirilla hem Noah Lang vardı, kiralık geri dönecekler. Onlara alternatif bir isim olarak Aral Şimşir şu an Galatasaray'ın gündeminde. Kulübünün beklentisi 15 milyon euronun üzerinde. Bu anlamda mutlaka girişim olacak.
1: Evet, şu anda da ekranda Noah Lang'ın Juventus'a attığı gol var. Basit gibi gözüküyor ama birçok oyuncu onu oradan kaçırabilirdi, topun dibine de. Çok güzel girmiş gerçekten. Hindistan'dan mesaj atmış, fotoğraf da atmış bize. Selam olsun, yemek arası sizi dinliyorum demiş. Bana bir kupa bardak hediye edersiniz artık diyor. Selam olsun, teşekkür edelim. Yetkim olsa Osimhen'i satar, 20-25'e kaliteli bir santrafor bulurum. Ben satmazdım. Sizin yetkiniz
0: olsa. Ben de satmazdım abi. Osimhen psikolojik üstünlüktür abi.
1: Takımı da aynı zamanda hani argo tabir ama gazlıyor yani. O oyunda olunca takım bir özgüvenle oynuyor.
0: Ya hiçbir şey izlemediyseniz sezon boyunca, ki bak Dursun Özbek'e ben bizzat sordum. Dedim ki bu sezonun en çok mutlu olduğunuz maçı hangisiydi dedim. Bana dedi ki Yakup, Alanya Spor maçının 86. dakika. Antalya Spor maçının 86. dakikası. Niye? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği an. O maçın 90 dakikasını bir açın izleyin. Abi artık yani diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar iyi kadrosu var. 300 milyon euroluk kadro, Antalya Spor karşısında niye tepki veremiyorlar? Niye performans sergileyemiyorlar? Abi Osimhen savaştı sahada. Antalya Spor maçını Osimhen kazandırdı. Tamam, Okan Hoca'nın sonrasında işte ikinci yarı Noah Lang hamlesi oldu. Noah Lang girdi, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama yani Osimhen sadece bir golcü değil. Osimhen bir karakter, Osimhen bir savaşçı. Osimhen takım arkadaşlarını da motive edip onlara ekstra böyle maç içerisinde motivasyon sağlayan oyunculardan bir tanesi. Öyle bakmak lazım Osimhen'e.
1: Evet, mesajı yarım kaldı. Yanına da demiş bonservisi Icardi, arkalarına da Bertu, kalan paranın da
0: ligde ilk dörde oynarsın abi o zaman.
1: Çeyreğini stadın eksiklerini harcarım, artan parayı da faize yatırırım. Biraz küçük düşünmüşsün Armağan yani.
0: Bence de abi.
1: Yani bizim yani evet, aslında şey söylediğim mantıklı da kendince yani insancı ya yani, kulüpler öyle yönetilmiyor mu?
0: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı yok. Bunu unutun arkadaşlar.
1: Beşiktaş'ın var bence.
0: Ya bu abicim sportif başarıya ihtiyaç var. Sportif başarı gelsin, ondan sonra parayı zaten kazanıyorsun. Barcelona battı denilen dönemde Ronaldinho'yu transfer ediyor, bilmem kimi transfer ediyor. Sonra ayağa kalkıyorlar. O Real Madrid hanedanlığını sonlandırıyorlar Pep Guardiola döneminde. Anladın mı? Yani hep iyi oyuncular olması gerekiyor. Hep iyi oyuncular transfer etmen gerekiyor. Şimdi Real Madrid'de, Real Madrid bu sene normalde Şampiyonlar Ligi şampiyonun ya, final oynaması lazım, kazanması lazım kadroya baktığın zaman. Ama eksikleri var. Barcelona aynı şekilde eksiği var. yani.

0: takımı sırtlayabilecek, sürükleyebilecek, o savaşı verebilecek bir forvete ihtiyacı var. Abi artık sistem bir yere kadar. Tam mesela bence dünyanın şu anda en kusursuz takımlarından bir tanesi Paris Saint-Germain. İnanılmaz oyuncular, makina gibiler. Orada Luis Enrique'nin işte dahiyane performansı, dahiyane görüşü var. O apayrı. Muhteşem, ama o takım da bedavaya kurulmadı abi. Orta sahadaki oyunculara 150-200 milyon euro harcandı. Osman Dembele forvet değil, Barcelona'da bidon transfer seçildi. Adam gitti altın ayak kazandı.
1: Şeşko artı 75 milyon euro eşittir Osimhen olmaz mı demiş. Bence olmaz ya. Şeşko'yu var ya Başakşehir'de bile oynatmam. Nasıl bu adamı Manchester'a kilitlediler?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim
1: yani
0: mi?
1: Çok şaşırıyorum yani.
0: Bak ben tam Galatasaray'ın yedek forveti kim olmalı biliyor musun? Şomurodov. Başakşehir'den.
1: Evet, çok iyi forvet.
0: Abi forvet artı 10 numarada da oynayabiliyor. Osimhen'le beraber de oynatabileceğim bir oyuncu.
1: Evet. Bir şey daha gelmiş. Kadro kalitesinden bahsediyor Yakup Çınar diyor. Doğanay Altun yazmış. 12 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe en çok bonservisli oyuncu sattı. Galatasaray Saşa Boy'u bir tek satabildi. O da forma şansı bulamadan geri geldi. Şampiyon olmak için hoca olmadı. Hoca olmalı lazım diyor. Jesus geldi, Mourinho geldi. Okan Buruk bunlardan iyi hoca mı demiş.
0: Okan Hoca bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor.
1: Demek ki iyi hoca diyebiliriz.
0: Diyebiliriz değil, öyle zaten.
1: Abi. Şampiyon olmuş.
0: Şu anda öyle abi.
1: Evet.
0: Mourinho Real Madrid'e gidebilir ama Türkiye Ligi'nde yapamadı abi. Türkiye Ligi'nde son 20 yıldır yabancı teknik direktörler başarılı olamıyor.
1: Dursun Özbek yapının baş mimarı demiş.
0: Ya abi işte mesela diyor ya Fenerbahçe çok oyuncu sattı. Fenerbahçe'nin oyuncu satmaya ihtiyacı yok abi. Arda Güler'i sattı ama Arda Güler kalmak istemedi. Kim Minje gitti ama kendisi kalmak istemedi. Ferdi gitti ama işte babacığım bak işte burada yani futbolu bilmek sadece böyle realite olarak. Evet, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Önemli olan bu oyuncuyu elde tutabilmek. Şimdi bu oyuncu senden 2 milyon euro kazanıyor. Sana diyor ki kardeşim bak ben çok iyi performans gösteriyorum. Bana 4 ver.
1: Şampiyonlar Ligi de yok ki.
0: Aynen öyle. Oraya bana 4 ver baba. Ve orası için artık sen dükkanı kapat, anladın mı? Yani 10 sene sende oynasın. Mesela benim Galatasaray tarihinde en üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi kim biliyor musun? Frank Ribery. 15 sezon boyunca Bayern Münih'te üst seviyede futbol oynadı adam. 15 yani sen 15 sezon boyunca sol açık aramayacaktın abi. Anladın mı?
1: O da biraz ilginç oldu. Sanki kaçarak gitti.
0: Ya enteresan, enteresan bir şey ama diyorum ya sana yani bugün Arda Güler Galatasaray'da olsaydı Galatasaray'ın efsanesiydi şu anda. Galatasaray Real Madrid'e Barcelona'ya vermezdi. Tamam. Misyonunu doldururdu. Avrupa Kupası kazanırdı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar yaşardı. Ondan sonra böyle kariyerinin en iyi döneminde Arda Turan gibi giderdi. Avrupa'da işte Real Madrid'e Barcelona'ya giderdi. E şimdi Ferdi, Arda, Kim Min-jae, onun dışında tamam Fenerbahçe bunları sattı ama yani abi para da kazanamadı ki, şu an Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Galatasaray'dan daha çok borcu var. Ben büyüklerin, dört büyük takımın oyuncu satışına karşıyım abi. Bu yani bu kulüpler zaten oyuncu satışından öyle. Şimdi Galatasaray Saşa Boy'u sattı mesela. 35'e sattı ya. Satmayı düşünmüyordu zaten. Galatasaray Saşa Boy'un iki misli bonservis harcadı oraya. Yelert'i aldı. Frankowski'yi aldı. Singo'yu aldı. Salah'ı aldı. 4. Aklıma gelmeyen mutlaka bir kişi daha vardır bak. Mutlaka vardır. Vardır yani. O yüzden hani iyi oyuncu buluyorsan elinde tutacaksın abi. Bak mesela Real Madrid'in, Barcelona'nın, Liverpool'un, Arsenal'in kadrolarına bak. Yani son 4 sezondur 5 sezondur düzenli oynayan bir sürü oyuncu var.
1: Size ve Radyo Gol ailesine şimdiden iyi bayramlar. Karavanı İzmir Çandarlı'yı kurduk, tatil başlasın demiş. Oh vallahi,
0: harika.
1: Keyifim muazzam.
0: Abi karavan inanılmaz güzel bir şey.
1: 700 kilo değil mi o şeyi de ruhsata işletmek de gerekmiyor. Ben bir ara araştırmıştım.
0: Bilmiyorum abi, detayı bilmiyorum ama
1: Yani, ya onun bir tek tuvalet problemi var ya. Onu bir çözmek lazım, nasıl oluyor?
0: Bilmiyorum ama onun yani da
1: boşaltmak falan sıkıntılı iş.
0: Mutlaka vardır onun şeyi. Biz mesela Türkiye'de çok kullanılmıyor. Aslında karavanın en çok kullanılacağı ülkelerden bir tanesinin Türkiye olması lazım. Cihan, Almanya'ya git, Fransa'ya git, yollarda sürekli karavan görüyorsun.
1: Artık araba fiyatına sattıkları için.
0: Sürekli.
1: Yani şu eskiden mesela 2-3 yıl önce 60 bin lira,
0: bizde karavan ne zaman satılıyor?
1: 250 bin lirası.
0: Allah korusun, deprem zamanı satılıyor. Millet depremden korunmak için karavan alıyor mesela. Şu an İstanbul'da git sokaklarda böyle boş arsaların içinde bir sürü karavanlar var mesela, yani taşınabilir karavanlar.
1: Düşünsene, Kağıthane'de oturuyorsun, nereye çekeceksin karavanı? Arabana yer bulamıyorsun. Yani. Yer yok yani. Bir de ona yıllık otopark ücreti ödemek zorundasın.
0: O yüzden Beylikdüzü tarafına bırakıyorlar. Çok var bizim o tarafta. Olur. Karavan üreten yerler de var.
1: Bizim orada inanılmaz bu Sarıyer, Zekeriyaki üst taraflar hep bırakmışlar.
0: Güzel baba, şu an karavanında olacaksın mesela. Evet ya, deniz kıyısında, tamam mı? Güzel bir menemenini yapacaksın.
1: Of.
0: Çayını demleyeceksin. Deme abi. Be. Sonrasında da bir şey.
1: Ney? Sonrasında.
0: Neyse, girmeyelim onlara. Sonrasında o keyfine göre, anladın mı?
1: Kek İsterin yapacaksın
0: ya. Ya kek de yapabilirsin.
1: Yakup Çınar ya, gerçekten inanılmazsın. Sayın Dursun Özbek, yarın işler iyi gitmez, Okan'ı yollarsa çıkıp Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım der mi?
0: Demez abi.
2: Demez.
1: Bence de demez ya.
0: Demez. Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Bak, Galatasaray'da bu mümkün. Galatasaray'da geçen gün ben mesela bunu Galatasaraylı gazeteciler yapıyor. Yani öz eleştiri yapıyorlar. Ben mesela en fazla yapanlardan bir tanesiyim. Galatasaray'ın şu anda çok ciddi, çok ciddi 3 tane problemi var. Dursun Özbek bunlara müdahale etmezse 6. 7. hatta 10. haftada Galatasaray 7-8 puan, 7-8 değil ya, 4-5 puan geriye gitsin, düşsün. Galatasaray taraftarı Okan Buruk istifa diye bağırmaya başlar. Orada bir teknik direktör değişimi yaşanır. Sonrasında teknik direktör de kurtarmaz, Galatasaray'da ya erken seçim kararı alınır. 4 yıl üst üste şampiyon olan, bu tecrübeye edinmiş Dursun Özbek'in o yüzden bazı müdahaleler yapması gerekiyor. Bunlar ne? Birincisi, şimdi seçim yapıldı. Mevcut listede Galatasaray'ın iletişimi yürütebilecek bir tane yönetici yok. Sportif AŞ'ye böyle bir yönetici alınacak mı, alınmayacak mı merak ediyorum.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Reklam bitti.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Ben sana söyleyeyim, Dursun Özbek bu sezon Saadettin Saran'dan, Okan Hoca işte Tedesco'dan daha çok eleştirilmiştir. Net söylüyorum sana, çünkü ne Kemerburgaz'da ne kulüp tarafında doğru iletişim yürütülemedi. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor Başkan Dursun Özbek'in. İkinci önemli konu, mevcut Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında şimdiden bazı tartışmalar yapılmaya başlandı. Mesela daha başkan yardımcıları belli olmadı. Abdullah Kavukçu, Sportif AŞ Başkan Vekili, başkan yardımcılığı istiyor. Hatta o koltuğu Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri, onun da istediğine dair haberler çıkmıştı. Ben kendisiyle konuştum. Ben böyle bir şey istemiyorum demişti. Ama şu anda bazı yöneticiler arasında koltuk savaşı başlamış durumda. Sezon başladığında bunlar daha çok gün yüzüne

0: çıkacak, daha çok konuşulacak. Başkanın buraya da mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Ve en önemli konuyu söylüyorum, en önemli konu Kemerburgaz'la alakalı. Okan Hoca'nın ekibinde ciddi anlamda bir eksiklik var. Bunu hep söylüyorum, bak çok saygı duyuyorum, yetersiz demiyorum. Hakaret olur, küstahlık olur yetersiz demek. Çünkü 4 sene şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Mutlaka bir değişim yaşanması gerekiyor. Her anlamda. Galatasaray bu 3 temel noktaya Dursun Özbek müdahale ederse Galatasaray sezon başladığında, sezonun devamında hiç sıkıntı yaşamaz abi. Güle oynaya şampiyon olur. Zaten transferi yapacaklar. Her halükarda Galatasaray transfer yapacak. İyi önemli oyuncular alacaklar. Yani yeni sezonda en iyi kadro yine Galatasaray'da olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama Galatasaray'ın kendi içerisindeki bazı dinamikler Galatasaray'ın başarısız olmasına neden olabilir. Ben her yayınımda özellikle bu konuyu dile getiriyorum. Başkanın da bu konulardan haberdar olduğunu mutlaka biliyorum. Buna göre mutlaka onun da hamleleri olacaktır.
1: Merhaba Cihan demiş. Galatasaraylı gazeteciler ve rakiplerin gazetecileri arasında bile bir kalite farkı var demiş. Yakup Çınar'a bakıyorum, Ali Naci Küçük'e bakıyorum. Adamlar futbol konuşuyor. Gerektiğinde de rakibe hakkını veriyor. Neyse onu konuşuyorlar. Ahmet abiye bir salvo yapmış. Ahmet Konanc'a bakıyorsun. Yapı, büyü, astroloji, kavga, gürültü.
0: Şovmen oğlum ya. Abi insanlar anlamıyor. Herkes bana diyor ki Ahmet Konanc normal bir insan.
1: Değil. Değil.
0: Ahmet Konanc normalde normal bir insan zaten.
1: Normal konuşurken evet normal.
0: Ya normal tabii ki ama.
1: Ama inanarak konuşuyor abi kapıya bak, özür diliyorum sözünü.
0: Abi sadece çok iyi bilgi vermek gerekmiyor yani, herkesin bazı hünerleri var. Adam güldürüyor abi. Bak, güldürürken de düşündürmüyor yani. Adamın en önemli özelliği bu. İnsanlar da geyik muhabbetine dinliyor.
1: O geldiğinde ben sabah yayındaydım, beni gördü kapıyı kapattı. Çıktı dedi ki yolda gelirken bir şey düşündüm, sana soracağım, bunu yayında da soracağım dedi. Sor abi dedim. Az önce sana sorduğum soru var işte, Galatasaray 4 yıldır Okan Buruk şampiyon yapıyor, bir teklif yok, Fatih Terim gitmiş dedi. Ben de ona cevap verdim, dedim ki Okan Buruk burada 3,5-4 milyon euro para alıyor. İtalya'da Inter'in hocası bile 4 milyon alıyor, artı bir de vergiler var, 2 milyona falan düşüyor. Okan Buruk'un gitmesi için birini 8 milyon vermesi lazım ki adam gitsin, ki niye gitsin? Burada mutlu, Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor dedim, her şeye bir kılıf buluyorsun dedi bana. Cevabı sonra yayında sormuş bunu dinleyenlere. Sence...
0: Abi niye gitsin ki? Niye gitsin mesela?
1: Ben de onu soruyorum.
0: Şimdi ben sana söyleyeyim. Benim iki tane erkek kardeşim var. Bir abim, bir kardeşim. Türkiye şartlarında işler istediği için gitmediği, istedikleri seviyede gitmediği için ikisi de Fransa'ya yerleşti. Biri Rennes'de yaşıyor, biri Lille'de yaşıyor. Ama orada keyifleri yerinde. Ha, üniversite okumamışlardı. Kendi istekleri için okumamışlardı. Kendi işlerini yapmışlardı. Şimdi ben üniversite okudum. İletişim fakültesi okudum. Şimdi bana Türkiye'den daha fazla para teklif etseler dahi ben şu anda buradaki düzenimi bozup da yurt dışına gidip yerleşmem. Şimdi Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Yani Osimhen'i kadrosunda tutan Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenen, Liverpool'u iki kez yenen Galatasaray. Yani bu zihniyet şey zihniyeti. Biz Arda Güler'i Real Madrid'e verdik. Ferdi'yi Premier Lig'e gönderdik. Gönderme kardeşim. Gönderme. Şimdi Mourinho Real Madrid'e gidiyor. Mourinho burada başarılı olsaydı Real Madrid'e gitme ihtimali var mıydı? Gider miydi? Yok. Burada efsane teknik direktör olarak kalırdı abi. Önemli olan istikrar. Galatasaray Okan Buruk'u getirdikten sonra Fenerbahçe 5 tane 6 tane, Beşiktaş 10 tane, Trabzonspor 7-8 tane teknik direktör değiştirdi. Niye bu istikrar bozulsun ki? Okan Hoca'nın da hedefi, hep söylüyorum, Galatasaray'da 5 yıl üst üste şampiyon olmak.
1: Ki bu arada bence istese rahat gider. Çok akıcı
0: ya
1: bir...
0: Bu arada
1: İtalyancası nasıl?
0: Bir şey diyeceğim. İtalyancası, İngilizcesi. Çok akıcı yani. Tabii ki. Bu anlamda gidip sıkıntı yaşamaz.
1: Hani İtalyancadan anlamıyoruz. İngilizceyi çok anlıyoruz da.
0: Yok, iletişim konusunda hiçbir problem
1: İtalyan
0: yok.
1: İtalyan arkadaşımla izlerken bana dedi ki muazzam akıcı konuşuyor.
0: Evet.
1: Bu kadar kısa sürede.
0: İtalyanca çok zor bir dil değil. Ben 3 kere gittim geldim. Mesela ben de bazı cümleleri artık kullanmaya başladım.
1: Importante mi importante gidiyor diyorsun.
0: Yani.

0: Sassolo'ya gittim mesela.
1: Bence İngilizce de çok kolay bir dil. İngilizce de kolay bir dil. Ya da biz sürekli onu gördüğümüz için öyle alışkanlık
0: olabilir,
1: yapmış yani. Artık,
0: olabilir.
1: Artık kafaya yerleşmiş.
0: Ya Ozan Kabak'ın mesela çok güzel bir röportajı var. Kafa Sports'ta YouTube kanalında. Tavsiye ediyorum bu arada. İzledim, dinledim. Kariyerindeki ilk röportajı da ben yaptığım için kendisiyle, bir de Galatasaray altyapısından çıktığı için böyle pozitif ayrımcılık da gösteririm. Yani sempati duyduğum oyunculardan bir tanesi. O çapraz bağ ameliyatı olmasaydı 505 gün futboldan uzak kaldı ve inanılmaz iyi geri döndü. Gollerle geri döndü. Tekrar A milli takımda. Şunu söylüyor Cihan, diyor ki ben diyor Almanya Stuttgart'a transfer olmuştu. Gittiğimde bir tane dahi Türkçe tercüman yoktu. Benim için getirmediler kulübe. Şaşırdım diyor. Ama anladım ki bunu bilerek yapıyorlar. Yani en kısa süre içerisinde buraya adapte olayım, Almancayı öğreneyim. Bana bir Türk tercüman getirselerdi ben ne Almanca öğrenirdim ne de bunun için vakit harcardım diyor.
1: Bizim bütün futbolcularda var mesela.
0: Abi bizde öyle, aynen öyle. Türkiye'de işte geçen mesela Galatasaray kadın takımından Fenerbahçe'ye transfer olan bir tane oyuncu var. O da mesela şeyi kıyaslamış. Fenerbahçe daha kurumsal, 3 tane tercüman var. Galatasaray'da hiç tercüman. Türkçe öğren abi o zaman. Bak Almanya'nın Stuttgart'ı şeyden daha mı iyi biliyor? Tam Galatasaray'da mesela hani oraya kontenjan ayrılmamıştır ya da bütçe ayrılmamıştır. O işin başka tarafı ama ya abi diyorum ya sana, Avrupa'daki zihniyet bu. Gidince öğreniyorsun. Merih Demiral 17 yaşında Portekiz'e gitti. Şu anda üst seviyede İngilizce biliyor. İtalyanca öğrendi. Çok iyi İtalyanca konuşuyor. Arabistan'a gitti, bir de Arapça öğrendi. Şimdi gelecekte futbolda iş yapacak abi bu adamlar.
1: Evet ya, basketbolda da o yenilmez armada dönemleri Galatasaray'ın, oraya da bir geri dönmesi lazım sanki gerçekten.
0: Cihan, orada da şöyle söyleyeyim sana. Bence Dursun Özbek'in bu yönetim listesine aldığı kritik isimlerden bir tanesi Mecit Mert Çetinkaya. Bu ismi daha çok duyacak insanlar. Neden duyacaklar? Galatasaray basketbolda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe Euroleague'de inanılmaz paralar harcıyor. İnanılmaz bütçeler var. Şu anda Galatasaray'ın iyi bir koçu var. Ama hani kısa vadede olmasa bile uzun vadede bir Ergin Ataman birlikteliği Galatasaray'da tekrar yaşanabilir. Bu sezondan itibaren Galatasaray çok daha güçlü takımlar kuracak. Orada işte Mert Mecit Çetinkaya daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda 10 sene beraber çalışmışlar. Yani Türkiye'deki basketbol ikliminden çok haberdar, ilişkileri çok iyi bilen. Yani o şubeyi yönetirken sıkıntı yaşamayacak profillerden bir tanesi. Ben de geçen seçim günü kendisiyle ayaküstü öyle bir sohbet etme imkanım oldu. Hani kendisinde o potansiyelin olduğunu çevresindeki insanlar da çok net bir şekilde söylüyor. Bu anlamda Galatasaray basketbolda da artık böyle ciddi anlamda yatırım yapan, işte bir an önce Rams Park'ın yanındaki salonu bitirecek. Oraya bir sponsor bulacaklar. Takıma daha iyi bir sponsoru bulacaklar. Daha iyi bütçeler bulacaklar ve daha iyi kadrolar kuracaklar. Kadın erkek voleybol takımı zaten bu sezon gerçekten önemli işler yapmıştı. Mehmet Cibara'yı o anlamda tebrik etmek lazım. En tecrübeli yöneticilerden bir tanesi Galatasaray'da. Yeni sezonda da voleybol tarafında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kadın erkek basketbolda da ciddi atılımlar yapacaklar. Bu anlamda hani amatör branşlarda da böyle bir gelişim söz konusu olacak. Galatasaray'ın mesela binicilik tesisi yok şu anda. Şimdi önemsiz gibi gözükebilir ama önemlidir bazı camialar için. Başkan Dursun Özbek bu Kemerburgaz'daki tesisin hemen yanına, orada 15-20 dönüm bir ekstra bir arazisi var Galatasaray'ın. Oraya da binicilik tesisleri yapmak istiyor. Şöyle söyleyeyim abi, Galatasaraylı olmak İstanbul'da gerçekten avantajlı bir durum. Niye? Ha, üye olduğun zaman tabii ki daha büyük avantajları var. Şu anda Galatasaray Adası açıldı mesela.
1: Kadıköy'de Kalamış tesisi var.
0: Kalamış da açıldı ve yenilendi.
1: Mesela Fenerbahçe'nin bu tarafta var mı?
0: İnanılmaz inanılmaz bir tesise dönüştü Kalamış.
1: Çok güzel olmuş.
0: Şey aynı şekilde Galatasaray Adası.
1: Onu daha görmedim.
0: Ya ben en son işte başkanın aday tanıtım toplantısı vardı. Kendi yönetim kurulu üyelerini tanıttı mesela. Orada da Sedat Artukoğlu mesela. Galatasaray'da böyle gizli kahramanlardan bir tanesi yönetici. Geldikten sonra çok önemli işler yaptı. Ki Acı Badem'in iki numarası. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olsaydı belki yola devam etmeyecekti Galatasaray'da. Onun avantajı var. Bu inşaat projeleriyle de özellikle o ilgileniyor. Vefa Kuzu muydu bilmiyorum. Yeni işte yönetime giren isimlerden bir tanesi. Kuzu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı kendisi. İnşaat alanında Galatasaray'ın son dönemde Vefa yeniydi ya.
1: Evet, sen ona bakarken ben mesajları biraz devam edeyim istersen. Abi her yayında size soruyorlar stadın neden boyanmadığı ile ilgili. Ben size söyleyeyim demiş. Biz inşaat işin içindeyiz. Galatasaray'ın stadının dışı brüt beton, yani halk dilinde betonerme diye geçiyor. O yüzden stadın dışına herhangi bir sıvı boya veya kaplama malzemesi uygulayamazsınız. Kalıptan çıktığı haliyle bırakılan beton mimarisi seçilmiş. O betonun nefes alması gerek. Size sorarlarsa böyle söyleyebilirsiniz.
0: Ya ne güzel açıklamış. Yani yıllardır. O zaten genelde bunu, bu arada aynısı Allianz Arena için de geçerli. Tamam, bazı kaplamalarla ışık sistemiyle daha güzel hale getiriyorsun. Var, ışığı yaptılar. Galatasaray'da da o ışık olayını çözdüler. Dünyanın en önemli bu ışık markalarından biriyle anlaşma sağlandı. Hatta stadın ışıklandırması Avrupa'dan falan ödül aldı. Bu arada Galatasaray'ın stadı dünyada tektir. Kendi enerjisini üretiyor. Çatısında güneş enerjisi var mesela. Ve bir 6-7 yıl sonra tamamen o gelirler Galatasaray'a kalacak. Şu anda yap işlet devret modeli yapıldı. İşte şu anda maliyetini çıkarıyor. Aynı zamanda stadın elektrik ihtiyacını karşılıyor. İşin öyle bir tarafı var. Ya bazı konular var ki müdahale edemiyorsun. Stadın konumundan dolayı işte kapasite niye arttırılmıyor? Ya arttıramıyorsun işte. Mümkün olmuyor. Evet, bazı müdahaleler yapıyorsun. Koltukları daraltıyorsun. İşte 52 binken şu an 54 bin 55 binlere çıktı. UEFA izin verse kale arkasındaki koltukları kaldıracaksın, o zaman 60 binlere çıkacak ama şu an için UEFA izin vermiyor abi.
1: Vedat Muriç'e senelik 20 milyon euro verilsin. Bence Osimhen'in iyi bir hediye olur diyor.
0: Senelik 20 milyon euro mu?
1: Hayır, bence biraz abartmış.
0: Ütopik olmuş abi. Evet,
1: 20 milyona iyi bir forvet de.
0: Yani Vedat şu anda Galatasaray'a senelik 4 milyon euroya da gelir bence. Takımı küme düştü.
1: Dörde gelmeyebilir ya. Niye son sezon bu sezon çünkü performans sergiledi.
0: Göstersin abi, ne vereceksin? 10 mu vereceğim Vedat'a?
1: 7-8 verirsin ya.
0: Çok abi, 7-8. Ha, imza parasıyla birlikte 5 falan verilir. Ama abartma yani, yedek forvetten bahsediyorsun abi. Senin Icardi'ye yaptığın teklif 5 milyon euro Cihan. Icardi de bu sezon Türkiye Ligi'nde 17-18 gol attı. Ya, Avrupa Türkiye Kupası'yla beraber.
1: Yakup abi hala Zaniolo'nun babasıyla çevirili olarak konuşuyor mu demiş.
0: Evet, konuşuyorum. Aramız çok iyi. Galatasaray'ı çok seviyor. En son konuştuğumuzda şey dedi. Yani şu anda Zaniolo'nun Galatasaray'a dönüşü Zaniolo'nun elinde değil. Udinese'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bonservisini alabilirler. Ki Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü, kendisiyle de görüşüyorum.
1: Sözleşme de yeniledi.
0: Aynen, 2028'e kadar devam edecek. Bence Türk bir futbolcunun öyle ya da böyle İsviçre çıkışlı ama Udinese gibi önemli bir kulübün sportif direktörü olması bence önemli bir şey. Büyük ihtimal Zaniolo'nun bonservisini alacaklar. Ama Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo şunu söylüyor. Hani Galatasaray'ın bütün maçlarını çok yakından takip ediyor. Galatasaray'ı takip ediyoruz ki yanlış bilmiyorsam Zaniolo İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan bir ev de almıştı yatırımlık. Ama şu an için Galatasaray'a dönüş söz konusu değil.
1: Evet, yani aşil tendonu ve çaprazı kopmasaydı bence şu gün, yani 2026 itibariyle İtalya'nın en iyi oyuncularından
0: biri. Leao'dan daha iyi futbolcu olurdu.
1: Net, çok iyi
0: ki
1: oyuncu.
0: O maçı da
1: çok
0: canlı kapar, izliyordum çaprazı. Ben Roma Juventus maçıydı. Merih Demiral gol atmıştı. Aynı maçta hem Zaniolo'nun hem de Merih Demiral'ın çapraz bağları kopmuştu.
1: Evet, işte ondan sonra biraz toparlayamadı. Aşil
0: sonra bir daha yırtıldı.
1: Aşil gitti bu sefer, evet. Devam edeyim hızlıca mesajlarımıza. Altyapıdaki adayı süzgeci demiş. Sarıp sarmalasınlar. O

0: çocuk çok büyük bir yetenek. Yakup kardeşim, sen yöneticilere ulaşıyorsun.
1: İnanamaz.
0: Canlı birkaç maçını seyrettim. Altyapı maçlarında gerçekten büyük yetenekli bir çocuk demiş. Böyle bir mesaj atmış. Mirza, dinliyorum. Az önce adımı geçirdiniz. Teşekkür ederim. İfadelerini kullanmış. Şeye dönelim abi. Mesajları tekrar döneceğim. Bu kiralıktan dönecek oyuncular. Zaten yavaş yavaş girdik ama işte diğer isimler, kimler Galatasaray'da kalmayı planlıyor, kimler bulunduğu takımda bonservisiyle beraber satılacak bulunduğu takıma, onlarla ilgili de bilgileri senden alırsak muazzam olur. Dönecek isimleri.
1: Ya dönecek isimlerle alakalı dediğim gibi yani az önce Zaniolo'dan bahsettik
0: zaten.
1: Ondan
0: konuştuk zaten.
1: Zaniolo'nun 10 milyon euroya Udinese'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu var. Ama onlar pazarlık yapıp bu rakamı düşürmeye çalışacaklar ki ben Galatasaray'ın orada çok indirim yapacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun İtalya Ligi'nde bu sezon gösterdiği performans nedeniyle talipleri var. Yani biraz daha üst düzey Zaniolo önümüzdeki sezon Milan'da bile oynayabilir. Yani öyle bir performans ortaya koydu. O yüzden onun altında bırakacaklarını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yelert Southampton'daydı. Hull City ile final oynama şansları vardı biliyorsun. Orada işte casusluk, masusluk muhabbetleri döndü. Yelert geri dönecek ama bir sezon daha kiralanır büyük ihtimalle. Cuesta'nın kiralık sözleşmesi uzadı. Frankowski Rende, onun da kiralık sözleşmesi bir sezon daha uzadı.
0: Güzel.
1: Onun dışında Nelson Verona'daydı. O da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da yine hem İtalya'da hem Premier Lig'de belli bir piyasası var. Ben çok Galatasaray'a dönebileceğini sanmıyorum. O da bu kez bonservisiyle beraber satılabilir.
0: Ali Turap'ı söyledin zaten. O da
1: Ali Turap da büyük ihtimal dönecek ve Galatasaray'da kalacak. Onun dışında da Kazımcan'ı yine Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisini almak istiyor. Bu kuraldan sonra Süper Lig'den çok fazla kulüp kendisine talip olmuş durumda. İsteyecektir kendisini.
0: Eyüp Aydın'ın kalemi kırıldı mı röportajdan sonra? Hani Almanya'da böyle değil, Galatasaray'da daha yani daha az idman yapıyoruz tarzı bir şey söylemişti ya. Ne olacak o çocuk?
1: Daha az idman yapıyor ama 4 yıldır şampiyon oluyor abi. Yani Fener daha çok...
0: Yetenekli çocuk da aslında.
1: Fener daha... Ya hepsi yetenekli Cihan. Can Armando da yetenekli bir oyuncu. Ama bu oyunculara şans vermeniz lazım. Şimdi Kenan Yıldız Juventus'a gittiğinde bu seviyelerdi. Bayern Münih'ten ayrılmış bir oyuncuydu. Türkiye'den hiç kimse riske girip de o paraları verip kadrosuna katmazdı Kenan Yıldız'ı. Ama geldiği nokta neresi? 20 yaşında işte 10 numarayı verdiler. Anladın mı? Şu anda takımın en önemli oyuncusu, takımın kaptanı. 70-80 milyon eurolardan bahsediliyor. Barcelona'dan, Real Madrid'den bahsediliyor. Ben Juventus kulübünü, Torino'yu çok yakından takip ediyorum. Daha önce de defalarca gittim geldim. Meri'nin oynadığı dönemlerde. O şehirde sadece Cristiano Ronaldo forması ekstradan böyle satışa sunulurdu. Birçok efsanesi var kulübün geçmişten ama Cristiano Ronaldo'nun orada forma giydiği dönemde store'a bir giriyordun. Cristiano Ronaldo formaları ve diğerleri vardı. Şu anda Kenan Yıldız ve diğerleri var. Ama buraya gelene kadar oyuncu oynadı, süre aldı. Bizde şampiyonluk stresi, kaybetmemen gerekiyor. O yüzden daha çok hazır oyuncular tercih ediliyor. Öyle olunca da maalesef Kenan Yıldızlar yetiştiremiyorsun.
0: Evet Yakup abi, biraz da Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray ilişkileri diyelim mi? Federasyon kupayı Galatasaray'a vermedikten sonra, yani herhangi bir temsilci yollamadığından sonra o maddede bir değişikliğe gitti. Artık yani şampiyon olan bir takım olduğunda herhangi bir yönetici federasyondan o kulübün kupasını götürmek durumunda değil. Yani orada bulunmak zorunda olmayacak. Galatasaray'da da Dursun Özbek vermişti. Seneye de bu savaşlar devam edecek mi? Yani şunu söylemiş İbrahim Hacı Osmanoğlu, işte benim yaşlı anneme küfür eden kulübün bir daha kapısını açmayacağım demiş. Böyle bir duyum var bende. İlişkilerim de hep bu seviyede kalacak demiş.
1: Valla ben mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futboluna bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Şu anda Dünya Kupası'nın yüzü suyu hürmetine göreve devam ediyorlar. Ben federasyonun da, milli oyuncuların da, kulüplerin de, mevcut başkandan ve yönetim

0: kendinden çok memnun kaldığını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda alınabilecek kötü bir başarısızlık sonrasında bence bu federasyonun dönemi biter. Oraya zaten ciddi bir hazırlık var. Federasyon başkanı olmak isteyen isimler var. Fatih Terim federasyon başkanı olursa ben şaşırmam. Ciddi anlamda Galatasaray kulislerinde konuşulmaya başlandı.
1: Burada bildiğim bir şey var bence.
0: Yok, bildiğim bir şey değil. Bu konuşuluyor.
1: Şimdi UEFA'da bir görev aldı ya, hani belki onu da yapar.
0: UEFA'da görev aldı ve son dönemde artık daha böyle sık Fatih Hoca'yı görmeye başladık bazı yerlerde. Abi düşünsene, bir tarafta Hacı Osmanoğlu, bir tarafta Fatih Terim. 100 kere Fatih Terim dersin. Türk futbolu için. 100 kere Fatih Terim dersin. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir tarafta UEFA kupasını kazanmış, Galatasaray'la milli takımla tarih yazmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Futbol adamından bahsediyoruz. Bir tarafta da hakemleri soyunma odasına kitleyen bir eski başkandan bahsediyoruz.
1: Ya evet, Fatih Terim, evet yani adam şu an UEFA'da da görev alıyor. Vizyonu da çok geniş ama yanlış anlaşılabilir işte. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mustafa Denizli falan neden düşünülmüyor? Yani herkesin nötr baktığı birisi.
0: Abi Mustafa Denizli geçti yani, yaş olarak da geçti. Artık öyle bir enerjisinin olduğunu düşünmüyorum. Ya
1: tecrübe konuşur belki.
0: Ya tecrübe, ama dediğim gibi yani o enerjiye ve ilişkilere de ihtiyaç var. Onu da söyleyelim.
1: Senin fonlandığını dile getirmiş. Abartma modunu açmışsın, para mı ödüyor sana Galatasaray diyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu tarz işler yapmıyoruz maalesef. Bu noktada teşekkür ediyoruz.
0: Ay, günaha girdin şimdi, anladın
1: vallahi
0: mı?
1: Vallahi girdi
0: günaha. Yani benim günahıma girdin abi. Ben yine hakkımı helal ediyorum, sıkıntı yok yani, anladın mı? Ama gerek yok yani, insanlarla alakalı konuşurken dikkat
1: bir şey
0: etmek lazım.
1: Bir şey de demiyorsun
0: lazım
1: aslında sen. Az önce abi eleştirdin Galatasaray basketbol şubesini eleştirdin mesela.
0: Ya basketbol değil işte, yöneticiler arasında kavga var. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklikler var. İletişim konusunda sıkıntı var. Senin çok daha iyi kadro kurman lazım. Fenerbahçe iyi kadro kuracak. Federasyon sana karşı. Şimdi tüm bunlar var.
1: Bugün çok kudurtucu modu da açmadım.
0: Yok abi, yani kudurtacak kimse de yok yani, anladın mı?
1: Artık zevk mi vermiyoruz ona?
0: Yok estağfurullah, zevk olayı değil yani.
1: Az önce bir tık yaptın gibi ama yani. Başkanları unuttum, karıştırıyorum falan dedin. O kadar çok değişiyor ki dedin.
0: Öyle abi, öyle. Bir tarafta istikrarlı, Türkiye'nin şu anda en iyi kulübü. En başarılı kulübü. Ya her evde artık bir Galatasaraylı var, anladın mı? Ne bir söz vardı ya, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak diye, değil mi?
1: Kerem'in atkısında yazıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun var tabii öyle bir söz.
0: Abi herkesin bir gün Fenerbahçeli olduğu yok abi. Herkes artık hep Galatasaraylı. Bir gün Fenerbahçeli değil, hep Galatasaraylı. O seviyeye geldi artık Galatasaray.
1: Yakup abi çok teşekkür ediyorum sana, ağzına sağlık. Bugün,
0: ben teşekkür ederim.
1: Bugün 5-10 dakika erken çıkalım, reklamlarımız da var. Çünkü sabahta bir 3 saatlik de yayın var.
0: Güzel.
1: Muazzamsın yine.
0: Senin de ağzına sağlık. Ben de seninle yayın yaparken inanılmaz keyif alıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ
0: olasın. Bayram boyunca da 90 artı dijitalde yayınlarımıza devam edeceğiz. Yine Digi Futbol'da da böyle kısa kısa transfer videolarımız oluyor. Orayı da takip edebilirler ama... genel olarak her akşam Kaya Temel'le birlikte 90 artı dijitaldeyiz. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Mutlaka Galatasaray'la alakalı konuşulacak şeyler oluyor. Artık orada da böyle düzenli bir izleyici kitlesi oluşturduk. Alışkanlık haline geldi. Genelde 11 ile 12 arası bir saatlik böyle yayınlar yapıyoruz. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Buradaki yayınlarımız da bayramdan sonra da yine kaldığı yerden devam edecek. Bizi izleyen derken dinleyen, mesajlarıyla katılım gösteren, katılmasa bile o hoparlörün ucunda yayını takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı, tüm İslam aleminin, tüm ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Önümüzdeki hafta Cihan'la beraber yine burada olacağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Yani yarına çıkacağımızın garantisi yok.
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: 90 artı dijitali tekrar Yakup Çınar'ı takip edin. Her gece 11'de yayın açmaya çalışıyorlar. Ben de bayram neşenizin, yüzünüzdeki tebessümün hiç eksik olmamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Artık bayramdan sonra görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Bire bir.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli

Şimdi faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncu ile ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa

0: Piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Türkiye'nin en çok konuşulan spor gündemi ve tüm spor severlerin yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayramla aranız nasıl diye soruyorum. Bugün yine Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen en ünlü spor yorumcularıyla bayram seyran demeden 2 saat boyunca sizleri onlarla buluşturmaya devam edeceğim. Her gün birbirinden biliyorsunuz ünlü farklı isimleri tekrara düşmeden 8 aydır hafta içi her gün 14 ile 16 arası 4 büyük gündem formatını bozmadan devam ediyoruz. Çok şükür bugün de 0212 273 1010 tekrar ediyorum 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010'da bu yayının gerçek sahibi sizlerle mesajlarınızla fikirlerinizle bu programın bir parçası olun. Çünkü bu stüdyoda sadece yorum yapılmaz. Burada futbol yaşanır. Arabasında bizi dinleyenler, iş yerinde kulağı Radyo Gol'de olanlar, yayını açıp çayını kahvesini hazırlayıp bekleyenler, emekliler, kaptanlar, yurt dışında bizi takip eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun diyoruz ve 4 Büyük Gündem programına ilk bağlantımızla başlayacağız. Şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Haluk Ayyıldız var, gazeteci, yazar. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin yayınımıza, iyi bayramlar diliyorum.
2: İyi bayramlar diliyorum Çağatay, nasılsın?
1: İyiyim valla, sen nasılsın Haluk? İyisin, her şey yolunda.
2: Çok teşekkür ederim. Trabzon'da her şey yolunda gerçekten.
1: Hava nasıl tatili bu arada?
2: Bugün çok güzel, yağmurluydu ama bugün çok güzel. Yarın da birinci günde de yine güneşli ama ondan sonra tabii yine yağmur olacak. Karadeniz iklimi tipik, öyle diyelim. Ama tabii bayram öncesi Trabzonspor taraftarı, camiası, Trabzon şehri, inanın çok keyifli. Gerçekten çok keyifli çünkü biliyorsun geçtiğimiz günlerde Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı. Konyaspor'la Trabzonspor o karşılaşmayı kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımış oldu. Biz de az önce Şamil Ekinci Müzesi'nden geldik. Çünkü kupa

0: teslim töreni vardı. Müzeye konuldu az önce. Bu da bir sıcak bilgi olsun dinleyicilerimize. Hı hı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Ören ve ekibi ve Trabzonsporlu iki yönetici az önce Şamil II. Müzesine Trabzonspor'un 10. Sırat Türkiye Kupası'nı koydu.
1: Evet, şimdi evet. Sevgili Haluk Ayyıldız, Radyo Gol dinleyenlerinde de dakika bir gol bir oldu. Hemen sorular gelmiş. Haluk Bey'e sorabilir misiniz? Lütfen Onana konusuna bir açıklık getirilebilir mi? Biz de çok merak ediyoruz buradan demiş. Bülent ve Levent kardeşler.
0: Evet, hemen cevaplayalım. Şöyle, Onana biliyorsunuz yani bonservisi boyunca Manchester United'ın oyuncusu, yüksek bonservis bedeli var. 20-25 milyon civarında bir bonservisi var. Tabii Trabzonspor bu rakamları ödeyemez, ödememeli de zaten. Çünkü genetiğine aykırı olur. Çünkü kurduğu bir düzen var biliyorsunuz. Yani 5-6 milyon, en fazla 5-6 milyon euro veriyor transfer ettiği oyunculara. Şimdi bu doğrultuda hareket ederse kiralanan bir Onana vardı. Sözleşmesi şimdilik bitti, kiralama sözleşmesi. Ama başkan da bizi okeyledi. Şöyle diyor bu konuda. Manchester United kulübüyle yeniden bir temas kuracağız kiralık için. Yani ikinci kez kiralama yöntemiyle Trabzonspor'a kazandırmayı düşünüyor Onana'yı. Onana da Trabzon'da çok mutlu. Ailesi de burada. Gerçekten mutlu. Çünkü kupada yarı finale çıkmış, finale çıkmışsa Trabzonspor Onana'nın bunda çok büyük payı var. Gerçekten de öyle. Siz de izlemişsinizdir.
1: Bence dolayısıyla sevgili Haluk Ayıldız orada.
0: Evet, doğru. O yüzden Trabzonspor Onana'yı tekrar renklerine katmak istiyor ve birkaç gün içerisinde de bir temas da bulunacak Manchester United kulübüyle.
1: Evet. Yani evet. Sana göre bu transferin devam etme olasılığı kaç? Yani parayla ilgili bir sorun yok dedi Ertuğrul Doğan.
0: Yok. Hayır. Evet. Yani burada biraz da Onana'ya bırakıldı. Ama Onana da istiyor. Yani kalmayı istiyor. Bir yıl daha kalabilirim diyor. Çünkü iki tane yetiştirmeye çalıştığı kaleci de var. Onları da yalnız bırakmak istemiyor. Bir dünya futbolunda kazandırmak istiyor bu iki kaleciyi de. Hı. O yüzden ben bir yıl daha Trabzonspor kalesinin kiralık olarak koruyacağını düşünüyorum. Öyle görünüyor yani. Bir büyük bir aksilik olmazsa, Amerika'dan, Arabistan'dan çok büyük rakamlar teklif gelmez ise Trabzonspor Onana'yı renklerine katmak istiyor kiralık olarak.
1: Evet, gelen mesajlara bakıyorum sevgili Haluk Ayyıldız. Evet. Çok mesaj var, aralarından seçiyorum ve hemen şuradaki Yaşar Bey'in sorusu var. Çağatay Hocam, Haluk abiye sorum. Trabzonspor seneye Fatih Tekke'yi yine aynı şekilde ilk dört başarı mı diyecek, yoksa Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk mu diye güzel bir soru sormuş aslında.
0: Evet, güzel bir soru sordu. O 1-4 demişti, evet. Üçüncü sırada tamamladı ama yanına bir Türkiye Kupası'nı koydu. Bakın, bu önemli. Şimdi bu kupa, Türkiye Kupası, Trabzonspor'un ilk 5, önümüzdeki 5 yılında da bazı şeylerin belirleyicisi olacak. Yapılanma adına. Yani başkan ne diyordu? Biz yapılanmaya başladık demişti. İlk senesinde Türkiye Kupası geldi. Trabzonspor her kupayı aldıktan 1 yıl sonra şampiyon olmuş. İstatistikler bunu söylüyor. Yani genel olarak böyle olmuş. O yüzden Fatih Tekke de yine böyle tam şampiyon olacağız demeyecektir ama yapacak kadro kalitesini biraz daha yukarı çıkarttığında Galatasaray Fenerbahçe'de tam yarışır hale geleceğine inanıyorum ve şampiyonluk yarışının da içerisinde yine olacak, belki de ipi bu sefer göğüsleyecek. Fatih Hoca da böyle düşünüyor. Yani konuşmalarımızdan böyle çıkarıyorum ben Fatih Hoca'nın.
1: Yani çok bir zararı olur mu? Şampiyonluğa oynuyoruz dese Fatih Tekke ya da takıma nasıl bir zarar vermiş olabiliyor? Çünkü ya, bu sene bir legend arası dedi. Ya kendisine göre hani mental anlamda ne düşünüyor? O anlamda soruyorum.
0: Kendisini kendisini o da öyle kontrol ediyor. Yani ben öyle diyeyim. Yani kendisini öyle kontrol ediyor. Şimdi bunu dediği zaman işte hani bazı şeyler olmayınca da o zaman sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Yani. Hem işte şehirde yaşanıyor yani hani. Şampiyonluğa dediniz, bakın ne hale düştü falan filana dönüyor. Ama bu kelimeyi böyle kullanmadığın zaman daha bir kontrollü gidiyor. Bunu Abdullah Avcı döneminde de böyle oldu, biliyor musun? Yani Abdullah Avcı döneminde de aynı Abdullah Avcı böyle şampiyonluktan çok bahsetmedi. Sabır dedi ve sabırın sonunda biliyorsun birkaç kupa aldı, şampiyon oldu yani.
1: Evet.
0: Demek ki böyle yapmamak lazım. Yani biz şampiyon olacağız %1 milyon falan deyip öyle gazla çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sonrası perişanlık oluyor. Hatta 2-3 yıldız yiyor yani. Oyuncular değişiyor, yönetimler değişiyor falan. Karışıyor ortalık. İşte zaten Fenerbahçe'de bunları yaşıyor orada. Neyse o konuya çok girmeyelim. Biz Trabzon'a devam edelim.
1: Evet, gelen yorumlar. Diğer büyük rakipleriyle eşleşmeden kupa aldı Trabzon. Bunu unutmayalım demiş dinleyicilerimizden bazıları. Bir mesaj var, diyor ki Çağatay abi, ben Çorum Sporlu İhsan, konuğunuza Haluk Bey'e ve size saygılar. Çorum Spor demişken Çorum Spor için de neler söylemek istersin? Süper Lig'e geldi. Evet. 97'de kurulan bir kulüp.
0: Evet, yani tebrik etmek lazım. Kutluyorum. Çorum Spor'u ben de istedim hakikaten. Yani umarım Süper Lig'de kalıcı olur. Asansör takım olmaz. Bu sene ilk yılı. Bakalım, göreceğiz inşallah. İyi sonuçlar alır.
1: Evet. Olay ve Augusto'nun yaklaşık 50 milyon euro gibi bir ihtimalle transfer dedikoduları var. Şimdi ben sosyal medyadan bir yandan takip ediyorum sevgili Haluk Ayyıldız. Özellikle Felipe Augusto için Zenit'in 20 milyon euroya yaklaşan bir teklifi olduğu söyleniyor. Bu haberlerle ilgili düşüncelerin, fikirlerin var mı?
0: Öyle yani, şimdi onlar deniyor ama bu rakamdan üstünde bir rakam bekliyor Trabzonspor yani olayda. Özellikle olaydan 30-35 milyon euro civarında bir rakam bir defa skalasına koymuştur Trabzonspor. Yani böyle olursa, 30-35 civarında bir rakam olursa o zaman değerlendirilecek. Tabi tek dediğin gibi o Zenit kulübü de var, başka kulüpler de var. Chelsea de var, Benfica de var ama henüz Trabzonspor istediği rakamlara çıkmış değiller. Şimdi bu oyuncu Dünya Kupası vitrinine çıkacak bir süre sonra. 19 yaşında ve fil dişi takımında bank oyuncusu konumuna geldi. Şimdi bu şu anda 20-25'se rakamı, yani teklif edilen rakamlar böyleyse ki öyle. Şimdi orada 1-2 maç çok iyi oynadığında bu rakam biliyorsunuz katlayacaktır yani. Şimdi Trabzonspor'da bunu bekliyor sanırım. Yani sanırım değil, öyle yani durum bu. Tabi Augusto konusuna girince ben Augusto'nun gönderilmesi taraftarı değilim, onu söyleyeyim bir defa. Augusto kaliteli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Yani 5'e aldı mı Trabzonspor, 5 milyon euroya aldı. 15 rakamları telaffuz ediliyor ama bence çok az. Çok az, gerçekten çok az.
1: Kaç senelik bir
0: sözleşmeydi? Yani 2 yıl daha var. Yani şey var, sözleşmesi var. Bayağı o sorun değil. Var sözleşmesi var. Augusto buradan da mutlu yani, memnun da. Bir takım oldu Trabzonspor. Aslında kimse ayrılmak istemiyor Trabzonspor'dan. Gerçekten öyle. Yani genç bir kadro olduğu için
1: evet,
0: yani birbirlerine sahip de çıktılar.
1: Çok
0: evet,
1: doğru söylüyorsun. Ben mesela Antalya'da kupa finalini canlı izlediğim zaman şunu da gördüm. Yani orada Ozan Tufan'ın yani oynamadığı halde bile maçlarda özellikle takıma sahip çıkıp işte oğlunu da çıkarıp üçlü çektirip, anladın mı? Yani
0: farklı bir
1: aidiyet
0: yani.
1: Duygusu vardı. O dikkatimi çekti. Evet, en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Müge Tekke'nin taraftar bağırdıktan sonra Fatih Hoca'yı buraya getir deyip getiriyorum dedikten sonra da Fatih Tekke'yi alıp tribünlere getirmesiydi sevgili Haluk Ayıldız.
0: Evet, çok güzel şeydi o. Sen canlı tanık oldun, ben gelememiştim. Sonuç itibariyle Trabzonspor hak ederek Türkiye Kupası'nın büzesine getirdi. Şimdi bundan sonrası yapması gereken iş kadrosunu bir defa koruması gerekiyor bana göre. Bu kadroyu koruması gerekiyor. Ha, bir iki tane olabilir. Şimdi olayı hani giderse en azından bu şairi var değil mi? Yani bana sorarsan ondan daha yetenekli bir oyuncu. Bakın.
1: %100 katılıyorum. Hayran
0: çok yetenekli
1: kaldım.
0: Bir oyuncu.
1: Hayran kaldım.
0: Müthiş bak, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Zaten o çocuk sakat olmasaydı Trabzonspor'un onu o 4 milyon euro gibi rakamları alma ihtimali yoktu yani.
1: Evet.
0: Alamazsınız zaten. 24-25 yaşında bir oyuncuyu alamazsınız. Fas milli takımın direkt oyuncusuydu. Şimdi o sakatlıktan kurtuldu. Sadece eksiği özgüven eksikliğinde problem var. Çok şey yapmak istiyor ama bu sefer hani sarı kartları görüyor farkındaysan, o çok şey yapmak istediğinden kaynaklı bir durum. Artı sezon sonunda çok iyi bir sezon başı çalışması idmanı yerse, tıpkı Tim Farkolo'yla da olduğu gibi hatırlayın. Hı hı. O da aynı şekilde çok iyi bir sezon geçirdi bu sene. Sakatlığı vardı geçmiş dönemde. Bu sezon çok iyi bir sezon çalışması yedi ve bu sene müthiş top oynadı. Şimdi aynı şey bu şehir için. Seni çok iyi şey yapacak. Çalışırsa çalışacaktır. Ve Trabzonspor'un en değerli futbolcuların başında gelecektir. Ekonomik olarak onu söyleyeyim. Çok büyük paradan satabilir onu Trabzonspor. Yani ben 30-40'lardan bahsediyorum. Bakın Yani çok büyük oyuncu yani. O vücut çalımını yapabilmek öyle herkesin harcı değildir yani. Onu da yapabiliyor ve pas dağılımı, erik ayağını kullanmak.

0: Çok yeterli. Sadece güçlenmesi gerekiyor. Sezon başı çalışması iyi yapması gerekiyor bana göre.
1: Bana göre de bu senenin ilk transferi oldu Bouchard. Sevgili Halis Ay Yıldız.
0: Evet, şimdi Bouchard'ı tabii renklerine kattı, evet. Trabzonspor biliyorsun. Evet, o evet. Önemli. O da bir transfer sayılır yani.
1: Adem Ünlü diyor ki, çok özür dilerim sözünü kestim sevgili Haluk, buyur.
0: Estağfurullah. Yürü, devam edin, buyurun.
1: Haluk Bey'e selamlar, saygılar diyor. Onarço hakkında bize bilgi verebilir mi? Yeni sezonda transfer teklifi alır mı? İyi çalışmalar diliyorum demiş Adem Bey.
0: Ya Onarço, yani Trabzonspor'un bel kemiği yani. Ben ne diyeyim yani, o hakikaten bel kemiği. Gol kralı olabilirdi ama olmadı. Yani Çamurada olan paylaştılar biliyorsun 22-22 ama o kupa maçında attığı hakikaten Avrupa'yı bir gol. Hazırlanışı da aynı. Yani çok usta bir gol attı. Şöyle tabii teklife geliyor, gelmiyor değil. Ama Trabzonspor bırakma taraftarı değil onu yani. Yani bir Fenerbahçe böyle bir yokluyor falan filan ama Trabzonspor yani yine çok büyük rakamlar olursa olur yani. Yoksa Trabzonspor atan ve tutanı iyi. Şimdi tutanı ondan anlaşmak istiyor. Onun açı zaten Trabzonspor'un sözleşmesi oyuncu. Orayı tamamlarsa artı 3-4 tane kaliteli oyuncu da kadrosuna yerleştirirse ben şampiyonun en büyük adayı olur diye düşünüyorum. Ha, Avrupa Ligi'ne de kalabilir mi Trabzonspor? Playoff oynayacak sadece. Bu da ayrı bir konu. Playoff'ta işte rakibi kim olacak? İşte ekonomik olarak yapacağı transferler takım içi dengesini bozacak mı? Bozmayacak mı? Bunlar böyle tam bir futbol akıl işi. Trabzonspor yönetimi de bu konuda çok titiz davranıyor. Takım iç dengelerini bozmamak için çok çalışıyor. Yani Trabzonspor bu seneyi aslında çok hasarsız geçirdi biliyor musun? Yani kulüp anlamında söylüyorum. Şimdi ikinci olsaydı 3 öneleme oynayacaktı. Bak düşünebiliyor musun? 3 öneleme, 2 öneleme bir playoff oynayacaktı Şampiyonlar Ligi için. Ve daha fazla da yatırım yapması gerekirdi. Doğru mu? Şimdi Trabzonspor neyle övünüyordu? Hep ekonomisi diğer kulüplere göre çok daha cüzi miktarlar falan. Bundan övünüyordu. Dolayısıyla burada hata yapmak istemedi Trabzonspor. Hata yapmak istemiyor. Şimdi ne oldu? Üçüncü bitirdi. Yine üç öneme oynayacak. Ama bu sefer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için ne oldu? Sadece playoff oynama hakkını elde etti. Evet. Yani sezon başını normal açacak. Yani çok normal bir durumda açacak. Ama diğerleri olsaydı çok erken açacak. Açmak zorunda kalacaktı.
1: Önümüzdeki senede formasında Türk bayrağı taşıyacak Trabzonspor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Doğru. Yani dediğim gibi bu arada tabii Ziraat Türkiye Kupası kazandığı için bir miktar para gelecek. İşte Abdülkadir Ömür'den mesela Hulusi'de Premier Lig'e çıktığı için 1,5 milyon euro alacak. Artı yine sözleşme gereği Uğurcan Çakır Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne tekrar kaldığı için ve forma giyineceği için de 3 milyon euro da oradan gelecek. Bakın yani hep bunlar bir akıl işi, akıl yönetimi yani.
1: 6 milyon euro geldi yani.
0: Tabii. Evet. Kafadan böyle bir durum var. Hatta daha da fazla yani. 6-7'yi falan buluyor evet. Bu. Yani bunlar hep bir futbol aklı iyi yönetiliyor demektir bu anlamda yani. Evet.
1: Sevgili Haluk Ay
0: Yıldız, 5'i aldığınız, olayı 40'a satarsanız kim ne der yani?
1: Çok soru geldiği için arka arkaya bu soruları da sana iletmem lazım. İlkay Kurum diyor ki, hasta bir Fenerbahçeli olarak bence bu sene şampiyonluğu Trabzon hak etti. Haluk Bey'e sevgiler demiş. Bir soru vardı Özcan Bey'den. Onu bulmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle yapalım. Çok soru olduğu için ben de bu arada şey yapabiliyorum. Karıştırabiliyorum. Bir soru var. Diyor ki Derya Bey'miş. Çağatay Hocam, Haluk Bey'e sorabilir misiniz? Ozan Tufan neden milli takıma seçilmedi? Kendisinin fikrini merak ediyorum demiş.
0: Evet. Yani o konuda ben de şaşkınım. Gerçekten yani bir futbolcu bir takımda kale hariç ya her yerde oynadı. Ve çok da iyi oynadı biliyor musun? Yani hepsinde çok iyi oynadı. Niye milli takıma çağrılmadı ben anlamış değilim. Yani bunu biri bana da hakikaten izah etsin yani. Yazık, o çocuğun da morali motivasyonu da düştü. Yani hoca mesela kupa final maçında ben tahmin ediyorum o yüzden onunla başlamadı biliyor musun? Tahmin ediyorum. Çünkü birkaç gün önce de açıklandı biliyorsun. Geniş kadroya bile dahil edilmemesi bence çok üzücü bir durum yani.
1: Evet. Özcan Bey'in sorusunu buldum. Çağatay Hocam merhaba.

0: Bir Fenerbahçeli olarak her zaman rakiplerimin güçlü olmasını isterim ki rekabetten gelen şampiyonluk benim için çok daha değerlidir. Bu minvalde Haluk Bey'e sorar mısınız? Trabzonspor'un önümüzdeki yıl için transfere ayırdığı bütçeye ne kadar ve o altyapısı ile övündüğümüz şehrin çocuklarından kaç tanesi önümüzdeki yıl A takım kadrosuna yer alacak, saygılarımı sunarım demiş.
1: Şimdi şöyle, şimdi zaten Salih var biliyorsun, Malko çok oynadı. Yani oynamaya başladı. Hatta bana göre daha erken oynaması gerekirdi.
0: Onur Alpler var.
1: Efendim? Onur Alp Çevikkan var. Kaleciler var. Yani iki kaleci var. Onur Alp Çevikkan ve Ahmet var. İki tane kaleci var. Onlar zaten sürekli kadrodurlar. Onana'nın yetiştirmeye çalıştığı kişilerden bahsediyorum. Onlar da var. Aynı zamanda Çakıroğlu var. Onur Alp Çakıroğlu var. O da yani bu sene hani birkaç maçta görev aldı, kupada, son maçlara doğru ligde filan. Yani bunları tabii işin içine tam katabilirse Fatih Tekke, işte o zaman hani Trabzonspor özüne dönmeli, oradan çıkacak oyuncularla falan yürümeli filan tezi oluşuyor gibi. Ha, bütçe ne kadar, şöyle Trabzonspor şöyle yapıyor işte, dediğim gibi 5'e alıyor, 25'e satıyor, tamam mı? İşte bütçeyi böyle oluşturuyor. Bu da bir model, yeni model bu. Ve bunda da başarılı oluyor yani. Baktığımızda başarılı. Yani Pedro vardı sabit, hatırla. Evet. Trabzonspor'u Arabistan'a, yani Arap yarımadasına sattı. İyi paralara. Pina'yı çok düşük maliyete aldı. Yani 2-3 milyon euro aldı. Şimdi en az 15-20 milyon euro civarında konuşuluyor.
0: Tabii, o da dünya kupasına gitti. O da dünya euroya geldi mesela.
1: Evet, 800 ile 1 milyon euro civarına geldi. 10 milyon euro şu anda satarsınız değil mi?
0: Rahatlıkla.
1: Yani bakın nerelere geldi. İşte bütçe bu. Ayırdığı para bu. Yani takıma göre futbolcu. Takıma. Sisteme göre futbolcu. Mantığı var Trabzonspor'da. Bu anlamda iyi yönetiliyor. Fatih Hoca da bu işin tırnak içerisinde cuk diye oturdu. İşler iyi gidiyor. Umarız da böyle gider.
0: Evet. Peki sevgili Haluk Ayyıldız, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de biraz sonra bir araya gideceğim. Son olarak mesajlarına ya da vermek istediğin, iletmek istediğin bizlere.
1: Evet, şu yani Kurban Bayramı'na giriyoruz. Herkesin bayramını canı gönlünü kutluyorum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Ve sözü sana bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar yani, diliyorum. Böyle bayram günlerinde bile hani beni yalnız bırakmadın.
1: Senin yerin ayrı Çağatay Bey, her zaman. Eyvallah. Senin yerin ayrı.
0: Sen de öylesin. Evet. Değerli insan, evet. Görüşmek üzere. İyi bayramlar tamam. Diliyorum sevdiklerinle, ailenle beraber. Hoşçakal.
1: Sizde. Evet, dinleyenlerimiz öyle olsun.
0: Eyvallah. Evet, 0212 273 10 0540 273 10 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinden Türkiye'nin en önemli spor yazarlarına, takip edilen spor yazarlarına sormak istediğiniz sorular varsa mesajlarınızı bu iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Yaşar Kut'tan gelmiş. Senin gibi güzel insan yetiştirmişler. Kızıma iyi insan olarak seni örnek gösteriyorum. Çok çok sağ olun. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kızınızı da yeğenimin de gözlerinden öpüyorum diyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Bu arada aklımda bir şey vardı. Evet, biraz sonra sevgili Murat Özen sizlerle birlikte olacak. Tüm Beşiktaşlılar mikrofonlarının sesini birazcık daha biz açıp siz de radyonun sesini açarsanız, Beşiktaş camiası tarafından en çok sevilen isimlerden bir tanesi sevgili Murat Özen biraz sonra Radyo Gol mikrofonlarında tüm Beşiktaşlılara seslenecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Günden programı devam ediyor.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Günden devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: (Gülüyor) Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor...

0: Sabah programı, futbol programı Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündem programında söylediğimiz gibi sizler tarafından en çok istek alan isimlerden bir tanesiydi. Tüm Beşiktaşların da en çok sevdiği isimlerden biri sevgili Murat Özen. Radyo Gol'e yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi bayramlar diliyorum.
1: Hoş bulduk. İyi bayramlar Çağatay abicim. Sen iyi misin?
0: İyi vallahi Murat'cığım. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Beşiktaşlar seni çok ama çok seviyor. Bana da hep yayınlarda ne olur Murat Özen'i bağlar mısın dediler. Ben de onları kırmadım. Zaten seni de takip ediyordum. İyi bayramlar diliyorum. Neler yapıyorsun?
1: Sağ ol abi. Herkese iyi bayramlar. Vallahi abi ailemle İzmir'deyim. Alaçatı, Çeşme. Biraz 3-4 gün Beşiktaş sesini atalım dedik. Buraya geldik. Şu anda devam ediyor abi tatil. Evet. Bayramın ilk günü dönüş yapacağım ben de. Tabii anne ziyareti var. Akraba ziyaretleri var. Beşiktaş'ı takip ediyoruz. Beşiktaş'a gündem yoğun. Hoca transferi tabii Beşiktaş taraftarlarının en çok beklediği şey. Birçok isim gündeme geldi. Binlerce isimler yazıldı ama artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın şu an gündeminde olan hoca şekillenmeye başladı hocam. Şöyle söyleyeyim, istersen ben direkt konuya gireyim. Taraftarlar çünkü evet, çok fazla merak ediyorlar.
0: Hedefteki isim Espiritano'nun o değildi, onu anladık. Ama evet, senin bilgiler çok önemli.
1: Dün Nuno haberleri çıktı tabii. Normal şartlarda birçok medya mensubu arkadaşımız Nuno üzerine haberleri kurguladı ama oradaki asıl hedef, ben de dün tweet de attım, asıl hedef Nuno değil, hedef başka dedim. Hedef Filipe Luis. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç geçtiğimiz günlerde Portekiz'e uçtu. Çünkü oyuncunun şu anda bir İngiltere görüşmeleri var. İngiltere'den bir kulüp hocayla ciddi şekilde ilgileniyor. Fakat Murat Kılıç'ın Portekiz'e uçması, Sayın Başkan Serdal Dalı'nın sürece müdahale etmesinin ardından bu sabah da Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen Portekiz'e uçarak Filipe Luis'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Önder Hoca Beşiktaş'ın yeni dönemdeki projesini hocaya anlatacak. Hocadan beklentileri duymak isteyecek. Orada bir transfer görüşmesi yapılacak. Tabii zor bir transfer aslında baktığımız zaman. Çünkü hocanın şu andaki asıl hayali İngiltere'de takım çalıştırmak. Beşiktaş resmen şu anda bu duruma el koydu. Bir şekilde hocayı ikna etmeye çalışıyorlar. Zaten Beşiktaş Kulübü As Başkanı, Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörünün bu sürece dahil olması, Beşiktaş'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığının göstergesi hoca açısından da. Bu akşam bir görüşme bekliyoruz. Görüşmenin ardından süreç nasıl ilerleyecek? Tabii ki bunu zaman gösterecek hocam. Bizler de bekliyoruz. Eğer Beşiktaş Kulübü yöneticinin anlaşması durumunda çok büyük bir ihtimal Sayın Başkan Serdal Dalı özel bir uçakla gidip Luis'i alıp Türkiye'ye getirir diye düşünüyoruz ama şu anda her şey konuşmaya bağlı. Çünkü hocanın İngiltere'deki takımla anlaştığı yönünde bilgiler bize çok sık geliyor. Beşiktaş duruma müdahale etti. Tabii oradaki süreç nasıl olacak bizler de bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz. Bu akşamki görüşmeden sonra artık Beşiktaş'ın Filipe Luis'le alakalı durumu belli olacak hocam.
0: Peki Murat Özen, sen Filipe Luis ismine nasıl bakıyorsun?
1: Ya şöyle, genç bir antrenör. Şu an sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Beşiktaş taraftarının da tepki göstermediği ender hocalardan biri. Brezilya'da yaptığı işler belli. Çok önemli kupalara sahip oldu. Puan ortalaması 2.10 100 maçta. Flamengo gibi bir takımın hocasıydı. Yani baktığımız zaman proje hocası gibi gözüküyor. Brezilya'daki yaptığı işler de çok önemli. Aldığı kupalar da çok önemli. Yani eğer burada iyi bir uyum sağlanırsa, iyi bir çalışma ortamı yaratılırsa ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama tabii ki buraya kimler geldi, kimler geçti. Yani Mourinho bile Türkiye'de başarısız oldu.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani şimdi burada gelip de hocayla alakalı çok başarılı olur dersek yalan söyleriz. Ama gelecek vaat eden, tıpkı Arda Turan gibi gelecek vaat eden bir isim. Eğer biterse Beşiktaş'ın hayırlısı olsun. Tabii oradaki çalışma şartları, ona sunulacak olan şartlar tabii ki çok önemli. Muhtemelen o da zaten bu konuşmalarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen zaten bu sabah 6.50'de Portekiz'e uçarak projelerle alakalı muhtemelen bilgi geçecektir hocaya. Bekliyoruz. Haber
0: Evet sevgili Murat Özen, duyabiliyor musun? Evet Murat'ı ben bir kere daha arayacağım.

0: 0212 273 10 10, 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10'da Beşiktaş'tan gazeteci arkadaşımız sevgili Murat Özen'le yayınımız. Evet Murat'cığım, kesildi sevgili Murat Özen.
1: Evet kesildi, evet. Abi
0: devam et lütfen.
1: Yani Nuno'dan sonra çok ciddi tepkiler vardı sosyal medyada, Beşiktaş tarafından başkan ve yönetim, ama tabi o süreç orada biraz da bir nevi haberciliği atlatmak gibi oldu. Bizler bekliyorduk, Luis işini biliyorduk aslında, ama tabi çünkü ortada bir İngiliz kulübü olduğu için çok fazla dışarıya haberi vermemeye çalışıyorduk. Sabah da haberler patlayınca bizler de yazmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın hayırlısı olsun abi. Yani başkan çok istiyor, Önder Hoca'nın çok istediği bir teknik adam. Bekleyip göreceğiz. Süreci bizler de merakla bekliyoruz.
0: Evet. Bu arada çok önemli bir tweet attın sevgili Murat Özen. Baktım da transfer konusunda Güney Amerikalı bir kaleciyle Beşiktaş'ın büyük bir ihtimalle anlaşacağını söyledin. Bu bilgiyi de lütfen açabilir misin?
1: Şöyle, tabii ki Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun ardından az kalecisini arıyor aslında. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi ve As Başkanı Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu Ersin Destanoğlu menajeriyle Nevzat Demir tesislerinde görüştü. Yapılan görüşmede Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş'ta kalması yönünde Beşiktaş talepte bulundu. Başkan zaten her zaman şunu söylüyor: Ersin kalmak isterse kalacak, gitmek isterse gidecek. Herhangi bir zorluk çıkarmayacağız Ersin'le alakalı, dedi. Ersin de kalmaya yatacak bakıyor. Tabii Ersin'e süreçle alakalı bilgiler geçildi. Yani yedek kalma ihtimalinin yüksek olduğu, Beşiktaş'ın az bir kalecisi almak istediğini, Ersin'e rekabet hazır olduğunu Beşiktaş yönetimine bildirmiş. Tabii süreç milli takım kampından sonra Ersin adına belli olacak. Bir kere daha görüşecek taraflar. Güney Amerikalı bir kaleci var. Beşiktaş ciddi şekilde bu kaleciyi istiyor. İsmini şu anda vermemin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum abi, biliyorsun. Ben
0: yok, isim sormuyorum zaten sana.
1: Gazetecilikten yana hep Beşiktaş'ın tarafında olan olduğum için başkan da bu konuda bizlere devamlı isim konusunda hassas davrandırmaya çalıştığı için, çünkü bugün bizim yazacağımız bir isim yarın öbür gün Beşiktaş'a 1 milyon euro 2 milyon euro gibi zarar veriyor maalesef. Transfer piyasası hep böyle. Beşiktaş Güney Amerikalı bir kaleciyle ilgileniyor. Beşiktaş'ın gündeminde. Kulübüyle görüşüldü. Teklifler yapıldı. Ama net bir anlaşma yok. Ama Beşiktaş'ın istediği bir kaleci, belki de teknik direktör ve kaleci bir gün yolları tekrar kesecek abi, öyle söyleyeyim yani, daha da ne kadar aydınlatayım insanları.
0: Sevgili Murat Özen, tatildesin, çok teşekkür ediyorum, zaten beni de kırmadın, çok da vaktini almak istemiyorum. O zaman düz mantıktan gidecek olursak, Felipe Luis'le anlaşıldığında transfer konusunda da yine böyle Güney Amerika'dan mı, yoksa hani Brezilya'dan da çok önemli yetenekli oyuncular da getirebilir o zaman Felipe Luis.
1: Kesinlikle öyle olur. Eğer Felipe Luis'in gelmesi durumunda Güney Amerika'dan da mutlaka bir iki transfer yapacaktır Beşiktaş, ama yani şu anda Beşiktaş'ın görüştüğü isimler var. Anguissa ile görüşüyor Beşiktaş. Orta sahada Napoli'nin oyuncusu, bunu geçen dönem Sergen Yalçın döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı istemişti. Olmamıştı. Türkiye Ligi'nden bir stoper var Beşiktaş'ın gündeminde. Şu anda ismini vermem doğru olmaz. Beşiktaş onunla ilgili kulübe bir teklif yapabilir. Türkiye Ligi'nde oynayan bir futbolcuyla alakalı. Yani evet, Amerika Felipe Luis'in gelmesi durumunda o kıtalarda biraz daha oyuncu pazarı genişleyebilir, ama sadece şunu söyleyeyim, kaleci büyük bir ihtimal yapılan teklifin ardından oradan olacak gibi gözüküyor, ama kulübü çok fazla bırakmak istemiyor kaleciyi. Şu an görüşmeler sürüyor. Yani Luis'in gelmemesi durumunda tabii ki belki şartlar değişebilir, isimler değişebilir, ama şunu net olarak söyleyelim: Beşiktaş bir Güney Amerikalı kaleciyi istiyor. Felipe Luis Beşiktaş'ın şu anda gerçekten istediği teknik direktörler arasında. Türkiye Ligi'nden bir stoperin Beşiktaş'ın gündemine girme ihtimali %90 gibi gözüküyor. Bunları Beşiktaş taraftarına söyleyebiliriz abi.
0: Sevgili Murat Özen, şimdi önümde 30 küsür mesaj geldi. Onlardan birkaç tanesini seçip hani sana da sormak istiyorum. Avusturya'dan Fuat Han Yüksel Bey demiş ki: Çağatay Hocam selam. Murat Özen'e sorabilir misiniz? Beşiktaş'ın yaz kampı nerede? Avrupa kamp yerine sormuş.
1: Abi Slovenya'da olacak çok büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor. Kulüp o şekilde bize bilgi geçti. Bizler de kulüpten haber verdik, ama Slovenya gibi olacak duruyor şu anda.
0: Evet, Bankalar Birliği meselesi sorulmuş.
1: Abi, Bankalar Birliği olayında sevgili Kaya abi, Beşiktaş

0: kulübü başkanıyla yaptığı görüşmeden sonra Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktığını iddia etti. Ama olay onun çok anlattığı gibi değil. Sayın Başkan zaten geçtiğimiz aylarda Bankalar Birliği ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ana parayı ödedik, faizleri taksitlendirdik demişti. Beşiktaş hala Bankalar Birliği'nden çıkmadı abi. Bu net bir bilgidir. Beşiktaş'ın ödemesi gereken taksitler devam ediyor. Tabii ilerleyen süreçlerde bu işler değişebilir ama şu anda Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktı demek doğru bilgi değil, yanlış bilgi. Büyük bir ihtimal Kaya abi de başkanla yaptığı görüşmede durumu farklı algıladı veya yanlış algıladı. Ben düzeltme yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili Murat Özen, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İlk defa ağırladım seni ve iyi ki de ağırlamışım ama tatildesin valla. Kusura bakma, seni de bu kadar yormuş oldum.
0: Estağfurullah, sana sözüm vardı. Saygılar, sizleri seviyorum. Kendine de çok iyi bakın.
1: Eyvallah, biz de seni çok seviyoruz Murat Özen. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Murat da işte tatilde. Katıldı bizlere, sağ olsun. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Sıradaki konuklara da baktım. Çok isim var. Hatta gelen mesajlar da var. Müsaadenizle cep telefonumdan da bakmak istiyorum. Çünkü burada 1 2 3 4 tane spor yazarı arkadaşım sormuş. Hepsi de yayına alabilirsin demişler. Saat 3'ten sonra Fenerbahçe haberlerimiz var. Ona bakalım. Ama onun öncesinde sevgili İsmail Er vardı. Madem Beşiktaş'tan konu açıldı, İsmail Er'le ilgili de hani haber anlamında bize verebileceği bir takım bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bakalım İsmail Er Hürriyet Gazetesi'nden şu anda müsait midir? Bir yandan cep telefonumdan da onu arıyorum. Eğer cevap verirse onu da yayına almak isterim. Bir kere daha çaldıracağım. Daha sonrasında haberlerimize devam edeceğiz. Ve son kez çaldırıyorum. O da müsait olduğu zaman beni arayacaktır sevgili İsmail'ler. Evet, gazete haberleriyle devam edelim. Uzun zamandır zaten gazete haberi de okumuyordum. Sıcağı sıcağına taze taze haberler var. Evet, İsmail'ler beni arıyor. Müsaadenizle ben meşgule vereyim. Ben arayayım onu. Gazete haberlerine geçmeden... Evet, sevgili İsmail'er müsait misin? Radyo Gol'de şu anda yayını alıyorum seni.
0: Müsaitim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hürriyet gazetesinde çok güzel bir haberim vardı. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda Aston Villa Freiburg finali için izlenimlerini dinleyicilerimize de aktarmanı isterim.
0: Şimdi Türkiye'deki tüm kulüpler, tüm taraftarlar İstanbul'da eski Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın UEFA'ya aldırdığı kupa finaliydi, UEFA finaliydi ve UEFA finali gerçekten sadece İstanbul'a, Türkiye'ye değil bütün Avrupa'ya, dünyaya ders oldu. Çünkü adeta bir festival havası yaşandı, futbol festivali yaşandı. İstanbullular o gün futbola adeta hem maç öncesi hem maç sonrası doydular. Yani sahada yine teknik ve performans olarak inanılmaz bir mücadele vardı. Freiburg çünkü biliyorsunuz Almanya'nın ligde 7. bitiren takımı.
1: Evet.
0: Aston Villa 4. bitiren takımı. Yani dengelere baktığımızda çok büyük bir fark var ama oynanan futbol keyif verdi. Maç öncesi her iki takımın taraftarları birbirlerini alkışlamaları, ne küfür ne kafir ne birbirlerine laf atmalar, yani inanılmaz bir sevgi çemberi vardı. Yani futbol dostluk, arkadaşlıktır felsefesini adeta İstanbul'da tüm kulüp taraftarlarına resmen yani gösterdiler. Bu da alkışlanacak bir olay. Yani dünya tarihinde de tüm turnuvalar, Avrupa Dünya Kupaları olsun, UEFA Şampiyonlar Ligi olsun, finalleri olsun, gerçekten böyle festival havasında geçti. Bu da insani olarak din ırk ayrımı yapmadan herkesin birbirleriyle eğlenmesi, birbirleriyle olan muhabbetleri, dansları, şarkıları, şovları gerçekten izlenmeye değerdi. Umarız inşallah bundan sonraki tüm Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlar da aynı UEFA Kupası'ndaki final maçı gibi dostluk, arkadaşlık, kardeşlik içerisinde geçer. Yani bu artık taraftarlar küfürü bıraksınlar arkadaşlar. Çünkü herkesin annesi var, kızı var, kardeşi var, kız kardeşi var. Yani bu nedir bu küfür? Ben yani anlam veremiyorum. Yani bunu da kim çıkarttı onu da lanetliyorum. Çünkü futbol hakikaten dostluk, kardeşlik. Zaten bir kişi şampiyon oluyor, bir takım şampiyon oluyor, bir takım zafer ulaşıyor, diğer takımlarda mücadele ediyor. Yani şampiyonu alkışlamak lazım. Diğerlerini de alkışlamak lazım. Nasıl Freiburg taraftarları 3 farklı mağlup olmalarına rağmen Aston Villa'yı galip gelen takımı alkışladılar. Bizler de öyle olmalıyız. Yani hep bu tür örnekler vermekten sıkıldım. Çünkü biraz insan olmamız lazım arkadaşlar. Ya. Her maçta her şeyde küfürler. Yanımızda insanların annesi var, kızı var, kız kardeşi var. Yani ablası var, teyzesi var. Hep ya, ana avrat küfrediyorlar. Bu da gerçekten iğrenç ötesi bir olay. Bu küfür edenleri lanetliyorum. İnşallah bu final ders olur ve Türkiye'de güzel bir sayfa açmış olur.
1: Evet sevgili İsmail abi, biraz önce Murat Özen'le canlı bağlantıya girdik. O da şu bilgiyi verdi bize. Murat Kılıç'ın Felipe Luis'le teknik direktörlük konusunda anlaşmak için uçtuğunu söyledi. Beşiktaş'ta teknik direktör isimleri var. Sence en ağırlık kazanan isim kim ya da kimler?
0: Şimdi şeye baktığımızda, genel olarak tabloya baktığımızda 4 sene içerisinde 10 tane teknik direktör Beşiktaş'ta. 10 tane teknik direktör. Gelen yabancıların hiçbiri iz bırakmadı. Yani iz bırakmadı. Sergen Yalçın kendi evladımız dedik. Onu da baskı altına aldık. Sergen onu mu yapar, Sergen bunu mu yapar diye. Ama şöyle bir baktığımızda genel olarak Beşiktaş'ta bir sistem olmadığını görüyoruz. Yani sistem nasıl? Bir squad sistemi olur. Bir araştırma sistemi olur. Yani Beşiktaş'ın o kadar çok değerleri var ki. O kadar çok değerleri var ki bunları biz hep itibarsızlaştırıyoruz. Her yönden itibarsızlaştırıyoruz. Bu da tabii Beşiktaş Kulübü'nün maalesef kasasının boşalmasına neden oluyor. Şimdi baktığımızda geçmişte Santos'tan Broncos'a, Solkayar'dan İsmail'e kadar yani alınan bütün teknik direktörlerin bıraktığı herhangi, yetiştirdiği herhangi bir oyuncu yok. Bıraktığı bir sistem yok. Yani olmamasına rağmen ısrarla şimdi Felipe Luis değil, Jose Mourinho gelse yine bir şey yapamaz Beşiktaş'ta. Çünkü transferleri yapacak, transferleri, gerçek transferleri alacak bir ideal scout kadrosu oluşmadı.
1: Peki şimdi, Önder Özen'i de sorabilir miyim tam burada?
0: Ben şimdi yani aynı suda ikinci kez banyo yapılmaz diye bir laf vardır eskilerin sözüyle. Şimdi Önder Özen'in Beşiktaş kariyeri nedir, futbol kariyeri nedir? Sadece televizyonda uzun yıllar yorumculuk yapmak bu işi yani Beşiktaş gibi 120 yıldır ayakta tutan bir kulübü başarıya götürecek bir isim mi? Ama şöyle bir şey var. Tabii ben içinde yaşadığım için biliyorum. Kimse de benim yakınım değil. Ama Beşiktaş tarihine de iz yapmış, iz bırakmış. Bugün Beşiktaşlar olmuşsa o isimler sayesinde olmuştur. Metin Ali Feyyaz, Gökhan Recep Kadir, yani Ulvi Zaferler, yani bu tür isimler Süleyman Sebalar sayesinde Beşiktaş bugünlere gelmiştir. Hı-hı. Ama bakıyoruz maalesef Beşiktaş'ın kendi değerlerine kimse itibar etmiyor. Yani geçmiş dönemde de mesela Samet Aybaba ve biliyorsun Feyyaz Uçar gelmişti. Ama aynı Bilic'in dediği gibi yetkisi olanların etkisi yok, etkisi olanların yetkisi yok şeklinde böyle bir arafta bırakılıyor. Ve Samet Aybaba gibi bir insan işine bir gecede son veriliyor. Rıza Çalınbay gibi bir efsane gelmiş, telefonla uzaklaştırılıyor. Ya arkadaşlar bugün bakıyoruz illa büyük takımlardan örnek vermek zorunda değiliz. Yani işte Manchester'da ayrılıklar oluyor. Herkes veda konuşması yapıyor, herkes anılarını anlatıyor, gidiyor. Biz de maalesef yani peşine teneke bağlayarak gönderiyoruz ve bir de itibarsızlaştırıyoruz, küfür kafir gidiyor. Yani bu iş fark etmiyor. Teknik direktörüne petişe atan bir ne diyeyim artık, yani bir şey diyemiyorum, üzülüyorum.
1: O çok etkiledi değil mi Sergen Yalçın'ı?
0: Herhalde etkiledi. Yani diyor ki yani benim paraya, pula ihtiyacım, itibara ihtiyacım var. Yani biz o kadar mücadele ediyoruz. Her basın toplantısında mesajlar veriyor. Yani Şimdi transferi kendisi yapmadı, transferlerin hesabını veriyor, onlara sahip çıkıyor, yönetime sahip çıkıyor, kulübe sahip çıkıyor. Tek konuşan o. Yani bir tek konuşan işte Önder, o dönemde genel menajer olarak getirilen Serkan Reşfer neden konuşmaz? Ya arkadaş, hani sen proje olarak getirmiştin, bir konuşsun bakayım neler anlatacak.

0: O da yok. Onun da işine son veriliyor.
1: Gerçekten evet, hiçbir yerde
0: kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Kimse, herkes ayrılan dökülmesin ama bana kimse şey yapmasın diyor. Yani bu felsefeyle Beşiktaş'ın olan paraları ne oluyor? Yani Hasan Arat döneminde olsun 100 milyon, şimdi 150 milyon euro para harcanıyor. Yani bu paralar nasıl olacak? İyi ki Rami Koç var, iyi ki Nevzat Demir var, iyi ki Tevfik Yaman Türk var. Sürekli onlara gidip onlardan yardım istemek gerçekten acı verici bir olay, ibret verici bir olay. Beşiktaş kendi ayakları üzerinde durmalı. Beşiktaş kimseye muhtaç olmamalı. Beşiktaş gerektiğinde onlardan yardım almalı ama maalesef sistem olmadığı için her gelen başkan bir borç içinde bırakıp gidiyor. Ya arkadaş, kendi şirketlerinizi böyle borç içinde bırakıp kaçıyor musunuz? Yani Beşiktaş yönetimleri başkanların kendi kişisel aynalarını ortaya koyuyor. Yani sizin işleriniz de böyle arkadaş, demek ki böyle çarçur gidiyor. Yani 10 tane transfer yapacağınız arkadaşlar 3 tane transfer yapın, sağlam transfer yapın, isim transfer yapın. Ama maalesef bizde isimler de göz ardı ediliyor. İsimler de maalesef sevilmiyor. Örnek mesela son olarak Quaresma. Beşiktaş tarihinde en çok forması satılan oyuncu, 400 bin forması satıldı. Ama baktığımızda Beşiktaş yönetimi taraftarın da sevgilisi, rakip takım oyuncularının da fotoğraf çektirdiği, maç öncesi fotoğraf çektirdiği Quaresma'yı Kasımpaşa'ya götürüp itibarsızlaştırdılar. Sonra teneke bağlayıp yolladılar. Ya arkadaşlar, Beşiktaş Süleyman abi döneminden bu zamana kadar hani duruş diyorlar ya, duruş diyoruz, duruş. Beşiktaş duruşu, işte Beşiktaş duruşu oydu, bir vedaydı, bir şeydi. Mesela o dönemde Şifo Mehmet muhteşem bir jübileyle futbolu noktaladı. Onun gibi bir sürü veda törenleri vardı. Ama maalesef son dönemde önce futbolcu büyük paralarla transfer ediliyor. Ardından havalimanında topluluk tarafından karşılanıyor. Ardından teneke bağlanarak sessiz sedasız gönderiliyor. Bu gerçekten hem Beşiktaş'ın yurt dışındaki imajı açısından hem de Türkiye'deki imajı açısından çok büyük, önemli bir üzüntü kaynağı. Bu nedenle bunun düzelmesi lazım, kurumsallaşması lazım. Şimdi yani benim en çok merak ettiğim konu, neden Beşiktaş'ın efsane futbolcularını bu başkanlar, bu yöneticiler güvenmiyorlar? Ya arkadaşlar, Süleyman Seba, onursal başkan Süleyman Seba görev yaptığı dönem içerisinde tüm futbolcu arkadaşlarını çeşitli branşlarda görevlendirdi. Ali İhsan abi, Şevket abi, yani onun gibi bir sürü insanlar, bir sürü oyuncular sahip çıktılar. Beşiktaş o dönemde iyi başarılar yakaladı. O dönemde Beşiktaşlı, bugün Beşiktaşlı olanlar o dönemdeki Beşiktaşlar sayesindeki Beşiktaşlı oldular. Yani kimse ismini Metin Ali Feyyaz koymadı, yani boş boşuna koymadı. Yani Sergen koymadı, Süleyman koymadı. Şimdi kimse çocuğuna işte örnek diyorum, şu anda isim konulacak oyuncu var mı sizce? Yok. Ama maalesef bu değerleri kaybettirdiler. Bu değerleri kazandırmamız lazım. Beşiktaş bu değerleri kazanır. Altyapısında çok iyi oyuncular var. Altyapısında inanılmaz futbolcular var. Ama maalesef kontrol edecek bir mekanizma yok. Mesela geçen gün tesadüfen duydum. Dediler ki Mustafa genç istikbal vaat ediyor ama kulüp malzemecisiyle eğlenmeye geliyor. Bu nedir yani, kendine bakmaya etmiyor falan. Çok üzüldüm bu lafları. Umarım inşallah böyle kulübü derleyip toparlayacak, ayakta tutacak genel bir idari menajer olur. Önder Özen de bu işin içinde kendini gösterir. Beşiktaş'a faydalı olur. Yani birlik olunca, beraberlik olunca başarı gelir. Evet. Bu birlik beraberlik maalesef son yıllarda kayboldu. Bunu da Başkan Serdal Adalı uzun bir uğraş verip eski başkanları bir araya getirip, ya arkadaşlar siz nerede hata yaptınız, bu borçları nasıl yaptınız diyerek çözüm yolu bulmalı. Ve sadece Rami Koç, Nevzat Demir, Tevfik Yaman Türkiye gidip sponsorluk alarak günü kurtarmakla Beşiktaşlılık maalesef olmaz. Bu nedenle herkesin elini vicdanına koyup Beşiktaş için seferber olması lazım. En önemli örnek bizimle beraber çalıştığımız, beraber muhabirlik yapan Acun Ulucalı. Büyük ders verdi. Türkiye, dünyaya ders verdi arkadaşlar. Bu arkadaşımız muhabirdi, çalıştı, çabaladı, hedefleri vardı, hedeflerini yerine getirdi. Ve yöneticilik yaptı Türkiye'de. İnanılmaz tepkiler, inanılmaz eleştiriler aldı. Ama bak ne yaptı, o eleştirilere karşı kapak yaptı. Dedi ki arkadaş, ben istediğim takımı kulüpleri yönetenlerin çalmadığı sürece Premier Lig'de oynatırım dedi. İşte Premier Lig'de Acun Ilıcalı Türk yöneticisinin başarısının damgasını vurdu. Bu da takdire şayan alkışlanacak evet. bir olay.
1: Sevgili İsmail Er, Radyo Gol dinleyenlerinden Semih Kılıçsoy'la ilgili çok soru geliyor. Semih Kılıçsoy'la ilgili son durum nedir? Onu da öğrenebilir miyiz senden lütfen?
0: Ben baktığımda Semih Kılıçsoy zaten hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta inanılmaz bir geleceği vardı. İtalya'da da iyi goller attı, iyi performans sergiledi. Ama maalesef bizim yani bize gelen teknik direktörler mi diyeyim, yöneticiler mi, başkanlar mı, kimse kendi altyapısından yetişen evlatlarına fazla sahip çıkmıyorlar. Ben Semih iddia ediyorum yani geleceğin inanılmaz golcüsü olacak. Yeter ki sabredilsin, şans verilsin. Bu nedenle sadece gelen yabancıların çürük çıkması nedeniyle mecburen oynatılmaması gerekir. Çünkü Semih maalesef işte Kerhan oynatıldı ve Beşiktaş'ta kimi zaman kanatta, kimi zaman orta alanda, kimi zaman forvet arkası, ama esas forvet olarak inanılmaz bir golcü. İnşallah yeni gelecek teknik direktör Semih'ten faydalanır.
1: Evet. Araya gitmeden sevgili İsmail Er, şunu da sorabilir miyim? Şimdi orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arıyor Beşiktaş yönetimi. Bugünkü gazetelerde de taraftarın sevgilisi olan Getson'un yeniden Beşiktaş'a dönme durumu var mı? Onu sormak istiyorum sana.
0: Vallahi Getson dönse Beşiktaş daha da güçlenir, daha da mücadele eder, daha da savaşan bir takım haline gelir. Umarım döner ama şu anda biraz imkansız gibi. Çünkü orada aldığı para, ücret oldukça yüksek. 5 milyon euro maaş alıyor. Biz de maalesef o parayı, bütçeleri dengelemek üzere oluşan yönetim biraz vermesi zor gibi. Yani gelmesi de zor gibi. Bu nedenle Getson keşke gelse. Ama umarım Başkan Sardal Adalı dün açıklama yaptı resmi siteden, transferleri bizzat ben ve Önder Özen yapacağız diye. Çünkü biliyorsun orada futbol komitesinde Murat Özen, Murat Kılıç ve Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu gibi 3 tane isim var. Onlar da uzun süredir araştırıyorlar. Umarım Getson ya da Getson'a yakın isimler bulurlar.
1: Evet sevgili İsmail Er, Hürriyet Gazetesi'nden çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın için iyi bayramlar diliyorum sana.
0: İyi bayramlar, iyi yayınlar.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. 0540 273 10 10 0212 273 10 10'a da yine mesajlarınız geliyor. Çağatay Hocam, Milan Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı mı? Evet, kalamadı. Çünkü İtalya'da 4 tane takım Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Onlar da Inter, Napoli, Roma ve Como. Bu bilgiyi de verelim. Hatta Milan ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Son bir saat Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Galatasaray ile devam edeceğiz. Sizin sorularınızla devam edeceğiz. Ama en önemlisi de Türkiye'nin en önemli, en çok takip edilen spor yazarlarına sorularınız varsa bizlere de yollayabilirsiniz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Reklam bitti.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tüm hızıyla devam ediyoruz. Dört büyük gündem programında. Evet, yine telefonlarımız çalıyor. Spor yazarlarımız, muhabir arkadaşlarımız, onlar da bağlanmak istiyor. Biz de bağlanmak istiyoruz kendilerine. Onlardan bir tanesi tabii sürpriz olsun sevgili Livanur. Merhaba Livanur Engin, hoş geldin yayınımıza Radyo Gol'e. Nasılsın? İyi bayramlar diliyorum.
1: Hoş bulduk hocam, size de iyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Nasıl, her şey yolunda mı?
1: Tabii hocam, her şey yolunda. Şimdi bir buçuk iki haftalık bir aramız var, biliyorsunuz. Bu sene yine ligi bitirdik, ardından Avrupa finali buradaydı, onu tamamladık. Arkasından Ziraat Türkiye Kupası finali derken şöyle bir nefes alacak bir iki haftamız var. Onun arkasından hemen işte hızlıca transfer dönemi başlayacak derken Dünya Kupası var. Bir anda zaten kendimizi muhtemelen Ağustos'ta bir bakacağız. Tekrar yeni sezon başlamış olacak.
0: Evet. Biraz önce Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'le bağlantı kurduk. Ona da Aston Villa Freiburg maçını, İstanbul finalini sormuştum. Senin de izlenimlerini almak isterim Livanur Engin.
1: Hocam tabii çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncelikli olarak bundan başlamak istiyorum. Yani emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Burada Beşiktaş stadında, Tüpraş stadyumunda, tabii Beşiktaş Park olarak geçiyordu uluslararası mücadele olduğu için, ama çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncesinde, iki gün öncesinde Beşiktaş'ın meydanda bir fan zone kurularak başlamıştı aslında süreç. Ama ne kadar yabancı taraftar gördüysem, kimlerle konuştuysam herkes inanılmaz mutluydu. Yani hem İstanbul onları büyülemişti, hem de aynı zamanda buradaki ev sahipliğinden ve tabii onlara gösterilen hoşgörüden çok memnunlardı. Onun dışında harika bir final izledik. Yani böyle sezonu kapatmaya yakın, biliyorsunuz bu sezon kendi futbolumuzda, özellikle Türk futbolunda çok fazla başlık konuşma şansımız olmuştu. Onun dışında sadece futbol izlemek ve böyle bir organizasyona da ev sahipliği yapmak aslında çok güzel hissettirmiş oldu. İki taraf da çok mutluydu. Yani kupadan bağımsız olarak bence Freiburg taraftarı da gelip buradaki finalden çok mutluydu. Aston Villa da burada inanılmaz bir gece yaşadılar zaten kendileri adına. Onlar da çok mutluydu. Ama hepsinden ziyade bence biz bir kere daha dünyaya böyle büyük uluslararası organizasyonlara nasıl ev sahipliği yapabildiğimizi göstermiş olduk. Akabinde de aslında gelecek senede zaten konferans ligi finali de. Evet, ev sahipliği
0: yine aynı yerde olacak. Bu bilgiyi de verelim Beşiktaş'ta.
1: Evet hocam. Evet, yine Beşiktaş stadında olacak, ama zaten 2023'te hatırlarsınız Olimpiyat stadında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştık. O bence bir şeyler için çok fazla eleştirilmiştik. Ben özellikle son finale baktığım zaman 2023'te eleştirilen her şeyden kendimizi arındırdığımızı ve almamız gereken aslında dersleri oradan çıkartıp burada daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapabildiğimizi gördüm. Kendim adıma, hani yaşadığım şehir adına da ülkem adına çok mutlu oldum. Özellikle böyle güzel bir temsiliyet sağlayabildiğimiz için. Onun dışında da dediğim gibi, yani bir finale ev sahipliği yapmak ve böyle güzel bir aslında maçla, sadece maçı konuşabildiğimiz bir akşamla da belki sezonun sonunu getirmek de yine güzeldi. Hemen iki gün sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası finali vardı Antalya'da hocam. İsterseniz biraz oraya da değinebilirim.
0: Tabii ki.
1: Tabii şimdi Avrupa Ligi finali izledikten sonra o maç biraz daha, zannediyorum ki dinleyicilerimiz de bana katılacaktır, nazaran daha yavaş geçti. Çünkü benim final adına, Ziraat finali adına aslında daha büyük beklentilerim vardı. Çünkü içerideki Beşiktaş-Konya maçının ardından Gençler Birliği-Trabzon maçının da ben yarı finali de yerinde izleme şansı elde etmiştim. Ve daha aslında hareketli bir final bekliyordum. Belki nazaran biraz daha yavaş, özellikle ilk yarı çok beklediğimiz oyunu izleyemediğimiz, ama günün sonunda belki biraz daha işte oyundan kopmayan, bir tık daha belki fazla isteyen ve penaltıyı da aslında kaçırmayan tarafın da kupayı aldığı bir maç izlemiş olduk. Ama uzun zaman sonra bence biraz daha İstanbul takımlarının dışında bir Ziraat finali izlemek de bizlere çok iyi geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de bana katılır mısınız?
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Avrupa'ya giden tabii takımlarımız da var. Galatasaray'la başlamak isterim. Şampiyonlar Ligi için Galatasaray boy gösterecek bu sene. Neler söylemek istersin Livanur Engin?
1: Hocam tabii Galatasaray'a geldiğimiz zaman, şimdi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bence

bizi en çok şaşırtan takım Galatasaray oldu diye düşünüyorum Avrupa arenasında. Özellikle hani hem Okan Hoca'dan hem de zaman zaman belki futbolculardan böyle performans beklemiyorduk. Kendi aramızda çok eleştiriyorduk ilk zamanlar, hatırlarsınız belki, ama günün sonunda Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklenmeyeni yaptı. Ama tabii her zaman şu da var, bir başarı arkasından her zaman daha

0: Galatasaray'dan hepimiz daha büyük beklentilerle başlayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Okan Hoca bizi bu sene buna biraz alıştırmış oldu. Orada da şimdi çok fazla aslında konuşulanlar oluyor. Biliyorsunuz yeni transfer dönemine gireceğiz. Gidecek olanlar var. Onun yerine taraftarın beklentileri var bir yandan. Şampiyonlar Ligi için de Okan Hoca'nın aslında geçtiğimiz sezon Okan Hoca çok eleştirilmişti. Avrupa Arenası'nda yeterince temsil edemiyor bizi diye. Bunları da gerek sosyal medyada gerek de sokağa indiğimiz zaman taraftardan duymuştuk. Bence biraz daha bugün geldiğimiz noktada sezon tamamladığımız şu günlerde artık Galatasaray taraftarının da Okan Buruk'tan yana bence bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum hocam. Orada tabii Şampiyonlar Ligi'nde bizi Galatasaray temsil edecek. Fenerbahçe'de eleme oynayacak. Şimdi bu açıdan baktığımızda sezon yani hem Süper Lig çok erken başlayacak, evet, hem de bu eleme maçları sebebiyle aslında bizler için de bayağı yoğun ve erken, evet, başlayan bir sezon olacak. Trabzonspor'un da kupayı, Ziraat Kupası'nı almasıyla birlikte aslında Beşiktaş'ın da oynayacağı yine eleme maçı olacak ve Başakşehir'de bizi Konferans Ligi'nde temsil, hı-hı, edecek aslında baktığımız zaman. Güzel de bir Avrupa sezonu olmasını diliyorum. Bu sene Samsun bizi çok iyi temsil etmişti, hatırlarsınız hocam. Hani yine beklenmeyen şeylerde, arenalarda aslında güzel temsiliyetler olursa hem ülke puanımız açısından hem de gerçekten artık yavaş yavaş Türk futbolunun da Avrupa'da kendinden biraz daha bahsettirmesini, hı hı, bu açıdan sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım. Hem Avrupa Arenası için hem yeni Süper Lig sezonu için bizleri neler bekliyor? Önümüzde bir Dünya Kupası var. Şimdi geniş kadro açıklandı. Burada bir 1 Haziran'da yanlışım yoksa bir maç oynanacak sanırım Fenerbahçe Stadyumu'nda. Orada da tabii görmüş olacağız. Bakalım hani milli takımımızla alakalı belki kafamızda birkaç soru işareti var. Şimdi bazı sakatlıklar konuşuluyor, biliyorsunuzdur. Çok fazla da detaylı bilgim olmadığı için açmak istemiyorum ama Dünya Kupası için de çok heyecanlıyım. Hı hı. Bu içeride Fenerbahçe stadında oynanacak olan milli maçın ardından da aslında milli takımla alakalı da düşüncelerimiz oturacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, orası için de çok heyecanlıyız hocam ama genel olarak şöyle bir geçtiğimiz sezona baktığımız zaman 2025-2026 sezonu futbol açısından özellikle bence çok fazla sansasyonel olaylara da ev sahipliği yaptı. Bazen hiç beklemediğimiz olayları da konuştuğumuz uzun bir sezondu bizler için aslında ama Avrupa Arenası'nda olsun, gerek Süper Lig'de olsun, gerek Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun bence Türk futbolu adına da güzel bir sezonu geride bıraktık diye düşünüyorum. Bence dinleyicilerimiz de bana katılıyordur. Gelecek sezon için de aslında şimdiden hem çok heyecanlıyım hem de artık biraz daha ilerlemeye ve daha da gelişmeye zamanımız ve vaktimiz olur diye ümit ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz de sana katılıyor sevgili Livanur. Adem Bey diyor ki Aston Villa kupayı aldı, kendi liginde dördüncü oldu, bizim kafalar biraz karıştı. Livanur Hanım, şimdi Fenerbahçe kaç tane ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi için, teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe de Aston Villa'nın kupayı almasıyla birlikte seri başı, bu bilgiyi de verelim ayrıca. Neler söylemek istersin?
0: Hocam şimdi o konu benim kafamı da her seferinde çok karıştırıyor. Yani her seferinde bir kere daha araştırma yapar bakıyor ama en son baktığımda yanlış değilse Fenerbahçe 3 eleme oynayacak diye biliyorum. Tabii o açıdan da şimdi o elemeler konusunda da ülke puanı da benim kafamı ilk zamanlarda çok karıştırıyordu. Biliyorsunuz şimdi biz aslında bu sene 9. olarak tamamladık UEFA'da ama bu gelecek 2 sezon sonrayı etkileyecek. Yani 26-27 değil de 27-28 sezonunu etkiliyor aslında. O açıdan baktığımızda UEFA puan sistemi kafaları çok karıştırıyor ama Fenerbahçe 3 eleme oynayacak. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz aslında yeni sezonda, ben de merakla bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bir seçim daha bekliyor çünkü. Yani bu artık geçtiğimiz 4 senede 4 seçim olacak yanlışım yoksa hocam. Biz hani Fenerbahçe gerçekten bir düzen tutturamadı. Baktığımızda o açıdan tabii ki uluslararası arenada, Avrupa Arenası'nda da maalesef etkileniyor o açıdan. Hem tabii ülke puanımız açısından etkileniyoruz hem de temsiliyetimiz açısından da bir soru işareti oluyor. Yani Fenerbahçe'nin gelecek olan başkanın ardından hemen bir çalışmaya başlaması gerekecek. Fakat bana sorarsanız hocam yine yeni sezon için geç kalınmış bir tarih açık konuşmak gerekirse. Bunu her zaman söylüyorum. Bizim ülkemizde ne yazık ki bir başarı gelmediğinde ya da bir başarısızlık geldiğinde ilk hemen gözden çıkartılan isim genelde teknik direktör oluyor. Ardından yönetime bunun faturası biraz kesiliyor. O açıdan sürekli teknik direktör değişikliği de tabii ki takımın

0: oyunculara iyi gelmiyor. Bu sene şimdi Fenerbahçe'den de çok fazla ayrılacak olan oyuncu var. Belki seçim sürecinin ardından ayrılmayı beklemeyip gönderilecek olan futbolcular olabilir. Hani Fenerbahçe tarafı şu an benim en net konuşamadığım taraflardan bir tanesi. Ne yazık ki, çünkü dediğim gibi yani olacak olan seçim ve seçimin arkasından gelecek olan sonuca göre biraz da izlenilecek olan politikaya göre Fenerbahçe'ye yorum yapmaya başlayabileceğiz belki, evet. Ama orada da işte seçim süreci hala devam ettiği için kendi aslında böyle bir iki tarafa da baktığımızda aslında hani kimin önde olduğu şu an bence çok %100 önde diyebileceğimiz bir isim yok hala, çünkü isimler de açıklanmaya devam edebiliyor. Burada hani bir transfer işte açıklamasıyla birlikte bütün ivme tersine de dönebilir. O yüzden hani herhangi bir aday için kesin kazanır da diyemiyorum.
1: Bununla ilgili sana bir soru var. Tam burada da hani senin söylediklerine ek olarak Tolga Bey demiş ki Livanur Hanım'ın kendisine göre Fenerbahçe'deki seçimlerde hangi başkan daha önde diye tam bu konuyla ilgili de bir sorusu vardı zaten. Onu da iletmiş olalım.
0: Hocam tabii yani az önce de dediğim gibi aslında kesin kazanır diye iki adaydan bir taraf için de söyleyemiyorum. Ama şu an biraz daha tabii dışarıda yaptığım röportajlarla, taraftarla yapmış olduğum konuşma ve sosyal medyada görmüş olduğuma göre Sayın Aziz Yıldırım daha yakın görünüyor. Ama dediğim gibi hani herhangi bir transfer açıklamasında ya da bir isimle birlikte belki hani o son düzlüğe girildiğinde bir açıklama yapılabilirse Hakan Sarfi tarafından da bir hani atılım olabilir diye düşünüyorum. O yüzden dedim size yani Fenerbahçe tarafı şu an bence kimsenin net olarak açıklama ya da yorum yapamadığı bir kısım. Ancak kendi gözlemlerimize göre biraz daha işte taraftarın İşte sosyal medyadaki yazdıklarına göre, dışarıda taraftarla denk gelip onların aslında düşüncelerini sorduğumuza göre şu an bu şekilde düşünüyorum. Ama %100 net bir geçtiğimiz seneki özellikle seçimlere göre baktığımızda bence o seçim dışarıdan daha kolay okunabilecek bir seçimdi. Şu an maalesef iki taraf için de tam net bir şekilde yorum yapamıyorum hocam. Hı-hı.
1: Nait Bey demiş ki A milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki şansı nedir? Acaba Livanur Hanım bize söyleyebilir mi demiş.
0: Hocam tabii biz bunu sizle aslında ilk maçlarımız belli olduğu zaman konuşmuştuk. Evet. Tabii çok da heyecanlıydık. O zaman üzerimizde daha bir heyecan vardı. Biraz daha belki olumlu bakabiliyorduk ama şimdi bu noktaya geldiğimizde şöyle bir baktığımızda Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağız.
1: Zaten uyumayacağız hani, o gece. Biri 5'te, evet, biri 6'da, biri 7'de sabaha
0: evet,
1: karşı.
0: Evet hocam, gerçekten hiçbirinde bence uyumayacağız. Çok heyecanlı olacak. Bizim gönlümüz tabii Ayıldız'la birlikte atacak ama şimdi biraz daha o elemelerden sonraki üstümüzdeki o tabii heyecanı da attı. Baktıktan sonra baktığımızda çok da kolay bir grup aşaması olacak diyemiyorum maalesef. Yine şans bizden yana olur diye ümit ediyorum ama Avustralya ile saat 7'de ayın 14'ünde oynayacağımız maçla başlayacağız biz grup aşamasına. O maçın ardından belki Paraguay ve ABD maçı için de hem hocanın hem de tabii ki bizlerin de aklında şöyle bir daha da oturmuş bir Türkiye takımı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Yine de ayın 1'inde oynanacak olan tabii ki hazırlık maçını izlemek de bizleri de yine o soru işaretlerini kaldıracaktır ama ilk zamanki baktığım kadar pozitif bakamıyorum hocam. Onun da biraz altını çizmek isterim açıkçası.
1: Zaten kaç gün kaldı? 17 gün kaldı.
0: Evet, hiçbir şey de kalmadı.
1: Falan kalmıştı.
0: Evet.
1: Tam takvime bakmadım ama inşallah finallere de çıkarız.
0: İnşallah hocam.
1: Bu seneye de damga vururuz. Sevgili Livanur Engin, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için. İyi bayramlar diliyorum. Bayramda da bizi kırmadın. Yayınımıza da bağlandın.
0: Ben de hocam sizlere ve dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızdan da bakalım. Sefa Bey'in mesajı var. Evet, Icardi konusu hala çözülemedi. Çünkü Sayın Başkan Özbek kalmasını istiyor ama tabii şöyle bir de durum var. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çünkü Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifi Icardi ve temsilcisi tarafından kabul edilmedi. Son bilgiler bunlar. Arjantin Yıldız'ın menajeri var. Henüz ayrılık kararı gibi bir seçeneğin konuşulmadığını belirtiyor ve diyor ki Icardi hakkında çıkan haberlerin bir kısmı doğru değil. Icardi'nin geleceğinin ne zaman belli olacağını göreceğiz. Kulüp ismi söyleyemem ancak Icardi için Güney Amerika ve Avrupa'dan teklifler aldık açıklamasını yapmış. Gazete haberleriyle devam edelim. Tabii Galatasaray ile ilgili bir Can Uzun transferi haberi var. Fanatik gazetesinde ona bir göz atalım. Türk milli takımında da forma giyen ve Bundesliga'da çok iyi bir sezon geçiren Can Uzun, ki bence Türk milli takımında çok forma giymedi, Galatasaray'ın yaz dönemindeki en büyük hedefler arasında yer alıyor. Yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli derinliğini artırmak isteyen Galatasaray Can'a dev bütçe ayırmış. Henüz Mertens sonrası aradığı 10 numarayı bulamayan ve bu yaz büyük bir bomba patlatmak isteyen Galatasaray bu pozisyondaki alternatif ismi de belirlemiş durumda. Sarı Kırmızılar Türk milli futbol takımının formasını giyen, bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir performans gösteren Can Uzun'u gözüne kestirmiş. Frankfurt'a imza atmadan önce de Türk kulüplerinin radarına takılan ancak transferi gerçekleşmeyen 20 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 45 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız, 20 yaşında ve 45 milyon euro. Ancak yerli ve milli pasaportunun bulunması genç yeteneği daha da değerli noktaya getirmiş durumda. Başkan Sayın Dursun Özbey'in de tanıyıp beğendiği, Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği Can Uzun için Galatasaray yönetimi dev bir bütçe ayırmış. Çünkü Can'ın hem saha içinde cimboma faydalı olacağı hem de büyük rakamlara satılabileceği düşünülüyormuş. Ancak burada Frankfurt'un talepleri kritik öneme sahip, Alman kulübünün 40 milyon euro civarında bir beklentisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray bu transfere çok ciddi bir bütçe ayırmış olsa da söz konusu bedelin Can'a ödenmesi halinde gündemdeki diğer transferlerin gerçekleşmesi zorlaşacak gibi görünüyor. Sarı Kırmızılar bu yüzden aceleci davranmayacak ve bu süreç zarfında Can'ın da kulübüne baskı yapması istenecek. Şampiyonlar Ligi avantajı nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Can Uzun'a Türkiye içinden ve dışından önemli kulüplerin talip olduğu bildirilmiş. Evet. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine sizlerden gelen mesajlardan bakalım. Instagram'a bakalım, bakmadım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizimle birlikte olduğunuz için özellikle bu bayram süresince. Serdar ve Okan Bey'den bir mesaj var. Diyor ki Çağatay Hocam, Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm olacak mı son yarım saatte? Evet, olacak. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Sözcü gazetesinden Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri alacağız. Fenerbahçe'deki başkan adaylarının açıklamalarına bakacağız. Transferlerle ilgili vaatlerine bakacağız. Hiç merak etmeyin, onları da sevgili İrfan 25'ten almış olacağız. Evet, biraz önce sevgili İsmail'lere de sormuştuk. Fanatik'te bir Getson haberi var. Aslan ve Kartal yine karşı karşıya, Getson savaşı demişler. Daha önce de Fernandes transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha yıldız orta sahası için kapışacak gibi görünüyor. Siyah beyazlar Getson için hamle yaparken Cimbom'un da devrede olduğunu öğrendi ve karşı atağa geçti diyor Fanatik gazetesi. Siyah beyazların bu transferde işi hiç kolay olmayacak. Çünkü ezeli rakip Galatasaray'da Getson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı Kırmızılı yönetimin orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Getson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor. Getson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig'i yakından tanıması, taraftarlarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedilmiş ki gerçekten Getson'u alan bence bir adım daha öne geçer ligde diye düşünüyorum. Hoca arayan Beşiktaş'tan dev hamle, Zidane bombası demiş Fanatik gazetesi. Şampiyonluk yarışı verecek kadroyu kurmaya kararlı olan Beşiktaş'ın patronu Serdal Adalı hoca konusunda çıtayı en tepeye koymuş. Siyah beyazların hedefi Real Madrid'e 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran Zinedine Zidane diyor Fanatik gazetesi. Ama biraz önce de biliyorsunuz ki

0: Felipe Luis ismi için Beşiktaş yöneticilerinin bir uçuş gerçekleştirdiği ve hocayla, teknik direktörle pazarlık yapılacağı bilgisi de var. Şimdi burada Real Madrid'i görünce aklıma geldi. Haberlerde de izledim, dün akşam da takip etmiştim, özellikle İspanyol medyasında ki haberler çok dikkatimi çekmişti. İspanya Dünya Kupası milli takımı için Real Madrid'den hiçbir futbolcuyu davet etmedi. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Ancak Barcelona'dan tam 8 ismi İspanya milli takıma davet ettiler ama Real Madrid'den bir tane futbolcu bile yoktu. Ajax forması giyen Weghorst, Hollanda ekibindeki muhtemelen son maçına çıktığını söyledi. Ajax'ı Avrupa'ya taşımalarına rağmen sezonun kulüp adına beklendiği gibi geçmediğini kaydeden 33 yaşındaki santrafor demiş Fanatik gazetesi ama ben 34 diye biliyorum. Berkçim, senden rica etsem Weghorst'un yaşına bakabilir misin? Bende niye 34 kalmış? Burada Fanatik gazetesine 33 yazıyor. Çok önemli değil ama sadece hani merak ettiğim için. Takımdaki geleceğiyle ilgili bu konuda yönetim bir şey söylemedi ama muhtemelen Ajax'ta son maçıma çıktım. Çok güzel 2 yıl oldu. Geleceğimi düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. Şu anda odak noktam Dünya Kupası diye konuşmuş. Eski Kartal, Ajax forması giyen Weghorst. 33 müymüş? Evet. Kaç doğumlu? Yani 33 olduğuna göre demek ki. Beşiktaş istedi, AEK panikledi haberi var. Teknik direktör adaylarından Marko Nikolić için kulübü AEK'dan açıklama gelmiş. Futbolda son sözleşme yılına belirsizlik içinde girmek iyi değildir. Biz istikrar istiyoruz. Marko Nikolić'ten çok memnunuz. Şu anda kutlamaların tadını çıkarıyoruz. Ancak önümüzdeki haftalarda oturup sözleşme uzatma konusunu görüşeceğiz ifadelerini kullanmış. Bu haberi niye okudum? Çünkü Beşiktaş aynı zamanda AEK'nın hocasını da istemiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ünlü diyor ki, şu mübarek günde birçok insan tatil yapıyorken biz ve bizim gibi çalışanlar için siz değerli bir kişi olarak bizi yalnız bırakmayıp radyoya gelip bize bilgiler aktardığınız için çok teşekkür ederiz demişler. Estağfurullah, görevimiz her zaman bayram, seyran, yağmur, çamur, kar, kış demeden bizler buradayız. Sizler olduğunuz zaman biz buradayız. Bunu da en azından ufak bir parantez açıp mesajımızla vermiş olalım. Evet, potada playoff zamanı, çeyrek final programı var. Bugün saat 18'de bir dinleyicimiz vardı ama çok özür diliyorum, ne olur ismini unuttum. O geldi aklıma. Basketbolda playoff'tan bahseder misiniz demişti. Ben çeyrek final programını sizlere ileteyim. Bahçeşehir Trabzonspor, Beşiktaş Galatasaray. Daha sonra Anadolu Efes Türk Telekom oynuyor. Fenerbahçe Erokspor'la oynuyor. Sonraki gün Trabzonspor Bahçeşehir'le oynuyor. Aynı gün Galatasaray Beşiktaş ve son gün Cuma Türk Telekom Anadolu Efes, Erokspor Fenerbahçe ile oynuyor. Bunların hepsi de Bein Sport'tan naklen yayınlanacak. Evet.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Katılım Bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son yarım saatimize de girdik. Programın son bölümüne girdik. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Fenerbahçe haberlerini alacağız. Fenerbahçe başkan adaylarının son durumuyla alakalı, açıklamalarıyla alakalı birçok haber var. Onlara değineceğiz. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi Türkiye'nin dört bir yanında üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Sarı Lacivertlerin başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz, isimler belli dedi. Dün akşam ben de TRT Spor'da takip ettim. Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Kadıköy'de herkesi yenice sözlerini sarf etti Fenerbahçe başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım TRT Spor'da yaptığı açıklamalarda ve şöyle devam etti. Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında şucu bucu şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk. Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık. 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi dedi. Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz. İsimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit. Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz. Öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada. Yürek var diye konuşuyoruz. Ve Aziz Yıldırım son olarak şunları söyledi. Jorge Jesus'la ilgili hiçbir görüşmem yok. Aykut Kocaman olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden seni antrenör yapacağım dersem, yarın seçilemezsem ne olacak? Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunun aksini konuşmam, konuşturmam diye açıklamalarda bulundu. Bir de diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'nin de adresi bu sefer Şanlıurfa'ydı. Başkan adayı buradaki dernekte yaptığı konuşmada 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçe'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi. Ve işte bakın Hakan Safi'nin çarpıcı açıklamaları. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. İlk adım adaylık açıklamasıydı. İkinci adım yönetim kurulunu oluşturmak. Şimdi sahaya indik. Her Fenerbahçeli'nin derdini dinliyor, çözüm üretiyoruz. Ancak bu yola çıktığımız ilk andan itibaren Fenerbahçe'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Görüşmelerimiz aralıksız devam ediyor. Bizim de bir stratejimiz var. Beklediğiniz isimleri Fenerbahçe'mizin menfaatleri doğrultusunda doğru anda açıklayacağız. Kongreye geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak ve uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz. Ben ısrarla tekrarlamak istiyorum. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. 13 yıla izin vermeyeceğim. Sarı Lacivert'e gönül veren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım Fenerbahçe'nin ayrıştırma kültüründen uzaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlık dönemimde kimsenin elinin itmeyeceğime, kimseye bizden değilsin demeyeceğime söz veriyorum. 8 Haziran'dan itibaren camiamızın gücünü yeniden hatırlayacağına, potansiyelini sonuna kadar kullanacağına, Fenerbahçe adına tek yumruk olarak hareket edeceğine eminim. Biz çok güçlüyüz, buna emin olun. Fenerbahçe'yi ikinciliklere alıştırmaya çalışanlardan olmayacağız. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. 13 yıl olmasına izin vermeyeceğim, size söz veriyorum demiş. Karma bir yönetim oluşturmaya özen gösterdik. Çok istişare ettik. Ben takım oyununa inanan birisiyim. Fenerbahçe için maddi anlamda güçlü, enerjisi yüksek, bağlantıları kuvvetli ve her an çalışmaya hazır bir yönetim listesi oluşturduk. Biz Fenerbahçe'nin sahibi değiliz. Fenerbahçe, ben Fenerbahçeliyim diyen herkesindir. Fenerbahçe'nin asıl ve tek sahibi sizlersiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağımıza söz veririm demiş. Bu arada evet, İrfan 25'ten de müsait olduğuna dair mesaj gelmiş. Sevgili İrfan'a da şimdi arayalım ama Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da bitirelim. 7 Haziran'da seçilince bütün Fenerbahçeleri kucaklayacağız. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek, siz bana oy vermediniz diyerek Fenerbahçeliler ötekileştirilmeyecek. Bunun garantisini tüm kalbimle veriyorum. Biz Fenerbahçe'nin her ferdinin kime oy vermiş olursa olsun kıymetli olduğunu ve bu büyük camia için her şeyin verebileceğinin farkındayız. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Dün ile yaşayamayız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım demiş Sayın Hakan Safi açıklamalarında. Ve anons ettiğimiz üzere Sözcü Gazetesi'nden değerli arkadaşımız, sevgili dostumuz İrfan 25 var. İrfan'cığım iyi bayramlar.
7: İyi bayramlar. Çağatay iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da okudum dinleyicilerimize. Sayın Safi diyor ki eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Dünle yaşayamayız diyor. Sayın Aziz Yıldırım'a böyle bir göndermede bulunuyor. Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman olabilir de olmayabilir de açıklaması yaptı dün akşam. Yani seçilmeden dedi hocaya nasıl ben söyleyebilirim bunu dedi. Ya seçilemezsem dedi. Yani ona nasıl antrenör yaparım dedi. Tabii en yakından takip eden kişi olarak Radyo Gol dinleyenlerinden de merak edilen haberler var. Senin tarafından yazmışlar zaten. Lütfen gelişmeleri bizlere aktarabilir misin?
7: Ben Aziz Yıldırım'ın eğer başkan seçilirse Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Zaten belki de Aykut Kocaman ismini bu süreçte açıklamamasının en büyük nedeni çok fazla yani bu süreçte, seçim süreci içerisinde yıpratılmasının öne geçmek için de olabilir. Çünkü gerçekten özellikle sosyal medyada bir kesim var ki inanılmaz derecede algı yapıyorlar. Özellikle işte Aziz Yıldırım'ın söylenmemiş bir sözünü sanki söylemiş gibi paylaşıyorlar veya görüntüde konuşmasındaki röportajı daki bir kelimeyi çıkartıp onun üzerine algı yaparak insanları yönlendirmeye çalışan özellikle sosyal medyada bir güruh var. Ben dediğim gibi Aziz Yıldırım'ı eğer seçilirse Aykut Kocaman'da yeni sezona devam edeceğini düşünüyorum. Başlayan teknik direktör olarak görevlendireceğini düşünüyorum. Çünkü yabancı bir teknik adamın buraya gelmesi demek zaten kısa vadeli bir seçim. Yani bir yıl sonra yeniden bir seçim yapılacak. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın buraya gelip Fenerbahçe'nin dinamiklerine alışması, Türkiye dinamiklerini bilmesi zaman alacaktır. Sayın Hakan Safi de zaten ifade etti. Sayın Hakan Safi de Türkiye'yi bilen bir teknik adamla çalışacağını vurguladı. Tabii henüz o CHP'de de bir anlaşma söz konusu değil. Ama eğer Hakan Safi seçilirse de İsmail Kartal olma ihtimali oldukça yüksek.

0: yüksek gözüküyor. Tabii beklentiler çok yüksek de Hakan Safi cephesinde. Özellikle teknik adamlar bir ara Conte'ler işte diğer daha üst profil teknik adamlar ifade edilmişti ama şu aşamada gelinen noktada Türkiye'yi tanıyan olursa Türkiye'yi tanıyan yabancı bir teknik adam, yerli olursa da İsmail Kartal noktasında ilerlediğini söyleyebilirim Cadı.
1: Şimdi bir yandan da dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum sevgili İrfan 25. Yaşar Kut, İrfan abimize selam, hayırlı bayramlar demiş.
0: İyi bayramlar.
1: 15-20 tane mesaj var ve şöyle bir baktığımda sevgili İrfan, genelde sorulan soru şu. Diyorlar ki İrfan 25'e göre başkanlık anlamında kimi daha önde görüyor diye bir soru var. Yani genelde 3-4 tane soru var.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani şu anda bununla ilgili bir şey söylemek kolay değil. Fenerbahçe'de 55 bin, 60 bine yakın kongresi var. Yaklaşık 44-45 bini aidat kullanmış ve oy kullanma hakkına sahip. Son Ali Koç'un Saati Saran'la yarıştığı seçimde de 24 bin 500 gibi bir kongresi oy kullanmaya geldi. Aslında karşısında da daha kullanmayan çok sayıda kongresi vardı. Aslında kararsız hala kararsız olanlar var.
1: 7 Haziran'da ne kadar bir katılım bekliyorsun İrfan?
0: Ben çok ciddi bir katılım beklemiyorum açık söyleyeyim. Ben 22 binin aşağısında bir katılım bekliyorum. Ve şu andaki seçimde de Aziz Yıldırım'ı biraz daha önde görüyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım her ne kadar eskiye az önce sen yayını açarken onu ifade etmiştin ama şimdi tecrübe çok önemlidir bir işte. Çünkü tecrübe insanlara farklı kazanımlarda elde edersin, tecrübe hayattaki tecrüben çok önemlidir. Yani geçmişinde yaptığın hatalardan ders alarak bu hataları tekrarlamazsın. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna baktığımızda hem tecrübeli isimler hem de genç isimlerle yorulmuş bir yönetim kurulu var. Oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahip. Mali anlamda da oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahiptir. Aziz Yıldırım yönetimi var. Yine futbol AŞ'de yine yani Feridun Gençker gibi, Mehmet İman gibi yine çok önemli isimlerde futbol AŞ olduğunu aldığını biliyoruz. Ömer Onan gibi. Yani o noktada da futbol AŞ'nin de güçlü bir yönetimi var. Dolayısıyla tecrübe önemlidir. Çünkü federasyonun herhangi bir veya işte Fenerbahçe'nin saha dışında bir hakkı yendiği zaman bu isimlerin varlığı her zaman etkili olacaktır diye düşünüyorum. Mesela yıllardır Fenerbahçe taraftarı şundan istedi işte bir Mahmut Uslu gibi birisinin çıkıp açıklama yapmaz. Neden Mahmut Uslu gibi birisi çıkıp açıklama yapmıyor veya maç sonrası Fenerbahçe'nin haklarına savunmuyor şeklinde hep bunların eksiklerini dile getirmedi mi birçok taraftar grupları? Bunları hep dile getirdi. Sayın Hakan Safi de evet onun da mali anlamda güçlü bir yönetimi var ama daha çok genç isimler var. Yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ı yönetimini geçmişte bulmak çok doğru değil. Yani eskimiş artık yeni yüzler, evet yeni yüzler olması gerekir. Zaten yönetim kurulunda da yeni yüzlerin de olduğunu net bir şekilde görüyoruz ama Sayın Aziz Yıldırım'ın tecrübesinden faydalanması gerekiyor bu camianın. O yüzden ben bir adım daha Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum şu andaki seçimde.
1: Namlı Bey var ya da Sayın Namlı diyor ki İsmail Kartal yeterli olabilecek mi acaba? İrfan 25'e sorabilir misiniz demiş. Yine Sedat Bey diyor ki bir Galatasaraylı olarak İrfan Bey'e sevgiler demiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Bayramını da kutlamış.
0: İsmail Kartal yeterli olmuş. İsmail Kartal neden yeterli olmasın ki? Yani çünkü şu aşamada yabancı bir teknik adamın göreve gelmesi. Yabancı teknik adamlar kısa vadeli göreve gelmezler. Uzun vadeli, uzun planlama, bir planlamaya göre gelirler. Şimdi 2027'de bir seçim daha var. Sadece bu yönetim bir yılda göreve gelecek. Dolayısıyla diyelim ki şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ve yeni bir yönetim göreve geldi. O zaman o yabancı teknik adamı göndermek için yani yine tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Yani bunu Mourinho'da yaşadı Fenerbahçe. Tedesco'da da yaşadı. Tedesco'da da Saadettin Saran göreve geldiğinde kendisinin istemediği bir teknik adamla çalışmak zorunda kaldı. Ama onun tazminatı işte sözleşme feshi bedeli daha düştü. 500 bin euro civarında bir rakamdı. Ama Yıldız böyle çok önemli bir ismi getirdiniz ama zaten bir seneliğinde hiçbir teknik adam gelmez. Orada bir çünkü yapı oluşturması lazım. Yani oyun aklını sahaya yerleştirmesi lazım. Takımı tanıması lazım. Fenerbahçe'nin dinamikleri

0: kendini abdest alması lazım. Onun için de zaman gerekiyor. Dolayısıyla ben her iki teknik, her iki başkan adayında yerli teknik adamdan, bu nedenlerle yerli teknik adamla çalışacağını düşünüyorum. Hakan Bey'in de eğer yabancı olmasa İsmail Kartal olacaktır. İsmail Kartal da bu görevi başarıyla yerine getirecektir ki son Jesus sonrası ayrıldı, sonrası 99 puan toplayan bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Ve Fenerbahçe'nin de onun döneminde, Fenerbahçe'nin de çok belki de son yıllarındaki en baskılı futbolu oynadığını ifade edemiyorum. O yüzden İsmail Kartal da göreve gelirse bunu layıkıyla bu görevin altından kalkacak kapasiteye ve kaliteye sahip bir teknik adamdır.
1: Murat Bey Galatasaraylıymış, diyor ki Sayın Safi'nin çok üst perdeden konuşması gerçeklikten çok uzak vaatleri diyor. Yani bu şekilde konuşuyor demiş.
0: Gerçekçi olmak lazım zaten. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi biz inanılmaz bir borç yükü altında. Yani şimdi 30 milyon yani toplam herhalde Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar TL civarında bir borcu var. Buna işte Gendurziler, Kantiler falan da dahil edecek. İşte daha fazla belki bu rakam daha da artacak. Yeni transferlerde bu rakam daha da artacak. Dolayısıyla bir de Fenerbahçe UEFA'dan finansal fair play'e uymadığı için UEFA'dan bir de ceza yiyor Fenerbahçe. 10 ile 15 milyon euro civarında bir rakam ceza yiyecek. Bu rakam UEFA gelirlerinden taksitler halinde alınacak. Zaten UEFA'nın ceza yedikten sonra UEFA'nın gözü senin üzerinde olacak. Evet. Dolayısıyla bu senin kadro maliyeti zaten çok yüksek. Kulüp tarihinin belki de en kadro maliyeti en yüksek kadrosuna sahip Fenerbahçe kulüp tarihinin şu anda. Ederson 11 milyon euro alıyor, Kante 11 alıyor, Asensio 8,5-9 civarında bir rakam alıyor, Şikrinyar 7,5 alıyor, Gendouzi 5 alıyor, 5-6 civarında bir rakam alıyor. Artı Fenerbahçe sadece kendi mevcut kadrosundaki oyunculara para ödemiyor, kiralık gönderdiği oyuncuların ücretlerinin 3'te 2'sini de Fenerbahçe ödüyor. Amrabat gibi, Diego Carlos gibi, Livakovic gibi, Cengiz Ünder gibi, İrfan Cankavcı, Bekao gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yani bu süreç içerisinde yani en önemli transferi elindeki kalabalık kadroyu göndermek, bu oyunculardan minimum zarar, maksimum gelirle çıkmak olacaktır. Kaçınamadığı takdirde de yani bir oyuncuya 20 milyon euro yıllık ücret, abi hangi başkan adayı gelirse gelsin yani o limitlere uymak zorunda, o finansal fair play, yani Fenerbahçe geliri kadar harcamak zorunda, gelirinin dışında harcadığın zaman, artırdığın zaman bunu cezayla karşılaşırsın. Sen bu cezalar da katlamalı olarak ceza devam eder. Yani bugün 10-15 milyon euro alırsın, aynı şeyi bir daha tekrarlarsan gelecek sene bu rakam belki iki katına çıkar. Dolayısıyla UEFA'nın kulüplerimizin, Türk kulüpleri üzerinde zaten bir şeyi var. Yani dikkatlice takip ediyorlar. Senin de buna göre hareket etmen gerekiyor. Yani orada finansal fair play kriterlerine uyman gerekiyor. Gelirin kadar harcama, hatta gelirin tamamını bile harcamanı istemiyor UEFA. 100 lira gelirin varsa bunun diyor 100 TL harcarsan yine ceza alıyor. Yani gelirin belli noktasına kadar harcaman gerekiyor. Dolayısıyla bir de şunu belirtmekte fayda var. Yıldız transferlerden bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda zaten çok önemli yıldızlar var. Ya bakıyorsun Ederson var. Bileziği ve takımın kalecisi, birinci kalecisi belki Dünya Kupası'nda eldiveni giyecek. Fransa milli takımının orta sahasında Kante var. Gendouzi, Fransa milli takım ortasının geniş oyuncu rotasyonunda yer alan bir isim. Servet Portekiz milli takımının sağ beki. Yani Asensio İspanya yıldızı
1: çağrılmadı, evet.
0: Tamam, çağrılmadı ama yani önemli bir yıldız isimdir Asensio. Yani zaten Fenerbahçe katkıları ortada. Yani sonra milli takımın oyuncuları var. Kerem var, İsmail var, Mert Müldür var. Yani hepsi birer yıldız isimler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında yıldızdan daha çok eksiklerini tamamlayarak, o kadro eksiklerini tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesine hazır bir şekilde girmesi. Zaten önemlisi şeyi bu. Hangi deri? Stoper mevki ve forvet mevki. Yani çok fazla transfer yapıp işte 10 tane oyuncuyu gönderip yeniden onlarca oyuncu almaya gerek yok. Fenerbahçe eksiklerini biliyor, eksiklerini tamamlayıp ona göre sezona girmesi gerekiyor. Zaten Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi şu anda 38 tane futbolcusu var. 28'ini de düşünmen için 10 tane oyuncusuyla mutlaka yollarını ayırmak zorunda.
1: Evet. Peki eklemek istediğin bir şeyler varsa ben de programı kapatacağım. Sevgili İrfan 25, onları da son kez alalım senden.
0: Teşekkür ederim. Herhangi bir diyeceğim bir şey yok. Tüm dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım Fenerbahçe adına da işte her şey hayırlısı olur. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacak hangi adaysa o onun kazanmasını diler.
1: Çok teşekkür ediyoruz İrfan 25. Verdiğin bilgiler için sana da iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, sevgili İrfan 25'e de güzel bir yayın yaptık. Sonu biraz güzel olmadı ama muhtemelen o da duymamıştır. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık. Bayram biliyorsunuz gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı en güzel zamanlardan biridir. Evinizden huzur, sofranızdan bereket her zaman söylüyorum. Kalbinizden umut eksik olmasın. Sizlerin sesi, desteği, sevgisiyle her yayın daha anlamlı, her an daha değerli oldu. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol mikrofonlarında bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Büyük Gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
2: Reklam bitti.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol, herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu

2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor.

0: gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Gerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte gündemi konuşacağız. Her parantezde olduğu gibi öncelikle KCP ailesine teşekkürlerimizi iletelim. KCP beton pompaları ailesine ve aynı zamanda Gürpom iş makineleri, Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Gürpom ailesine selamlarımızı iletelim. Mutlu bayramlar dileyelim bu vesileyle de. Hem sponsorumuz hem parantez programında Radyo Gol adına tüm programcılarımız olduğu gibi öyle açalım. Böyle bayramın hevesiyle, bayramın heyecanıyla açmış olalım yayınımızı. Ve bugün esasında bir yayınımız, özel bir yayınımız olacak. Bayram özel gibi de görebiliriz bunu. Zira öyle şeyler konuşulacak ki, hikayeler konuşulacak ki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde, yukarıdan aşağı Galatasaray ile Fenerbahçe ile Beşiktaş ile Trabzonspor ile devam edeceğimiz, Galatasaray ile başlayıp Trabzonspor ile bitireceğimiz bir serüven olacak. Bir yaklaşık bir 50 dakikalık, yaklaşık bir 1 saatlik bayram özel yayını olacak gibi düşünebiliriz. Orada Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinden, Okan Buruk'un durumundan, Icardi'den, Osimhen'den başlayıp Fenerbahçe'deki başkanlık, hoca, takım, gidecek kalacak detayları, Beşiktaş'taki Sergen Hoca, yeni hoca yapılanma, Önder Özen, başkan ihtimali, yeni seçim ihtimali derken Trabzonspor'da kupa, Fatih Tekke, Onaçu, başarı ve seneye ne olur konuşacağımız bir yayın. Ama bunu kiminle konuşacağız? Emre Eren'le konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Emre Eren. Çok da mutlu etti Emre Eren burada olmasıyla. Emre abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Herkese
0: abi,
1: İyi bayramlar. Tüm İslam yine aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Johnson, İzmir'den geldin, yol yaptın abi. Tabii Digi Futbol'daki yayınlarını, ilkini izledik, yayınlarını demeyeyim, böyle yalancı çıkarım çünkü, biliyor musun, sonra bu ikinci yayınını da keyifle izleyeceğim, ondan da eminim. Digi Futbol'da Muzaffer Can Bedir'le Burak Yakut'la yayınlarını, yeri gelecek Aydın Cingöz'le yayınlarını keyifle takip ediyor olacağız. Onun da böyle müjdesini geçen hafta alınca çok mutlu olduk. Güzel gidiyor senin için ET Spor, Digi Futbol ve zaman zaman Radyo Gol'de de birlikteyiz ki
1: zaman zaman değil, her zaman beraberiz.
0: Artık her zaman beraberiz. Geçen hafta
1: sezon
0: biraz
1: beraberiz.
0: Geçen hafta bana biraz, ben seni abi bağlıyorum diye aradığımda, hayatımı bağladın zaten kardeşim, bağla bağla diye bir telefon açışın var. Onu yayına yansıtmıyorsun ama ben de vereyim hemen orada küçük detayları.
1: Güzel yerden geldin. Digi Futbol çok önemli bir, gerçekten bir kanal haline gelmeye başladı. Çok da iyi işler yapıyor. Abone olurlarsa dinleyicilerimiz, çok mutlu olurum. Digi Futbol'da Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, her türlü futbolla alakalı her türlü sıkıntılı günleri, sıkıntısız günleri, doğru hedefleri, hepsini göreceksiniz. Burayı da takip edin bence.
0: Özellikle Galatasaray'ı dedin, oradan başladın. Galatasaray kısmında da şampiyonluk hikayesiyle başlayalım isterim. Bu yılı nasıl konuşuruz, neler söylersin? Bir şampiyonluk hikayesi var, bir konuşulması gereken Okan Buruk var. Icardi, Osimhen derken savunmaya takviye gelecek miler sorgulanıyor şu sıralarda.
1: Ya Galatasaraylılar gerçekten çok mutlu sevgili Berk. Yani bakıyorsun Galatasaray camiası 4 sene üstte şampiyon olmuş ya. Hani 5. sene de olursa Fatih Terim'in o kırmış olduğu güzel hatıraları bir anda yıkıp Okan Buruk'a doğru dönecek. Galatasaraylılar bunu bekliyor, bunu istiyorlar, bunu arzu ediyorlar. Ama yıl özelinde şunu konuşmak istiyorum. Gerçekten öncelikle Dursun Özbey'i kutlamak lazım. Yani Okan Buruk'a 4 sene üst üste yaratılmayacak güzellikte bir kadro yarattı. Bunu söylemek lazım. Okan Buruk'a dönmek lazım. Okan Buruk bu kadar aidiyeti yüksek bir takım kurgusunu her yıl ortaya çıkartmak, bu kadar ego topluluğunu bir arada tutabilmek, bunlar çok kolay hadiseler değil. Futbolculara gelmek lazım. Futbolculara bakıyorsun, gelen

0: Hediyeti tam uygulamaya çalışıyor. Gelen sanki 10 yıllık Galatasaray forması giymiş oyuncu gibi sahaya çıkıyor. Öbür tarafa dönüyorsun, Aslan Tepe'ye dönüyorsun. Bir ultra aslan gerçeği var. Yani yıl özelinde baktığımız zaman 42 bin ortalama rekor, yani bu Galatasaray'da büyük bir rekor. 53 bin kapasitelik statta 42 binin aşağısında hiçbir seyirci olmamış. Bazı maçlar full çekmiş. İnanılmaz mücadeleler ortaya koymuşlar. Ya topyekün zaten sevgili Berk, futbol topyekün bir olaydır. Yani yönetimin çok doğru bir yönetim olursa, teknik heyetin çok doğru dokunuşlarda bulunursa, oyuncular performansı çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse, buna da taraftar eklenirse, işte olunan gerçekte 4 yıl üst üste şampiyon olmak herkese nasip olmaz. Bunu Galatasaray camiası topyekün halde gerçekleştirdi. Güzel günler var, önemli günler var, transfer var. Bernardo Silva konuşuluyor çok ciddi bir şekilde. 10+4'e takılan bir yönetim kurulu var yabancı kuralında. Ama
1: ne kadar haklı mesela 10+4'te? Bence orayı biraz da şöyle görmek gerekiyor. Daha nokta atışı transferler yapacaksın. Yani mesela bu yıl aldığın ve
0: gereksiz transfer yapmayacaksın. Aslında ben şöyle yorumluyorum. Evet, kulüpler biraz karşı çıksalar da bence Futbol Federasyonu'nun bu vermiş olduğu kararın bir tık doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu yetişmiyor, yani milli takımımıza oyuncu gelmiyor, yani yurt dışından, Avrupa'dan oyuncu almaktan tabii gerçekten sıkılmaya başladık. En azından yerli oyuncuların daha fazla büyük takımlarda şans bulacağı günler bence bu kuralla birlikte devam edecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii şampiyonluk hikayesini konuşurken burada ön plana çıkaracağın isimler ne olur Galatasaray'da? Hakkı ödenmez diyeceğin Osimhen'i çok konuştuk, çok detaylandırdık ama haricinde konuşacağımız o kadar çok isim var ki bence.
0: Ya tabii parantezi sen Osimhen'den açtın da, Osimhen enteresan bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şöyle bir şansı var ya. Okan Buruk'un geldiği ilk 2 sene Icardi korkunç derecede önemli işler yaptı. Aidiyeti yüksek bir oyun oynadı ve takım birlikteliğine çok fayda sağladı ve 2 tane şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Ama Icardi sakatlandıktan sonra Osimhen bambaşka bir görüntü verdi Galatasaray takımında. O aidiyeti devam ettirdi. O coşkuyu, o tutkuyu, o heyecanı, o takım birlikteliğini sahaya yansıtması tabii çok değerli oldu. Osimhen'den başlamak lazım. Tabii sadece Osimhen mi? Tabii ki değil. Ama Osimhen oynadığı zaman bambaşka bir Galatasaray gördük. Osimhen oynamadığı zaman bambaşka bir Galatasaray birliği gördük. Yani burada topyekün taraftarlar da bunu düşünüyorlar, camia da bunu düşünüyor, teknik heyet de bunu düşünüyor, oyuncu bile bunu düşünür ya Berk. Ben yıllarca futbolculuk yaşadım, benim de böyle değerli bir santroforum sakatlandığı zaman ben de eyvah bu hafta ne yapacağız diye düşünüyordum. Osimhen'le alakalı da böyle bir durum var, böyle bir duygu var. Tabii ki Osimhen'le birlikte Leroy Sané'nin yaptıkları, Barış Alper'in yaptıkları, Uğurcan'ın, Davidson'un, Abdülkerim'in, Jakobs Eren'in, Şalai'nin, Torreira Emina'nın, bunların da faydalarını konuşmakta ki fayda var, bunda yarar var. Ama Osimhen bambaşka bir oyuncu ya. Ya Osimhen'i 2 ay bekledi bu taraftar, biliyor musun? Galatasaray taraftarı her gün televizyonları, işte gazeteleri, sosyal medyayı takip eden Galatasaraylılar hep şunu beklediler. Ya Osimhen transferi gerçekleşti mi? Osimhen transferi oldu mu? En son Dursun Özbek Osimhen artık dedi, bugün geliyor dedi. Çok kolay bir transfer oldu mu olmadı mı? Olmadı ama Galatasaray takımı hem çok ciddi rakam ödedi ama bunun karşılığında da bir gerçek var. Hem şampiyonluğu kazandı, hem o Liverpool maçlarında, o Juventus maçlarındaki o aidiyeti çok fazla gördü.
1: Şimdi Osimhen de bunu konuşuyorken Icardi tarafına da bakmak gerekiyor tabii. Icardi için aynı şeyleri 2 yıl önce konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Ve durum şu an devam edilmeli mi edilmemeliden ziyade Dursun Özbek nasıl bir aksiyon alacak kısmını konuşmaya getirdi bizi.
0: Bence devam edilebilmeli sözünü 10+4 kuralıyla bence biraz rafa kaldırdık gibi düşünüyorum ben. Çünkü 10+4 kuralında Icardi'nin biraz Galatasaray takımına lüks olacağını da herkes düşünüyor. Bunu teknik heyet de düşünüyordur, yönetim kurulu da düşünüyordur ama reel gerçeğe baktığımız zaman ben artık bu haftalar itibariyle artık Icardi ile yolun ayrılacağı bir sürece girdiğini düşünüyorum Galatasaray takımının.
1: Şimdi orayı konuşurken Galatasaray'da Bertu Yıldırım yıllardır, aylardır konuşulan bir isim. Belki aylardır demek daha doğru. Bir yıldır aşağı yukarı, 1,5 yıldır konuşulan bir isim. O da dün Ali Naci Küçük'ün Dici Futbol'daki bir haberi vardı. Orada yayınlanan yayınını izlediğimde Galatasaray bir yoklama alıyor orada Bertu'ya ilişkin. Bir haber alıyor, durumunu almak istiyor, durumunu öğrenmek istiyor. 15 milyon euro gibi bir kapı açılıyor. Fiyatla kapı açılıyor yani orada Galatasaray'a. Galatasaray tarafı da bunu çok yüksek buluyor haliyle. Üçüncü santifor olarak oynatacağı oyuncu Bertu Yıldırım özelinde bunu vermeyi çok yüksek buluyor. Tercih etmiyor. Bu yabancı kuralı kısmına biraz da buradan değinmek istiyorum. Böyle oyuncuların yani daha farklı bir şekilde bitirebileceğin, daha dört büyüklere yararlı olabilecek bir fiyatla bitirebileceğin performans bir tarafa, onu da değerlendiririz ama fiyatla bitirebileceğin, bonservisini az ödeyebileceğin oyuncularda bunları görecek misin hep? Mesela bu yabancı kuralıyla beraber o da merak ettiriyor beni.
0: Tabii ki bunları da göreceğiz. Bu sefer yerliler değerli olacak. Kulüpler yerliler üzerinden bir finans sağlamaya gayret gösterecekler. Ama sonuca baktığımız zaman burada Türk futbolu kazanacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu kadar bonservis Galatasaray takımı düşünür mü, düşünmez mi, verir mi, vermez mi bunu bilemeyiz ama gerçeğe baktığımız zaman burada kazançlı olan Türk futbolu olacak. 15 milyon euro da çok ciddi rakam istemişler. Yani Bertu'nun mesela hani maç özeline baktığın zaman hani 36'da 35'te 35 oynadı mı oynamadı. Ciddi bir sakatlık yaşadı ama sonuca baktığımız zaman Başakşehir takımına çok fayda sağladı. Etkili bir santrofor olduğunu gösterdi ve Türk futboluna damga vuracak bir santrofor özelliğini de ortaya koydu. Büyük takımla gelişir mi? Gelişir. Ama Osimhen gibi bir yönetmen varken orada sahneye nasıl çıkar? Bu biraz soru işareti.
1: Galatasaray'da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım ama Okan Buruk'u da biraz daha konuşmak gerekiyor sanki. Biraz
0: Hoca,
1: haksız eleştiri aldı.
0: Tabii Okan Hoca zaman zaman eleştirilerin odağında oldu. Zaman zaman performans anlamında Osimhen'in olmadığı maçlarda enteresan düşüncelere sahip oldu. Zaman zaman Osimhen'le Icardi'yi birlikte oynatması Galatasaray takımına çok ciddi puanlar kaybettirse de Fenerbahçe maçında oynanan oyun, şampiyonluk kupasını kaldırmak Okan Buruk için çok değerli bir teknik adam metiyesini de söylememiz lazım. Okan Buruk gerçekten Türk futboluna mal olmuş. Yani tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş. Daha önceki antrenörlük döneminde de hatta şu anda mesela Akhisar Spor takımını hani baksak hangi ligde olduğunu bilmeyiz. Ama Akhisar Spor takımıyla Türkiye kupasını kaldırmak, Başakşehir gibi bir takımla şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Galatasaray'a geldiği günden beri 4 sene üst üste şampiyon yapmak Okan Buruk'un tüm portresini açık ve net ortaya çıkartıyor.
1: Evet.
0: Yani bu konuda tabii ki teknik adamların zaman zaman yapmış olduğu hatalar vardır. Bu hataları da zaten kendisi de beyan etti. Yani dedi ki bizim de zaman zaman suiçrihisan ettiğimiz noktalar oldu. Bizim de zaman zaman düşündüğümüz ama o düşüncenin karşılığında o potansiyeli alamadığımız oyunlar oldu dedi ama sonuca baktığın zaman ben hep söylüyorum Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım. Okan Buruk da 4 sene üstte şampiyon yaparak gerçekten altın harflerle Türk futbol tarihine kendi ismini yazdırmıştır.
1: Fenerbahçe tarafına döndüm. Fenerbahçe'de hep bir fırsat tepme durumu olduğunu hepimiz konuşuyoruz. Sadece bu yayında şu an duyduğumuz bir şey değil mesela bu. Ama başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi beraberinde hocayı, takımı, gidecek kalacakları beraberinde getirecek. Bunu konuşalım isterim. Fenerbahçe'de tabii biraz bayramda Fenerbahçelilerin ağzının tadını kaçırmak istemeyiz ama oraya da şöyle bir seninle girelim isterim. Fenerbahçe'de başkanlık diyorum öncelikle. Hangi adayı daha yakın görüyorsun?
0: Valla Fenerbahçe'de başkanlık bence bıçak sırtı gidecektir diye düşünüyorum ama tabii bir tık daha Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söylemek lazım. Bu camiaya çok önemli işler yapmış, çok ciddi tesisler kazandırmış. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncuları sahneye çıkartıp o camiadaki bütünlüğü sağlayan bir başkan görüntüsü var. Ama öbür tarafa döndüğümüz zaman Hakan Safi de bence seçimden önce hoca ve alacağı futbolcu transferlerini bence açıklayacaktır diye düşünüyorum. Erken açıklayan bir tık daha avantaja geçebilir. Çok zor, çok çetin, çok sonucu belli olmayan bir seçime girecek Fenerbahçe kulübü. Ama sonucuna baktığın zaman sonuçta kazanan gene Fenerbahçe taraftarı olacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan Safi gelirse çok özel teknik adamlarla görüşüyor. Conte gibi bir isimle görüşüyor mesela. Hani Maldini ile görüşüyor futbol aklı olarak. Aziz Yıldırım'a baktığımız zaman ben diyor öyle iki tane transfer yapacağım ki diyor Aziz Yıldırım. İnsanlar diyor gerçekten nefes alırken bile zorlanacaklar diyor. Ya böyle bir deyimler var.
1: Evet.
0: Böyle bir pozisyon var Fenerbahçe takımında. Tabii burada camia şunu düşünüyor. 12 yıl şampiyonluk yaşamayan bir camia, 12 yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve çok ciddi rakamlar harcayan, çok değerli teknik adamlar getiren ama bir

türlü bu sinerjiyi ortaya yaratamayan bir grup var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'ye bir şekilde destek verecekler. Ama sonucunda kazanan Fenerbahçe olur, ben sana söyleyeyim. Hakan Fenerbahçe bu sene gümbür gümbür gelir. Tabii şöyle bir sıkıntı var. İşte seçim tarihi biraz daha erken olsaydı, yani bu dönemlerde seçim yapılmış olsaydı, bayramdan sonra da teknik direktör ve transferlere girilseydi,

0: Turmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye al bir tane santrafor, al bir tane kaleci, al bir tane kanat oyuncusu, bak ne oluyor. Seyret ondan sonra.
1: Stopere takviye gerek yok
0: ya diyorsun. Olur. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak.
1: Bence bir baba stoper de orada gelecek.
0: Olacak. Mutlaka olacak. Fenerbahçe bunu mutlaka yapacaktır. Hı-hı. Ama Fenerbahçe'nin böyle 6 tane 7 tane mevkiye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin nokta 3 tane 4 tane. Hani bilemedim 5 tane. Hani 5. oyuncu da oynar mı oynamaz mı ona bakacaksın. Ama Fenerbahçe 4 oyuncuyla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.
1: Abi işte en büyük adaylarından biri olmak da kesmiyor artık camiayı. Aziz Yıldırım neyle geliyor? Hakan Safi hangi vaatle geliyor? Oradan baktığında iş orada tıkanıyor gibi geliyor bana biraz da.
0: Ya tabii ki 12 yıllık bir dezenformasyon var. Yani evet. Fenerbahçe'de acaba bu sene de o sene değil mi diyen taraftar grubu var ama burada biraz daha soluk, daha derin nefes alacak bir Fenerbahçe camiası var bence. Onu bekliyor. Sükunetle bekliyor Fenerbahçe camiası. Ki Fenerbahçe zaten Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa takım kurmayacaksa çok büyük sıkıntı yaşar. Mutlaka kuracaktır. Fenerbahçe'de ne para biter, ne güç biter, ne başkan biter, ne güzel yönetimle. Yani Fenerbahçe bunu başarıyor. Bizde sıkıntı var. Bizde sıkıntı var sevgili Berk. Oraya geleceğiz de bizde büyük sıkıntı var.
1: Geleceğiz, orayı da konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik direktörde
0: Beşiktaş'ta yani.
1: Beşiktaş'ta diyorsun. Ağırlıklı olarak konuştuğun, değerlendirdiğin ET Spor özelinde hatta. Hatta Digi Futbol'da da artık onu da ekleyelim tekrardan. Siz de abone olun lütfen. Çokça konuştuğun takım Beşiktaş. Takımın Beşiktaş. Diğer tarafta Fenerbahçe'de hoca gündemi arasında sana daha yakın gelen isim ya da daha ihtimal olarak gördüğün isim kimdi? Jesus çok anıldı. İsmail Kartal için Hakan Safi'nin adı o denildi ama İsmail Kartal Volkan Demir'e verdiği Sportcast YouTube kanalında Radyo Gol'de de yayınlayacağız bu akşam itibariyle kısmet olursa. Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'e verdiği röportajda hayır öyle bir görüşmem olmadı dedi. Ama İsmail Kartal konuşuldu. Aykut Kocaman çok net konuşulan bir isim ama diğer tarafta da ya Aykut Hoca'yı açıklamıyorlar işte. Puan kaybedecekler çünkü açıklarlarsa. Bir tarafta Aykut Hoca'yı istemeyenler de var. Görüşü var ki buna katılıyorum. Az önce Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında da dinlerken bunu fark ettim. Şöyle dinleyicilerimiz bağlanıyor radyoya. Bir taraf Aykut Hoca'ya nasıl düşman olursun, Fenerbahçe düşmanı mısın diyor. Diğer taraf Aykut Hoca gelmesin 5 dakikada karşı rakip yarı sahaya geçmemiz sürer diyor. Mesela dinleyiciler de böyle. Buradaki ankete baktığında da durum böyle. Yani dışarıda görüneni biz böyle yansıtmıyoruz. Hakikaten durum böyle. Sen neresindesin hoca gündeminin?
0: Ben mesela hoca gündeminde iki başkanın da ya bu konuşulan isimlerin dışında bir hoca tercihleri olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe camiası yorgun düştü, bazı şeylerden yorgun düştü. Çok doğru bir deyimim var, çok doğru. Yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hoca olsun. Ya %50'si isteyecek, %50'si istemeyecek ya. İsmail Kartal hoca olsun. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Ama günün gerçeğine baktığımız zaman daha pozitif, daha kolektif oyun oynatabilen, daha vizyonu geniş, daha çok teknik direktörlükte çok önemli kulüplerde görev yapmak isteyen teknik adamlardan bir tercih yaratılırsa Fenerbahçe'nin önü açık. Evet, İsmail Kartal bu kulübün içinde kalsın. Aykut Kocaman bu kulübün içine yardımcı olsun. Bunlar scouting anlamında, işte futbol aklı anlamında mutlaka Fenerbahçe camiasına çok büyük hizmetler vermiş teknik adamlar. Bunlar mutlaka olsun ama ben ne Hakan Safi'nin ne Aziz Yıldırım'ın bu isimler üzerinde duracağını asla düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim.
1: Yani Aykut Kocaman dahi
0: olmayacak. Futbol aklı olabilir ama teknik direktör olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü camia daha önce denenmişi çok fazla denemek istemiyor. Evet, İsmail Kartal çok önemli işler yapmış. 99 puan yakalamış. Yani Fenerbahçe camiasında bugüne kadar böyle bir teknik adam gelmemiş. Ama sonuca baktığın zaman 3 puan önde Galatasaray şampiyon olmuş. Sevgili Berk, taraftar bunu hiçbir zaman unutmuyor. Mesela Conte ismi var.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.

0: Conte büyük bir transfer olabilir Fenerbahçe'ye. Söyleyeyim. Ya öyle bir oyun oynayabilir ki Fenerbahçe takımı. O kolektif oyunu, o üçüncü bölge oyununu öyle taraftarın içine işletebilir ki. O zaman işte her şey bambaşka bir yere doğru gider. O yüzden Fenerbahçe artık kendi kabuğundan çıkıp çok doğru işler yapabilecek bir akıl planlaması yapan bir teknik adam da çalışmalaması lazım. Kesinlikle lazım.
1: Peki.
0: Camia da zaten bunu istiyor.
1: Temel problem burada mı yatıyor? Yani bir Conte ile değişecek mi?
0: Temel problem şurada yatıyor. Fenerbahçe parayı buluyor. Çok önemli transferler de yapabiliyor. Ama futbol aklı çok başka bir şey. Ya futbol aklını çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirsen zaten seyirci de oradan mutlu dönecek. Fenerbahçe'nin kaç tane maçında geçen sene Fenerbahçe seyircisi mutlu bir şekilde stattan ayrıldı? Bana söyler misin? Elimizin sayacağı, parmaklarımızın sayacağı kadar bile yok. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe camiası şunu istiyor. Ben diyor maç kaybedeyim ama ben ileriki ayları, ileriki yılları kazanayım istiyor.
1: Doğru.
0: Ya futbol aklı da burada ortaya çıkıyor. Hani diyorlar ya futbol mühendisliği, futbol aklı. Bu kelimeyi kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten bir akıl, yani futbolu doğru oynayabilen bir akıl lazım. Ya Fenerbahçe takımı devre arasında şampiyonluğun en büyük adayı Tedesco ile birlikte. Ya karşı tarafta Osimhen var, Icardi var. Sen Sidiki Şerif'le ikinci yarıya başlıyorsun. Yani aklım sığmıyor yani. Bu gerçekler akla mantığa sığan gerçekler değil.
1: Transfer sezonunun son 6 saatini hatırlıyorum. Şumurodov geliyor. Şumurodov geldi mi? Şumurodov gelecek mi? Taraftar bunu bekliyordu. Orada dahi bir sonuç çıkmadı ki görüşüldüğünü az çok kaynaklardan biliyoruz. Emre Ren sana da gelmiştir mutlaka ama yani Şumurodov gibi bir isimde Fenerbahçe'nin oyuncusu olur mu? Ayrı konu. Şimdi Başakşehir'de Şumurodov'un yedeğine gidiyor Galatasaray. Üçüncü forvet olarak düşünüyor. Sen Şumurodov'dan bilmiyorum belki şu an çok ağır konuşuyorum bu konuda ama Şumurodov'dan bir ümit bekliyorsun ama taraftar onu dahi bekledi. Hadi o olsun bari dedi Şerif'in yanına. En-Nesyri gitti. Jean Duran gitti. Hadi o gelsin bari dedi ama o dahi olmadı Fenerbahçe'de. Ya da bilmiyorum çok yanlış yerden aldık
0: ya haberleri. Devre arasında Sherlock
1: gibi. Hiç yoktu öyle bir gündem.
0: Bak Sherlock gibi tamam mı? Onaçu gibi. Bu tarz santroforlara gitseydi Fenerbahçe işi çok kolaylaşmıştı. Ki Süper Kupa'da mesela gördük Gendüzi'nin geldiği ilk maç. Değil mi? Olimpiyat stadında oynanan bir maç. Oyun kafa kafaya oynandı ama Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam etti. Evet. Baktığımız zaman ya dedik ki bu Fenerbahçe takımı Galatasaray'dan özellikle ikinci yarı çok daha fazla performans ortaya koyabilir. Ve Tedesco'yla da bu şampiyonluk ipini göğüsleyebilir dedik. Yani burada Fenerbahçe camiasının akli selim insanları çıkıp bence bunu açıklaması lazım. Halen sürüncemede kaldı ya Berk. Bu konu sürüncemede kaldı. Yani Tedesco mu Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Saadettin Saran mı Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Bunu bilen yok ya.
1: Tedesco camiası ağır basıyor.
0: Ama bilen yok. Genel bir açıklama var mı?
1: Yok.
0: Yani biz bununla başladık, bununla devam edeceğiz.
1: O da ülkemize şöyle ilerliyor. Böyle kritik zamanlarda ne olur? Mesela şu an Samet Aybaba ile bir röportaj yap. O gün yaşananların perde arkasını daha net dinlersin Beşiktaş tarafında. Basın toplantılarıyla çift başlı sistem vardı mesela. Yine bence öyle bir sistem geldi. Ve Beşiktaş'ın çok hayırlı mıdır onu da konuşacağız ayrı konu ama. O gün için o günü bugün dinleyebiliyorsun. Yarın da Tedesco ile biri röportaj yapar. Birimiz röportaj yaparız. Ya da Saadettin Saran görevden ayrıldıktan sonra biri onunla röportaj yapar. Tedesco istemişti ben onu getirmeyecektim der. Herkes oraya döner. İşte onlar biraz günü gününe açıklamalar ama iletişim eksikliği oluyor.
0: Ama sevgili Berk, camia soruların cevabını bekliyor. İşte diyoruz ya futbol aklı. İşte burada futbol aklının ortaya çıkması lazım.
1: Evet.
0: Mesela Devin Özek gibi bir adam gelmiş. Ya kardeşim bir çıkartın adamı basının karşısına da. Mesela. Ya adam bir konuşsun. Adam desin ki biz bu formatta oynamak istiyoruz. Bizim bu tarz özellikli oyunculara ihtiyacımız var. Biz bu oyuncularla bu planlamayı yaptık. Ya bunu anlatan yok ya. Devin Özey'i biz televizyonlarda görüyoruz. Stada girerken çıkarken.
1: Devin Özey'in ses tonunu biliyor musun? Böyle, duydun mu hiç?
0: Duymadım ben. Duymadın.
1: Hakemler
0: hiç bilmiyorum yani.
1: Mesela. Bak o da ilginç yani. Yok,
0: böyle bir şey yok yani.
1: Peki. Beşiktaş'a geçeceğim ama gelen mesajlar var. Mesajlarla ilerleyeceğim. Mesajları eritelim öyle geçelim. Belki yayınlar demiş. Bursa sporlu dinleyicimiz Rıdvan Tokbak Bursa'dan yazıyor. Sana Bursa'dan, bana Bursa'dan İyi. Yazan dinleyicimiz sağ olsun Rıdvan Bey. Selamünaleyküm parantez Berkseyer kardeşim. Hoş geldin Emre Eren. Oğuz Altay ve seni çok iyi tanırım. Beşiktaş'ta arkadaşım beraberlerdi. ST'de sezon bitti. Yayınlarda seneye de devam edecek misin demiş Emre Eren senin için. Derfin Yunus Dane mesajını göndermiş.
0: İnşallah planlamamızda bir değişiklik yok şu ana kadar.
1: Yaratılan aidiyetin başlangıç noktası rakip takımın sen bu parayı etmezsin denilen yerlerde Galatasaray'ın transfer edemediği futbolculara bütçemizin dışında gibi cümlelerle saygıyla yaklaşması. Bu transfer edemediği futbolculara yaklaşımı bu saygıyı transferlere yansıması gibi düşünün demiş Nevzat Bey. Biraz karışık yazmış ama anlayabildik. Selamlar Berk. İyi yayınlar. Sevgili Emre Eren'e sorar mısın? Tamam, yabancı kuralı çıksın, yerli gelsin de bu sefer bu kulüp başkanları 2 lira yetmez futbolcuya 10 lira istiyorlar. Buna ne der peki demiş. Tam da ben Bertuğ'u sorduğum anlarda.
0: Maalesef zaten evet. Bunu Berk sağ olsun, daha siz söylemeden, siz sormadan Berk bana bunu sordu. Tabii ki yani işte burada da biraz hakkaniyet lazım. Hani biraz bu konuda biraz daha kulüp başkanlarımıza çok görevler düşüyor. Yani burada çok akli selim kararlar verirlerse, çok doğru planlamalar yaparlarsa, fiyatları da çok fazla abartmazlarsa çok daha iyi olur Türk futbol
1: adına. Mesela bir yere götüreyim size. Bir kulüp başkanı, bir Türk futbolcu, yine benzer bir gündem ki bugünden biz ne zaman, hangi sezon konuşmadık ki zaten. Oraya bir gidelim hızlıca ben uzatmadan. İsmail Köybaşı ve Ahmet Ağoğlu.
2: Şimdi yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
1: Aynen.
2: Evet. Yabancı oyuncularımıza 5000 forma sattım ben.
1: Bunun avantajını yaşıyorsun diyor. Yani bu kuralın avantajı diyor. Bunun benzeri. Orada yarın öbür gün Beşiktaş başkanı yerli oyuncuyla imza törenine katıldığında bunu söyleyemeyecek ama içinde kalacak. İçinden söyleyecek.
0: Tabii.
1: Galatasaray Bertuğ'ya 15 milyon euro istiyorlarmış ya, Ali Naci Küçük'ün haberine göre.
0: Evet.
1: Onu orada Dursun Özbek söyleyemeyecek ama içinden o geçecek oraya gelmeden.
0: Ali Naci'nin haberleri de doğrudur.
1: Doğrudur. Yani. Çok net. Ya. Çok
0: Ali
1: da güzel izlenir.
0: Bilir bu işi. Evet. Bir de çok kaynağı da çok sağlamdır.
1: Kesinlikle.
0: Orada o 15 milyon euro diyorsa doğrudur yani, ama bu rakamlar, yani nasıl rakamlar bunlar? Yani çok büyük rakamlar. Mesela baktığımız zaman mesela Sheldrup diye bir oyuncu var mesela Benfica'da. 17-18 milyon euroya alabileceğim bir oyuncu mesela.
1: Evet.
0: Hani Bertuğ'u koyduğun zaman Bertuğ'u değersizleştirmemek lazım. Çok önemli bir oyuncu olabilir. Çok iyi işler yapacaktır bence. Türk futboluna gerçekten büyük hizmetleri olacaktır ama hani bu rakamlar o rakamlar değil.
1: Evet. Selamünaleyküm, selam verip gitmek istedim demiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarınız olsun diyelim biz de. Onunla iklentisini yapalım. Teşekkürler güzel insan demiş. Mesajını okumuştuk az önce. Derfur Yunus'tan eninki. O da selamla girdi. Onun da selamını tekrardan almış olalım. Aleyküm selam diyelim size. Hızlıca şöyle. Emre Eren, iyi yayınlar Berk. 99 puan almış. 102 puan gizli güç Galatasaray'a 102 puan verdi. Çoğu insan bunu biliyor. İzmir'den İltu Güler ben demiş. Bir de Fenerbahçe'de bu bakış açısı var.
0: Tabii öyle bir bakış açısı var. Yani bazen
1: var ama işte, ne kadar doğru onu konuşmak
0: ya
1: lazım.
0: Tabii bu taraftara bir şey diyemezsin. Yani taraftar bazı şeyler, ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar hakemler tarafından en az üzülen takım da Galatasaray. Onu da söylemek lazım yani. Hakem özeline baktığımız zaman hani Galatasaray takımı bazen böyle bir değişik bir hakem kararlarından sonra bir çıkıyorlar falan, yönetim kurulu bu işi çok iyi biliyor Galatasaray takımı.
1: Ekim'de Kasım'da böyle bir ipi ele almak, yani
0: almaya çalışıyorlar ve orada ultimatumu veriyorlar.
1: O var. Ama tutup da bir yapı var. Galatasaray'ı yapı şampiyon yapıyor dersem Fenerbahçe'de başarısız zaman, olan başkan ve hocanın eline ekmeğine yağ sürüyor.
0: O zaman doğruyu bulamazsın. Yani gerçek aynen. Fenerbahçeliler şunu düşünmeli. Yani evet, tabii ki zaman zaman Galatasaray kayrıldığı günler, aylar, yıllar, sezonlar olmadı mı? Oldu. Bu bir gerçek ama bunun arkasına sığınıp da bu işleri, Galatasaray'ın bu şekilde şampiyon olduğuna getirmek,
1: evet,
0: kulübü güçleştirirsin. Yani işleri güçleştirirsin.
1: Mesela Fenerbahçe'de Ali Koç başarılı genel itibariyle. Hoca tercihlerinden teknik direktör tercihine gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderip farklı bir teknik direktörle ilerleyip üst üste aynı hataları yaptığı, benim düşüncemce yaptığı bir durumuyla sence başarılı mı, başarısız mı dediğimde ne dersin?
0: Başarısız tabii ki.

0: Çünkü burada, planlaması yok.
1: Şimdi burada
0: bak, Ali planlama Koç'un, çok önemli.
1: Ali Koç'un önüne geçiyor işte yapı
0: tabii,
1: kısmı.
0: Ama işte
1: bak, yapı yaptırmadı Ali Koç'a. Evet, olmaz, yapı yaptırmadı oluyor mesela. Frey Süleymani
0: işte, önce kendine koku bakacaksın. Hayatta benim bakışım şu. Sevgili Berk, önce ben kendime bakarım. Ben yaptığım yorumları da dinlerim. Orada yapmış olduğum hataları bir daha gün yüzüne çıkartmamaya gayret gösteririm. Kendimi nasıl yenilemem gerekiyorsa onu yapmaya çalışırım. Herkes bunu düşünmeli. Kulüp başkanları da bunu düşünmeli. Hani var ya İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Ben nerede yanlış yaptım diye. Allah'ım neydi günahım? Anlatabiliyor muyum? Evet. Önce kendine bakacaksın. Bazı kulüp başkanlarımız o kadar büyük egolar var ki kulüp başkanlarımızda. Hep rakiplerin yaptığı yanlış. Kendinin yaptığı her şey doğru. Böyle değil. Futbola peki, böyle bakamazsın.
1: Beşiktaş tarafına geçeceğim. Fenerbahçe ilişkisi.
0: Zahmet olmasın. Zaten 10 dakika kaldı. Olmasa, benim televizyonda da aynısı oluyor biliyor musun? Abi, hep başıma böyle geliyor.
1: Yapma. Bak şimdi 15.
0: Hep başıma böyle geliyor.
1: Bak şimdi saatine 13 geçe başladık. 25 geçe Galatasaray'ı bitirdik 12 dakika. Ben burada kronometre tuttum.
0: Minibüsçüye
1: döndüm abi. Önümde helal kronometre var. Ya. Saatim helal var yani. Saatle çalışıyor.
0: 9 dakikamız kaldığı için dedim Beşiktaş'ta çok az
1: 9 dakika kalmadı abi. 55 geçe hatta saat başına kadar gideriz. Önümüz de açık. Bu arada Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş da bahis saatinde 1,5-2 hafta olmayacaklar. Çünkü yıllık izindeler. O yüzden önümüz açık abi. O planlamayı öyle yaptık. Senis'te 2 saat kalırız. Sen kalır mısın? Beşiktaş'ı 1 saat konuşalım desem. Hadi bakalım ben de öyle geleyim sana.
0: Kalırım, Emre'de. Her zaman kalırım. Tamam, senin işin nelere kalmadı?
1: O zaman 16.40-17.40 arası full Beşiktaş şeyini yapıyoruz.
0: Yok onu yapamayız.
1: İşin esprisi bir yana. Tamam peki işin esprisi. Fenerbahçe tarafında 15 dakika. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta da 10-15 dakikalık bölümde konuşacağız. Sergen Hoca ile alakalı sen doğru bir karar alındığını düşünüyor musun?
0: Ya bunu düşünmek çok doğru olmaz bence. Ben şundan yanayım hep kulüplerde özellikle büyük kulüplerde biraz daha sabır, biraz daha beklentiyi minimize indirmek. Yani teknik direktörlerle uzun zaman çalışmak bence en önemli değerlerden biridir. Bu en yakın örneği de burada Galatasaray'da Okan Buruk birlikteliği. Tabii çok hoş olmadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş camiasında hatırlayacak olursam futbolculuk döneminde benim de takımımda arkadaşımdı. Yani bir sene beraber oynamıştık 96-97 senesinde. Yani ömrümde gördüğüm en değerli oyunculardan biriydi. Onu söylemek istiyorum. Kulüpte futbol oynarken 10 senede 3 şampiyonluk yaşamış ki en büyük şampiyonluğu da Galatasaray'ı yendiği maçta Tümer'in çıkardığı topta 100. yıl şampiyonluğuydu bence. Çok önemliydi bence Beşiktaş camiası için. 2021 yılında pandemi döneminde Beşiktaş'ın başındaydı. Bir gün Ömer Erdoğan'a çok kızdı. Hatta maç bittikten sonra dedi ki önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşürüz dedi. Tüpraş'ta. O maç 7-0 bitti. O maç 7 olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamıyordu. Bir gol averajla şampiyon olmuştu hatırlayacak olursam. Evet. Böyle bir şampiyonluk yaşatmıştı. Hani çok şık oldu mu? Ben çok şık olduğunu düşünmüyorum. Camia tabii taraftar çok haklıdır. Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Onu söylemek lazım. Ama biraz burada müsamahalı davranabilirlerdi Sergen Yalçın'a. Yani Sergen Yalçın'ın biraz daha fazla kredisinin olduğunu düşünüyordum ben. Ama en ufak bir terslik durumunda özellikle Sergen Yalçın da bu konuyu şöyle yaptı. Dedi ki ligde bir beklentimiz kalmadı artık bizim tek gerçeğimiz Türkiye Kupası ve bunu almak için her şeyi yapacağız dedi. Evet. Bütün taraftarı buraya yönlendirdi. İşte Konya Spor maçında yaşanan bir hadise oldu. 90+5'te verilen bir penaltı ki penaltı mı değil mi onu bile tartışamadık. Yani bunu bile tartışamadık. Sonra Sergen Yalçın oyunu kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendi ve ondan sonra dedi ki benim artık burada durmamın bir anlamı yok dedi. Burada tabii yöneticiler yönetim kurulda ilk gün Sergen Yalçın'ın çok yanında durdular ama son iki hafta Sergen Yalçın bu konuda çok yalnız bırakıldı. Biraz daha aidiyeti yüksek bir oyun oynayabilseydi yapılan transferlerden son derece fayda alabilseydi bence önümüzdeki sene devam edecekti ama bu birliktelik sona erdi. Biz şimdi önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş camiası burada çok doğru bir karar vermek zorunda. Yani Beşiktaş camiası evet Önder Özen'i getirdi ama arkada gene biliyorsun Graf var. Graf kulübün içinde halen. Ya Önder Özen burada sağlıklı çalışabilecek mi? O tempoyu sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtabilecek mi? Ki başkandan ben şunu beklerdim. Sevgili Başkan Serdar Adalı'dan şunu beklerdim. Önder Özen ismiyle anlaştıktan sonra bir basın toplantısı yapıp onun sözleşme şartlarını anlatmasını isterdim. Yani Önder Özen kaç yıllığına geldi Beşiktaş'a?
1: Detay yok diyorsun orada.
0: Detay yok. Bir açıklama yok. Ya burada transferi yönetim kurulu Önder Özen'le birlikte mi yapacak? Ya da Önder Özen tek yetkilidir. Hem hocayı hem transferi o mu belirleyecek? Ya bu biraz bende muamma.

0: ama yani bu konunun cevabını biz Beşiktaş yönetiminden şu güne kadar alamadık. Ama Beşiktaş camiasının çok ciddi beklentileri var. Önce Beşiktaş doğru oyun oynayacak ama kimle oynayacak? Yani Beşiktaş takımının şimdi 11'ine baktığımız zaman sevgili Berk, bana söyler misin? Bunlardan hariç Beşiktaş şu takımla, şu oyuncuyla ilk 11'de başlar diyebileceğin oyuncu var mı benim anlatacaklarımda? Agbadu'yla başlarsın, Murillo'yla başlarsın, Orkun'la başlarsın,
1: yazarsın.
0: Olaytan'la başlarsın, başlamazsın, arada kaldım. İyi bir Çerni'yle başlarsın. Başka oyuncusu var mı Beşiktaş?
1: Endidiler, Aslaniler, Bilal Tureler, buralar hep dışta kalıyor tabii. Oh. Dışarıda Murillo.
0: Oh'la başlar mısın sezona?
1: Başlar mısın? Başlar.
0: Bence başlamazsın.
1: Başlamaz mısın?
0: Bence başlamazsın.
1: Bu Beşiktaş'ta.
0: Tabii ki başlamazsın.
1: Ya alacağın 3-4 oyuncudan biri olmaz mı? Yanında götüreceğin.
0: Yaş. Oh mu? Oh özelinde mi konuşuyoruz? Evet. Bence olmaz.
1: Peki. Olaytan tarafı için aynı şekilde bir dinleyicimizin sana benzer bir görüşünü görüyorum. Yalo artık gitmeli demiş.
0: Rıdvan zaten Yalo, Udakay bunları zaten listeye koymuştu Sergen Yalçın. Yani bu listede vardı.
1: Önder Özen'in listesine ne diyorsun?
0: Önder Özen'in listesine de
1: o, Önder Özen, Vole'de yaptı.
0: Önder Özen bunu tek başına bence karar vermeyecek. Bence gelen teknik adamla birlikte bu gideceklerin, kalacakların isimleri ortaya çıkacak. Ama Beşiktaş'ın en az yani bu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasına girebilmesi için en az 6-7 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Net söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Hatırlıyor musun Sergen Yalçın dedi ya, bu transferlerden sonra sordular. Dördüncülük sizce başarı mı dedi, dediler. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: E tabi dedi, bu takım bu transferlerle dördüncü oldu. Demek ki bu transferler yapılmasaydı Beşiktaş ya 6. ya 8. falan olacaktı.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir sıkıntı var. Kadroda problem var Beşiktaş'ta.
1: Bunu konuşuyorken yönetim için de biraz çanlar çalmaya. Bence Sergen Yalçın'la bir kredi toplamıştı yönetim. O krediyi de yedi.
0: Şimdi o krediyi de Önder Özen üzerinden kullanmaya çalışıyor.
1: Heh, oraya geleceğim.
0: Önder
1: çok
0: Özen
1: güzel.
0: Üzerinden kullanmaya
1: ne
0: çalışıyor.
1: Diyorsun?
0: Şimdi Önder Özen burada teknik anlamda, teknik kadro anlamında iyi bir teknik adamla çalışamazsa, iyi bir kadro yapılanması içerisinde olamazsa bu sefer bütün oklar Serdar Adalı ve yönetmene döner. Bu net.
1: Burada netim diyorsun.
0: Tabii. Bu net.
1: Yani
0: çünkü ben dedim ki başarısızlıkta önce Sergen sonra Serdar Adalı dedim. Şimdi Beşiktaş takımına baktığımız zaman son 5 sene Kasım ayında avlu atan Beşiktaş var. Sevgili başkanım geldi, sonuna kadar da destek veriyoruz, halen de vermeye devam ediyoruz.
1: En azından
0: çünkü
1: gidebilen
0: bir Beşiktaş'tayız.
1: En azından gidebilen bir Beşiktaş yine yok.
0: O da yok. Yani Beşiktaş takımına bakıyorsun şimdi, evet. Başkan geldiği günden itibaren Ole Gunnar Solskjaer olmamış, Sergen Yalçın olmamış. Yeni bir teknik adamla devam edeceksin. Graf olmamış, Serkan Rençber olmamış, Önder Özen'le devam ediyorsun. Yani baktığın zaman 1,5 yılda 3 teknik adam, 3 tane scouting şefi. Ya burada bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş planlamayı doğru yapamıyor. Yapması lazım. Artık camia, inan bana sabrı taştı. Yani camiadaki insanların gerçekten sabrı taştı ya. Berk, nefes alamıyor insanlar ya. Ya bu takımın iyi oyun oynadığını görmek istiyorlar ama maalesef bu takım Mehteran takımı gibi iki ileri bir geri gidiyor takım. Olmuyor, bir türlü olmuyor. Derbi performansı kötü. Ya Beşiktaş camiasının bu kadar kötü bir derbi performansıyla bitirdiği yılı hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
1: Yok.
0: Ya o yüzden çok akli selim profesyonellerle birlikte çok doğru bir planlama yapması lazım Beşiktaş takımının. Sadece olay bu sene değil. Bundan sonraki yıllar için. Çünkü geldik 27-28 milyar TL'ye borç var. Bu kolay bir iş değil. Hadi buradan da 7-8 tane oyuncu aldın diyelim. Çok ciddi rakamlar harcadın. Oldu mu sana 40 milyar TL önümüzdeki sene borç?
1: Tabii.
0: Ya bu yükün altından nasıl kalkar Beşiktaş camiası ya? Ya Süleyman Seba'nın inan bana kemikleri sızlıyordur biliyor musun? 2000 yılında bıraktığında, kulübü bıraktığında kulübün 1 milyon dolar kasasında para vardı. Satılacak oyuncuları vardı, artı bir de Fulya projesi vardı. Bugün gelmiş olduğumuz nokta, Fulya projesi yok, 27 milyar TL'de borç var. Yani Beşiktaşlıları çok zor dönemler bekliyor. İnşallah biz, çok inanıyorum, güveniyorum Serdar Adalı ve yönetimi çok doğru işler yapacaktır. Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartacaklardır. Çıkartmak da zorundalar.
1: Şimdi düzlük deyince aklıma şu geliyor. Fulya'da dedin ya, Fulya projesi, dikili taş projesi. Beşiktaş'ın elinde değerli yerler var. Fenerbahçe'de tıpkı işte
0: değerli yerler var dedin. Hayır, Fulya projesi bitti artık. Oradan bir gelir yok. Bitti Beşiktaş'a. Sadece dikili taş.
1: O bana dikili taşı var. Getiriyor işte, oraya bağladım.
0: Evet.
1: Dikili taşı getiriyor aklıma.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
5: Dikili Taş tarafına baktığımda Galatasaray'da da Riva'yı konuşuyorsun, Flora'yı konuşuyorsun. Tabii. Fenerbahçe'de Maltepe arazisinden, Ataşehir'den bahsediyorsun. Şimdi tüm bunların yanında bu sürdürülebilir değil. Bunu görüyoruz ama bununla bugünü kurtarmaya çalışan başkan figürlerini de görüyoruz. Fenerbahçe'de bir yıllık bir süre isteyen başkanlar var. Buralarda çok vaat veremezler ama bu ne kadar sürdürülebilir? Sen diyorsun ya önü görünmüyor bu işin diye. Önü görülmüyor
6: i̇şte
5: bu işin
6: planlama
5: diye.
6: Planlama doğru yapılmalı. Camianın ağır topları bir araya gelmeli. Bence
5: peki özellikle... Serdal Adalı neyle baş edecek? Bu kredileri yemeyle Sergen Hoca gitti kaldı, takım şampiyon oldu olamadığıyla mı, yoksa bunları yürütmeyle mi mesela?
6: Bunları yürütmeyle, yani bu işi çok doğru planlaması lazım. Ben sordum başkana, ya başkanım dedim, bu dedim Dikili Taş'tan gelecek paralarla bir Ar-Ge, arsa yatırımınız var mı dedim. Yani arsa geliştirecek misiniz? Çünkü Beşiktaş'ın ileriki yıllarda bu arsalara çok ihtiyacı olacak. Biraz da ticari de bakman lazım. Mesela Galatasaray bunu çok doğru yapıyor. Fenerbahçe bunu doğru yapıyor ama Beşiktaş'ın elinde arsa kalmadı. Tabii ki dedi. Biz buradan gelecek mutlaka paralarla, mutlaka Beşiktaş'ın önünü açmak için çok ciddi arsa taleplerimiz, bekleyişlerimiz, görüşmelerimiz sürüyor dedi. İnşallah bunlar gerçekleşir. Biz de camianın bir bireyi olarak bunlardan net bir şekilde cevap bekliyoruz. Hani Beşiktaş'a baktığımız zaman sadece futbol takımı değil, Beşiktaş'ın ileriki yılları bizim için çok değerli. Çünkü bu camia 1903'te kurulmuş. Türkiye'nin en eski kulübü Beşiktaş'tır. Onun için Beşiktaş'ın var olması, evet, kendini her zaman hissettirmesi ve o taraftar büyüklüğünün her zaman Tüpraş stadında olmasını bekliyoruz biz. Yani Beşiktaş'ı zor günler bekliyor mu? Bekliyor. Başkanın üzerinde çok ciddi sorumluluklar var. Çok büyük yükümlülükler var. Çok kolay değil. Bu kadar zor şartlarda Beşiktaş'ı yönetmek çok kolay değil. Yeni bir sportif adam geldi. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yeni oyuncular. Şimdi ben şuna da karşıyım. Yabancı teknik direktör. Ya yabancı teknik direktör oyuncuları alana kadar, takımı tanıyana kadar 3 ay geçebilir. Belki Beşiktaş treni kaçırabilir sevgili Berk. O yüzden bildiğin tanıdığın adamlarla devam edersen, en azından Türk futbolunu tanıyan adamlarla devam edebilirsen, içerideki oynayan oyuncuların performanslarını biliyor. Yapılacak transferlerin nokta atışlarını biliyor. Bence bu daha faydalı olur diye düşünüyorum ama yerli anlamında da baktığımız zaman zaten Şenol Güneş dosyasını Serdar Adalı kapattı. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği gün. Bir kaldı elimizde Nuri Şahin. Nuri Şahin'de 3 yıllık sözleşmesi var kulüpte. Bakıyoruz biz, ben yazdım mesela, Nuri Şahin sesleri geliyor. Hani yerli bir teknik adam olursa Nuri Şahin'i düşünebilir.

0: Beşiktaş diye yazdım aldığım duyumlardan sonra, ama baktım sosyal medyaya, yani Nuri Şahin de çok istemeyen adam var. Onu da söylemek istiyorum. Yani Hasan Arat'a proje sunan bir teknik direktör mü gelecek diyorlar. Hı. Mesela böyle demeçler var. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani buradan çıkabilmek çok doğru değil, ama Serdar Adalı akli selim bir insandır, iyi Beşiktaşlıdır. Bu taraftar, bu camia için çok büyük bir bedel ödemiştir zamanında. Hapse girmiştir Beşiktaş için. Mutlaka bir yolunu, yordamını bulup Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartmakla yükümlüdür.
1: Aynı zamanda Emre Eren'le Trabzonspor'da konuşacağız. Bak, senin dediğin gibi olmadı. Galatasaray 13 dakika, Beşiktaş 13 dakika.
0: Çok güzel.
1: İlerliyoruz abi. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben
0: vallahi
1: sorayım.
0: Vallahi camia çok ivedi bir şekilde teknik direktör arayışlarına devam eden yönetimden cevap bekliyor. Bunu bayramdan sonraya büyük bir ihtimalle diyorlar, ama her geçen gün Beşiktaş için büyük bir kayıptır. Çünkü Beşiktaş 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turu oynayacaktır Avrupa Ligi'nde. Ha, o yüzden bir an önce bir takım kararlar verilmesi lazım. Bir takım oyunculara yönelmesi lazım. Sergen Yalçın'ın listesinde bazı oyuncular vardı. Patrick Schick vardı mesela. Hı hı. Mesela Senesi vardı sol stoperde. Sheldrup vardı kenar oyuncusu olarak. Ha, baktığımız zaman çok önemli oyuncular. Jorgensen vardı Chelsea'den. Bunlar kesinlikle alınması gereken, not düşmüşler yani. Alınması gereken oyuncular ve bu oyuncularla Beşiktaş şaha kalkacak demişler. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra yeni gelecek teknik adam hangi listeyi verecek? Önder Özen'e bu uyacak mı? Serdar Adalı'ya uyacak mı? Yani Beşiktaş'ta ya kaos var. Şu anda ciddi bir kaos var, ama bu kaosun içinden biz camia olarak küllerimizden çıkan bir camiayız. Biz önemli bir camiayız. Türkiye'de Türk futboluna hükmetmiş bir camia olduğumuz için bu küllerimizden doğarız diye umut ediyoruz. İnşallah başkan da bu söylemlere mutlaka kulak veriyordur sevgili Berk.
1: Peki, Trabzonspor tarafına döneceğim ama önce bir reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağız. 0212 273 10'dan sizlerin katıldığı ya da katılmadığı görüşlerinizi de alalım. Bize katıldığınız ya da katılmadığınız fark etmeksizin tüm görüşlerinizi alalım. Araya gidiyorum, aranın ardından Emre Eren'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok değerli, çok kıymetli bir isim, benim için çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Emre Eren'le birlikteyiz. Eski futbolculardan Emre Eren'le Beşiktaş kısmını geçtik. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yorumladık, konuştuk. Bayram özel yayını gibi gördüğümüz bu yayında, mutlu bayramlar diyerek girdiğimiz yayında son bölümde Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz. Trabzonspor'u önce güncelden başlamak lazım konuşmaya sanki. Trabzonspor'da bir kupa geldi. Fatih Tekke'nin bu çabasına, Trabzonspor'un bu yükselişine, Trabzonspor'un bu çıkışına biraz da taç olan, bir şahlandıran bir esasında sonuçtu finaldi. Bu kupanın gelmesi, buradan bağlayacağım olayı ve ona kavuştular. Bir kupa geldi, bir Türkiye Kupası kazanıldı. En azından bir hikayede oradan oluşturulabiliyor Trabzonspor tarafına baktığında bu sezon.
0: Ya burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kutlamak lazım. Burada Fatih Tekke'yi üstün başarılarından dolayı kutlamak lazım. Bir takım birlikteliğini ortaya çıkarttığı için özellikle. Camia seyircisini kutlamak lazım. Hep Fatih Tekke'nin arkasında durdular. İyi günde, kötü günde, iyi sonuçta, kötü sonuçta hep durdular. İşte böyle birlik beraberlik böyle olur. Trabzonspor gerçekten bu sene bize aidiyet duygusunun ne olduğunu hatırlattı. Ya yani eski Trabzonlu, Trabzon'da yaşayan bir başkan, eski Trabzonspor forması giymiş, Anadolu'da çeşitli kulüplerde çok önemli hizmetler vermiş bir Fatih Tekke tekrar kulübe dönüyor. Ya camia birleşiyor. Birlik, beraberlik, bütünlük kupayı getirdi. Onaçu gibi bir adamı aldılar sezon başı. Herkes dedi ki olur mu olmaz mı falan. Fatih Tekke bir oyun oynattı. Ya Onaçu'ya özgün bir oyun oynattı. Yani Onaçu olmadığı zaman evet Trabzonspor'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı mı? Yaşandı. Ama sistem oydu. Yani Fatih Tekke sağdan soldan getirip Onaçu'yla bu işi noktalandıracaksınız. Yani bu bağlamda bir oyun ortaya koydu ve çok başarılı olduğunu çok tebrik ediyorum kendisini. Kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü Trabzonspor Türkiye'nin en büyük mihenk taşlarından biridir. Yani Trabzonspor camiası, o dev dalgalar vardır Trabzonspor'da, Trabzon'da. Ya o dalgaların bütünlüğünü sağladı bu sene. Doğru bir oyun, doğru bir planlama. Ve bundan sonra yapılacak transferlerle ben de varım der ha. Tabii. Şampiyonluğa. Ben sana söyleyeyim. Trabzon'u öyle yabana atmayalım. Hani hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan konuşuyoruz. Trabzonspor geldi. Artık o potansiyel var. Çok doğru nokta transferlerle, çok doğru isimlerle, o aidiyeti bozmadan bu teknik adamla çok doğru işler yapılabilir sevgili Berk.
1: Yapılabilir. Bunun yanında Fatih Tekke'ye

0: Ayrı bir parantez açtın tabii, onu ayrı konuştun. Ama Onaçu gibi birkaç ismi, belki de Folcarelli gibi, belki de aynı şekilde Olay gibi birkaç isme daha ihtiyaç var.
1: Ya tabii ki var. Planlamayı zaten çok doğru yaparlarsa, ki yaptılar. Geçen sene bu planlamayı yaptılar. Bunun üzerine o planlamayı geliştirecekler. Yani bunun üzerine daha kaliteli, daha son vuruşları doğru yapabilecek, daha potansiyel oyuna getirebilecek transferler Trabzonspor'a gelirse, Trabzonspor çok önemli bir güç haline gelecektir yani önümüzdeki yıl.
0: Trabzonspor'da gelecek yıl için senin eksik gördüğün yerleri biraz daha detaylandırırsak son bölüme yakın, Emreren, eksik gördüğün, şuraya şu transfer, buraya bu transfer dediğin, ki aidiyet denildiğinde Vivo'yu dün gördün mü? Yani geçtiğimiz günlerdeki o finalde gördün mü Vivo'yu? Yani o penaltı kullanılırken arkasını dönüyor,
1: tabii.
0: Gözünü kapatıyor,
1: bu
0: o heyecanı
1: takımdaşlık,
0: yaşıyor.
1: Bu birliktelik,
0: yaşıyor
1: bu de. Onu yaşamak.
0: Evet.
1: Çünkü antrenmanda o kendi arkadaşını ne kadar seversen, maçta bir o kadar daha fazla sevmek durumundasın. Bir arkadaşının başına bir şey geldiği zaman, ayağını soktuğu zaman sen gövdeni sokarsın. Arkadaşın bu kadar mücadele ediyor, ben de bu mücadelenin içinde olmam gerekiyor dersin. Yani Fatih Tekke'de böyle bir oyun geldi, böyle bir format ortaya çıktı ki herkes zaten bunu biliyordu.
0: Evet.
1: Yıllar önce Fatih Tekke ile bir arkadaşım bir çalışma fırsatı bulmuştu. Ne kadar işine sadık olduğu, ne kadar o aidiyeti yüksek koymaya çalıştığı, ki Trabzon onun için çok da değerlidir. Evet, transfere ihtiyaç var mıdır Fatih Tekkeli bir Trabzonspor'da? Mutlaka vardır. Mesela özellikle bir sol bek ihtiyaçları var. Yani sağ öne, sol öne çok değerli oyuncular olursa, evet Zıpkov çok değerli bir oyuncu ama zaman zaman Mustafa Eskiyaş'tan sol bekte evet bir performans alabiliyorsun ama sol ön tarafta çok fazla bir performans alamıyorsun. Yani o yüzden Trabzonspor'un nokta atışlarına yapmaya ihtiyacı var. Orta sahaya çok deneyimli, çok özellikli, çok değerli bir orta saha özellikli bir oyuncuya ihtiyacı var. Sağ bek Pina'ya baktığın zaman iyi oyuncu, Viu iyi oyuncu, Batakov, Savic, bunlar olur ama 2-3 tane dokunuşla birlikte çok doğru işler yapabilir bence Trabzonspor takımı.
0: Peki Trabzonspor için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde Trabzon'u konuşurken.
1: Trabzonspor için eklemek istediğim bir şey, Türkiye Kupası'nı aldılar. Gerçekten ben Trabzonspor taraftarı değilim ama hani bu oynanan oyundan sonra, inan bana, mutlu oldum diye soracak olur, oldum mu olmadım mı diye soracak olursan, gerçekten mutlu oldum. O birlikteliği, o beraberliği gösterdiler. Önümüzdeki senede bu Türk futbolunun çok büyük değerlerinden bir takım olacaklarını çok net bir şekilde biliyorum. Ama Trabzonspor camiasını, taraftarını ben kazanmış oldukları Türkiye Kupası'ndan dolayı kutluyorum.
0: Sezonun enleri yapalım mı seninle? Önce bir, ya da enleri yapar mıyız yapmaz mıyız ona bakarız belki, ama şöyle bir 11 yapalım istiyorsan, sezonun 11'i. Emre Eren için tabi Orkun'u yazmadan geçemeyeceğin bir durum olacak. Az
1: Orkun
0: önce
1: her zaman yazarım,
0: evet,
1: canım.
0: Orkun'u yazarsın.
1: Ne takıma da yazarım.
0: Sezonun oraya
1: da
0: yazarım. Kaleye kimi yazarsın?
1: Vallahi sezonun enlerinde kaleyi ben Uğurcan'ı yazarım.
0: Dedin.
1: Evet.
0: Sağ bekteyim. Zorlayacağım mı seni?
1: Vallahi sağ bek Pina olur bence.
0: Trabzon'dan ilerledi.
1: Pina olur.
0: Bence yerinde tercih.
1: Evet.
0: Söz sende, stoperdeyiz.
1: Stoperde Davinson Sanchez'de Skriniar'ı yazarım. Sol beke baktığımız zaman Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, ya eski Ellaş'la Jakobs arasında kaldım ama Jakobs derim.
0: Neden Jakobs?
1: Ya çünkü Şampiyonlar Ligi oynadı. Galatasaray'da üst düzey maçlar oynadı. Önemli işler yaptığını düşündüğüm için.
0: Peki, Jakobs'tayız ve aynı zamanda orta alana geçtiğimde ve nasıl bir kurgun olduğunu sorayım ben aynı zamanda. Dörtlü bir savunman var senin.
1: 4-2-3-1 gibi konuşsak.
0: Peki.
1: O ikilinin orta ikili de, orta ikili de Orkun.
0: Orkun'u yazmak için ikili
1: Orkun'u,
0: oynuyorsun zaten.
1: Orkun'u hemen yazarım. Orkun'un yanına her ne kadar son 5-6 hafta Galatasaray'da o performans anlamında düşük olsa da ben gene de Torreira'yı yazarım.
0: Peki, o da merak ediliyor değil mi? Ne olacak, ne bitecek?
1: Tabii.
0: Diğer tarafta Icardi ile beraber. Orta alanda, önlerinde.
1: Onların önlerinde de santrofor arkası gibi. Sence kim yazarım?
0: Abi ben biliyorum.
1: Muçi.
0: Muçi mi diyorsun?
1: Muçi diyorum.
0: Abi güzel. Hakkını teslim ettin ama.
1: Buraya Muçi diyorum.
0: Pina'da da Muçi'de de şaşırdım ama itiraz etmedim. Öyle bir tercih. Onu öyle söyleyeyim yani. Sağ tarafa döndüm.
1: Vallahi sağ tarafta yani... Sezon genelinde çok önemli işler yapmasa da Bayern Münih gibi çok değerli bir takımdan gelip Galatasaray'da özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool United maçında hem de Fenerbahçe maçında kendi rüştünü ortaya koyan bir oyuncu vardı. Leroy Sané diyorum.
0: Soldayım.
1: Orada da Barış Alper'deyim.
0: Barış'tasın. İleriyi sormama gerek var mı?
1: Sormama gerek yok. Bence sormana gerek yok. Victor Osimhen.
0: Burada peki Osimhen tarafında Osimhen olmasa ne derdin? Onacho derdin herhalde. Tahmin edeyim.
1: Osimhen olmasa kesinlikle Shomurodov Onacho arasında kalırdım.
0: Abi kalmazdın. Kalır mıydın?
1: Kalabilirdim.
0: Onacho derdin.
1: Shomurodov da o kısıtlı kadroda çok değerli işler yapıp bu kadar fazla gol atabilmek çok kolay bir marifet değildir. Onu söylemek lazım.
0: Bence Osimhen Onacho'yu gölgeledi bu sezon. Onu konuşmak lazım.
1: Ya kesinlikle.
0: Gölgeledi. Osimhen transfer olmasaydı biz Onacho'yu konuşuyorduk bu yıl boyunca. Hatta farklı farklı rakip transferler, ihtimaller vesaire bunlar üzerinden de değerlendirebilirdik. Devre arasında acaba işte şu büyük takıma mı gidecek, şu dört büyüklerden şu takımla anılıyor, oraya mı gidecekleri çokça konuşurduk diye düşünenlerdenim. Peki Anadolu'ya gittiğinde, şu benim dikkatimi çekiyor, son sorum olsun, bitiriyoruz programı. Anadolu'ya
1: Çorum Spor'u kutluyorum bu arada.
0: Kutlayalım.
1: Çorum Spor tarihinde ilk kez biliyorsun Süper Lig'e çıktı. Evet. Çok kutluyorum gerçekten. Çok doğru işler yaptı. Uğur Hoca'yı kutluyorum. Oyuncuları kutluyorum. Gerçekten önemli işler yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini.
0: Peki. Ben de aynı şekilde kutluyorum ve Çorum özelinde Çorum dosyamızda olacak. Orayı konuştuğumuz bağlantılarımızda olacak. Bunu aktaralım. Ama Anadolu'ya gittiğimde Çorum'la girmen güzel oldu konuya. Diğer tarafta Anadolu'dan farkında mısın? Yerli oyuncu konuşamıyoruz uzun zamandır. Yani Mert Hakan'lar, Emre'ler işte onun gerçi ne kadar iş yaptılar, ne oldu, ne bitti, nereye geldi?
1: Maalesef.
0: O da ayrı konu.
1: Maalesef.
0: Ama.
1: Gerçekten yani çok özel oyuncuları
0: dikkatini çeken konuş. Hiç yok mu?
1: Ya baktığın zaman
0: Göztepe'de Arda var.
1: Hani bu sene çok sivrilen bir oyuncu var mı diye soracak olursan bir Arda Okan'ı söyleyebiliriz. Yani Arda Okan evet sıyrıldı. Mustafa Eskelilaç hani Trabzon'da bir Anadolu kulübü olarak görürsek büyük kulüp ama hani Anadolu'ya da kaçıyor gibi. Baktığın zaman hani Gaziantep takımında bana der misin yani bir tane takımını gelip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayabilecek bir tane oyuncu var mı? Dön Kayseri'ye.
0: Yerli yok da yabancı var Gaziantep'te bu arada.
1: Ya yabancıdan bahsetmiyorum, yerliden yani, bahsediyorum. Evet. Mesela bir dönem Kocaeli Spor'da Tayfur çok önemli işler yaptı. Takımı taşıdı ama son dönemde baktığımız zaman gene sınıfta kaldı.
0: Beşiktaş'tan yani nasıl yollandı?
1: Tabii işte bu doğru. Performansından dolayı yollandı.
0: Tabii doğru. Galatasaray'ın seneye çok daha dinamik bir kadro ihtiyacı olacaktır. Çünkü bu TFF'nin Galatasaray'a karşı düşmanlığı var. İşleri seneye daha da zorlaşacaktır. Aynı zamanda Okan Buruk'un ekibinin genişletilmesini gerektiğini düşünüyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Peki teşekkür edelim. Böyle düşünen bir de Galatasaray tarafı da yok değil. Tamam. Onu da aktaralım. Emre'ren çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir yayın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Dinleyicilerinize de selam olsun. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: Sağ ol, var ol. Mutlu bayramlar.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Kim ne dedi?
5: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
6: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer.
6: Nasılsın abi?
7: Çok teşekkür ederim.
6: İyi sen bayramlar, nasılsın? İyiyim
7: sana
6: abi.
7: İyi
6: ellerinden öperim.
7: İzleyenlere de iyi bayramlar.
6: Çıkışta eyvallah. Harçlığı veririz.
7: Eyvallah. Eyvallah kardeşim.
6: Tekrardan hoş geldin. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Fenerbahçe gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe'de zaten gündem belli. Kim başkan olacak, hoca kim olacak derken. İstersen oyuncular var, transfer görüşmeleri var. Bazı isimler var, onları değerlendiririz ama istersen bir başkan adaylarıyla başlayalım. Futbol insanı olarak, eski bir milli futbolcu olarak dışarıdan baktığında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi özelinde yürütülen kampanyaları nasıl buluyorsun? Bu seçim sürecini nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe adına?
7: Ya şöyle, normal olarak taraftarı heyecanlandıracak herhalde Hakan Safi'nin anlattıkları değil mi? Bir yıldız isim üzerinden evet. Örnek veriyor. Biz toplum olarak en çok sevdiğimiz şey. Aslında kısa vadede, çünkü iki başkanın da düşüncesini hemen bir sonraki seçime kadar bu takımı şampiyon yapabilmek. İşte bunun da en hızlı yolu, en iyi oyuncuları bir araya getirelim, en iyi teknik direktörü bir araya getirelim. Aslında düşünce olarak sağlıksız değil. Yani buralar için sağlıksız değil. Çünkü benzer durumu Galatasaray yapmıştı değil mi Okan Buruk'la? 10. bitirdikten sonra en bilindik oyuncuları bir araya getirip onlarla o problemi halletmeye çalıştı. Ve ondan sonra onların devamında yapılan tekrarla bu işi buraya getirdim. Şimdi Hakan Safi'nin o düşüncesi değerli ama devamında anlattıklarının çok problemli olduğunu düşünüyorum. Mesela en problemli düşüncesi her gün Samandıra'da olacağım dedi. Her gün Samandıra'da olursan o bahsettiğin en iyi oyuncularla bir araya gelecek oyunu darmadağın edersin. Çünkü o bahsettiğin oyuncular, teknik direktör, tesiste her gün bir başkan görmek istemez. Alışık oldukları bir durum değil ve sen bilmediğin bir konu hakkında orada yorum yapacaksın. Ve en tehlikelisi yerli oyunculara temas edeceksin. İşin bu tarafını bence unutmaması lazım Hakan Safi'nin. Yani genel bir değerlendirme yaparken geçmişe bir bakması lazım. Hani bizde bir söz vardır ya, arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız. Evet. Ya tabii önümüze bakalım önemli ama önümüze sağlıklı bakabilmemiz için bir arkaya dönüp bakmak lazım. Oradaki hatalar mesela Ali Koç'a benzer ifadeler kullanıyor değil mi? Senin söylediğin Ali Koç çok söyledi. En iyi kadro dedi.
6: Aynen
7: değil
6: öyle.
7: Mi? Tarihin en iyi.
6: Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.
7: Olmuyormuş değil mi? Öyle değilmiş bu iş aslında yani. Diğer problemli hadisenin şu olduğunu düşünüyorum. En yüksek sesle hakemlere sitem edeceğiz gibi bir şey söyledi. Evet. Yapıldı, federasyona kadar gidirildi. Bunun da bir karşılığı yok değil mi? Yapma demiyorum. Sesin tabii ki yüksek çıksın ama bahsettiğin yıldız oyuncularla, teknik direktörle bir planlama yapıyorsan arkana yaslan. Gitme oralara, tesise gitme. Oyunla ilgilen. Sen onlara teslim, onlar seni doğru yola götürecekler. Ha, problemli hadise şu. Onlar tabii bu hadiseyi kabul eder mi bilmiyorum. Çünkü uluslararası deneyime sahip sportif direktör ya da teknik direktör kısa vadede bu işin olmasının ne kadar zor olduğunu sana anlatacaklar. Tabii. Bizde mesela dikkat edip şey derler. Yerli olsun, yabancı teknik direktör tabii. olmasın derler.
6: Bu çok
7: niye?
6: Konuşuluyor.
7: Çünkü yabancı teknik direktör senin bu bahsettiğin şeyi asla kabul etmez. Sana onun sözünü vermez. Mesela şunu demez. Burası Fenerbahçe, ne diyorsun? Yayın ilerini getirelim, şampiyon yaparım demez. Sana bir planlama anlatır ve bu senin işine gelmez. Taraftar olarak da, kulüp başkanı olarak da. Ama yerli hoca der. Değil mi mesela Sergen Yalçın tabii, dedi bu formayı koy oraya dördüncü oluyor dedi değil mi?
6: Üçüncü de dördüncü mü dedi?
7: İşte şey. Şimdi yerliler çünkü işin o tarafıyla çok ilgilenmezler.
6: Aslında duymak istediklerini söylüyor yerli
7: bravo.
6: Hocalar.
7: Yani abi. İşte bu da doğru bir hadise değil. Şimdi bir tane örnek olduğu için yapılmış 99 yanlış örneği bir tane doğru üzerinden anlatırsan yanılırsın. 99 yanlış var, bir tane tutmuş onu anlatıyorsun. Bu taraftaki yanlış bence orayı iyi analiz et. Yani Hakan Sabit tarafının böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun oy verecek insanlardaki karşılığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayatımda böyle bir deneyimim olmadı. O yüzden taraftar da olmadım. Bu duyguyla da yaşamadığım için bilmiyorum. Aziz Yıldırım tarafıyla ilgili aslında geçmişte ciddi anlamda bir deneyim var. Yani oradaki fark da şu. Tabii o insan aynı insan değil. Yani ciddi anlamda oyunun değiştiği, hayatın değiştiği bir ortamda o enerjisi de yok. Normal olarak görüyorsun. Onu da anlayabiliyorum. O camiaya olan sevgisi, o aidiyet. Bu durumda benim bu işi sahiplenmem lazım. Bu kadar problemli senenin ardından bu işi benim yapmam lazım düşüncesi. İster istemez Fenerbahçe

0: de hoşuna gidiyor. Teslim olduğu futbol aklı Aykut Kocaman, bir itirazım yok. Geçmişte başardıkları önemlidir Aykut Hoca'nın. Ama çok ciddi bir ara var. Yani onun bıraktığı oyunla bugün futbolun içinde bulunduğu oyun ve tekrar yapmamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. O da problemli bir hadise. Tek başına Aykut Hoca hadisesi de senin işini görmeyebilir.
1: Diyor ki dün Aziz Yıldırım bu Aykut Kocaman meselesiyle alakalı. Olabilir diyor, beni de istemeyen, Aykut Kocaman'ı istemeyen bir grup var diye sorulduğunda, olabilir diyor, beni de istemeyen bir grup var. Saygı duymak lazım onlara da. O arkadaş, arkadaşlara soruyorum, Aykut Kocaman'dan neden rahatsızsınız? Bir anlatın öğrenelim. Anlatın, hepimiz ikna olalım. Sosyal medyada onu istemiyorum, bunu istemiyorum yazarak olmaz. Ben sosyal medyada yokum. Beni etkilemez, beni de ilgilendirmiyor diyor.
0: Şöyle söyleyeyim, sizin de yani size itiraz eden insanların da temel geçerli sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Zaman çok fazla değişti. Siz bu anlamda değiştiniz ve sizin bıraktığınız tekrar olan bir Fenerbahçe yok. Size itiraz etme sebepleri bu olabilir. Aykut Kocaman için de oyun çok ciddi değişime uğradı. Teknik direktör olarak çok uzun zamandır sahada olmayan birinin gelip bu kadar kısa sürede o organizasyona uyum sağlamasının zor olduğunu düşünüyor bu Aykut Kocaman'a itiraz edenler. Bence bu pencereden bakmak başkanın da lehine olur diye düşünüyorum.
1: Yani mali olarak da tabii Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Yani kolay değil diyor o işler, o söylenilen yıldızları, isimleri almak. Bu da tabii taraftarda birazcık
0: pek hoşuna gitmiyor.
1: Hoşuna gitmiyor dediğin gibi, çünkü taraftar duymak istiyor. Şimdi Sayın Hakan Safi diyor ki işte biz diyor yaparız, UEFA ceza verirse ben diyor cebimden ödeyeceğim diyor onu da. Yani, Aziz Bey tarafını daha realistik görüyorum. En azından
0: olması
1: bir yıl için.
0: O düşüncedir,
1: evet,
0: normalde.
1: Yani evet, hani geleceğiz. Ya şimdi Aziz Yıldırım da bilmiyorum abi, kalkar der. Onu da alacağım, bunu da alacağım. Apiyahları Anelkalı döneme geri dönüyoruz diyebilir ama demiyor. Şimdi Hakan Safi biraz öyle davranıyor. E nasıl alacaksınız?
0: Ya benim bankacı bir arkadaşım var. Çok güzel bir sözüydü bugün. Dedi ki işte bu faizlerle ilgili konuşuyorlar. Dedi ki ben dedi bugün dedi bir dijital üzerinden bir banka kurayım dedi. %90 faiz vaat edeyim dedi. Bak çok ciddi bir kalabalığı alırım dedi. Tabii. Kimse de sorgulamaz lan bu paranın.
1: Nasıl veriyorsun?
0: Yani toplum böyle şeyleri veriyor. Yani vaat edilen rakam insanların ilgisini çekiyor. Burada da öyle. O şeyle ilgileniyorlar onlar. Vaat edilen şeyle ilgileniyorlar. Bunun gerçekçiliği ya da sonrasında kulübe vereceği zararla ilgilenmiyor. Beşiktaş'ı unutmasınlar. Beşiktaş'ta Fikret Orman zamanı o bahsettiğim Pepe'ler, Kuarejmalar hepsini bir araya getirdi. Değil mi? Bak hala onun sancıları var Beşiktaş'ta. Yani Hakan Safi'nin söylediği gibi bu iş olmuyor. Çünkü benzer durum Ali Koç da yaptı. Gemileri yaktık dedi, değil mi? Gemileri yakmakla olmuyor. Bak onun bir de sana maliyeti oluyor ve elde var sıfır. İki başkanın da aslında temelde bence düşüncesinin şu olması gerekiyor. Burada kısa vadede bir planlama yapıyorlar ama yanılıyorlar. Yine bu iki düşüncenin ben uzun vadede Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünmüyorum. Genel olarak ikisinin düşüncesini yorumluyorum. Geçerli olan şudur. Ya bu dünyanın her yerinde böyle olmuş ya. Planlama ve planlamaya sadık kalma. Şunu anlıyorum. Tabii ki herkesin derdi bir an önce şampiyon olayım ama bundan önce 10 senede hep böyle yaptınız ya.
1: Tabii.
0: Hiçbir şey elinize geçmedi.
1: Sürekli sil baştan.
0: Şimdi yeni bu kadar geçmişte olumsuz deneyimi olan iki başkan ve bunu deneyimlemiş insanlar hala yenilemeyle, her şeyi baştan inşa etmeyle düşünceleri çok sağlıklı ve sezon sonuna hedef gösteriyorlar. Ben olsam orada kulüp başkanı, idareci şu yorumu yapardım. Önümüzdeki oyuncular, eldeki oyuncularla görüşeceğimiz teknik direktör ve sportif direktörle bir planlama yapacağız. Kaç tane oyuncu bizim bir sonraki organizasyonumuzun içerisinde olur? Ama tabii ki yarışın içerisinde olacağız. Şunu Fenerbahçeliler unutmasınlar. Her sene sabırsızlık bizim ayağımıza dolandı. Bunun bizim işimize gelmeyeceğini öğrensinler. Sabırlı olalım. En iyi kadroyu kurmak için, en iyi teknik direktörü bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve o insanlara teslim olacağız. Arkamıza yaslanacağız ve ilk çıktığımız maçta Anadolu takımı gelip bizi içeride yenerse sakın ha sakın o insanları protesto etmeyin. Arkanıza yaslanın. Sezon sonunu bekleyin. Başka çaremiz yok. Bir sonraki sezonda, seçimde gelecek insanlara da sağlıklı bir miras bırakalım demesi gerekiyor her iki başkanın da bence. Burada tabii kişiselleştirdikleri için kimse bu benim bahsettiğim vaadi vermek istemiyor. Çünkü tabii, kısa vadede o işe yaramıyor.
1: Abi mevcut kadrodan kimleri tutarsın yeni sezon planlamasında?
0: Yani ben geçen de
1: anladığım kadarıyla çok kişi gidecek.
0: Evet, ciddi değişime uğraması gerektiğini söylüyorum maalesef yani. Hani normalde bunu doğru bulmam ama işte bu planlamanın ne kadar sağlıksız geldiğini de gösteriyor. Yani burada tabii önce teslim olmanız gereken şu. Ben öyle düşünüyorum ama mesela ben Arşi Brown'u asla tutmam. Ama bir teknik direktörü getirirsiniz. O bizim gördüğümüz Arşi Brown'dan çok başka bir oyuncu evrilebilir. İki tane, üç tane dokunuşla. Şeyi unutma, Fenerbahçe'de David diye bir oyuncu vardı Zico zamanında. Ya yanındakine falan top atamıyordu. O kadar acayip Fenerbahçelileri çıldırtıyordu ilk senesinde. Zico ile devam etti kaldı. Bir sonraki senenin en önemli oyuncusu oldu. Yani o gün beni oturtsan ilk göndereceğim isim David olurdu. Ama David o organizasyonun en önemli parçası oldu. Oyuncu üzerinden böyle yorum yapmak çok sağlıklı değil tabii ki. O yüzden işaret ettiğim şey önce teknik direktör, önce sportif direktör. Yani oyuncuları açıklayacağınıza tamam heyecanlandırıyor ama sizin işinizi görecek hadise tamamen teknik direktör ve sportif direktör. İkisinin planlaması belirleyici olacak. Bilmiyorum Atıyorum getirdim bir tane İspanyol, dedi ki ben savunmanın önünde o senin 6 numara dediğin oyuncuyla oynamak istemiyorum. Gönder Alvarez'i dedi. Ya da tam tersi, ben oraya tam anlamıyla statik bir oyuncuyla oynayacağım. Üçlü savunmayla oynamak istiyorum diyecek ve ona uygun oyuncu profilleri ne kadar varsa kadrosunda tutacak gibi. O yüzden buradan 5-6 oyuncu, ama en kolay herkesin anlayacağı dilden ben de o yorumu yapayım. Taraftar gibi düşüneyim. Hemen baktığımda bir önceki sene Asensio'yu hemen bırakırsın, Gendouzi, Kante'yi, Kerem'i hemen bırakırsın.
1: Şikrinyar'ı
0: bırakırsın, Ederson'u bırakırsın, ne olursa olsun. Hoş, bence onun oynamaya niyeti yok da ben onun o kadar vasat bir kaleci olacağını, ki mental anlamda de bu kadar sağlıksız biri olduğunu düşünmüyorum. Yani 6-7 tane ne olursa olsun o kadroda tekrar yapabilecek oyuncunun olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe. Ama bu bizim düşüncemiz. Bir teknik direktör gelir, bizi de mahcup eder bu kadar eleştirdiğimiz oyuncu konusunda.
1: Söylemlerine baktığımızda Hakan Safi tarafı sportif direktörlük anlayışına sıcak bakmıyor. Zaten hatta öyle bir konuşması oldu ki, o da bayağı gündem oldu. Ben de öyle bir kadro kuracağım ki teknik direktöre bile gerek kalmayacak diye bir cümlesi bir oldu.
0: İleri de gitti o. Bence sistemi de yaptı. İki uzun stoperle. Ha, yani 4 oynayacağının şeyini verdi yani. İki uzun stoper dedi.
1: 12 saniyede gol, 70'ten sonra da diyor.
0: Uzun. Ya işte bu çok problemli bir hadise. Ya anlıyorum ben bu kulüp başkanlarını, yöneticilerini. Ya çok heyecanlılar ve en büyük problemleri ne biliyor musun? Ben bunu bizzat Beşiktaş başkan adayın yanında deneyimledim. Bir önceki başkan adayının arkadaşım davet etti. Hocasında maç izledim. Etrafındakilerin sürekli ona söylediği şey şu. Bir yorum yapıyor. Diyor ki faul diyor. Mesela o ara bir hakem görmedi, tekrarını verdiler.
1: Ya çok başkanım, iyisin başkanım. İnanamaz.
0: İnanamadım ya. Siz nasıl gördünüz bunu? Ya siz adam en son şuna ikna. Ben hepinizden iyi biliyorum diyor. Şimdi bu durumda Hakan Safi de belli ki bu durumdan zehirlenmiş yani. Bilme şansınız yok. Bak bir gözünüz olabilir. Hepimizin bir gözü olabilir. Yani futbolu yorumlamak için futbolcu olmana ya da futbolun içinden gelmene gerek yok. Evet. Ama teknik bilgin olacak. Sen şimdi savunma ve hücum prensiplerini bilmiyorsun ya. Bilmediğin bir konu. Bak en temel antrenörlük kursunda öğretilen şeydir değil mi? Savunma prensipleri, hücum prensipleri. Bundan haberi olmayan diyor ki ben biliyorum diyor. Ya teknik yorum ya, bunu bilmen gerekiyor ya. Ben diyor 13 yaşından beri futbol izliyorum. Şimdi gel anlat. Gidersin oraya Maldini'ye, ben 13 yaşından beri futbol izliyorum. Bak kafadan Maldini de her şey dediğine ikna olur. Olur, gelir buraya şahane tekneyle, boğaz moğaz gezer.
1: Evet, şu anda zaten.
0: Bak gezer şahane, her şey ikna olur. Hatta der ki ya biz İtalya'da senin gibi bir adamı tanımadık da. Ama işte o lig başladığında sen ona iki tane yorum yaptığında sana der ki arkadaş benim paramı ver. Ben Milano'ya gidiyorum, İtalya'ya gidiyorum. Ben bu işi halledemem senle der. Bence girme, tesise gitme. Yok bunun bir faydası ya. Yok, bilmediğin konu ya. Diyor ya mesela ben şirketimde diyor hiç diyor işte o tarz insanlara. Ama senin şirketinde.
1: Ben yapıyorum her şeyi.
0: Ama bu bambaşka iki hadise ya. Futbol öyle bir şey değil. Teknik bilgin olmak zorunda.
1: Bir ara Ali Koç da bundan eleştiriliyordu abi, hatırla. Şirket yönetir gibi Fenerbahçe'yi yönetmeye çalışıyorsun diye.
0: O da olmaz, bu da aynen olmaz öyle. Yani. Yani o işin o tarafı da öyle değil, bu tarafı da böyle değil. İşte onu da siz bulacaksınız yani. Bu işin uzmanlara, yani şunu diyemezsiniz. Yok. Var, olmama şansı olur mu? Evet. Ama sen hep isim üzerinden gidiyorsun. Mesela kimse şeye bakmıyor biliyor musun? TFF birincilikte, TFF ikincilikte, TFF ikincilik B kategorisinde sportif direktör aramıyor. Mesela oralarda acayip planlama yapan insanlar var. Ama onların şeyi ne biliyor musun problemi? Onlar bu bahsettiğin isim kadar güçlü isim değil. Yani sen yarın X bir takımdan, Kayseri Spor'dan bir sportif direktörü kulübün içine getirdiğinde herkes isyan ediyor değil mi? Ama o sportif direktörün planlamasına hiç bakmıyor. Ne yapmış, ne etmiş, evet, onunla ilgilenmiyor. Bence işin o tarafına bakmakta fayda var. Yani.
1: Hakan Safi tarafında yine teknik adam isimlerinde ön plana çıkan isimlerden birisi de Farioli oldu. Farioli ismi çok konuşuldu. Pioli ismi çok konuşuldu. Tabii Farioli'de de şöyle bir durum var. Porto'yla şampiyon oldu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve yeni sözleşme yaptı. Ama çok ciddi aday olduğunu söylüyor. Farioli'yi de sen ligimizden de hatırlarsın. Bildiğin bir teknik adam. Fenerbahçe için o bir senelik, o kısa koşuda diyelim.
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Büyük ayak kırıklığı yaşarsın. Çünkü şeyi unutuyorsun. Farioli burada yaşadığı sancıları unutma. Farioli'ye iki tane tarihin en sistem takımları teslim edildi. Pardon, camia kültürü açısından. Ajax camia kültürü açısından bir sistem teslim etti ona değil mi? Onlar hep öyle oynadılar. Bir sistem var onlarda. Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları harmanlıyorlar ve asla planlamanın dışına çıkmıyorlar. Sana da diyorlar ki bak burada tesis bu, sistem bu, oyuncular bu. Herkesi yerinde oynat ve iyi antrene et diyorlar. Geldi bu tarafa. Portekiz'e de benzer bir durum değil mi? Sana bir takım teslim ediyor. Oranın en güçlü organizasyonunu teslim ediyor. Tabii ki teknik direktör dokunuşu var. Yok demiyorum. Ona haksızlık etmiyorum. Ama nerede bocalarsın biliyor musun? Bak bir sistem, diğer sistem. Yani hiç deneyimlemediğim bir şey deneyimleyeceğim buradan. Sıfırdan bir sistemi yaratmak zorundasın. O çok tehlikeli bir hadise. O da darmadağın olur.
1: Conte.
0: Conte benim şu an bahsettikleri yani teslim olacağım tek isim. İsim bir kere şöyle bir isim. Bir kere antrenman konusunda çok fazla, yani şimdi şey de yapmayalım öyle, çok antrenmanlarını biliyoruz gibidir ama sosyal medyadan gördüğümüz kadar yaptırdığı antrenmanlar, oyuncularla olan iletişim, mi? Sahanın kenarındaki hadise mesela şey,

0: sahanın kenarında bağırıp çağıran insanları görüyoruz ya, ama altını doldurman lazım. İşte bu teknik anlamda altını doldurabilen bir teknik direktör. Onu daha önce geçmişte halletmiş bir teknik direktör. Bu tarz ortamlar için uygun bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani genel hem antrene anlamında, hem planlama anlamında, hem davranış anlamında buralara da yatkın bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum.
1: Transferde adı geçen oyuncular var. İşte bir ara Lewandowski çok fazla gündem oldu. Doğal olarak da sosyal medyada yaşıyla alakalı.

0: dedi Yıldız Vaat şöyledir dedi. Yani kariyeri çok üst seviyededir. Hiç kupa kazanmamıştır. Sana gelip kupa kazanmak ister. Mantıklı mı? Mantıklı düşünce dedi.
1: Harry Kane Bayern'e gitti.
0: Ama işte, kupa o kazanmak. Tezi de ben de şöyle çürüttüm. Dedim ki ya ben öyle bakmam dedim. Ben şuna bakarım. İş ahlakına bakarım yani. Kariyeri, yaşı ne olursa olsun.
1: Mesela antrenman, Ceko doymuş bir. İşte.
0: Antrenman tekrarı. Ceko dediğin oyuncu Premier Lig'de şampiyon olmadı mı? Bundesliga'da şampiyon olmadı mı yani?
1: Şampiyonlar Ligi var galiba.
0: Var. Şimdi almadı mı o kupaları? Aldı ama iş alakası olan tabii bir oyuncu ve hiç gelip onunla ilgili bir şey olmadı. Bir tane Fenerbahçe'de kazanayım derdi olmadı. O aynı disiplini burada da sağladı ve örnek oldu birçok insana. Drogba aklıma geldi o an. Abi dedim ki ya Drogba Galatasaray'da bir şeylere aç mıydı yani? Schneider aç mıydı? En zirve oyuncu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış oyuncular ama geldiler. Ama orada unuttuğumuz şey şuydu. O bahsettiğiniz isimler hep bir oyuncu tekrarıyla, sistem tekrarıyla var oldu. Ceko dediğin oyuncu Fenerbahçe'nin en fazla tekrar olduğu dönemin oyuncusuydu. Tadiç'le hatırla. O kadro yani o dönemin en fazla tekrar yapan oyuncuların bir arada olduğu kadroydu. Yani talip olurken önce talip olman gereken şu. Yıldız oyuncu evet kabul ediyorum ama iş ahlakı açısından antrenman konusunda tekrarı olan, maç konusunda tekrarı olan oyunculara talip olman lazım. Yoksa Ederson da yıldızsa yıldız.
1: Tabii canım.
0: Ama iş ahlakı konusunda problemdi. Elinden gelen her şeyi yaptı değil mi derbide attırmak için?
1: Tabii ya.
0: Şimdi işin o tarafını kaçırma. Araştır, bul. Yani problemli oyunculara sırf yıldız olduğu için talip olma. Çünkü burada büyük hayal kırıklığı yaşıyorsun. Bak aldın şimdi göndermek için yer arıyorsun. Tabii. Yani planlamayı yaparken bence talip oldukları oyuncu Lewandowski'nin de bu anlamda çok doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel durumu, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen antrenman tekrarı, maç tekrarı değerli. Alacaksanız da evet yaş problemi anlıyorum ama senin maalesef burada temel sorunun zaten altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda tabii problem olduğu için bu en azından senin gelecek oyuncularına da örnek olur düşüncesiyle o ismin doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin birinci santraforu olabilir mi Lewandowski?
0: Olur. Ama planlama şöyle yapılır. Şunu kaçırmasınlar. Beşiktaş mesela Immobile'de yaptı o hatayı. Evet. Getirdi Immobile'yi arkasına genç kardeşimize Ekimoğlu'nu koydu değil mi? O gün Van Bronckhorst'tu hoca. Onun kültüründe bir anormallik yoktu. Net bir santrafor, altyapıdan yetişmiş potansiyel bir oyuncu. Hollanda'da yetişen bir insan için bu normal ama burası Türkiye. Yok eder o kendi evladını, mahveder evladını yani. Onun derdi Immobile'nin bıraktığı yerden devam eden bir santrafor davranışı. Yani sen de Lewandowski getirirken onun arkasına onunla beraber o problemi ortadan kaldırabilecek ama şey değil. Icardi gibi değil yani. Yıldız ama fiziksel anlamda hiç hazır olmayan bir oyuncu değil. Onu getirdiğinde onu zorlayabilecek bir oyuncun olması lazım. Onun olmadığı organizasyonlarda belki yetenek anlamında bir tık seviye düşebilir ama organizasyon devam etmek zorunda. Bak Beşiktaş Immobile'den sonra devam ettiremedi organizasyonu. Yani planlamayı öyle yapmaları lazım diye düşünüyorum.
1: Sayın Aziz Yıldırım tarafında da Crystal Palace'ın forvet Fransız golcü Mateta ismi çok ön planda. Taraftarları da heyecanlandıran bir isim oldu Mateta. İyi bir sezon geçirdi. Fransa milli takımına çağrıldı. Beni de heyecanlandırdı.
0: Ya şöyle normal olarak Fransa milli takım oyuncusundan bahsediyorsun. Sezonu iyi geçirmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. Bunların hiçbirine bir itirazım yok. Ama anlatmak istediğim şey şu. Önce teknik direktörle bu istişareyi yap. Bilmiyorsun çünkü getirirsin teknik direktörü der ki arkadaş ben bu stilde bir oyuncuyla oyun inşa etmek istemiyorum. Bu sefer o bahsettiğin en güçlü oyuncu dediğin oyuncu ayağına dolanabilir. Yani hepsine yine aynı noktaya geliyoruz Muzaffer. Teknik direktör, sportif direktör. Hadi diğeri sportif direktörü yok saydı ama bence yok saymasın. Orası çok önemli. Teknik direktörün üzerinden kadro planlayın. Teknik direktör belirleyici olacak çünkü.
1: Görüş ayrılığı oluyor. Kimi taraftarın hiç umrunda değil. Hangi hocanın geleceği, kim oyuncularla ilgileniyor daha fazla. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Yani benim şu anda ben kongre üyesi değilim. Olsaydım ikisinin de hocasını açıklamasını beklerdim.
0: Kesinlikle.
1: Hangisi beni tatmin ediyorsa gider oyumu ona verirdim. Yani oyunculara bakmazdım biliyor musun? Şimdi mesela sallıyorum. İkiniz de Ronaldo ile anlaşmış olun. Ama evet, hangi hoca yönetecek Ronaldo'yu? Yani Ronaldo
0: şeyi
1: örneği derken sallıyorum.
0: Yani. Jose Mourinho seçim kazandırma hadisesini
1: aynen
0: unutmasınlar.
1: Öyle.
0: Bak
1: aynen
0: aynı
1: öyle
0: durum değilmiş yani. Orada oyuncu planlaması onun dediği gibi olmamış değil mi? Orada tabii mesela aslında tam tersi hadise vardı. İsmail Kartal'dan çok sağlıklı oyun tekrarı, oyuncu tekrarı alıyordum vardı. Ama getirdiğin teknik direktör ben bununla çalışmam dedi. Sen onun ismine takıldın. Senin bütün takımını baştan inşa tabii edeceğim diye perişan etti.
1: Seçimi kazanamayacağın için İsmail Kartal'la Mourinho'yu getirmek
0: şimdi
1: zorunda.
0: Ama o da geldi senin başına bela tabii oldu. Hiç kimseyi almasan ya ben bunlarla sezon sonuna kadar tekrar yapsam desen onun üzerindeydi. Tabii. O yüzden teknik direktör önemli. Gittin o oyuncuların üzerine onu getirdin ben baştan inşa edeceğim dedi. Ne oldu? Bütün o bir önceki seneden güçlü organizasyonu yok etti. O yüzden önce teknik direktör o belirleyecek kimlerin orada kalacağını.
1: Mourinho da Real Madrid yapıyor.
0: Ya şöyle ben o şeye ikna oldum artık. Bu Portekizli menajerler bak dünyaya şöyle bir şey yapıyorlar. Jose Mourinho gibi yani bir genç teknik direktörleri ön plana çıkartıyorlar. Onları Premier Lig'e gönderiyorlar. Artık çok net yani bazı oyunculara mesela bakıyorum. Buraya gelen oyunculara bakıyorum. Ya bunların Premier Lig'e 50 milyon 60 milyon euroya gitme şansı yok. Menajerlik ilişkileriyle o teknik direktörler Portekizli oyuncuları oraya getiriyorlar. Orada birkaç maç oynuyor bu oyuncular. Ondan sonra ikinci adresleri ya Türkiye'ye ya Arabistan'a veriyorlar. Yani artık bütün

0: Dünyada bunun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani Jose Mourinho da Real Madrid için bir çaresizliktir eğer gerçekten böyle bir hadise olacaksa ya. Yani.
1: Acun Ilıcalı hikayesine ne diyorsun abi, Hull City?
0: Evet.
1: Yani müthiş hikaye değil mi yani? Geçtiğimiz o sezon mesela... küme düşmek üzereyken bugün Premier Lig'e çıkmak inanılmaz.
0: Ama kime teslim etti takımı? Tabii, değil mi? Yani Jakirovic. Teknik direktör çok önemli. Ben hiç hatırlamıyorum. Bir önceki seneler, bak şunu unutma. Acun Ilıcalı Hull City'yi aldığından beri sürekli getirdiği teknik direktörlerde hep böyle sağ bek, sol bek, orta saha aldım, onu oraya aldım. Türkiye'den birilerini aldı, oraya götürdü
1: evet,
0: sürekli.
1: Ozan Tufan, Abdülkadir
0: herkesi Ömür getirdi. O işin öyle olmayacağını anladı o zamanda. Sonra muhtemelen yani yaptıkları toplantıda ya hoca dedi ki arkadaş bana bırak, bana dokunma. Bırak Türkiye'den oradan buradan dediğini. Ben halledeceğim o organizasyonu. Sen bana teslim ol dedi ve o tekrarla halletti. Bence cebinde yani şeyi unutmasın. Fenerbahçe'de yaşadığı olumsuzluklar Acun Ilıcalı'nın bu sene işine yaradı. Yani bence oradaki de olumsuzluklar evet Fenerbahçe'ye mal oldu ama burada kendi lehine oldu. Çünkü o deneyimleri burada değerlendirdiğini düşünüyorum yani.
1: 90+5'te golü attı, sevinmiyor bile. Bir Fenerbahçeli olduğu için zaten trajik.
0: Ya acayip bir şey oldu yani.
1: Hakikaten.
0: Orada yaşadığı bütün mutsuzlukları, 90+'larda Fenerbahçe'de tabii yaşadığı mutsuzlukları
1: unutmuştur o
0: size bence unutmuştur diye düşünüyorum. Peki,
1: tebrik edelim onları da. Tekrardan herkese iyi bayramlar dileyelim abi. Ağzına
0: sağlık. İyi bayramlar
1: sağlık
0: diliyorum ben de.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Reklam.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafında. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten, kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek ya da ne bileyim bazen uyaracak. çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam bakalım. Aykut Kocaman. İsmi kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorumu anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun

Bunu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Yani bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca, onu çarpın yani. Tamam? Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz Savaş Pilot'u kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım, biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti, futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho ile olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Alkmaar'a, Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte Savaş'ın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzlük. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız.
söylemleri falan.

0: falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fethkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. Hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa. çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Reklam.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası programı yapacağız. Sevgili Yaşar Kurt'la ne zamandır planladığımız bir programda aslında. Her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0212 273 10'dan mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
6: Hoş bulduk Gökçe, nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?

0: Bilmiyorum, sağ olasın.
1: Yani artık geldi çattı ya Dünya Kupası, şaka gibi. 24 yıl sonra oradayız. Yani ilk olarak hislerini merak ediyorum. Dünya Kupası biz futbol severler için, yani dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir, çok ayrı. Yani yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
0: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı. Yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt futbolunda orada görüyoruz. Brezilya'nın yoga buluntusunu da orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden de fırsatıydı. Tabii ki yani işte geçmişlere baktığınız zaman kuvvet hikayesini de görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığını da görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival... yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni ki zaten 2 yılda bire çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten, kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğim gibi fuar festival diyebiliriz.
1: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
0: Bu şey inanılmasını İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var. Yani İzmir'in biraz dış, yani Urla gibi yerlerde. Henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde. Galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması. Çünkü Türk milli takımının çok uzun zaman süreden, çok uzun zaman sonra geldiği bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
1: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
0: Verdim.
1: Evet. Yani bugün yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar Messi'yi çıkartacağım.
0: Anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
1: Evet.
0: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum açıkçası, istiyorum ben de.
1: Kesinlikle. Tabii buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı menşialar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil. Yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte albümü bile, senin söylediğin yerleri biliyorum, yani o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Sticker'lar da hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
0: Ya kesinlikle, yani daha yani ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken, bu arada yani karaborsaya geçtim, internette kendi Panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani bir yazıcıdan çıkartın, yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabiliyorsun ama yapıştırıcıları, stickerları kendim basma yoluna gidenler var. Onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Yani onları da anlayabiliyorum bir noktada. Hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
1: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika. Güney Kore, Güney Afrika,

0: Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu için. İlk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama... değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştığı, açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde. Ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi unvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
1: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika ve Çek Cumhuriyeti'nin kağıt üzerinde zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Yani ev sahibinin haricinde... Hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajıyla bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano'dun dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez, yani son 4-5 turnuvadır bunu söyleriz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi fırında bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesem de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani Edson Alvarez mesela bir de Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde, Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara, ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa'ya gidecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika yani kendi Afrika'dan yani Afrika ulusundan gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyor diye çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım, ben bu takımların Dünya Kupası'na ekstradan beklediğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Lyle Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayan ve kendi metrikleri üzerine bakıldığı zaman vaat ettiği metrikleri çok üzerine çıkmış bir oyuncu. En fazla belki onu gösterebiliriz ama hani belki avarajını uygun bir konuma gelirse Kore ile beraber üçüncü kişi kapışabilir.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney Kore için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki forvette Heung-min Son hala kanatta oynayacak. Gerideki Min Jae var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Heung-min Son'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde. MLS'te geçen birkaç maçını izledim, yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika'ya oranla ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Ben kesinlikle yani eskiden kastım biraz 1-2 turnuva daha geri gittiğimiz zaman yani daha yani Heung-min Son'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Yusuf Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finallere final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı. Ama bu sene hani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü Samat'ta Kimmice'ye diyoruz ama Kimmice'nin de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında ki ben burada parantez içinde kendimliği almak istiyorum. Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem Lig üzerine bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki Oho Ligi'mizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Müsoma'ya olduktan ziyade kendimliği biraz daha önceden çıkartabilirim.
0: Ve gruptaki tek Avrupa takımı o açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar? Ya her bölgeden her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çekya. Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosiçkeli kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli oyuncu 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý tanıdık bir isim diye. Bir de Tomáš Souček.
1: Yani kesinlikle ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosu ezgilerden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı takım tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizin oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet yani ezbere söyleyebiliriz. Yani fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire bunları ezberden söyleyebiliriz ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Bildiğimizde yarım sezon oynasa Yurasa'yı gördük. O Hiranak bence Hopenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü ama ben savunmadan Krejčí'yi bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım ama biraz sürpriz oyuncu, biraz önceden çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet de iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejčí. Güçlü, boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoper değil. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben en plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet yani tamamen 3 maçın üçünde de ya da ilerlerse 4-5 maçı yıldız olmaz ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yenileceğimiz oyuncudan biri bence.
0: Peki tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
1: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
0: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
1: Yani Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diye bir oyuncu görmüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik. Tabii Katar kadar olmasa da ama... Kanada ev sahibi takımlardan birisi. Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı. Yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
1: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim her şeyi. Bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika'yla. Hani Bosna, Kore'yle, Katar, Afrika'yla. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada... Yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet Kanada ev sahibi ama Meksika kadar bir güçlü ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyelim ama zaten son Dünya Kupası 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Jonathan David bu takımın bir numaralı oyuncusu yani çok sürpriz değil ama olabilseyi herhalde bu

sene ya birkaç maç izledim, tamamını izlemedim açıkçası ama fena bir oyuncu değil, atlet bir oyuncu. Kaylerini zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar ama ne olursa olsun

0: veya bir şekilde katılım sağlıyorlar Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yarı görür. Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görür çeyrek final civarında ama genelde grupta da eğlence oluyor ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuvaya İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok da çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmek bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda Troller'in, Abisher'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da Serie A'nın destekli bir umurda oluşturduğunu burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimine yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala Forbes'te kadro bir kez oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebilecekleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur tabii ki bilemiyoruz. Yani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'ndan almadan önce 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar. Bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçları tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk ikiyi zorlayan, belki en ilk üçüncüyü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem ben bu gruptan Bosna'yı tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani Edin Dzeko, Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyor. Şu Dzeko üzerinden ne zaman belgesel yapacaklar açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umurlu kadroları var. Ama benim burada biraz daha parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
1: Kesinlikle Tarık Muharremovic benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi'yi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi de açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'in olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
0: Yani Şakir artık bir noktada olmamalıydı da yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nın hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman form kulüp formlarında yükseldiği dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i İsviçreli Şakir olarak bilindi. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundayız İsviçre.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Bu gruba dair zirve tahminin nedir?
1: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna çekiyorum.
0: Evet, aynı fikirdeyim.
1: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
0: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar da aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim.
1: Şöyle bir Neymar'ın açıklanacağını ama... ben şöyle anladım. Bir içecek firması bir reklam yaptı Brezilya üzerinde ve yani Brezilya'nın geçmiş Dünya Kupası tarihi üzerinden bir, çok güzel bir reklam var ve reklamın sonunda hani o reklamda bu arada R9 Ronaldo da oynuyor, Nazario da oynuyor, Taffarelli vesaire görüyoruz, çok iyi bir reklam ve finalinde Ancelotti çıkıp tüm Brezilya'ya bir olması gerektiği mesajını veriyor. Bunu da Neymar almadan yapamazsınız çünkü Neymar alınmadığı noktada Brezilya baya baya ikiye bölünecekti ve yani Neymar ana planda olmayacak muhtemelen Brezilya'da, hatta zaman zaman sonradan girdiğini de görüyoruz çünkü hem az maç oynadı, formu düşük, zaman zaman sakatlıklar da yaşadı. Yani çok büyük bir problem olacaktı ve bence yani Andiyan'a tabiriyle abilik yapması üzerine gayet doğru bir mantıkla götürüldü. João Pedro alınabilir miydi? Alınabilirdi ama yani maalesef belli bir kota var ve bazıları girmeyecek. João Pedro'ya yazık oldu bir noktada. Ben Brezilya'nın uzun zaman sonra en dengeli, yani yetenekli veya iyi, şu bu demiyorum ama bence dengeli bir kadrosu var. Yani savunma üzerinde zaten yani Gabriel var, harika bir sezon geçirdi. Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinden, bu ikisi zaten Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıp gelecekler. Onun haricinde yani bunların yedeği de Bremer. Yani oynadığı maçlarda gayet iyi bir performans gösteren Bremer. Yani sol bek inanılmaz, hala Alexandro var. İnanılmaz, yani hangi ligi, hangi takıma giderse gitsin bir şekilde bu takımın sol bekinde hep Alexandro'yu görüyoruz. Orta saha üzerinde ben yani sağlıklı ve iyi bir şekilde geldiği zaman ben buna Gümerec'in ileriki üçlüyü en yönetilecek orta sahadan biri olduğunu düşünüyorum. Onun yanında Casemiro gibi onu taşıyabilecek savunma anlamında ve hücumda da yardımcı olabilecek bir paket var. Yani orta saha onun çok hoşuma gitti, çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hakkında da artık yani elimizde böyle cerhaller var ki kim istersen yönetin. Yani Konya, Endrick, Vinicius, harika bir sezon geçiren bence Brentford'da Thiago, Rafinha, yani inanılmaz istediğiniz oyuncu, istediğiniz yere koyduğunuz zaman istediğiniz performans alabiliyorsunuz. Ve oyuncu yönetimi konusunda da tarihin en iyi antrenörlerinden biri belki Ancelotti var. Ben yani Brezilya'nın sürpriz, yani Brezilya şampiyonluğu sürdürmek tabii ki de zor ama adaylar arasında değil, yani de en elit adaylar arasında değil ama ben şansının diğer elit adaylar kadar olduğunu düşünüyorum. Ben o elit statüsünü alırım açıkçası. Buradaki diğer takımlar İskoçya. Yani İskoçya beni Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te en çok şaşırtan takımdı. Ben özellikle Premier League temelli orta sahasından çok şey bekledim. Biraz tempo bekledim açıkçası ama gruptan çıkamadılar. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim Premier League temelli orta saha oyuncuları dediğim hemen hemen hepsi seriaya taşındı. Yani Billy Gilmore, McTominay, Lewis Ferguson, hatta Santrafor ki Chadams bile biraz daha seri temelli bir kadro oldu ve Dünya Kupası'nda yani bir lig değil, kısa bir turnuva olduğu için genelde daha düşük tempolu maçlara alışkınız ve bu noktada hep seri temelli ya da İspanyol La Liga temelli takımlar biraz daha şanslı olduğunu görüyoruz. Onun için ben ikinci bir şans olarak İskoçya'yı tekrar favori takımlarım arasında alacağım ama eğer bu da olmazsa muhtemelen bir de boşa gitmiş bir jenerasyon gibi duracak. Fas, yani Fas Arap ülkeler arasında şu an için en yüksek takım. Evet, kupaları elinden alındı. Biraz kendilerini bloklara kanıtlamak da isteyecekler. Oyuncu üzerinde de yani 5 büyük lige gerçekten son zamanlarda bayağı bir oyuncu sarf etmeye başladılar, göndermeye başladılar. Antonio da işte White Hoca'dan sonra Muhammed Oyatbi geldi. Oyatbi diğer takım başına geldi ve o da U23 takımının antrenörüydü. Geçici olarak açıklandı ilk başta ama sonra muhtemelen turnuvayı onunla geçecek gibi duruyorlar. Yani gol gruplar, İskoçya, Fas, Brezilya üçlüsü bence üçü de birbirine işte çevirecek takımlar. Özellikle bu tarz kısa turnuvalarda. Onun için izlemesi gerekli gruplardan biri olacak. Yani Haiti konusunda da yani Allah besin çok fazla tanıdığım dengeli yok açıkçası ama birkaç tanıdık isim var. Hani Nazan'ı Kayseri Spor'dan biliyoruz. Belagarde'yi Wolverhampton'dan izlediğim birkaç maçlar onları gibi. Orada da çok fazla fırsat bulmadı ama fiziğiyle biraz daha çıkan dengeli. Bu üçlerin arasında Haiti'ye biraz yazık olacak gibi duruyor.
0: Peki birinci sırada kimi öngörüyorsun? Yani Fas bence burada birinci sırayı alması pek sürpriz olmaz ya.
1: Kesinlikle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Fas Brezilya arasında ki ben ilk ikinin böyle olacağını düşünüyorum ben de. Hangisi bir hangisi iki yani itiraz etmem ama ben bu rüzgarla beraber Brezilya'nın bir numarada olacağını düşünüyorum.
0: Yani Haiti sonda İskoçya üçüncü sırada diyorsun değil mi?
1: İskoçya üç gibi olur yani. Bu tahmini kaldım. Yani Fas, Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas, İskoçya 2-3 değişebilir. Yani onun için dengeli gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoçya 3 olur diye düşünüyorum ben de.
0: Ortada tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikayede orada İskoçya açısından var.
1: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takım arkadaşı üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle buradan neresinde Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı ve respekt takdir edilmesi geliyor açıkçası.
0: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montiello'yu da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
1: Yani Türkiye üzerine baktığım zaman ya, kesinlikle yani bunun daha önce de konuşmuştuk. Hem avantajları var hem de avantajları var. Hani öncelikle bizim bu kısa kadromuzda her zamanki yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmamız çok şükür. Elimizi en kolay yaşatan, en rahatlatan ve içimizi de rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da Arda'nın da zaman zaman Can Özlü'nün de çok fazla kısa sakatlıklar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevindiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında ya ben de Emirhan Topçu'yu biraz daha bir geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Emirhan evet ilk döneminde Beşiktaş ne kadar kötü oyunlar söylesin. Ayakta kalan özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda da çok hem bek hem sahne oynayabilen bir oyuncu. Yani taciz gibi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuva gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadroları çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gideceği belli. Montpellier bu konuda İnanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnuvadan Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın nasıl çıkardı. Muhtemelen buradan da ben gireyim en iyisini yapıp bize en iyi yerlerini taşıyacağımı düşünüyorum.
0: Ya şu da var Yaşar. Katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular, Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi, yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
1: Yani hani daha kısa bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz programlardan birinde, yani Emre Hoca'nı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden eleştirilmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de, yani bunu sürekli söyleyelim. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montella bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet, 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğin, güvendiğin bölge. Samet Akaydın öne veriliyor her zaman. Evet, ben de Samet Akaydın'ın şu an Türkiye milli takımı standartları olduğunu düşünmüyorum. Ama Adil mi Samet mi dersen, bir antrenör tabii ki Samet seçer mantıken, çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
0: Ve şunu da kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rize Spor örneği veriliyor çünkü, veya Fenerbahçe örneği, ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.
1: Ya onu bekliyoruz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montella'nın mesela, hani geri gelmiş olmasın, çok fazla üçlü deneyeceğini düşünüyorum üç takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruptan çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda üçlü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmalarda bence de sana çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotarlı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet, bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi diyemem. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Peki, rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
1: Yani kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biliriz. Diğer iki takım ya biraz daha puan çalmaya veya asıl amacı 3 puanlar geldi, bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle Dünya Kupası elemelerinden de, hazırlık maçlarından da, hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten gösterdiği sayılı hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir çoğunun ben düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir hani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında neredeyse komple yok. Balogun Arsenal'de var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani evet, 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem. Metcan'ın kötü bir Juventus'un çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna vadettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'a biraz parantez için alabiliriz. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bitmart'ın üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde, yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etkili hiçbir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet, değişikliği ilk oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil. Bence Amerika, yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım. Yani yenebileceğimiz derim en azından. Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini bahsedici boyuta getirdi. Bunları da üzerinde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay, yani evet, bir değişim söz konusu orada da. Çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problemli işi var. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha William Kiso'yu biraz daha ortaya çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi bir sezon geçirmişti. Orada zaten Chelsea transferi yaptı. Chelsea Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve asist katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sporcuların başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım olmuştu. Çok iyi bir

0: asker olduğunu görmüştük. Problem yaratacak diye yapmaya çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matt O'Brien ve Aziz Beyiş dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu takım, bu ligin ya da bu grubun en zayıf haftası diyebiliriz onlar için.
1: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
0: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
1: Peki E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao, Fildişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabii bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao, Dick Advocaat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fildişi sahilleri yine iyi bir kadroya sahipler. Özellikle Yan Diomande önderliğinde ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir Fildişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
0: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör, yani genç antrenörler için, yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'nda verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet iyi. Yani evet, bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en ileri üstteki o santrafor 9 numaralı çok fazla yapabilecek durumda değil. Yani ona keza Voltemada ve Newcastle'da daha orta sağlaştı. Net bir 9'ları çok var diyemeyiz ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor, problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir, belki de bir numaradır Neuer ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi yani gayet de normal. Müller iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik, kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada, yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence Fildişi sahilleri geliyor. Yani haklısın. Diomande bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah'da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni, Inter'de form up şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozumana Ture, Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adingra, Fofana, Kessie, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta isim isim bakıldı ama ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Ben galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar da yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyunu rahatlıkla oynayabilirlerse yani geride sağlam durdukları noktada bu hücum hattının bence gol atamayacağı bir takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atması geliyor. Daha burada kendi yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'yı Ekvator olarak hatırlıyoruz ama
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.
0: Yani şöyle söyleyebilirim. Bazı mevkilerde çok ultra yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlara çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce senin dediği gibi orta saha Moses Caicedo da var. Yanına bir orta sahada bir merkez oyuncusu daha çok fazla etkileyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Payne var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Paco ile Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik Marquinhos ile Gabriel'in şampiyonlar birbirine karşılayamayacaklar diye. Paco ile Pierre Hinkat'ı da aynı şekilde o maçta olacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şansı var çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani kura çağı yani çok kolay kolay dördüncü yüzyıldan beri gideceğimi düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani Advokat'ın da muhtemelen turnuva sonrası emekli olması bekleniyor. Advokat'ta bir milli takım başında dünya kupasına olacak. Tanıdığımız oyuncuların üzerine bakıldığı zaman da Tayyip Çong örneği verilebilir. Konya Spor'dan Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor, etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Bennett var, yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, yoluncuların oluyor da söyleyeyim. Bir takım çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu dünya kupasını güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
1: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
0: Burada klasik Almanya fil dişi Ekvator Curaçao gibi duruyor.
1: Almanya fil dişi Ekvator ve Curaçao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
0: Tabii yani kağıt üzerinde oyun yani kadro durumlarına da kalitesine baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahiptir ama yani isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier Lig topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani malen bir tek burada Roma'da üst düzey performans gösterdi bir ikinci yarısında ona yürebiliriz ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok, Kortmanyak zaten düşüşte ya da Van Dijk, Lincoln, Aki uzun süredir oynamıyor, Hatun iyi değil. Yani Van de Ven Tottenham'daki iyi oyuncu yabancıdır ama o bile yani şu an Vadik'i seviyede değil. Yani birçok oyuncunun puan düzeyinin çok düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek final beklediğim takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani önümüz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu puan durumuyla işlerinde çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok şükür ki olumsuz anlamda sürpriz yapılacak bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevki yerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle sadece antrenman hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş kağıt üzerine yani çok iyi ikili. İshak her ikisi de bir önceki sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Erangan'ın da katılığı yükselen bir sezon kızın atları gerçekten iyi. Berkval çok fazla sakatlık geçirdi sezon toplumda ama vaat ettiği şeyleri bir göreceğiz. Ayarı benim kısa olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lindy'ye patlayınca da tekrardan kendini buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emel Holm yanlışta çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena bir oyuncu değil. Yani tüm bunları getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak New York'ta sayılmasını beklemezdik. Kaldı ki İlhan bir günde biletiyle geliyor. Oradan playofflar kaldı, playofflardan kendini buraya attı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı iyi kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton'da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir öceler daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti New York'ta sınavda bizde olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup olacak gibi duruyor. Japonya zaten New York Kupası'ndan, benzeri New York Kupası'nın sürprizlerinden biri. Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya ve gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörleri aynı. Moriyasov hala da aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hakkında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, yani Celtic'te yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. UEFA'nın yanına koyabiliriz. Kubo İspanya Ligi'nde birçok takımda oynadı. Hem Real Madrid hem Barcelona'da oynayan ender oyunculardan biri. Şu an finansal hafta bence kendini gayet iyi şekilde gösteriyor. Ritsu Luan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak Bundesliga performansı da iyi. Orada Kava da biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini fiziksel olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim. Alıştırdığı noktada da kayıt içine göstermeye başladı. Geri hattında da yani çok fazla yıldız oyuncu yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha büyük sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek bir kutsa da hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor. Bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri. Ama hani bu üç takımı yener diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
0: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda'yı düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç üzerecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önünde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç, yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
1: Peki bir diğer grup G grubu, Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil. Hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Omar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
0: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon da jenerasyon da demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği, yani kaçıncı turnuvadan bilmiyorum ama yani hala bir şeyler bekleyenler var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı, en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Luka Krokev'in de bunu örnek gösterebiliriz. İstediğine çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat diyebilirim. Yani son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncularının bir çoğu takımda kabul ediyorum. Özellikle olsa merkez hattında yani Amudu Onana ve Tilemans hem Aston Villa'dan birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe onları çok iyi. gerekiyor. Savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi dörtlüğü bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekleri evet. Minye bu kesin. Gerekli yani Kasane ile beraber dene olabilir derdi ama Minye biraz daha garanti. Altun Teat evet bekli stoper ama geri kalan sol bek ve diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Konibel'in kendinden bu sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da galiba Pınar'daki en iyi kaleci şeyi rotasyonu galiba Belçika'da Brezilya ile beraber yani Courtois, Lammers, Mike Turner yani iki tane yıldız kalecisi, bir tane de gelecek vadeden kalecisi var. Bence etkili olacak. Ve bu yani üç kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
6: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
1: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt yeniden bizimle birlikte olacak. Hemen tekrar hattımıza alacağız kendisini. Ve Dünya Kupası özel grubumuza G grubuyla devam ediyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın olduğu grup ve Yaşar Kurt yeniden hattımızda. Evet Yaşar, yeniden hattımızdasın.
0: Evet, Mısır demiştik. Yani Mısır'da da yani evet malmuş diyebiliriz. Birçok oyuncudan bahsedebiliriz ama Salah'ın hikayesi yani muhtemelen Avrupa futboluna veda edildi futboldan gittikten sonra, ayrıldıktan sonra biraz Arabistan kulübüne gidecek gibi duruyor. Son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasının farkında olan Salah bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran önce de bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirmek çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden bir ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip gelmeleri bile soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Yani önceki 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi ülkelerine birçok tartışmaya çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani saha içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Taremi ve biraz daha Serdar Azmoğan ön plana çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanı da gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da bu hem bu gruba hem de turnuvaya renk atacak takımlardan biri.
1: Peki bu grup için sıralaman nedir?
0: Ya bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı'nın çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani 3 burada muhtemelen İran olabilir. Ama yani İran'ın burada ikinci yolu çıkmasında muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci yolu çıkmasında ekstra dinsizliğini söylemem lazım.
1: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
0: İran bence.
1: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabii burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diye ama onların gerçekten Bielsa ile arası o kadar kötü ki imkanı yok böyle bir şeyin. Ya Bielsa hakkında bayağı atıp tutmuştu Suarez ve Bielsa da bilirsin inatçı bir teknik direktördür. Asla geri adım atmayacaktır orada. Ve İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
0: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünüyorum. Çünkü yani zaten bunu Fenerbahçe şampiyonasında görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücünün düşmediği bir kadro. Bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakında zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yedek kadroya çıktıkları maçta da 2-2 zor aldık ellerinden. Çok etkililer. Yani sahanın her yerinden, yani sinirsin bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok neredeyse. Yani A sınıfı, A sınıfı seviyede oyuncular. Yani buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100 olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacak bence İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonada turnuvanında en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay, yani Uruguay'da yani sanal bilgilerin Luis Suarez Cavani rotasyonundan yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklama 4-4-2 çıktığını görüldük Uruguay'ın. BFM'nin elinde şu an santrafor olarak, net bir santrafor olarak Davi Nunez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz BFM'nin taktiksel hamleleriyle idare edebilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri yani Valverde, Ugarte bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusunda ki BSA'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri yani Mençular Talk yapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo yani iki tane İspanya Ligi'nin en yani o Uruguay'ı unutalım ve ben de dedim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper kim? Muhtemelen Jimenez var oyu derim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede dediğiniz yakından tanıdığı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turması olacak gibi duruyor. Ve Uruguay yani bence hem Yeşil Burun hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajıyla biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan üzerinde bakıldığı zaman kadro tek tek bakıldığı zaman oyuncular işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal bunlar hep Suudi Arabistan'ın üstünde takımlar olsa da hep biz Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamının çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üst düzey değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'e inip çok sükseli de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Aldan Sari muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abdullah Alham'dan Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da hatta yani geçen turnuvadaki gibi bir istek olursa belki Uruguay'da tahakkümden edebilir gibi düşünüyorum. Hani Yeşil Burun adları kontrol geldiğinizde de yani çok hani galipli bir kadro. Yani Leonardo Costa, Geri Rodriguez var. Birçok yani, Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla Süper Lig'den oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları daha takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
1: Yani bir İspanya, 2 Uruguay, 3 Suudi Arabistan, 4 Yeşil Burun Adaları diyorsun değil mi?
0: Yani evet şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
1: Ö grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin Ødegaard desteği, hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin Ö grubunu?
0: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodoglip'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Schneiderup, Benfica'da gerçekten rotasyonla etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jorgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence istenirsin bakıldığı noktada yani Norveç yani İsveç'teki gibi ileride iki tane yıldız oyuncu var ve arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard. Evet, hücum hattı kadar etkileyici değiller ama onları destekli bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç evet ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğini düşünüyorum Haaland'ın. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Döşan'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen Fransa'da takımına ayrılacak ve hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devre teslim olacak. Karışık bir takım yani Mbappe, Tchouaméni, Kamavinga milli takım alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani Cumhurbaşkanı gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendim. Rabiot, Zayemeri, Fenerbahçe'den tanıdığımız N'Golo Kante var. İnanılmaz bir orta saha ve hücum hattı var. Yani dediğim gibi Kamavinga bu orta sahaya giren bir durum var. Evet, sakatlık probleminden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Hani zaten savunma hattı yani inanılmaz tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzında oynatabildiği sürece zaman Fransa Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak. Ve ondan sonra işte bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunun Fildiş için söylediğim şey Senegal için de söyleyebiliriz. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Sarr özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sarr, Papier ve yani Kamara, Liman Endiaye biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'in çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Beşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempo olarak düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi kullanacağını düşünüyorum. Yani savunma hattı da zaten muhtemelen Koulibaly'ler, Mamadou Sarr ve hatta sol bekte Jacobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta az önce söylediğim gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama yani bu üç tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
1: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
0: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider bitireceğini düşünüyorum. Fransa'nın iki olacağını düşünüyorum.
1: Fransa 2 diyorsun. 3 Senegal 4 Irak şeklinde o zaman.
0: Tabii ama o şaşmaz.
1: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
0: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikleri o tokattan sonra Scaloni'nde kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Ulrich Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandes'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.
1: Çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin'den küçük finale kadar. Finalde de kadro kalitesinin de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya yani çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyet aldı. O açlık, o istek devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine en iyi kadarlarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa bir problem olacak gibi duruyor. Çünkü bir önceki turnuvada ana motivasyon Messi'yi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesini düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi durmuyor. Messi'nin biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence Lionel biraz alabilir. O yeterek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da son 2-3 senede birkaç maçla karşılaştık ve ne kadar etkili olduklarını gördük. Hani birinde zaten biz 6 attılar. Diğerinde Avrupa Şampiyonası biz onları yendik ama ne kadar zorlandığımızı hatırlıyoruz. Kadının %80-90 neredeyse Bundesliga temelli. Aynı ligden gelen oyuncular ve başlarında Rafa Dertnik gibi bir hem Almanya ligini çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok iyi, çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Dark Horse liglerin detayı var yani yabancıların. Ben Avusturya'ya bir numaralı Dark Horse'a da koyuyorum. Geçen turnuva bizimki gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa Şampiyonası onların bir tecrübeydi. Asıl sınav dünya kupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuva da başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Weyvalt, Schlager, Baumgartner yani Leipzig merkezini alıp direkt milli takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onunla muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Dragovic'le beraber oynayacaklar. Etkileyici, yani dedim ya Arjantin'e bir açlığa gelmezse ben turnuvayı bir grubu özürlerim. Bir numara da bitirebileceklerine de düşünüyorum. Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görür. Ki yani Ryan Çelki'de mesela onlardan biri. Ama Fransa milli takım oyuncunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendini takımda seçtiğini de gördük. Bence Amengüri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amengüri hatta alt yaş kutların hemen hemen hepsinde Fransa milli takımında oynadı. Amengüri takımda Cezayir'i seçti. Ona keza Mahrez, Benacer, yani Hüseyin Avar, Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun bir numara oyuncularından biri olabileceğini düşünüyordu. O da zamanla o kaldı şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ayık Meyri, Bensabayini, Talgay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünmüyorum. Uygun özelliğine bakıldığı zaman da az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir gruba geçtiklerini söyleyebiliriz.
2: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
1: Bunda o süreyi bir yazacağım. Hı hı. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi duruyor.
2: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlar da kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
1: Yani Portekiz, yani isim isim bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani Juanes, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Hani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum, orta sahadan birini kesip Bernardo mu oynayacak bilmiyorum ama yani bu dört oyuncunun üç oynamak zorunda öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeğiydi ve her zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynamak konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi verebilecek mi? Yoksa zaman zaman formayı kenarda durmayı da zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz hatta tek konu mu diyebiliriz. Çünkü yani Konsesal'ın bir konuda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçal Aramoz, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Nuno Mendes, Cancelo yani inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani Nuno Mendes çok formda gelmiyor. Ama döneminde Gonçal Aramoz ile beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bugünümüzde son zamanlar gitse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. Kalede zaten yani hem oyuncusu hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği konusunda çok iyiler ki Portekiz'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmasız bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3 yıldır hatta bence muhtemelen. Birinci kalecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var. Kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görürüz. Yani biz diyoruz. Bu mutlaka Amesolibiz'in son turnuvası olacak. Ama ben parantezi biraz daha Sporting'in kolektiflere geçmek istiyorum. Yani Gökçen Eş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya ikincilikten aldıkları oyuncu genelde fiyat aldılar ve yeni kendi Gökçen Eş'e de kendileri yarattılar diyebiliriz. Savunma kolektifte tanıdık oyuncular var. Hani daha sonra sen çizgi görüyoruz. Lukunu onlara alet partner olacaklar ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak. Çünkü başlarında Fabio Cannavaro var. Fabio Cannavaro bir proje öncelikle getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim sevmeye tabirle 11 kitleniyor. Çok fazla gelecek üzerinde yeni olacak oyuncuları var. Ya zaten Samur'u da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bizim en iyi birkaç oyuncusundan biri. Usanov bence gayet iyi bir gelişim sergiledi ve artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur'la stoper Ali Kurov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen santraf stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Asya liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alt yaş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlenmesi gereken bir takımlardan biri. Kongo da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş. Buranın güzel takımlarından biri. Bursa, Bakambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masaku, Van Bissaka, Tuanzeri gibi oyuncuları var. Premier Lig tecrübesi olan oyuncular ama yavaş yavaş yaşandıkları için o atletizmini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum gözlerim Kongo'yu.
2: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde yani ilerisinde mi?
1: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum evet.
2: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası en iyi üçüncüler tabii, tarafında. Tabii. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
1: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiremeyen bir milli takım. Yani Southgate'in biraz haksızlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var. Hala o problem var ama hep ben şunu söyleyeyim. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı yani 8 numaralı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Anderson hem Adam Wilson üzerinde söyleyebiliriz. çok iyi sezon geçirdiler. Mourinho'ya sonra kez daha

0: Onun dışında zaten çok bir eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda biraz daha topu hızlı döndürebildikleri noktada bu orta sahanlığıyla beraber. Bu turnuvada başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa Şampiyonası'nda özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü yani oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikadan da büyük gollerle kaybettiler. Ve bu Hırvatistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü hani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde yani Kroos, özür dilerim Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Sučić, hem Luka Sučić hem Petar Sučić, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bu son turnuva demişler hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan jenerasyonu göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya dağıldıktan sonra sürekli jenerasyonu dinleyerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence gayet ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Gana Afrika Dünya Kupası Afrika kariyerlerinde şöyle söyleyeyim az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman yani en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son iki senedir gerçekten inanılmaz performans sergiliyor ki Sıfır transferi gerçekleşti. Onun partneri ters kanatta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlandığını gördük ki çok fazla olmaz bu. Atletik Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da yani savunmaları biraz daha derece 5000 ortalama takımlarından bir tanemiz tecik var. Onun atizliği biraz daha bir de kalibre ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Yani üçüncü olurlar ama en iyi üçüncü olarak girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama özeline bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isimde bakıldığı zaman yani belki burada biraz tanıdığımız Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce de Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki de konu önerebiliriz.
1: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek aslında ben sana takımları sayayım. Sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
0: Yani muhtemelen zaten Gana ve Özbekistan'a söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Onu söylemem gerek.
1: Cezayir, Özbekistan, Gana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
0: Bir dakika. Tekrar alabilir miyim?
1: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
0: İran. Ortaya İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
1: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım. Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.
0: Almanya-İskoçya. Almanya deriz burada.
1: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç-İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
0: Güzel ve gollü maç olur gibi duruyor. Ama Haaland olan kazanır o da bence ya Norveç.
1: Meksika, Bosna, Hersek.
0: Ya o da içimden çok Bosna Hersek geçiyor ama

0: sen seki. Bence Mesut Karaday kazanır.
1: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksel'in yayınlar sevgili Yaşar Kurt. Gerçekten futbol bilgine hayran kaldım. Tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
0: Bosna.
1: Bosna. Hollanda Fas.
0: Bu da çok iyi maç oluyor aslında. Burada ya hocadan hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası Vahit Hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyecektik ama Hollanda burada bence galip gelir.
1: Kolombiya Hırvatistan.
0: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
1: İspanya Arjantin.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: İspanya Arjantin bu arada oynanılmamış finalissima. Yani hem Avrupa Şampiyonu Kopa Amerika'nın sahibi ama İspanya muhtemelen burada galip gelir gibi.
1: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
0: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'ya geldik, kez araya bir de Kanada'ya geldik.
1: Belçika Kore.
0: Belçika. Bu arada Yüksel, Belçika Kore'den önce bizim bu hem Amerika'ya hem Kanada'ya yenme durumumuza karşı bu tarihte ikinci defa olacak. Biz 2002'de de gittiğimizde hem Kore'yi hem Japonya'yı yenmiştik. Evet. Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
1: Peki Belçika. Neyle eşleşme? Belçika Kore'ye ne diyorsun?
0: Belçika.
1: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz Paraguay.
0: Portekiz Stadyumuz.
1: İsviçre, Ekvador.
0: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
0: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
1: Avusturya, Uruguay.
0: Avusturya.
1: İngiltere, Senegal.
0: İngiltere buradan Senegal'i geçer.
1: Çekya, Suudi Arabistan.
0: Çekya.
1: Fil dişi sahili, Fransa.
0: Fransa değil de başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Ama zor maç olur.
1: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya.
1: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
0: Ben Almanya'nın yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum burada.
1: Bosna Hersek, Hollanda.
0: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
1: Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Belçika.
0: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi tabii bir takım olduğu için değil. Ben bence Belçika'dan Belçika yenebilecek güçteyiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Avusturya.
1: Çekya, İngiltere.
0: İngiltere.
1: Brezilya, Fransa.
0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun. Yani tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen şeyde turnuvanın sonunda görürsün. İkinci turda falan edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya, Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya, Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üstüne taşırız.
1: Avusturya, Portekiz.
0: Portekiz. Ana Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya, İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adımdan Brezilya derim yani.
1: Yarı finaller Almanya, İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda görmüştük. Yani İspanya, Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan öpülen çıkartırım.
1: Brezilya, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya, Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya, Portekiz.
0: İspanya, Portekiz. Tokyo maç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet ama ben bu ağacı ya olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce yani Brezilya'yı acıdım. Hani İngiltere, Fransa, İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kural sevimini biraz daha kolay yoldan geldiği için yani bilmiyorum bu şekilde olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması grup mücadeleleri yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle parantez açalım. 2014 Dünya Kupası'nda yani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonra kendini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki ya, ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani aynı senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar yol farklılaştırıyor ki yani çok önemli, atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata, o geri dönüş, Almanya gruptan çıkamadı.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün, oynayan her yenilen golün, atılan golün bence de çok önemli değeri var.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar, ağzına sağlık gerçekten. Harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık.
1: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
7: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz de A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve ve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum.

Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var. En azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda yani 94 hatta modern çağ ile beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da 98 Fransa'da da 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da 2006 Almanya'da 2010'da Güney Afrika'da 2014'te Brezilya'da 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'na ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim. Yani Meksika şöyle bakıyorum ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl yani nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore yani şöyle söyleyeyim. Dünya Kupalarına katılma geleneği olan 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızda da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan

Kang Yi-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hlozek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasa kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada'yla başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen
taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Dzeko'yu getirmişlerdir. Edin Dzeko da yer alacak turnuvada. Edin Dzeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ın başında. Ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brelem Bolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den, Elvedi Gladbach'tan, Ricardo Rodriguez'i Betis'ten, kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz, onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum.
Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası

0: Messi'den önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas'ta gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hiki hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la 1-1 beraber kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da

kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takımda 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya. Katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasaydı belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKenna Hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz. PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun. Bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay ama
ama 2014-2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron, tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlovic Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle
4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favori.

0: Lucy Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım şu ana kadar. Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'nda Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao'da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yan Diomande olsun ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frankesi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse mil takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Curaçao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Curaçao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiz Sahili'nin Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildişi karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da Fildiz Sahili karşısında direnemeyeceğini yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiz Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da. Ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim. Çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden etmeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Yani ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir. Biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunda konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir

tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç, ama Amerika'yı averajla 7 puanda lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta, Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır'ı averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvada hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında, yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki, yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini, hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası.

Ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor. Fair play'e kadar gidiyor bu işler. Onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Hiç açık

zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi zaten, net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çaba alamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım. Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan, ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da, yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler, ama en azından yani futbol ilginin ülkenin PR'ı açısından da, ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız, ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes, Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz, ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın, yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti, ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım, bu kadro bir şeyler yaratabilir belki, ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak, yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu, yani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber, yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, 4.

0: üçüncü oldu. Üçüncü maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi yani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan-Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya-Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay-İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan-Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak, yani burada demin de konuşuyorduk, Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela, klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kante de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'i de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouaméni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Doué var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Döşamp. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasında Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olise gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarac'a da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz kaleci performansları ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahli'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var, çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle İdris Saganagay ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki

Bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte El Hadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Sisi hocanın. Yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı El Hadji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'u oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu, kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sanderberg, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 içeceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de
Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki...

0: Gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani kağıt üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler. Ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni. Bu arkadaki üçlü de zaman zaman İlerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır. Bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor. Ve size artık yeni formatta eskiden son 16 vardı. Şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün-Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün dün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum. Ve Cezayir-Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk, artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu. Muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz, çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık 60 bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma, emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves, yani Joao ve Ruben bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha.

Savunma merkezi çok iyi. E, kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. E, bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi, ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da, yani turnuvada kura şansları iyi olursa, ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli, ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden 3'ü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışırız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası hani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet, kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine, yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış, şu an Lens'te forma giyen. Tuanzebe var Burnley'den. Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki, çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'da da gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanyaspor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi, ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle ve maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçlara da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde

0: şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısına bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız işin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanan kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Yani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton, ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li, ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartın silinmesi gibi bir durum olsa, oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum, ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobbie Mainoo gibi, Jordan Henderson gibi isimler de var orta saha, merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi, yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da

hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet, Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasına değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi üçüncü olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi üçüncü olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana. Ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için. Birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikle bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanla lider, Gana 5 puanla ikinci, Hırvatistan 4 puanla en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler

0: kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası'yla alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildi. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim. Bunun yanında onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi, yaşına rağmen Cristiano Ronaldo, bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor, kabul, ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu, Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5, yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek, o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir hatta. Mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi, tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Az Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimize tabii ki Fenerbahçe'deki seçim bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana deki durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler ki bana kalırsa bazı tarafta, hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeyleri çeviren adaylar vardı. İki adaydan biri bunu yaptı mesela, diğer tarafta fırsat verdi, onu da söyleyeyim mesela. Ama tüm bunları değerlendirdiğimize az önce yine Erkan Tiryaki ile yayına girmeden önce de konuştuk, yayın öncesinde, ve şimdi değerlendiriyor olduğumuzda tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Az Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı, hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Az Yıldırım'da, Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabii. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
4: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işlediğimiz dediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerinden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryaki.
6: Ya tabii şimdi satır araları

0: Çok önemli Berk. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir, Şanlıurfa, Fenerbahçelilerden.
1: Son olarak TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz
0: Yıldırım. Evet, yavaş yavaş artık işte ajanslara vesaire bütün kanallara, özellikle bayramdan sonra belki şu bir iki gün birazcık şey olur. Bayramdan sonra hız verecektir her iki aday da. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi.

0: saatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde, bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin hiç fark etmez. Hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir kere çok fazla katılımlı, yani 40 bin, yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. Bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongre üyesi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor, iki gün oluyor. İlk gün konuşmalar, özellikle başkan adaylarının konuşmaları ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, bir de Hulusi Belge Aziz Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmazdı. Aziz Yıldırım tek aday olurdu genelde. Orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Aziz Yıldırım önde, ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım. Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun, gel başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar, ya ben seçim kaybettim, yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan olduğu zaman harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar, bir kere bunu söyleyeyim. Ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun, Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
1: ilk bana... defa diyor. O da dikkat çekiyor mesela, bak mesela tekrar
0: ilk defa diyeyim. Şimdi evet. İlk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir. Satır araları başka tarafların kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir ya. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin, o zaman gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy? İlk defa. Ha, tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor, ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin Ali Koç ve ekibini o birazcık üzmüştür. Yani ilk defa, yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam, çok önemli bir iş adamısınız, ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle. Birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajları ne olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Maldini. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi ya. Zico geldi. Dünya futbolunun, Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire, daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu, teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum şimdi, Hiddink geldi, bu Hiddink geldi. Evet.

0: oluyor. Yani çok önemli futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse, Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da yani ne gibi fayda. Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan, özellikle Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olur olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi büro bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Afi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti. Ama futbol aklı danışanlarımızdan birisi olacak. Ama İtalya futbolu dışında Avrupa futbolunu da katarsak Türk
1: futboluna... O da tabii eleştiriliyor. Milan'a faydası olurdu olsaydı kısmında.
0: Ya öyle sana, evet. Bu ülkeye kimler geldi? Frank Rijkaard geldi ya. Geçen Barcelona Arsenal'inden sonra Şampiyonlar Ligi finalini seyrediyorum. Kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de kimdi? Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında, Belletti. Yani Frank Rijkaard'tır o. Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan, daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi. Futbol aklı oldu bu ülkede. Ve başarısız oldu. Ya yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki? Veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi, ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size, ama kimse de babasının hayrına olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. Tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim, ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan, eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talişka'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jordi Jesus'u getirdiğin zaman olurdu. Camianın evladı dedin Emre Belezoğlu, İsmail Kar, yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünlü olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongre üyesi olsam çok etkilenmem, ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası, zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer, bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor, ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta, adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk, ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun Çırağan Sarayı'nda, işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil, öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim, çok da zamanınızı almayacağım havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış, güzel, eyvallah, ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başkan az konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar dahi şöyle bir şaşırdı, acaba devam edecek mi başkan, biri mi gelecek, bitti mi? Çünkü 17 dakika, 16 dakika belki sürdü, belki sürmedi. 6 dakikasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a, geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı, sorulu bir toplantıda olacak mı, soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı, olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında, salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle, oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle, oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu, tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru, çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak, gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün, hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Az Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum. Totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Charlotte'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Mardin haricinde?
0: Harry Kane'i yakında duyuyoruz.
1: Duyar mıyız?
0: O gerçekçi değil. Peki. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
1: Bence çok dolu değil orası şu an. Şu an için.
0: Söyleyeyim, yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririm der. Yani Harry Kane'in gelmesi için evet geçecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı isme. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro. Yani az daha ağzına vermez bayan. 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için mi? Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani, 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz.
1: Bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
0: Tek edepleri şampiyon. Yani şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 evet. milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin yani yerini alabileceği, ya gidecek işte Osimhen'i alacak Galatasaray'dan, ya Haaland'ı alacak, ya başka da kalmadı zaten, ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu, o da minimumdan başlıyorum, verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro. 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Safi, çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani, Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon. Hepsini ben veriyorum dedi. O ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon, ama zaten Galatasaray da oynamak istediği için zaten yine zor olurdu da, başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani. Yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum giyecekti. Ama o dönemki yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın şeyin Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilecek birisi ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani şeyi açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli işte. Kerem'de bak nasıl yaptık, orada da yaparız. Yani bunlar sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek. İşte kaleci tutar mısınız, tutamaz mısınız? Ben tutulması taraftarıyım ben. Şimdi linç yiyeceğim belki ama. Çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirseniz ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz. Taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada. İkna edebilirsiniz eder sonra değil, yanlış anlaşılmasın. Taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım. Yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil. Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım. Bir iki de santrafor alacaksın. Yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacın var. 1-2 yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacın yok. Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten. Ki Az Yıldırım gelirse böyle olacaktır. Şimdi Muhammed Salah aman aman. Yani tamam ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi evet. Ve Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi, 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler geldi ama yani ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro. Az Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Birçoğunluğu. Evet, önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu yani atıyor Osimhen kalitesinde. Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kanté kalitesinde yani dünya çapında 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi evet bir dünya yıldızı mı, vazgeçilmez bir altını mı? Hayır değil ama her takımın isteyebileceği oyuncular. Anlatabiliyor muyum? İşte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi Ceko gibi, Tadic gibi o tarz isimler alacak Fenerbahçe. Bir de işte araya Leroy Sané Osimhen sıkıştırması lazım. Az Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence. Ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Aykut Kocaman gelecektir Az Yıldırım seçilirse Fenerbahçe. Çok macera arayacağını düşünmüyorum. Tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı. Real Madrid'de gidiyor Jose Mourinho. En iyi yabancı teknik direktörü de getirdi. Olmadı. Tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor. Bence yanlış olurdu gelmesi. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus. Türkiye Kupası kazandırdı. Başka bir konu. Ama derbilerdeki performansı hala dün gibi akıllarda yani. 5 derbi oynamış. Galibiyet yok. Galibiyet yok derbilerde. Ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş. 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada yani şimdi. Şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Tabii dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin en azından seçime çok az kaldı. Ondan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net. Ama Hakan Safi'nin yol haritası kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi. Ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel ama o sansasyoneli de işte söylemli olmuyor. Gerçekleştiremiyorsunuz. Evet 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir. Ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih teknik direktörü olsan, başkanı olsan santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor boşa çıktığı için. Bence cuk diye de oturur isterse 45 yaşında olsun Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. Az önce dedim ya Salah ikinci Van Persie ikinci Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafında bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş dedim ki son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş.
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
0: Efendim?
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?
0: Ben bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptı. Az Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Az Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. Bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde. Hakan Safi eski şey arkadaşı ama şunu net biliyorum, eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
1: Konuşmuyorlar diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
0: Yani sık görüşmüyorlar.
1: Ben de senin cümleni çevireyim.
0: Biliyorum ama belki de dün birlikte kahve içtiler, bilmiyorum. Yani 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani. Sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
1: Onun da altında bir şey arayalım mı, kahve içtiler kısmının?
0: Hayır
1: canım. İhtimal ediyor. Ha, peki. Örnek ihtimal.
0: Ama, belki biz bunu dedik ama belki 5 dakika sonra buluşacaklar, bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler, bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğine olacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda tabii ki o zamanın sağlık durumu ne olur, İster mi istemez mi, birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte son hafta kesinlikle duyunmayan bilgi değil. Kesinlikle duyunmayan bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: sanmıyorum. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'tendeki...
0: Yani
1: sen bunu dedin, aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi... bu arada senin az önce konuşmandan mesela... şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında ben... geliyor mu sesin?
1: Geliyor, evet. Ben bir öksürdüm, özür
0: dilerim. Rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye canı gönülden hizmet edeceklerine adım gibi eminim. Kim seçilirse seçilsin. Birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. L1 Üçgen'deki bir görüntü de bu. L1 Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Kankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
0: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok, hayır. O Yusuf Kenan Çalık o.
0: Yusuf Kenan Karacan yapıyor. Pardon, özür dilerim.
1: Karıştırmayalım. Ufuk Kankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi, sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.
2: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceksin.
3: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmaya canı sıkılmıyor. Sandık varsa sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı ya.
1: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
0: Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa, sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa. mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündündür, bugün bugündür, her zaman karşımıza çıkabilir. Futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza, tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün, belki 2 gün önce, 3 gün önce, hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
1: Daha garantiyi konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
0: Yani yapabilirdi. Ben son günlere doğru yapacaktı. Ama yani şu yaptı anki da sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri. Çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla. Ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safi, yani eğer Hakan Safi hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire, Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisiydi. Bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse, Aykut Kocaman da olur. Aziz Yıldırım kimse, Aykut Kocaman da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman basat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin, kim ne derse desin, Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı görmek isteyen kadar görmek istemeyen de var. Bunu koz olarak Sayın Hakan Safi kullanabilir. Stratejisi bu yönde olabilir. Bu açıdan da açıklayacağı teknik direktör kendisine yönelik oyların gelmesi açısından da önemli olacaktır. Yani çok ünlü bir teknik direktör veya Fenerbahçelilerin cuk oturacağı işte Bielsa tarzı vardı ya, o meşhur söz. Bir teknik direktör açıklar, kimsenin şey yapmayacağı, o zaman oylar gelebilir ama Aykut Kocaman'dan daha iyi bir teknik direktör açıklayamaz, açıklamaz ya da o zaman o kararsızlar da bu tarafa verebilir. Şu an için ben %60'ı 40 diyorum, yine vurguluyorum.
1: Peki, peki sence işin şu kısmını soracağım ve sencesine geleceğim, orayı sorgulayacağım. Hakan Safi tarafı, İsmail Kartal da çok anıldı ama İsmail Kartal Sportcast'te Volkan Demir'e yaptığı açıklamada, verdiği röportajda YouTube kanalında bunu görüşmedim şeklinde yalanladı. Tabii o röportajı da hafta boyunca Radyo Gol'de dinlediğiniz gibi yine dinleyebileceksiniz ilerleyen saatlerimizde de. Şimdi şunu hatırlatacağım, orada Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la anıldığı kadar Aykut Kocaman'la anılma ihtimali neden olmasın kısmına geleceğim. Soracağım
0: İsmail Hoca çok öncesini. Önemli bir
1: sende.
0: İsmail Kartal yine Fenerbahçe'deki futbolculuğu, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlüğü, daha Löw'den başlayıp daha sonra Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın da yardımcılıklarını yaptı. Her Fenerbahçe zora düştüğü zaman her zaman elini taşın altına bırak vücudunu koydu. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için, çok önemli bir isim ama efsane olarak yani Aykut Kocaman isminin bir tık arkasında kalıyor. Yani İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım ama arkasında kalıyor. Az önce dedim ya, kararsızlar ya, Aykut Hoca gelmesin diyenler de İsmail Hoca açıklarsa bence Sayın Hakan Safi öbür tarafa kayar gibime geliyor. Tabii bu benim tahminim, bu kişiden kişiye göre değişebilir ama İsmail Kartal'da, Aykut Kocaman'da,
4: Fenerbahçe için. Az önce saydığım isimler gibi çok değerli isimler. Ki hangisi gelirse gelsin. Ben Sayın Hakan Safi'nin İsmail Kartal olacağını düşünmüyorum ama şeyi. Şimdi öbür taraftan Aziz Yıldırım tabii ki Volkan Demirel'i de açıklayacaktır. Eğer Aykut Hoca'yı açıklar. Çünkü Volkan Hoca teknik direktörlük yapıyor ama eski açıklamalarından Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum demişti. Öyle bir ikili açıklayabilir. Güçlü camiayı bilen, mücadele edebilen, dinamikleri çok iyi bilen, futbolcularla arası iyi olan bir Volkan Demirel'in kulübede olması Aykut Hoca ile birlikte bu da etki yaratabilir. Benim daha en çok merak ettiğim yani Aziz Yıldırım tarafı net. Yani açıklamamasına rağmen net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Aykut Kocaman'la devam edecek gibi. Sonuçta %100 açıklamada adaylarımdan birisiydi ama tahminimiz o yönde. Aksi bir tez güçlenmeyene kadar şu anki en kuvvetli tez bu. Diğer taraftan da Sayın Hakan Safi'nin de bir adayını görmek lazım. Ön plana çıkan adayını görmek lazım. O zaman daha net şey yaparız. Tabii ben burada kendi fikrimi de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse ben Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de görev almasını düşünenlerdenim. Keşke iki başkan bildirse ya bizim hocamız Aykut Kocaman, hoca şeyimiz yok deyip çıkarsa aradan.
1: Göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu arada araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde devam edeceğiz. Gelen mesajları okuyarak gideyim araya. Berk'cim hoş geldin. Gönlü yüreği güzel adam. İyi yayınlar dilerim. Erkan Tiryaki'ye selamlar, sevgiler demiş Sedat Bey. Sedat Bey'e teşekkür edelim. Daimi dinleyenlerimizden. Ona da kolaylıklar dileyelim. Erkan Bey'e sevgiler dedikten sonra şunu demiş. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur. Hakan Safi Bey açıklamaları tatmin edici değil gibi demiş. Erkan Bey ne düşünür acaba demiş. Düşündüğü birçok şeyi söyledi ama bunu da değerlendireceğiz. Hatta bunu değerlendirerek gireriz. Erçin Bey de der ki Erkan Tiryaki Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç demiş, sormuş. Ve peki Fenerbahçe'ye peki Fenerbahçe'ye Alman hoca yarıyor. Jürgen hoca getirebilir mi diye kafama takıldı demiş.
4: Tabii Klopp açıkladığı anda hangisi açıklarsa açıklasın. Tamamdır, o iş bitmiştir.
1: Değerlendireceğiz. Başkan. Yorumları değerlendirerek hatta başlayacağız, akılda kalan yorumları. Araya gidiyorum, aranın
4: hepsi
1: ardından
4: çok güzel olacağız. Sorular.
1: Evet.
4: Teşekkür ederiz.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz ve onunla birlikte seçim özel konuştuk. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi, detayları, ihtimalleri değerlendirerek konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar, sorular da vardı. Fenerbahçe'ye Alman Hoca yarıyor. Jürgen Hoca getirilebilir mi diye kafama takıldı diyen bir Aykut Bey vardı. Onun yanında Erkan Tiryaki, Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç diyen bir Erçin Bey vardı. Onun da yanında Hakan Safi'nin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyleyip Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur diyen Sedat Bey vardı. Selamlarımızı iletelim Sedat Bey'e de, tüm dinleyicilerimize de. Aynı zamanda bir dinleyicimize sizi nereden takip edebiliriz demiş. Radyo Gol'den takip edersiniz ama sosyal medyayı soruyorsanız sosyal medyada da Sayerberk Instagram'dan takipleşelim derim sizlere. Sayerberk Instagram'dan takipleşelim. Erkan Tiryaki'yi de Erkan Tiryaki'nin Instagram hesabından takip edebileceğinizi söyleyeyim. Söz sende Erkan Tiryaki, yeniden hoş geldin.
1: Yani çok güzel 3 soru gelmiş, onunla başlayayım. Şimdi Klopp reklama gitmeden önce de söyledim. Evet. Yani Klopp'u açıklayan zaten 10 adım öne geçer. Çok net söyleyeyim yani, evet, Mourinho inanılmaz bir seçim kampanyasıydı. Kazandırdı Sayın Ali Koç'a. Klopp da olursa, hangi Klopp derse, Klopp'u ikna ederse, çünkü Klopp birazcık daha artık o Reebi'nin diyeyim, o içecek markasının, onun şeyi, takımlarının, işte Salzburg var, Leipzig var. Onun takımlarının koordine şekliyle ilgileniyor. Çok fazla futbola dönecek diye şey bak. Pep Guardiola'ya gidip biraz açıklayabilirse. Evet. Pep Guardiola bu arada gerçekten, dinleyicilerimizle de ben sorayım, nereye gidecek ya? Şimdi İspanya'ya dönemez. Barcelona'ya gidiyor şey. İngiltere'de başka takım çalıştırmaz.
0: Abi onu ben de sordum.
1: Bayern Münih'e dönmez tekrar. Bayern Münih de iyi gidiyor kompani. Fransa'da Paris Saint-Germain'de Luis Enrique'ye gidiyor. Bir İtalya kalıyor. İtalya'da artık Juventus, Milan, Inter. Onlardan birine mi gider acaba?
0: Abi Pep işte Guardiola. Onu ben de sorguladım.
1: Yani bu yıl çalıştırmaz.
0: 2007'den bu yana izlediğimiz bir Pep Guardiola var benim hatırladığım. 2026'dayız. 19 yıl boyunca abi 3 takım sayıyorsun ya. Barcelona, Bayern, Manchester City.
1: Evet evet. Yani
0: var mı kaçırdığım bir takım?
1: Yok, İtalya olur büyük ihtimalle bir sonraki aşaması diye düşünüyorum. Ya da çok başarısız olursa İspanya milli takımı, ama milli takım çalıştırır mı? Nereden geldik? İşte Guardiola'yı getiren, Klopp'u getiren tabii ki avantajlı olur. Diğer taraftan Aykut Kocaman tabii ki.
0: Abi futbolculuğuna dönsün senin dediğin gibi. Benim hatırladığım bir Roma vardı. Vardır mutlaka senin İtalya dediğine göre, Roma haricinde birkaç takımda.
1: Yani Roma'ya falan değil de yani, yani Guardiola'yı almak için dünyanın en pahalı teknik direktörü yani. İşte Milan'ın gücü yeder. Inter'in, Juventus'un, belki Juventus olur. Juventus'un da mı işte o anormal bir kadro kurması lazım tekrar. Evet. Pep'le İtalya futbolu hareketlenebilir onunla beraber, olur mu? Çünkü çok geride kaldı. 5 büyük ligin 4.sü yani. Fransa her zaman 5 oluyor da. Belki bir yılda dinlenecek. Fenerbahçe'ye veya sorulara gelecek olursak tabii ki Aykut Hoca ile büyüdük yani. Özellikle 96 Trabzon maçı hiç unutmam. Oğuz Aykut golü soldan. İlker ortalamıştı değil mi? İlker Yağcıoğlu ortalamıştı.
0: Hatırlamıyorum abi ben. Senin kadar.
1: Sen doğmamıştın herhalde.
0: İlker ortalamıştı dediğinde İlker Yağcıoğlu'nun TRT Spor'daki hangi yorumundan bahsediyor acaba diye düşünüyorum. Aykut Kocaman dediğinde Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuyu oyundan alıp diğerine oyuna soktuğu maçta acaba diye düşünüyorum mesela. Öyle söyleyeyim
1: ya, sana. Evet, Aykut Hoca'yı tabii ki izledik. Rıdvan Dilmen'i çok az izleyebiliyor. Çok sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman ben de ayağımı vururmuşum duvarlara. Rıdvan Hoca sakatlanınca ben de sakatlanacağım. Rıdvan Dilmen sakatlandı değil, çok sık sakatlandığı için. Diğer soru Alman ekolü Klopp'u cevapladı. Diğer hangisiydi? Bir tane daha çok güzel bir soru vardı. Üçüncü soru.
0: İzledim. O seçimle ilgiliydi o. Buralardan farklı. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım sorusuydu. Hakan Safi'yi biraz daha geride gördüğünü söylemişti Sedat Bey.
1: Yani ben de öyle görüyorum ama tabii seçimin yine aynı tekrara düşüyoruz ama son haftasında ne olur? O çok kritik yani, gerçekten net bir şekilde Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç geçen yılki seçimi son haftadaki Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmediği organizasyonda kaybetti. Çünkü çok düşük bir oy farkıyla kaybetmişti. O yüzden son haftayı bir bekleyelim ama şu an Aziz Yıldırım önde gibi.
0: Sevgili Erkan Tiryaki demiş, Mehmet Bey de bir mesaj atmış. Karın doyurmuyor efsane demek demiş. Fenerbahçe'ye başarı lazım. Aykut Hoca ile başarı gelir mi? Ona bakmak lazım değil mi? Aziz Yıldırım da efsane deniyor. Fenerbahçe camiası iki seçim kaybetti. Yuhlanarak gönderildi demiş Mehmet Hacı.
1: Yani şimdi onu söyleyecektim. Ondan önce de Erol Bulut, Erol Hoca ortalamıştı, abim hatırlattı soldan, sol açıktan. Erol Bulut ortalamıştı. Aykut Kocaman çok güzel bir gol vuruşuyla tamamlamıştı. Abim hatırlattı. O da İzmir'den dinliyor.
0: Selamlar.
1: İşte, her dediğim İzmir'e gitti. Onlara da sevgiler, saygılar. Diğer taraftan şimdi seçimin bir yıllık olacak olması da Aziz Yıldırım'a çeviriyor İbre'yi. Yani duygusallık da devreye girdiği zaman, yani üçüncü bir seçim kaybettirmeyelim efsane başkanı deyip oy verecekler de var. Yani zaten 12 yıldır olamıyoruz. Bir yıl daha olamayız. Zaten gelecek yıl olağan kongre var. Olağan kongrede diğer başkan adaylarına oy verir. Zaten Aziz Yıldırım başarısı ama gelir. Son bir yıl, son bir last dance var ya, son dans, evet. Son bir tango, son bir samba ya da Sayın Aziz Yıldırım'a oyun gitme sebeplerinden, belli sayıda oy gitme sebeplerinden biri de bu olacak. Katılıyorum. Yani bir yıllık seçim olması da Aziz Yıldırım'ın avantajına.
0: Son olarak gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Berk Bey, sizin ve Erkan Bey'in bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileyelim bizler de.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Aziz Başkan'ın stat projesi için ne düşünüyorsunuz demiş. Emre ben İstanbul'dan demiş.
1: Ya stat projesi bugün yapılacak bir proje şimdi. Bir, hiç kandırmasınlar. Yani bir yıllık
0: ama seçimde... Ama Nihat Özdemir de ben bu maçlar oynanırken burada bu işi bitiririm demiş ya.
1: Yani bu yıl o yıl değil şimdi. Nihat Özdemir veya yani bu Fenerbahçe yönetiminde olmasına gerek yok. Yani Barcelona'ya mükemmel bir stat yükseltme projesi yaptılar. Nihat Özdemir çok önemli bir değerdir Fenerbahçe'de.
0: Uzadı bu arada. O da çok önemli bir durum. Mesela bunu konuşuyorsak biz, normalde konuştuğumuzda Nihat Özdemir ben yaparım dediğinde ben bunu eleştirmem. Ama bir yıl içinde yapılacak bir projeyi Erkan Tiryaki gibi birçok gazeteci de hemfikir ve bence haklı Selim yorum odur. Bir yıl içinde yapılacak mı yapılmayacak mı tartışırken yorumluyorsa ben burada bunu hatırlatırım bir gazeteci olarak. Orada yani uzadı ve uzamasıyla eleştirildi Barcelona'da.
1: Fenerbahçe kongre üyeleri de zaten buna şey yapmayacaktır. Yani stat dursun, bu yıl da 50 bin 2 bin kişiyi oynayalım derler. Bu gelecek yıl seçilecek başkanın 3 yıllık projelerinden birisi olacak. Yani hı hı. Bu yılın bu şey değil. Yani 1 yıl ya 10 ay sonra seçim var Fenerbahçe'de tekrar. 12 ay sonra bir daha seçim var Fenerbahçe'de. Yani evet. Olmak zorunda. Yani pandemi Allah korusun çok büyük bir şey olmadığı sürece Fenerbahçe'de Haziran 2027'de istiyorsa Fenerbahçe seçilecek başkanıyla 45 puan farklı şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun, ne olursa olsun Fenerbahçe'de kongre olacak 2027 Haziran'da. Tabii şampiyon olan başkan Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım gelir göreve, şampiyon olursa büyük bir ihtimalle tabii diyorum ya, yani Sayın Saadettin Saran da bu yıl şampiyon yapsaydı kalmayacaktı. Yani Türkiye'de şartlar o kadar çabuk değişiyor ki ne olacağını bilemiyoruz bir yıl sonrasını. O yüzden seçilen başkan tabii şampiyon olursa gelecek yılda başkan adayı olmak için ya başkan seçilebilmek için işte o zaman stat projesini devreye sokabilmek için güçlü olur. Ama Fenerbahçe'nin hiç endişesi olmaz. Fenerbahçe Türkiye ilk modern stadı, Türkiye ilk modern tesisi, Gençler Birliği ile birlikte İlhan Cavcav da yapmıştı tesis Ankara'ya. İlk modern tesisi. Ankara sadece İstanbul'da değil Fenerbahçe işte. İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya tesis yapması, Topuk Yaylası'na tesis yapması. Yani tesis deyince Fenerbahçe, Türkiye'nin ilk modern spor salonunun yapılması, bir takıma ait ilk spor salonunun yapılması, kulübün cebinden bir kuruş para çıkmadan ülkeyi bir kez daha kutlayalım bu konuda. Yani Fenerbahçe bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Fenerbahçe mühendislerle dolu, müteahhitlerle dolu Fenerbahçe, inşaat sektörüyle dolu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önceliği şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe Kadıköy'deki o stadı yıkar, 3 yılda da yerine, yani 2 yılda da yerine yenisini diker gider, gerekirse 2 yıl Anadolu'yu gezer oynar, hiç önemli değil. 100 bin kişilik stat yapar Fenerbahçe oraya. Fenerbahçe stat sorununu çözer çok rahat. Evet, şu anki stadın kapasitesi yeterli değil, çok net bir şekilde. Lokasyon aynı kalması lazım bence. Yani benim kişisel fikrim Kadıköy, Fenerbahçe lokasyon aynı kalmalı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir stat probleminin bu yıl öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var kapasite problemi. Diğer rakiplerinin gerisinde kaldım. Ama hala içeri girdiğin zaman Türkiye'nin ısıtmasıyla, işte ekranlarıyla, koltuklarıyla en modern stada, eski olmasına rağmen en modern statlarından birisi. Yani ilk hala ben girdiğim zaman Fenerbahçe Kadıköy'e, Şükrü Saracoğlu stadına üşümüyorum. Çünkü kışın girdiğim zaman ısıtmalar açılıyor tribünlerin her tarafından. hala modern aslında ama tabii ki günümüz uygun biraz daha kapasitesi.
0: Abi üşümüyorum da diyemem ya Erkan Tiryaki.
1: Ya o
0: basın tribününde
1: kaç maç seyrettin Kasımpaşa ve Olympiakos?
0: Bak orada da bir şey diyemem olarak. Sana. Orada da bir şey diyemem. Orada
1: bak,
0: da.
1: Ben sana bir şey diyeyim. Bir maç izledim, iki maç. Daha fazla üşüyorum ben gittiğim zaman. Olympiakos stadından daha fazla üşüyorum.
0: Abi ora çünkü Olimpiyat'ta yine kapalı noktalar var. Böyle bir arada kalma, derede kalma durumu oluyor.
1: Haliç'ten soğuğu alıyorsun Kasımpaşa'da. Ve Türkiye'nin en güzel butik statlarından birisi. Bayılıyorum o
0: stadyuma. Ya bak şimdi dersi kaynattık. Durumu da toparlıyoruz. Ve ben abi o zaman dersi kaynattığına göre bitiyor. Stadyumu da konuşalım, onu da konuşalım ama ben bir kavurma tarifi alayım mı senden?
1: Yok alma, ben yiyeceğim.
0: Yapacağım. Peki abi, tamam peki.
1: Ben yiyeceğim yani, ben yerim. Yapmam. Yani peki. Yaparım ama işe eline bırakmam.
0: Benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim ben olsun yerim. Madem. Yapıcı ya da benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem. En azından tarif değil de böyle en azından şöyle bir uyarı, bayram uyarısını senden ya, alalım.
1: Öyle bir adam
0: yollarda dedi. Dikkat bak, edelim. Yollarda tamam, dikkat edelim. Ne başla mesela abi?
1: Bak 40 yaşındayım. Ben çocuk, ben 7 yaşındayken dedem rahmetli olmuş, annemin babası. Hatırlıyorum hayal meyal. Sofraya otururmuşuz. İşte ben 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında her neyse. Yemek yemezmiş. Niye yemek?
0: Erkan Tiryaki ile beraberiz.
1: Tabii yemek, niye yemek yemiyorsun evet. diye sordukları zaman dedeme. Nasıl yiyeyim, adam öyle bir iştahlı yiyor ki benim karnım doyuyor diyormuş. Ben öyle yer yani çocukluktan beri. Ben yiyeceğim. Ben yerim, güzel yerim. Ondan dolayı yemeğiyle ilgili en son tavsiye duyuyor. Aman yarın kaçırmayın şöbiyetleri, şunları bunları falan demeyeyim. Ama en önemli şey kurban paylaşımdır. Biz öyle gördük.
0: Doğru.
1: Öyle biliyoruz. Dinimiz de onu şey yapar. Evine et girmesin. Evine et girmeyenlerin evine et girsin. Maksadıyla kesilendir kurban. En azından ben yani benim evimde kavurma pişmeden başka evlerde kavurma pişsin. Pişmeyen evlerde pişsin tarafındayım. Bunu yaşatmak lazım. Hem dini açıdan hem de kültürümüzün açısından.
0: Konu buraya ne zaman gelecek ve asıl olanı konuşacağız diye bekliyordum Erkan Tiryaki. Ve hemen buraya getirdiğin için de seni tebrik evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Diğer taraftan da tabii ki dönüş yollarında çok dikkatli olalım. Evet. Yavaş gidelim gerekirse. Yani bizi dinleyecek dinleyicilerimizle bayramda. Herkese iyi bayramlar. Şu 9 gün tatil uzun zaman sonra ilk defa oldu herhalde. İnşallah insanlara. Evinde olanlara bile iyi gelmiştir. Yani sonuçta herkes bir yerlere gidemiyor, tatil yapamıyor ekonomik durumlarından dolayı. Evinde olanlara da yani televizyonu seyretmek bile, işte pijamasını giyip televizyonu seyretmek bile, o meşakkatten uzak kalmak bile keyifli. Biz basın mensuplarına, yok ben de yıllık izindeyim ama şu an WhatsApp mesajlarım bak birikmiş, 10-15 WhatsApp mesajım birikmiş. mutlaka işle ilgili olanlar, Allah çalışanlara da yardımcısı olsun. İyi bayramlar, nice bayramları diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden diye klasik. Ben kolay kolay selam vermeyi sevmem. Özellikle şimdi abim Bacanağ'ın yanında, Mert'in yanında, çok severim. Beşiktaşlı.
0: Selamlarımızı iletelim. Beşiktaş,
1: benim yengem de Beşiktaşlı. Abimin eşi de. Yani abim ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorsun. Yengem de Beşiktaşlı.
0: Evet evet.
1: Sırf onlar için Beşiktaş başarılı olsun istiyorum. Buradan da hatta Mert'e bir şeyim vardı. Sözüm dinliyorlar şu an. Çünkü biliyorum bir Beşiktaş forması, imzalı Beşiktaş forması ayarlayacağım ona.
0: Peki. İmza konusunda abi İstanbul'da olduğum için program yaşarsan ben de yakın zamanda Beşiktaş imzası için, Beşiktaş tarafında forma imzası için orada iletişimden Cihangir abiyle görüşüyordum. Birlikte onları da verebiliriz.
1: Yardımcı oluyor. Evet. Yani şöyle, Beşiktaş'taki sorun şu. Her yıl çok fazla futbolcu değişiyor. Yani daha geçen bir kardeşimize imzaladı.
0: Doğru.
1: Abi takımın getirdin de takımın yarısı gidecek diyor. Ne yapayım dedim yani.
0: Doğru.
1: Yani takımın yarısı gidecek dedi. Ne yapayım? Rafa Silva, Rafa Silva diyordu. Rafa Silva var. Rafa Silva bir ay sonra gitti mesela. İmzası var. Beşiktaş'taki sorun da o. Şu an en garanti imzalar Galatasaray'da herhalde.
0: Doğru. Tabii orada bile çok büyük efsaneleri.
1: Sirkülasyon oluyor tabii ama.
0: Yani Icardi mesela konuşursun bir 3 ay sonra. Ne oldu? Yani, ne olacak?
1: Tabii.
0: Gibi.
1: O
0: bakalım.
1: Yüzden yani bugün için en önemlisi Morkun ama 3 ay sonra peki. Ne olacak bilmiyoruz. Yeni sezonda diyelim.
0: Peki bu arada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında önemli öne çıkanlarda limit konusu da vardı. UEFA ile ben konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye demiş. Oradaki bazı arkadaşlar var. Onlara sordum. Onlar ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu, tam açık demiş. Şimdi Aziz Yıldırım bugün bunları konuşuyor limit konusunda. Ama Hakan Safi de şurada haklı. Dedim ya Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi tarafı burada yanlış yaptı, burada çok dolu değil Aziz Yıldırım'ın bu hatasını ya da en azından bu iletişim eksiğini değerlendiremedi diye. Aynı şekilde Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi tarafında da şunu haklı görüyorum. Sayın Başkan, sana bunlar yakışmaz, Ali Koç git Ramos'ları al, onları al, bunları al diyordu diyor. Diyordu. Şimdi o duruma kendisi geldi diyor. Yani dikkat edeceğiz. Öyle olmaz, küme düşürür UEFA. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yıldız alacaksın, 10 asker alacaksın gibi şeyleri kendi kullanmaya başladı diyor. Hakan Safi. Orada da Hakan Bey haklı. Onu söyleyeyim.
1: Yani iki tarafında evet. Yani dediğim gibi az önce çizdiğim yol haritası, Sayın Aziz Yıldırım yol haritası belli gibi Aykut Hoca. Oraya evet mutlaka Osimhen ya da Leroy Sané tarzında özellikle kanat ve santrafora dünyaca ünlü birer yıldız, ama onun yanına işte Gendouzi gibi belki işte kim diyelim, yani zaten arkan iyi. Arkayı şey yani isim evet. olarak iyi. Skriniar'ım var, Kanten var, Gendouzi'm var. Bilmiyorum taraftar Ederson affederse Ederson var. Atıyorum sol beki dünyaca ünlü bir yıldız değil de Arch Brown tarzı. Hocanın beğendiği bir oyuncu alırsınız, ama sağ öne özellikle, sol önde de Kerem'i kullanırsanız, İrfan Can Kahveci'nin de döneceğini düşünüyorum ben. Sağ öne özellikle dünya çapında işte Leroy Sané tarzı isim olarak Kante tarzı, yani Kante ismi gibi bir isim almalısınız. Santrafor'u da Fenerbahçe'nin alacağı iki isim böyle. Az Yıldırım'ın bence. Onun dışındaki isimler takım oyuncuları olacaktır. Savaşçı oyuncuları olacaktır. Zaten kadro yapısı belli Fenerbahçe'nin. Yani orta sahanın göbeğinde zaten hiçbir ihtiyacı yok. Atıyorum Dünya Kupası'ndan sonra İsmail anormal bir evet. performans sergiler. 40 milyon euro teklif gelir İsmail'in yerini doldurmak için. Bu arada yerli transferi de yapman lazım.
0: Yani toparlıyorum yavaş yavaş.
1: Son olarak şunu, üzücü olan hiç yerli futbolcu ismi ortaya çıkmıyor. Yani o kadar yerli futbolcular geriye gitmiş demek.
0: Zeki için da. Türkiye'den çok net bir isim bir takımla anlaştı ya da teklif aldı şeklinde haberler gördük.
1: Kim?
0: Zeki için, Zeki Çelik için son 1-2 haftada. Ama kim, hangi takım?
1: Evet. Yani Beşiktaş'ın sağ bir problemi, yani Fenerbahçe'de Semedo ve Mert Müldür var. Evet. Yani yerli oyuncu, Anadolu'dan da yerli oyuncu.
0: Peki.
1: Çünkü 10 yabancı kuralı var. Yani mutlaka yerli oyuncu piyasası da değerlenecektir. Bakalım orada kim doğru hamleler yapacak.
0: Az önce şunu hatırlatmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın o sözünü hatırlayarak o zaman kapatalım. Sayın Başkan bugün böyle bütçe konusunda bu tarz açıklamalar yapıyor, ama hani bir gazeteci olarak hatırladığımı da söylemek durumunda. Hani en azından burada işe yarar bir hatırladığımız bir şey varsa söylemek durumunda. Sadece Hakan Safi tarafını az önce dediğimiz gibi çok da dolu gelmiyor Hakan Safi'nin açıklamaları bana dediğimde, nasıl orayı eleştirebiliyorsam. Aziz Yıldırım tarafında da ne görüyorsam onu konuşmam gerektiğini, hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu borç olarak biliyorum. Aziz Başkan şöyle diyordu 4 yıl önce.
2: Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklensi. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortega'lar.
0: Tabii geçmişine bak neler geldi dediği noktada şimdi, Sayın Başkan'ın imzası, onları da hatırlatmakla beraber bu açıklamayı hatırlatalım.
1: Geçmişte harcama limitiniz de şey değil evet. Fenerbahçe. Yani Az Yıldırım'la o 2014-2015 sezonuydu herhalde. Ya da 15-16 o Van Persie'ler, Naniler, Bursa'dan Volkan Şen, Fernando Aşener, Ozan Tufan yüksek bütçeli transferler de yaptılar. Ondan sonra zaten bir mali krize girdi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Finansal fair play'in çıktığı yıllar. Ama tabii burada yani savunmak gibi olmasın, ama şey demek istiyor yani. Dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu için Koç ailesi, Koç grubu yani şey yap yani, ki zaten o daha sonra da yaptı yani. Ceko, az önce Ceko diyordu, Ceko'yu da getirdi işte, Mourinho'yu da getirdi işte kaleci Ederson'u da getirdi, öbürünü de getirdi. Yani zaten yaptı evet. 12-3 yılında Sayın Ali Koç bunların hepsini yaptı, ama olmadı. Onu demek istiyor yani. Çok zenginsin, düşük peki. profilde isimler getirme de pahalı isimler getir. Ama o dönem Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin bütçesini düzeltmeye çalışıyordu. Zaten bütçesini düzelttikten sonra da yaptığı transfer, ne kadar çok eleştirdiğimi biliyorsun Sayın Ali Koç'u, ama
0: tabii.
1: iyi de ölür hakkını yem. O dönemler batık haldeki bir kulübü toparlamaya çalışıyordu. Ondan sonra da zaten doğru transferler bence birkaç yıl üst üste yaptı ama bir türlü olmadı. Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik sağlanamadığı için meyvesini yiyemedi. Umarım Fenerbahçeliler gelecek sezon kim başkan olursa olsun meyveyi birlikte yer, ortak tabaktan yer. Başarının sırrı bu. Fenerbahçe bütün kesimler aynı tabaktan yemek zorunda Fenerbahçe'de. İki tabak olduğu zaman Fenerbahçe'de başarısızlığın en büyük sebebi bu. Umarım kim başkan seçilirse seçilsin etrafında toplanılır ve başarılı olur Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısına Fenerbahçelilerin çok ihtiyacı var. Uzun yıllardır başarı yok. Umarım doğru yatırımlar karşılığını alır.
0: Peki. Erkan Tiryaki çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar ben dileyim sana tekrardan.
1: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık. Bu arada Cihat Bey'in bir mesajı daha olmuş son bölümde. O da demiş ki Hull City'ye gitmesin demiş. Gülmüş Guardiola için. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki ile seçim özel yayınımız olmuştu. Biraz geçmişe gittik. Biraz geçmişi hatırladık. Biraz bugünü konuştuk ki açıklamalarla son bir ayı da uzun uzadıya masaya yatırdığımız bölümler oldu. Tabii olması gerektiğince her iki tarafı da değerlendirmeye çalıştık. Takdir Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin, Fenerbahçe üyelerinin daha doğrusu, kongre üyelerinin daha doğrusu, Divan Kurulu son gerçekleşen kısımda organizasyon olduğu için aklımız oraya gittik muhtemelen. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Aman dikkat edelim yollarda trafiklere. Sadece trafiğe mi? Hayır, ona da değil. Havalar da ısınıyor bakın, fark edin lütfen. Biraz öyle yeme alışkanlıklarına da sanki dikkat etmek gereken noktalara giriyoruz, zamanlara giriyoruz. Aman dikkat diyelim. Ben Berk Sayar, sizlerle birlikteydim ve Erkan Tiryaki ile birlikte, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikte radyo gol frekanslarında Fenerbahçe seçim özel yayınına bayram özeliyle sizlerle, bayramın özelinde sizlerle buluşturduk. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
6: Futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk sevgili Muzaffer.
6: Nasılsın abi?
7: Teşekkür ederim. Sen? Her şey yolunda inşallah.
6: Çok şükür iyiyiz abi. Beşiktaş gündemi de hareketli. Evet. Hemen dedik bir bayram öncesi bir Beşiktaş programı yapalım. Sen de kalktın İzmir'den geldin. Ayağına sağlık. Mikaya Çilingiroğlu dedin. Orada bazı demeçlerinden devam etmek istiyorum. Kendisi dedi ki Sergen gitti peşine hemen Önder Özen geldi. Zaten belliymiş. Başkanın Sergen'in bırakmasına şaşırdım sözü blöf dedi. Bu konudan bu olay çıkar mı? Bu sonuç çıkar mı sence?
7: Ya bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Çünkü biliyorsun ben geçen hafta da bunu anlatmıştım. Konya Spor maçından sonra yaşanan hadiselerden sonra evet başkan Sergen Yalçın'ın yanında durdu. Fakat o iki haftalık dilime bir bakmak lazım. Ne kadar Sergen Yalçın'ın ve Serkan Reçber'in yanında durdu? O da tartışılır. Belki de başkan buna yol verdi. Yani dedi ki Sergen Yalçın'ın kendi bırakması gerektiğini düşündü. Sergen Yalçın da bu uygulamayı doğru bir şekilde taraftarın önüne sundu. Ama aslında başkan şunu düşünüyordu. Yeni gelecek teknik adamı Alman ekolünden bir teknik adam diye düşünüyordu. Fakat iki gün sonra Önder Özen'le anlaşmasından sonra Önder Özen'in sır gibi sakladığı bir İspanyol var.
6: İspanyol'a döndü yani.
7: Evet, kesinlikle İspanyol'a döndü. Zaten Beşiktaş'ın masasında 3 tane teknik adam var. Yani klaslık anlamına baktığımız zaman A plus seviyesinde bir teknik adam var ama bu teknik adamdan cevap alamıyor Beşiktaş takımı. Biraz potansiyeli düşürmeye çalışıyor ama doğru bir teknik adamla doğru transferlerle önümüzdeki seneye girmek istiyor. Fakat bunu nasıl başaracaklar? Yani bu konu transferler üzerinde nasıl gerçeğe dönüşecek? Bunu büyük bir ihtimalle bayramdan sonra öğreneceğiz.
6: En güçlü adaylardan birisinin de abi Filipe Luis olduğu söyleniyor.
7: Filipe Luis'le görüşmelerin yapıldığı ama Filipe Luis'in Beşiktaş'a sıcak bakmadığı da net bir bilgi. Onu da söylemek istiyorum.
6: Beşiktaş'a sıcak bakmıyor yani.
7: Evet.
6: Bir de tabii Fenerbahçe'de çok konuşulan Jesus ismi de Serdal Adana'nın gündeminde diyebiliyoruz. Oraya bir teklif yapıldı mı ya da...
7: Şu anda Serdal Adana'nın şey kendi demeci bu. Uh-huh. Jesus'la ilgili bir şeyimiz yok, teklifimiz yok. Bu teklifte bulunmadık diyor. Tabii bunu dinlemek lazım. Kulübün başkanı çok doğru bir karar vermesi lazım. Ya öyle bir seviyeye geldi ki iş tabii. Sevgili Muzaffer. Yani geldiği gün şimdi Ricardo'yla Ken Arroyo alındı. Arkasından Ole Gunnar Solskjaer hamlesi. Yani Beşiktaş takımında Ole Gunnar Solskjaer'dan sonra Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'dan sonra gelecek teknik adamın Beşiktaş kadrosuna güç, enerji ve heyecan katması gerektiğini düşünüyorum. Ya o... böyle bir lider bekliyor Beşiktaş takımı ama ya bunu başkan ser verip sır vermiyor. Önder Özen de bu konuda çok ketum. Ama bayram sonrası mutlak sürede bu teknik adamların isimleri net olarak piyasaya çıkacak.
6: Sen ne düşünüyorsun abi? Yani hoca olarak mesela şimdi Beşiktaş'ın bütçelerine vesaire baktığımızda da şimdi yabancı teknik adamlar, Beşiktaş'ın durumunu da biliyoruz. Bu durum yerliye zorlar mı Beşiktaş'ı?
7: Vallahi yerli hocaya bir isim kullanmıştım ben geçtiğimiz hafta. Nuri Şahin öne çıktı demiştim yönetim kurulunda. Evet. Çünkü yerlilerde bir baktığımız zaman Şenol Güneş, bir de Nuri Şahin vardı. Şenol Güneş'le ilgili çalışma fırsatımız olmayacak demişti başkan. Evet. Geçen hafta bu demeçleri vermişti. Ama onun akabinde Nuri Şahin isimli de bayağı bir yönetim kurulu içerisinde yükselmeye başladı. Ama tabii Nuri Şahin'in de bir kulübü var. 3 yıllık bir kontratı var hatırlayacak olursak. Göksel Başkan'ın da çok değer verdiği bir teknik adam. Yani Beşiktaş doğruyu sadece teknik adamla değil, doğruyu yapacağı transferlerle, alacağı atraksiyonlarla birlikte alması lazım. Yani Beşiktaş camiasının en büyük hedefi bu yıl, evet biz şunu diyoruz, Beşiktaş her zaman formasıyla şampiyonluğa oynar. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Öyle değil. İş öyle değil. İşte Sergen Yalçın'la birlikte gördük. Ola Gunnar Solskjaer'le birlikte gördük. Van Bronckhorst'la birlikte gördük. Ya Beşiktaş kulübü 4 yılda sevgili Muzaffer, 4 tane başkan, 13 tane teknik adam değiştirmiş. Ya nasıl başarı çıkacak? Yani ortaya camianın beklediği o başarıyı nasıl ortaya koyacak Beşiktaş yönetimi? Bu ciddi soru işareti. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Ama Beşiktaş camiası büyük bir camiadır. O Beşiktaş taraftarı yürekli bir taraftardır. Takımına her şekilde destek verir ama o ışığı görmesi lazım. O ışığı görebilecek en büyük adım da inşallah Önder Özen'den gelecek. Ama Önder Özen bence şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum.
6: Ne hatası?
7: Şöyle bir hata yaptı. Geçen yıl Sergen Yalçın geldiğinde Graf biliyorsun Beşiktaş kulübünün bünyesinin içerisindeydi fakat teknik kadroya karışmadı. Sergen Yalçın hemen Serkan Reçber önerisinde bulundu ve başkan bunu kabul etti ama Graf kenarda kaldı. Bu yıl Graf gene kenarda. Şimdi öne çıkan Önder Özen var. Acaba Graf Önder Özen için büyük bir sıkıntı yaratabilir mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
6: Yaratacağını düşünüyor musun?
7: Olabilir. Çünkü Sergen Yalçın'ın arkasından Goodbye şarkısını tabii gönderen bir adamın Önder Özen'in arkasından da neler söyleyeceğini herkes umut içinde bekleşiyor. Ama tabii sevgili başkanın artık bir karar vermesi lazım. İstikrara dönmesi lazım. Takımı ayağa kaldırması lazım. Beşiktaş ruhunu tekrar Tüpraş stadına getirmesi lazım. Sevgili Muzaffer.
6: Abi şimdi Sergen Hoca üzerinde şöyle durmak isterim. Sende bir bilgi var. Sergen Yalçın ve Serkan Rençber eğer göreve devam etselerdi transfer listelerini hazırlamışlardı. Ve bununla beraber başkana gideceklerdi. Ondan bize birazcık bahsetmek ister
7: zaten
6: misin?
7: Zaten bunu başkana da söylemiş Serkan Rençber. Yaptığı toplantıda Sergen Hoca bıraktıktan sonra Serkan Rençber'le birebir görüşme yapmış başkan. Serkan Rençber ve Sergen Yalçın'ın listesinde olmazsa olmaz iki tane oyuncu vardı. Patrick Schick vardı. Bayer Leverkusen'den 103 tane gol atmış. 6 yıl oynamış. Önemli bir santrofor.
6: Kesinlikle.
7: Ve kaleye de Jorgensen vardı. Yani bunlar için Beşiktaş camiası bütün seferberliği ilan edip bu iki oyuncuyu almak istiyordu. Hatta Bournemouth'tan Senesi, sol stoper, yaklaşık 5,5 yıldır Bournemouth formasını giyiyor. 29 yaşındaki Arjantinli'nin çok değerli bir stoper olduğunu, çok değerli bir lider özellikli stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu listeyi sunmuşlardı ama Serdar Adalı, Sergen Yalçın ayrılığından sonra bu tarz transferlere gidecek mi? Bu konuya Önder Özen nasıl bakış açısında bulunacak? Yeni gelen teknik adam bu transferlerle ilgili düşüncelerini tabii ki yönetim kuruluna söyleyecek ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Beşiktaş'ın kazancı ve bu sene çok ihtiyacımız var sevgili Muzaffer.
6: Yani oyuncu arayışları tabii Beşiktaş'ta devam ediyor. Bir Semih Kılıçsoy meselesi var. Yani Semih Kılıçsoy meselesi derken menajeri Avrupa'da

0: O da biraz soru işareti.
1: Evet,
0: hani
1: abi
0: teknik
1: ya.
0: Adamlar niçin tercih bu kadar etmiyorlar? Özel bir santroforu niye denemediler, niye beklemediler, niye sabretmediler ki Mustafa Erhan Ekimoğlu'na yapılan o tolerans bence evet. Semih Kılıçsoy'a yapılmadı. Semih Kılıçsoy bu sene Cagliari'de biliyorsun 13 maç oynadı.
1: Evet.
0: 13 maç ilk 11 oynadı. 25 maç oynadı ama 13'ünde ilk 11. 5 gol attı. Önemli işler yaptığı günler oldu. Vasatın üzerine çıkamadığı günler oldu ama her şekilde kiralıktan dönecek bir oyuncumuz olduğu için Beşiktaş forması ile birlikte yeni bir çıkış, yeni bir umut içerisinde olabilir.
1: Abi sana o konuda katılıyorum. Yani Semih Kılıçsoy bence yetenekli bir oyuncu. İstikrar sağlasa, oyunlama alışkanlığını elde etse bence Beşiktaş'a çok da yararlı olabilecek bir futbolcu.
0: Ola Gunnar Solskjaer zamanında o dönemde zaman zaman kenar oynatıldı. Zaman zaman santrafor oynatıldı. Yani bir oyuncunun bir mevkisi olur.
1: Aynen,
0: öncelikle
1: aynen.
0: O mevkiden oyuna çıkmaya. Ya oyunun işine hükmetmeye çalışır ama baktığımız zaman sevgili Semih orada sol kenar oynadığında zaman zaman düşük performanslar. 2-3 hafta sonra santroforda düşük bir performanslar bu sefer Ola Gunnar Solskjaer'in de kafasını karıştırdı ama Semih Kılıçsoy altyapımızdan yetişmiş değerli bir oyuncudur. Sahip çıkmak lazım. Onunla birlikte devam etmek lazım. En azından ikinci, üçüncü santrofor özelliğini Beşiktaş'a yansıtabilecek bir görüntüsü olabilir ki bu sene onun için büyük bir de deneyim oldu yani.
1: Transfer gündemine devam edelim. Alaba ismi çok konuşuluyor.
0: Evet, bunu da
1: Beşiktaş'ta
0: sordum.
1: 33 yaşında bir oyuncu ama geçen sezon çok tabii sakatlandı. 2 ay oynayamadı. Toplam 16 maça çıktı. Sen sordun, konuştun. Nedir orada durum?
0: Ben Veli Kavlak'ı aradım dün. Dedim ki Alaba konuşuluyor Beşiktaş'la ilgili. Veli Kavlak'ın biliyorsun Avusturya milli takımından takım arkadaşı ve çok iyi bir arkadaşı. Ya dedi hiç haberim yok dedi. Böyle şeyler yazılıyor ama dedi mutlaka dedi bir görüşeceğim kendisiyle. Şu ana kadar herhangi bir teklif gitmemiş kendisine. Ama bir teklif aşamasında olduğu zaman Beşiktaş Alaba çok değerli bir oyuncudur. Önemli bir oyuncudur. Biraz yaşı, kalibresi biraz yüksek olsa da Beşiktaş takımına fayda sağlar mı? Bence sağlayabilecek yetenekte bir oyuncu.
1: Bence de ama tabii işte
0: ama başkanın da şöyle bir söylemi var.
1: Sıkıntı.
0: Hatırlayacak olursan geçen transfer döneminde sol kullanma tarihi geçmiş oyunculardan artık vedalaşacağız demişti. Yani 30'un 32'nin üzerinde oyuncularla çok oynamak istemediğini deklare etmişti. Bütün basına, bütün kamuoyuna söylemişti ama bu söylemlerinden geri dönecek mi bu sene? Ben de meraklı bir şekilde bekliyorum transferi.
1: Abi yani şöyle belki de dönmesi gerekiyordur. Şimdi sonuçta söyledikleri ve düşündükleri doğru olsaydı Beşiktaş bugün bu halde olmazdı. Yani
0: başka
1: gidip
0: bir
1: gidip de 30 yaşındaki 35 yaşındaki oyuncuları alsın tabii demiyorum da demek ki fikirler değişiyor. Kafa değişiyor.
0: Ya tabii futbol göreceli bir oyundur. Futbolda bu hafta yoktur. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar vardır. Yani bu hafta iyi performans sergilersin ki Sergen Yalçın 4 hafta önce alkışlanıyordu.
1: Tabii.
0: 4 hafta sonra yani istifa nareleri atıldı. Anlatabiliyor muyum? Futbolda dün hiçbir zaman yoktur. Futbolda bugün ve yarın vardır. Tabii bugün doğru oyuncularla doğru bir potansiyel oyun sahneye çıkartabilirsen Beşiktaş için büyük bir fayda olur. Bazı söylemlerinden de geri adım atmak zorunda kalırsın.
1: Abi Sergen Hoca döner mi yorumculuğa sence?
0: Sergen Hoca biraz kafa dinleyecekmiş. Birkaç ay böyle kendine gelecekmiş. Çünkü üzerinde büyük bir yük vardı. Yani Beşiktaş camiası onun için çok değerli ve önemli bir camia. Büyük bir yükten kurtulduğu için birkaç ay dinlenecekmiş. Ama tabii ileriki hayatında antrenörlük mü yapar, işte yorumculuk mu yapar? Ama benim geçen hafta bir söylemim vardı hatırlayacak olursan. Yani yorumcu antrenörlük yapmasın. Tabii. Antrenörler de yorumculuk yapmasın. Çünkü iş dönüyor dolaşıyor. Oyuncu potansiyeline geldiğimiz zaman, oyun kurgusuna geldiğimiz zaman bir oyuncuyla ilgili sürçülisan edebilir. Biliyorsun ki Rafa Silva'da yaşanan canım. Bir hadise vardı biliyorsun.
1: Abi mesela yani dediğin gibi mesela Volkan Demirel'in bu Fenerbahçe hoca ararken yorumculuk yaptığı dönemde Kerem Aktürkoğlu transferi sürecinde Kerem'e söylediği bazı şeyler vardı mesela ben almazdım etmezdim. Yarın öbür gün Fenerbahçe'nin hocası olsan Kerem'le nasıl çalışacaksın?
0: Tabii çalışacaksın yani bu deyimlere,
1: çok ince bir çizgi
0: bu söylemlere abi. Bunlara çok dikkat etmek lazım özellikle.
1: İşte Önder Özen ya, o işi yıllardır müthiş
0: işte
1: yapıyor.
0: İşte üst düzey bu işi bildiğin zaman bu sürçülisanlara fazla girmiyorsun. Önder Özen'i bu konuda kutlamak lazım.
1: Kesinlikle
0: tabii
1: abi.
0: Ki. Yani kol kırılır, yer içinde kalır mantalitesiyle. Yaklaşık 13 senedir işin yorumculuk kısmını getirdi ama üzerinde çok büyük bir yük olduğunu ve bu transferler ve hoca döneminde gerçekten Beşiktaş'a ne kadar katkı vereceğini inan bana tüm Beşiktaşlılardan fazla merak ediyorum.
1: Abi oh meselesi var. Sence Beşiktaş'ın birinci santraforu oh mudur? Yoksa daha yüksek profilli bir oyuncuya gidilmeli mi? Mesela Jurasi ismi konuşuluyor. Hem Fenerbahçe'nin de gündeminde var. Beşiktaş'ın da gündeminde var. Ama oh mu birinci santraforu Beşiktaş'ın? Ne diyorsun
0: vallahi,
1: o konuda?
0: Vallahi bu tartışılır. Yani ilk geldiği gün baktığımız zaman
1: enteresan
0: takım birlikteliğinde olur. Takıma yardımcı olmaya çalışan, kuvvet özelliğini ortaya çıkartan ve atmış olduğu gollerle gerçekten camiayı büyüleyen bir oh görüntüsü vardı. Ama bu performans Galatasaray ve Fenerbahçe maçından sonra düştü. Ama bu sadece oh'luk bir durum değil. Ya üçüncü bölgeye ne kadar fazla gider? istersen. Oho ne kadar topla buluşturursun.

0: o kadar potansiyel gol imkanı bulabilirsin. Fakat Beşiktaş takımı o 3. bölgeye geçişlerde büyük problem yaşadı. Büyük sıkıntı yaşadı. Ha ben diyemem ki geçen sene işte bu performansıyla Beşiktaş'ın önümüzdeki sene şampiyonlukta en büyük oyuncusu diye soracak olursam ben bunu söyleyemem, ama Beşiktaş gerçek kimliğini bulmuş. O kültüre ait çok değerli bir santrafor getirmekle yükümlüdür.
1: Zorunda diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki. Şimdi abi senin özellikle parantez açmak istediğin bir Rahmi Koç meselesi var. Oradan istersen ben sözü sana vereyim. Ne söylemek istiyorsan dinleyelim biz.
0: Ya Beşiktaş'ın gerçekten bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biridir Rahmi Koç baba. Yani sıkıştığın zaman gidersin. Süleyman Seba zamanında gitmiş. Yıllarca kulübe vermiş. Yıllarca reklam vermiş. Hiç usanmamış. Beşiktaş'a her türlü faydası dokunan bir adamın büyük yıllar yaşaması Beşiktaş kulübü için çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum. Sevgili merhum rahmetli toprağı bol olsun Süleyman Başkan'ın Beşiktaş'a en büyük bıraktığı hediyedir Rahmi Koç beyefendi. Çünkü 1 milyar 800 milyon TL parayı keş bir şekilde başkanın kasasına, Beşiktaş kulübünün kasasına vermek çok kolay bir hadise değildir. Bu takımın borcu 28 milyar TL'ye yakın. Yani %7'sini, bu borcun %7'sini Beşiktaş kulübüne veriyorsa bir insan, bu insanın sonuna kadar arkasında durması lazım Beşiktaş camiasının. Her düştüğü günde Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Her zaman Beşiktaş birlikte olmuştur. Bol uzun ömür olsun inşallah Rahmi Koç.
1: Özellikle bir teşekkür etmek istedim.
0: Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Çok klas insan hakikaten çok. Abi. Yani o Koç ailesinin o gelenekleri şeyleri hakikaten ülkemiz için de çok değerli çok. Bir aile hakikaten.
0: Çok.
1: Abi şimdi birazcık daha bende de birkaç bilgi var. Oraya gireyim. Ondan üzerinden de yürüyelim. Hüseyin Yücel tarafından aldığım bazı bilgiler var. Onları paylaşayım. Hüseyin Yücel tarafından aldığım bazı bilgiler var. Onları paylaşayım. Şimdi Hüseyin Yücel'in 90 milyon euro nakitle bir sonraki seçim için hazırlık yaptığı söyleniyor.
0: Bu konuşuluyor.
1: Serdar Adalı, Kaya Çilingiroğlu'na Hüseyin Yücel'in Beşiktaş'tan alacağı 17 milyon euro dedi. Hüseyin Yücel kanadından benim aldığım bilgi alacak 24 milyon euro, ancak Yücel'in parayı alma gibi bir niyetinin olmadı. Bir de Adalı, Hüseyin Yücel'in de bize başka yerlerden de borcu var dedi. Hüseyin Yücel bunu kesin bir dille reddetti. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a her zaman vermeye hazırım. Beşiktaş'a ne borcum ne de Beşiktaş'tan alacağım var diyor. Adalı, Yücel'in adaylık düşüncesinin olduğunu bildiği için mi böyle bir gündem yaratıyor sence?
0: Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Serdal Başkan gittiği zaman mutlaka bu camia sahipsiz asla kalmayacaktır.
1: Tabii.
0: Burada da çok değerli ve yetenekli insanlar vardır. Bunlar da tabii ki yavaş yavaş hazırlıklarını yapmakta son derece haklılar. Çünkü takımın gidişatı, oynanan futbol, değişen teknik direktörler, değişen 3 tane futbol aklı, baktığınız zaman çok doğru bir görüntü var mı? Çok doğru bir görüntü yok, ama her şekilde biz Beşiktaşlı olarak bunları konuşmanın biraz erken olduğunu, Serdar Adalı Başkan'a gene destek vermemiz gerektiğini tüm camia bireyleri olarak biliyoruz. Ama günün sonuna geldiğimiz zaman gerçekten Hüseyin Başkan'ın da Beşiktaş kasasına bıraktığı bir para vardır. Doğrudur. Bu 24 mi 17 mi onu net bir şekilde bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş camiasından bu parayı istemiyordu. Seçime girmeden bir gün önce de bunu söyledi. Seçime girdiği anda da, kaybettiği günde de bunu söylemişti. Her zaman Beşiktaş'ın yanında olduğunu söylemişti, ama tabii ki Serdar Adalı da tabii bu konuda bakıyor. Bazı çalışmaların olduğunu kendisi çok net bir şekilde görüyor ve burada da konuşma fırsatı bulmuş. Ama Beşiktaş camiası her zaman bir başkan gider, yerine gelecek başkan da onun yapmış olduğu hatalardan mutlaka bir ders çıkartarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Serdar Adalı'nın bu sene özelinde yükünün çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok ağır bir yükü var. Bu sene önce doğru bir takım kuracak, doğru bir teknik adamla devam edecek, yeni bir sportif direktör getirdi. Bunun uyumu içerisinde olacak ve taraftarın yüzünü güldürecek. Artı borçta 28 milyar TL olmuş iken. Bu çok kolay bir hadise midir? Çok kolay bir hadise değildir. Ve bunun devamına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın oturmuş birer kadroları var. Hani Galatasaray 3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Fenerbahçe takımı ya Hakan Safi ile ya Aziz Yıldırım'la çok değerli bir teknik adam getirip o da 3 ya da 4 takviye ile bu işin en başındaki olan kulüplerden biri olacak. E dönüyoruz. Trabzonspor takımı Türkiye Kupası'nı kazandı. Fatih Tekke'yle bir çıkışı var ve başkan söz verdi. En az 3 tane 4 tane önemli oyuncu alacağım dedi. Senin bunda yarışabilmen için çok akli selim düşünüp çok doğru bir teknik adam ve doğru transferlerle sahaya çıkman lazım. Abi. Ve zaman daralıyor. 23 Temmuz'da ilk maçımız var. Bugün ayın 26'sı, 25'i, 26'sı, 27'si. Yani kalıyor 53-54 gün. Hadi bayramı da çıktık. 50 gün kalıyor Beşiktaş'ın çalışması için. Yani çok yakın zamanda bir teknik adam ve çok çabuk transferler. Çünkü Beşiktaş'ın sevgili Muzaffer bir ya da iki transfere ihtiyacı yok. Beşiktaş camiasının en az 6 tane oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Deliriyoruz artık. Gerçekten çıldırıyoruz. Yani bir Beşiktaş taraftarı olarak, bir Beşiktaş'ın sesi olarak inan gerçekten nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin kararını Serdar Adalı ve yönetim kurulu verecek. Biz

0: de buna onay vereceğiz. İnşallah doğru ve düzgün günler Beşiktaş adına olsun istiyoruz.
1: Türk futbolunun selameti için de artık Beşiktaş'ın yarışa geri dönmesi lazım.
0: 5 yani, sene oldu ya.
1: 5 sene oldu, fark açıldı. Farkın açılması sadece sanki Galatasaray'la Fenerbahçe'ye bağlıymış gibi konuşuluyor da Beşiktaş denklemde olmadığı için açılıyor zaten evet, fark bu kadar yani.
0: Evet. Beşiktaş Kasım'da havlu atarsa bu ligin ne tadı kalır ne tuzu kalır. Beşiktaş çok büyük bir renktir. Camiasıyla, taraftarıyla, stadyumuyla, oynamış olduğu futbolla Türk futbolunun en değerli renklerinden biridir. Bu renklerden bizi mahrum etmeyiniz.
1: Şimdi abi bir diğer konu daha var. Onu da sana aktarmak isterim. Şimdi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dikili taş projesi için genel kuruldan izni, gelen parayla Bankalar Birliği borcunu kapatacağım, tapuları da kasaya atacağım, Beşiktaş'a gelir olacak vaadiyle aldı. Bu vaadide resmi olarak yazdı. Şimdi Başkan Adalı'nın bu parayla Bankalar Birliği borcunu kapatmak finansal açıdan karlı değil, bu parayı transfere harcayalım şeklinde bir düşüncesi varmış. Bunun üzerine bir grup kulüp üyesi de gelen paranın resmi izne göre kullanılması konusunda kulübe ihtar çekmiş.
0: Vallahi bu konuşuluyor ama Serdal Başkan da canlı yayın konuğumuz olmuştu ET Spor'da, hatırlayacak olursan bir ay önce, yaklaşık 3 hafta önce şunu söylemişti. Evet, Bankalar Birliği'ne borcumuz var, istediğimiz an çıkabiliriz ama çıkmamız bizim için büyük bir fayda değil. %30 gibi faiz ödüyoruz. Peki Bankalar Birliği'nden çıktı diyelim Beşiktaş kulübü. Yarın transfer bütçesini yaratabilmek için tekrar bankaya gidecek. Tabii. Bu sefer %70 ile para alacak. Yani bu Beşiktaş için büyük bir avantaj olmadığını çok net bir şekilde kamuoyuna söylemişti. Ben de bu söylemin doğru olduğuna inananlardanım, onu söyleyeyim.
1: Abi üyeler mesela Adalı yönetiminin dikili taştan gelecek parayı transfere harcamasının suç teşkil ettiğini söylüyorlarmış.
0: Ama dikili taştan gelecek para zaten kulübün kasasına girecek ve kulüp kasasından da reel bir şekilde transferlere aktarılacak. Bunun suç olan tarafı ne taraf?
1: Resmi
0: tabii
1: olarak,
0: ben avukat değilim, hani, hakim de değilim, savcı da değilim ama hani resmiyete baktığınız zaman büyük bir usulsüzlük bence bunda gözükmüyor ama
1: hani
0: tabii ki bunu
1: Bankalar Birliği'nden borcu kapatacağım, tapuları da kasaya atacağım vaadi ya, bunda resmi olarak yazdığı için rahatsız etmiş birilerini. Sen ama transferde harcanmasında benim için bir sorun yok diyorsun.
0: Ben transferde harcanmasında gerçekten Beşiktaş için büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Çünkü burada çok doğru bir hesaplama yapılması lazım. Kulübün geleceği adına büyük hesaplamalar yapılması lazım. Yani burada Muzaffer öyle bir konuyu açtın ki şimdi kulüp zaten 27 milyar TL borç içerisinde, tamam mı? Çok ciddi kaynaklarımız yok. Çok ciddi tribün gelirlerimiz yok. Galatasaray Başkanı açıkladı, 150 milyon euro tribün gelirimiz var diyor. Ya bizim Beşiktaş kulübünün 20 milyon euro yok ya. 20-25 milyon euro yok. Yani biz bu kadar borçla, tribünden gelen hasılatla bunu kapatma şansımız var mı? Yok. Bizim yapacağımız transferler, harcayacağımız paradan sonra kasada kalan parayla bunu kapatacak bir durumumuz var mı? Bu da yok. Ve artı Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlikenin şu olduğunu düşünüyorum. Teknik adam ve transferler yapıldı. Borç oldu 35-40 milyar TL. Ve Beşiktaş'ta ya bir daha başarısız bir sonuçlarla başlarsa Beşiktaş, ya orada başarı yaratılamazsa, ya şampiyonluğu oynayacak bir takım kurgusu ortaya çıkmazsa, işte bunu ben düşünmek bile istemiyorum. Ve hiçbir Beşiktaşlı bunu asla düşünmek istemiyor.
1: Nereye gider o işin sonu?
0: Bu işin sonu çok büyük sıkıntılara yol açar. Ondan sonra kulüp çok ciddi başkanları elinde olsa bile herkes bu kulübün kenarından kaçar. Çünkü 40 milyar TL dediğimiz borç çok ciddi bir borç. Çok büyük bir borç. Ne bunu sponsor gelirleriyle, ne tribün gelirleriyle, ne de satacağın oyuncu gelirleriyle bunu asla kapatamazsın. O yüzden Beşiktaşlıların ve Beşiktaş yönetiminin o kadar hassas bir yol içerisinde olduğunu söylemek lazım ki. Şimdi sosyal medyada bizler dahil tüm yorumcular işte şu hoca gelecek, bu hoca gelecek. Lütfen başkan ve yönetim kurulunu bu konuda zora sokmayalım. Burada yapılacak en büyük hata Beşiktaş'a çok ciddi manada büyük bir sıkıntı yaratacaktır.
1: Var mı abi eklemek istediğin?
0: Vallahi eklemek istediğim şu var. Sergen Yalçın'ın da yapmış olduğu bir çalışma vardı. Sergen Yalçın'ın olmazsa olmaz Jorgensen kaleci. Jorgensen'le anlaşma istediğini ve yönetime bunu ısrarlı bir şekilde vereceğini. Patrick Schick transferinin olmazsa olmazını. Senesi transferinin kesinlikle Beşiktaş savunmasında olması gerektiğini. Ve Sheldrup transferi. Benfica'dan Sheldrup ismi vardı. Bu dört transferin üzerine de yapılacak 2-3 tane normal seviyede takviyelerle Beşiktaş düzlüğe çıkacağını söylemişti Beşiktaş yönetimine. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra sevgili Önder Özen ve ekibinin, yeni gelecek teknik direktörün yapılacak transferlerle birlikte inşallah Beşiktaş'a doğru bir oyun ortaya koyabilecek dönemde olmasını diliyorum ben.
1: Yani programın ortasında zaten bu isimleri tekrardan saymıştık. Bunu tekrardan sen şu şekilde mi söylüyorsun abi? Yani Sergen Yalçın'ın bu listesindeki isimlerin değerlendirilmesi gerektiğini mi düşünüyorsun? Tekrardan bu konuyu açmanın ya, sebebi o muydu?
0: Tabii ki. Hani öncelikle teknik adam çok önemli. Teknik adamın
1: oyuncu.
0: İstemediği bir oyuncuyu alamazsın. Şu anda önce teknik adamı belirleyeceksin.
1: Tabii.
0: Onun istediği transferleri getireceksin ama yönetim kurulu olarak bu camianın çok zaman kaybettiğini, 5 yıldır bu camianın Kasım ayında havlu attığını teknik direktöre de anlatarak o futbol akıllarının

0: oyuncuları teknik direktörlere ikna etmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Onu abi yani çok böyle tekrara düşmek istemiyorum ama işte bu tip süreçlerde de bana nedense yerli hocalar bu işleri daha fazla çözebilir mi? Şimdi yabancı getirdin Emre abi, ne bileyim sallıyorum şu anda, işte Postecoglou'nu getirdin. Bu sorunları anlatacaksın ya da adam bir oyuncu isteyecek, alamayacaksın. Bu sefer hoca ve yönetim arasında krizler çıkmaya başlayacak. Tanıdığın yerli bir teknik adam bu tip konularda daha güvenilir gelmiyor mu sana?
0: Kesinlikle
1: mesela
0: geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Evet, herkes yabancı diyor. Basın yabancı evet diyor. Önder Özen yabancı diyor. Sevgili Serdar Adalı ve yönetimi yabancı diyor. Ama bu yabancının buraya gelmesi, yapılan transferlerle birlikte doğru oyun oynaması en az 6 ay. Yani Beşiktaş'ın bu kadar zaman kaybedecek dakikası yok. Yani burada Türkiye'yi tanıyan, ligimizi tanıyan, oyuncuları tanıyan bir yerli teknik adam neden başarılı olmasın ya? Okan Buruk'u getirdi Galatasaray takımı. 4 sene üstte şampiyon yaptı. Sen de getirirsin sağlıklı bir teknik adamı. İleriki hayatında çok değerli bir teknik adam olma niyeti olan bir adamı getirirsin. O zaman Beşiktaş'ı bu sıkıntılardan kurtarabilirsin. Ben de aynı fikirdeyim sevgili Muzaffer.
1: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Digi Futbol'dan herkese teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. Sonraki programda görüşmek.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kim ne dedi?
2: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasılsın abi?
4: Çok teşekkür ederim.
1: İyi sen bayramlar, nasılsın? İyiyim
4: sana
1: abi.
4: İyi
1: ellerinden öperim.
4: İzleyenlere de iyi bayramlar.
1: Çıkışta eyvallah, harçlığı verirsin.
4: Eyvallah. Eyvallah kardeşim.
1: Tekrardan hoş geldin. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Fenerbahçe gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe'de zaten gündem belli. Kim başkan olacak, hoca kim olacak derken, istersen oyuncular var, transfer görüşmeleri var, bazı isimler var, onları değerlendiririz ama istersen bir başkan adaylarıyla başlayalım. Futbol insanı olarak, eski bir milli futbolcu olarak dışarıdan baktığında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi özelinde yürütülen kampanyaları nasıl buluyorsun? Bu seçim sürecini nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe adına?
4: Ya şöyle, normal olarak taraftarı heyecanlandıracak herhalde Hakan Safi'nin anlattıkları değil mi? Bir yıldız isim üzerinden evet örnek veriyor. Biz toplum olarak en çok sevdiğimiz şey aslında kısa vadede, çünkü iki başkanın da düşüncesini hemen bir sonraki seçime kadar bu takımı şampiyon yapabilmek. İşte bunun da en hızlı yolu, en iyi oyuncuları bir araya getirelim, en iyi teknik direktörü bir araya getirelim. Aslında düşünce olarak sağlıksız değil. Yani buralar için sağlıksız değil. Çünkü benzer durumu Galatasaray yapmıştı değil mi Okan Buruk'la? 10. bitirdikten sonra en bilindik oyuncuları bir araya getirip onlarla o problemi halletmeye çalıştı. Ve ondan sonra onların devamında yapılan tekrarla bu işi buraya getirdim. Şimdi Hakan Safi'nin o düşüncesi değerli ama devamında anlattıklarının çok problemli olduğunu düşünüyorum. Mesela en problemli düşüncesi her gün Samandıra'da olacağım dedim. Her gün Samandıra'da olursan o bahsettiğin en iyi oyuncularla bir araya gelecek oyunu darmadağın edersin. Çünkü o bahsettiğin oyuncular, teknik direktör, tesiste her gün bir başkan görmek istemez. Alışık oldukları bir durum değil ve sen bilmediğin bir konu hakkında orada yorum yapacaksın. Ve en tehlikelisi yerli oyunculara temas edeceksin. İşin bu tarafını bence unutmaması lazım Hakan Safi'nin. Yani genel bir değerlendirme yaparken geçmişe bir bakması lazım. Hani bizde bir söz vardır ya, arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız. Evet. Ya tabii önümüze bakalım önemli ama önümüze sağlıklı bakabilmemiz için bir arkaya dönüp bakmak lazım. Oradaki hatalar mesela Ali Koç'a benzer ifadeler kullanıyor değil mi? Senin söylediğin Ali Koç çok söyledi. En iyi kadro dedi.
1: Aynen
4: değil
1: öyle
4: mi? Tarihin en iyi.
1: Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.
4: Olmuyormuş değil mi? Öyle değilmiş bu iş aslında yani. Diğer problemli hadisenin şu olduğunu düşünüyorum. En yüksek sesle hakemlere sitem edeceğiz gibi bir şey söyledi. Evet. Yapıldı, federasyona kadar gidirildi. Bunun da bir karşılığı yok değil mi? Yapma demiyorum. Sesin tabii ki yüksek çıksın ama bahsettiğin yıldız oyuncularla, teknik direktörle bir planlama yapıyorsan arkana yaslan. Gitme oralara, tesise gitme. Oyunla ilgilen. Sen onlara teslim, onlar seni doğru yola götürecekler. Ha, problemli hadise şu. Onlar tabii bu hadiseyi kabul eder mi bilmiyorum. Çünkü uluslararası deneyime sahip sportif direktör ya da teknik direktör kısa vadede bu işin olmasının ne kadar zor olduğunu sana anlatacaklar. Tabii. Bizde mesela dikkat edip şey derler. Yerli olsun, yabancı teknik direktör tabii olmasın derler.
1: Çok
4: niye
1: konuşuluyor?
4: Çünkü yabancı teknik direktör senin bu bahsettiğin şeyi asla kabul etmez. Sana onun sözünü vermez. Mesela şunu demez. Burası Fenerbahçe, ne diyorsun? Yayın ilerini getirelim, şampiyon yaparım demez. Sana bir planlama anlatır ve bu senin işine gelmez. Taraftar olarak da, kulüp başkanı olarak da. Ama yerli hoca der. Değil mi mesela Sergen Yalçın tabii, dedi bu formayı koy oraya, dördüncü oluyor dedi değil mi?
1: Üçüncü de dördüncü mü
4: işte,
1: dedi?
4: Şey. Şimdi yerliler çünkü işin o tarafıyla çok ilgilenmezler.
1: Aslında duymak istediklerini söylüyor yerli
4: bravo
1: hocalar.
4: Yani abi işte bu da doğru bir hadise değil. Şimdi bir tane örnek olduğu için yapılmış 99 yanlış örneği bir tane doğru üzerinden anlatırsan yanılırsın. 99 yanlış var, bir tane tutmuş onu anlatıyorsun. Bu taraftaki yanlış, bence orayı iyi analiz et. Yani Hakan Sabit tarafının böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun oy verecek görecek insanlardaki karşılığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayatımda böyle bir deneyimim olmadı. O yüzden taraftar da olmadım. Bu duyguyla da yaşamadığım için bilmiyorum. Aziz Yıldırım tarafıyla ilgili aslında geçmişte ciddi anlamda bir deneyim var. Yani evet. Oradaki fark da şu. Tabii o insan aynı insan değil. Yani ciddi anlamda oyunun değiştiği, hayatın değiştiği bir ortamda o enerjisi de yok. Normal olarak görüyorsun. Onu da anlayabiliyorum. O camiaya olan sevgisi, o aidiyet. Bu durumda benim bu işi sahiplenmem lazım. Bu kadar problemli senenin ardından bu işi benim yapmam lazım düşüncesi. İster istemez Fenerbahçelilerin de hoşuna gidiyor. Teslim olduğu futbol aklı Aykut Kocaman. Bir itirazım yok. Geçmişte başardıkları önemlidir Aykut Hoca'nın. Ama çok ciddi bir ara var. Yani onun bıraktığı oyunla bugün futbolun içinde bulunduğu oyun ve tekrar yapmamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. O da problemli bir hadise. Tek başına Aykut Hoca hadisesi de senin işini görmeyebilir.
1: Diyor ki dün Aziz Yıldırım bu Aykut Kocaman meselesiyle alakalı. Olabilir diyor. Beni de istemeyen, Aykut Kocaman'ı istemeyen bir grup var diye sorulduğunda olabilir diyor. Beni de istemeyen bir grup var. Saygı duymak lazım onlara da. O arkadaşlara soruyorum. Aykut Kocaman'dan neden rahatsızsınız? Bir anlatın öğrenelim. Anlatın hepimiz ikna olalım. Sosyal medyada onu istemiyorum, bunu istemiyorum yazarak olmaz. Ben sosyal medyada yokum. Beni etkilemez, beni de ilgilendirmiyor diyor.
4: Şöyle söyleyeyim. Sizin de yani size itiraz eden insanların da temel geçerli sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Zaman çok fazla değişti. Siz bu anlamda değiştiniz ve sizin bıraktığınız tekrar olan bir Fenerbahçe yok. Size itiraz etme sebepleri bu olabilir. Aykut Kocaman için de oyun çok ciddi değişime uğradı. Teknik direktör olarak çok uzun zamandır sahada olmayan birinin gelip bu kadar kısa sürede o organizasyona uyum sağlamasının zor olduğunu düşünüyor bu Aykut Kocaman'a itiraz edenler. Bence bu pencereden bakmak başkanın da lehine olur diye düşünüyorum.
1: Yani mali olarak da tabii Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Yani kolay değil diyor o işler, o söylenilen yıldızları, isimleri almak. Bu da tabii taraftarda birazcık
4: pek hoşuna gitmiyor.
1: Hoşuna gitmiyor dediğin gibi, çünkü taraftar duymak istiyor. Şimdi Sayın Hakan Safi diyor ki işte biz diyor yaparız, UEFA ceza verirse ben diyor cebimden ödeyeceğim diyor onu da. Yani, Aziz Bey tarafını daha realistik görüyorum. En azından
4: olması
1: bir yıl için.
4: O düşüncedir
1: evet,
4: normalde.
1: Yani evet. Hani geleceğiz. Ya şimdi Aziz Yıldırım da bilmiyorum abi, kalkar der. Onu da alacağım, bunu da alacağım. Apiyahları Anelkalı döneme geri dönüyoruz diyebilir ama demiyor. Şimdi Hakan Safi biraz öyle davranıyor. Nasıl alacaksınız?
4: Ya benim bankacı bir arkadaşım var. Çok güzel bir sözüydü bugün. Dedi ki işte bu faizlerle ilgili konuşuyorlar. Dedi ki ben dedi bugün dedi bir dijital üzerinden bir banka kurayım dedi. %90 faiz vaat edeyim dedi. Bak çok ciddi bir kalabalığı alırım dedi. Tabii. Kimse de sorgulamaz lan bu paranın.
1: Nasıl veriyorsun?
4: Yani toplum böyle şeyleri veriyor. Yani vaat edilen rakam insanların ilgisini çekiyor. Burada da öyle. O şeyle ilgileniyorlar onlar. Vaat edilen şeyle ilgileniyorlar. Bunun gerçekçiliği ya da sonrasında kulübe vereceği zararla ilgilenmiyor. Beşiktaş'ı unutmasınlar. Beşiktaş'ta Fikret Orman zamanı o bahsettiğim Pepe'ler, Kuarejmalar hepsini bir araya getirdi. Değil mi? Bak hala onun sancıları var Beşiktaş'ta. Yani Hakan Safi'nin söylediği gibi bu iş olmuyor. Çünkü benzer durum Ali Koç da yaptı. Gemileri yaktık dedi değil mi? Gemileri yakmakla olmuyor. Bak onun bir de sana maliyeti oluyor ve elde var sıfır. İki başkanın da aslında temelde bence düşüncesinin şu olması gerekiyor. Burada kısa vadede bir planlama yapıyorlar ama yanılıyorlar. Yine bu iki düşüncenin ben uzun vadede Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünmüyorum. Genel olarak ikisinin düşüncesini yorumluyor. Geçerli olan şudur. Ya bu dünyanın her yerinde böyle olmuş ya. Planlama ve planlamaya sadık kalma. Şunu anlıyorum. Tabii ki herkesin derdi bir an önce şampiyon olayım ama bundan önce 10 senede hep böyle yaptınız ya.
1: Tabii.
4: Hiçbir şey elinize geçmedi.
1: Sürekli sil baştan.
4: Şimdi yeni bu kadar geçmişte olumsuz deneyimi olan iki başkan ve bunu deneyimlemiş insanlar hala yenilemeyle, her şeyi baştan inşa etmeyle düşünceleri çok sağlıklı ve sezon sonuna hedef gösteriyorlar. Ben olsam orada kulüp başkanı, idareci şu yorumu yapardım. Önümüzdeki oyuncular, eldeki oyuncularla görüşeceğimiz teknik direktör ve sportif direktörle bir planlama yapacağız. Kaç tane oyuncu bizim bir sonraki organizasyonumuzun içerisinde olur? Ama tabii ki yarışın içerisinde olacağız. Şunu Fenerbahçeliler unutmasınlar. Her sene sabırsızlık bizim ayağımıza dolandı. Bunun bizim işimize gelmeyeceğini öğrensinler. Sabırlı olalım. En iyi kadroyu kurmak için, en iyi teknik direktörü bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve o insanlara teslim olacağız. Arkamıza yaslanacağız ve ilk çıktığımız maçta Anadolu takımı gelip bizi içeride yenerse sakın ha sakın o insanları protesto etmeyin. Arkanıza yaslanın. Sezon sonunu bekleyin. Başka çaremiz yok. Bir sonraki sezonda, seçimde gelecek insanlara da sağlıklı bir miras bırakalım demesi gerekiyor her iki başkanın da bence. Burada tabii kişiselleştirdikleri için kimse bu benim bahsettiğim vaadi vermek istemiyor. Çünkü tabii. Kısa vadede o işe yaramıyor.
1: Abi mevcut kadrodan kimleri tutarsın yeni sezon planlamasında?
4: Yani ben geçen
1: anladığım kadarıyla çok kişi gidecek.
4: Evet. ciddi değişime uğraması gerektiğini söylüyorum maalesef yani. Hani normalde bunu doğru bulmam ama işte bu planlamanın ne kadar sağlıksız geldiğini de gösteriyor. Yani burada tabii önce teslim olmanız gereken şu. Ben öyle düşünüyorum ama mesela ben Archie Brown'u asla tutmam. Ama bir teknik direktör getirirsiniz. O bizim gördüğümüz Archie Brown'dan çok başka bir oyuncu evrilebilir. İki tane üç tane dokunuşta. Şeyi unutma, Fenerbahçe'de David diye bir oyuncu vardı Zico zamanında. Ya yanındakine falan top atamıyordu. O kadar acayip Fenerbahçelileri çıldırtıyordu ilk senesinde. Zico ile devam etti kaldı. Bir sonraki senenin en önemli oyuncusu oldu. Yani o gün beni oturtsan ilk göndereceğim isim David olurdu. Ama David o organizasyonun en önemli parçası oldu. Oyuncu üzerinden böyle yorum yapmak çok sağlıklı değil tabii ki. O yüzden işaret ettiğim şey önce teknik direktör, önce sportif direktör. Yani oyuncuları açıklayacağınıza tamam heyecanlandırıyor ama sizin işinizi görecek hadise tamamen teknik direktör ve sportif direktör. İkisinin planlaması belirleyici olacak. Bilmiyorum, getirdim bir tane İspanyol, dedi ki ben savunmanın önünde o senin 6 numara dediğin oyuncuyla oynamak istemiyorum. Gönder Alvarez'i dedi. Ya da tam tersi, ben oraya tam anlamıyla statik bir oyuncuyla oynayacağım. Üçlü savunmayla oynamak istiyorum diyecek ve ona uygun oyuncu profilleri ne kadar varsa kadrosunda tutacak gibi. O yüzden buradan 5-6 oyuncu, ama en kolay herkesin anlayacağı dilden ben de o yorumu yapayım. Taraftar gibi düşüneyim. Hemen baktığımda bir önceki sene Asensio'yu hemen bırakırsın, Gendouzi, Kante'yi, Kerem'i hemen bırakırsın.
1: Şikrinyar'ı
4: bırakırsın, Ederson'u bırakırsın, ne olursa olsun. Hoş, bence onun oynamaya niyeti yok da ben onun o kadar vasat bir kaleci olacağını ki mental anlamda bu kadar sağlıksız biri olduğunu düşünmüyorum. Yani 6-7 tane ne olursa olsun o kadroda tekrar yapabilecek oyuncunun olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe. Ama bu bizim düşüncemiz. Bir teknik direktör gelir bizi de mahcup eder bu kadar eleştirdiğimiz oyuncu konusunda.
1: Söylemlerine baktığımızda Hakan Safi tarafı sportif direktörlük anlayışına sıcak bakmıyor. Zaten hatta öyle bir konuşması oldu ki, o da bayağı gündem oldu. Ben de öyle bir kadro kuracağım ki teknik direktöre bile gerek kalmayacak diye bir cümlesi oldu.
4: İleri de gitti o. Bence sistemi de yaptı. İki uzun stoperle. Ha, yani dörtte oynayacağının şeyini verdi yani. İki uzun stoper dedi.
1: 12 saniyede gol. 70'ten sonra da diyor.
4: Uzun. Ya işte bu çok problemli bir hadise. Ya anlıyorum ben bu kulüp başkanlarını, yöneticilerini. Ya çok heyecanlılar ve en büyük problemleri ne biliyor musun? Ben bunu bizzat Beşiktaş başkan adayın yanında deneyimledim. Bir önceki başkan adayının arkadaşım davet etti. Locasında maç izledim. Etrafındakilerin sürekli ona söylediği şey şu. Bir yorum yapıyor. Diyor ki faul diyor. Mesela o ara bir hakem görmedi. Tekrarını verdiler.
1: Ya çok başkanım, iyisin başkanım. İnanamaz.
4: İnanamadım ya. Siz nasıl gördünüz bunu? Ya siz adam en son şuna ikna. Ben hepinizden iyi biliyorum diyor. Şimdi bu durumda Hakan Safi de belli ki bu durumdan zehirlenmiş yani. Bilme şansınız yok. Bak bir gözünüz olabilir. Hepimizin bir gözü olabilir. Yani futbolu yorumlamak için futbolcu olmana ya da futbolun içinden gelmene gerek yok. Evet. Ama teknik bilgin olacak. Sen şimdi savunma ve hücum prensiplerini bilmiyorsun ya. Bilmediğin bir konu. Bak en temel antrenörlük kursunda öğretilen şeydir değil mi? Savunma prensipleri, hücum prensipleri. Bundan haberi olmayan diyor ki ben biliyorum diyor. Ya teknik yorum ya, bunu bilmen gerekiyor ya. Ben diyor 13 yaşından beri futbol izliyorum. De şimdi gel anlat. Gidersin oraya Maldini'ye, ben 13 yaşından beri futbol izliyorum. Bak kafadan Maldini de her şey dediğine ikna olur. Olur, gelir buraya şahane tekneyle, boğaz moğaz gezer.
1: Evet, şu anda zaten.
4: Bak gezer şahane, her şeye ikna olur. Hatta der ki ya biz İtalya'da senin gibi bir adamı tanımadık da. Ama işte o lig başladığında sen ona iki tane yorum yaptığında sana der ki arkadaş benim paramı ver. Ben Milano'ya gidiyorum, İtalya'ya gidiyorum. Ben bu işi halledemem senle der. Bence girme, tesise gitme. Yok bunun bir faydası ya. Yok, bilmediğin konu ya. Diyor ya mesela ben şirketimde diyor hiç diyor işte o tarz insanlara. Ama senin şirketinde.
1: Ben yapıyorum her şeyi.
4: Ama bu bambaşka iki hadise ya. Futbol öyle bir şey değil. Teknik bilgin olmak zorunda.
1: Bir ara Ali Koç da bundan eleştiriliyordu abi, hatırla. Şirket yönetir gibi Fenerbahçe'yi yönetmeye çalışıyorsun diye.
4: O da olmaz, bu da aynen olmaz öyle. Yani. Hani o işin o tarafı da öyle değil, bu tarafı da böyle değil. İşte onu da siz bulacaksınız yani. Bu işin uzmanlara, yani şunu diyemezsiniz. Yok. Var olmama şansı olur mu? Evet. Ama sen hep isim üzerinden gidiyorsun. Mesela kimse şeye bakmıyor biliyor musun? TFF birincilikte, TFF ikincilikte, TFF ikincilik B kategorisinde sportif direktör aramıyor. Mesela oralarda acayip planlama yapan insanlar var. Ama onların şeyi ne biliyor musun problemi? Onlar bu bahsettiğin isim kadar güçlü isim değil. Yani sen yarın X bir takımdan, Kayseri Spor'dan bir sportif direktörü kulübün içine getirdiğinde herkes isyan ediyor değil mi? Ama o sportif direktörün planlamasına hiç bakmıyor. Ne yapmış, ne etmiş onunla ilgilenmiyor. Bence işin o tarafına bakmakta fayda var. Yani.
1: Hakan Safi tarafında yine teknik adam isimlerinde ön plana çıkan isimlerden birisi de Farioli oldu. Farioli ismi çok konuşuldu. Pioli ismi çok konuşuldu. Tabii Farioli'de de şöyle bir durum var. Porto'yla şampiyon oldu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve yeni sözleşme yaptı. Ama çok ciddi aday olduğunu söylüyor. Farioli'yi de sen ligimizden de hatırlarsın. Bildiğin bir teknik teknik adam. Fenerbahçe için o bir senelik o kısa koşuda diyelim.
4: Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
4: Büyük ayak kırıklığı yaşarsın çünkü şeyi unutuyorsun. Farioli burada yaşadığı sancıları unutma. Farioli'ye iki tane tarihin en sistem takımları teslim edildi. Pardon, camia kültürü açısından. Ajax camia kültürü açısından bir sistem teslim etti ona, değil mi? Onlar hep öyle oynadılar. Hı hı. Bir sistem var onlarda. Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları harmanlıyorlar ve asla planlamanın dışına çıkmıyorlar. Sana da diyorlar ki bak burada tesis bu, sistem bu, oyuncular bu. Herkesi yerinde oynat ve iyi antrene et diyorlar. Geldi bu tarafa, Portekiz'e de benzer bir durum değil mi? Sana bir takım teslim ediyor. Oranın en güçlü organizasyonunu teslim ediyor. Tabii ki teknik direktör dokunuşu var. Yok demiyorum. Ona haksızlık etmiyorum. Ama nerede bocalarsın biliyor musun? Bak bir sistem, diğer sistem. Yani hiç deneyimlemediğim bir şey deneyimleyeceğim buradan. Sıfırdan bir sistemi yaratmak tabii zorundasın. O çok tehlikeli bir hadise. O da darmadağın olur.
1: Conte.
4: Conte benim şu an bahsettikleri yani teslim olacağım tek isim. İsim bir kere şöyle bir isim. Bir kere antrenman konusunda çok fazla, yani şimdi şey de yapmayalım öyle, çok antrenmanlarını biliyoruz gibidir ama sosyal medyadan gördüğümüz kadar yaptırdığı antrenmanlar, oyuncularla olan iletişimi, sahanın kenarındaki hadise, mesela şey sahanın kenarında bağırıp çağıran insanları görüyoruz ama altını doldurman lazım. İşte bu teknik anlamda altını doldurabilen bir teknik direktör. Onu daha önce geçmişte halletmiş bir teknik direktör. Bu tarz ortamlar için uygun bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani genel hem antrene anlamında, hem planlama anlamında, hem davranış anlamında buralara da yatkın bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum.
1: Transferde adı geçen oyuncular var. İşte bir ara Lewandowski çok fazla gündem oldu. Doğal olarak da sosyal medyada yaşıyla alakalı büyük eleştiri aldı. Sen ne dersin Lewandowski?
4: Ben şöyle bakarım. Hatta sabah A-Spor'u izliyoruz. Bizim Okan Koç da abimle beraber izliyoruz. Dedi ki aç oyuncuyu almanız lazım dedi. Hı-hı. Yıldız ve aç dedi. Şimdi ben dedim ki ya yıldız ve aç ne demek dedim. Abim dedi ki yıldız ve aç şöyledir dedi. Yani kariyeri çok üst seviyededir. Hiç kupa kazanmamıştır. Sana gelip kupa kazanmak ister. Mantıklı mı? Mantıklı düşünce dedi.
1: Harry Kane Bayern'e gitti.
4: Ama
1: işte kupa kazanmak.
4: Tezi de ben de şöyle çürüttüm. Dedim ki ya ben öyle bakmam dedim. Ben şuna bakarım. İş ahlakına bakarım yani. Kariyeri, yaşı ne olursa olsun.
1: Mesela antrenman, Dzeko doymuş bir. İşte
4: antrenman tekrarı. Dzeko dediğin oyuncu Premier Lig'de şampiyon olmadı mı? Bundesliga'da oldu. Şampiyon olmadı mı yani?
1: Şampiyonlar
4: yani,
1: Ligi var galiba.
4: Var. Şimdi almadı mı o kupaları? Aldı ama iş ahlakı olan tabii bir oyuncu ve hiç gelip onunla ilgili bir şey olmadı. Bir tane Fenerbahçe'de kazanayım derdi olmadı. O aynı disiplini burada da sağladı ve örnek oldu birçok insana. Drogba aklıma geldi o an. Abi dedim ki ya Drogba Galatasaray'da bir şeylere aç mıydı yani? Schneider aç mıydı? En zirve oyuncu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış oyuncular ama geldiler. Ama orada unuttuğumuz şey şuydu. O bahsettiğiniz isimler hep bir oyuncu tekrarıyla, sistem tekrarıyla var oldu. Dzeko dediğin oyuncu Fenerbahçe'nin en fazla tekrar olduğu dönemin oyuncusuydu. Tadiç'le hatırla. O kadro yani o dönemin en fazla tekrar yapan oyuncuların bir arada olduğu kadroydu. Yani talip olurken önce talip olman gereken şu. Yıldız oyuncu evet kabul ediyorum ama iş ahlakı açısından antrenman konusunda tekrarı olan, maç konusunda tekrarı olan oyunculara talip olman lazım. Yoksa Ederson da yıldızsa yıldız.
1: Tabii canım.
4: Ama iş ahlakı konusunda problemdi. Elinden gelen her şeyi yaptı değil mi derbide attırmak için?
1: Tabii ya.
4: Şimdi işin o tarafını kaçırma. Araştır, bul. Yani problemli oyunculara sırf yıldız olduğu için talip olma. Çünkü burada büyük ayak kırıklığı yaşıyorsun. Bak aldın şimdi göndermek için yer arıyorsun. Tabii. Yani planlamayı yaparken bence talip oldukları oyuncu Lewandowski'nin de bu anlamda çok doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel durumu, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen antrenman tekrarı, maç tekrarı değerli. Alacaksanız da evet yaş problemi anlıyorum ama senin maalesef burada temel sorunun zaten altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda evet problem olduğu için bu en azından senin gelecek oyuncularına da örnek olur düşüncesiyle o ismin doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin birinci santraforu olabilir mi Lewandowski?
4: Olur. Ama planlama şöyle yapılır. Şunu kaçırmasınlar. Beşiktaş mesela Immobile'de yaptı o hatayı.
1: Evet.
4: Getirdi Immobile'yi arkasına genç kardeşimize Ekimoğlu'nu koydu değil mi? O gün Van Bronckhorst'tu hoca. Onun kültüründe bir anormallik yoktu. Net bir santrafor, altyapıdan yetişmiş potansiyel bir oyuncu. Hollanda'da yetişen bir insan için bu normal ama burası Türkiye. Yok eder o kendi evladını, mahveder evladını yani. Onun derdi Immobile'nin bıraktığı yerden devam eden bir santrafor davranışı. Yani sen de Lewandowski getirirken onun arkasına onunla beraber o problemi ortadan kaldırabilecek ama şey değil. Icardi gibi değil yani. Yıldız ama fiziksel anlamda hiç hazır olmayan bir oyuncu değil. Onu getirdiğinde onu zorlayabilecek bir oyuncun olması lazım. Onun olmadığı organizasyonlarda belki yetenek anlamında bir tık seviye düşebilir ama organizasyon devam etmek zorunda. Bak Beşiktaş Immobile'den sonra devam ettiremedi organizasyonu. Yani planlamayı öyle yapmaları lazım diye düşünüyorum.
1: Sayın Aziz Yıldırım tarafında da Crystal Palace'ın forvet Fransız golcü Mateta ismi çok ön planda. Taraftarları da heyecanlandıran bir isim oldu Mateta. İyi bir sezon geçirdi. Fransa milli takımına çağrıldı. Beni de heyecanlandırdı.
4: Ya şöyle normal olarak Fransa milli takım oyuncusundan evet bahsediyorsun. Sezonu iyi geçirmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. Bunların hiçbirine bir itirazım yok. Hı-hı. Ama anlatmak istediğim şey şu. Önce teknik direktörle bu istişareyi yap. Bilmiyorsun çünkü getirirsin teknik direktörü der ki arkadaş ben bu stille bir oyuncuyla oyun inşa etmek istemiyorum. Bu sefer o bahsettiğin en güçlü oyuncu dediğin oyuncu ayağına dolanabilir. Yani hepsine yine aynı noktaya geliyor. diyoruz Muzaffer. Teknik direktör, sportif direktör. Hadi diğeri sportif direktörü yok saydı ama bence yok saymasın, orası çok önemli. Teknik direktörün üzerinden kadro planlayın. Teknik direktör belirleyici olacak çünkü.
1: Görüş ayrılığı oluyor. Kimi taraftarın hiç umrunda değil hangi hocanın geleceği. Kim oyuncularla ilgileniyor daha fazla. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Yani benim şu anda ben kongre üyesi değilim. Olsaydım ikisinin de hocasını açıklamasını beklerdim.
4: Kesinlikle.
1: Hangisi beni tatmin ediyorsa gider oyumu ona verirdim. Yani oyunculara bakmazdım, biliyor musun? Şimdi mesela sallıyorum. İkiniz de Ronaldo ile anlaşmış olun. Ama ha, hangi hoca yönetecek Ronaldo'yu? Yani Ronaldo
4: şeyi
1: örneği unutmasınlar, derken sallıyorum.
4: Jose,
1: yani.
4: Jose Mourinho seçim kazandırma hadisesini aynen unutmasınlar. Öyle. Bak aynen aynı öyle durum değilmiş yani. Orada oyuncu planlaması onun dediği gibi olmamış değil mi? Orada tabii mesela aslında tam tersi hadise vardı. İsmail Kartal'dan çok sağlıklı oyun tekrarı, oyuncu tekrarı alıyordu vardı. Ama getirdiğin teknik direktör ben bununla çalışmam dedi. Sen onun ismine takıldın. Senin bütün takımını baştan inşa tabii edeceğim diye perişan etti.
1: Seçimi kazanamayacağın için İsmail Kartal'la Mourinho'yu getirmek
4: şimdi
1: zorunda.
4: Ama o da geldi, senin başına bela tabii oldu. Hiç kimseyi almasan ya ben bunlarla sezon sonuna kadar tekrar yapsam da desen onun üzerindeydi. Tabii. O yüzden teknik direktör önemli. Gittin oyuncuların üzerine onu getirdin, ben baştan inşa edeceğim dedi. Ne oldu? Bütün o bir önceki seneden güçlü organizasyonu yok etti. O yüzden önce teknik direktör, o belirleyecek kimlerin orada kalacağını.
1: Mourinho da Real Madrid yapıyor.
4: Ya şöyle, ben şeye ikna oldum artık. Bu Portekizli menajerler bak dünyaya şöyle bir şey yapıyorlar. Jose Mourinho gibi yani bir genç teknik direktörleri ön plana çıkartıyorlar. Onları Premier Lig'e gönderiyorlar. Artık çok net yani. Bazı oyunculara mesela bakıyorum. Buraya gelen oyunculara bakıyorum. Ya bunların Premier Lig'e 50 milyon 60 milyon euroya gitme şansı yok. Menajerlik ilişkileriyle o teknik direktörler Portekizli oyuncuları oraya getiriyorlar. Orada birkaç maç oynuyor bu oyuncular. Ondan sonra ikinci adresleri ya Türkiye'ye ya Arabistan'a veriyorlar. Yani artık bütün dünyada bunun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani Jose Mourinho da Real Madrid için bir çaresizliktir eğer gerçekten böyle bir hadise olacaksa ya.
1: Acun Ilıcalı hikayesine ne diyorsun abi, Hull City? Evet. Ben müthiş hikaye değil mi yani? Geçtiğimiz o mesela küme düşmek üzereyken bugün Premier Lig'e çıkmak inanılmaz.
4: Ama kime şey teslim etti takımı tabii, değil mi? Yani Jakirovic. Teknik direktör çok önemli. Ben hiç hatırlamıyorum. Bir önceki seneler bak şunu unutma. Acun Ilıcalı Hull City'yi aldığından beri sürekli getirdiği teknik direktörlerde hep böyle sağ bek, sol bek, orta saha aldım, onu oraya aldım. Türkiye'den birilerini aldı oraya götürdü
1: evet,
4: sürekli.
1: Ozan Tufan, Abdülkadir
4: herkesi Ömür getirdi. O işin öyle olmayacağını anladı o zamanda. Sonra muhtemelen yani yaptıkları toplantıda ya hoca dedi ki arkadaş bana bırak, bana dokunma. Bırak Türkiye'den oradan buradan dediğini. Ben halledeceğim o organizasyonu. Sen bana teslim ol dedi ve o tekrarla halletti. Bence cebinde yani şeyi unutmasın. Fenerbahçe'de yaşadığı olumsuzluklar Acun Ilıcalı'nın bu sene işine yaradı. Yani bence oradaki de olumsuzluklar evet Fenerbahçe'ye mal oldu ama burada kendi lehine oldu. Çünkü o deneyimleri burada değerlendirdiğini düşünüyorum yani.
1: 90+5'te golü attı, sevinmiyor bile. Bir Fenerbahçeli olduğu için zaten trajik.
4: Ya acayip bir şey oldu yani. Hani, orada yaşadığı bütün mutsuzlukları, 90+'larda Fenerbahçe'de tabii yaşadığı mutsuzlukları unutmuştur o size bence unutmuştur diye düşünüyorum.
1: Tebrik edelim onları da. Tekrardan herkese iyi bayramlar dileyelim abi. Ağzına
4: sağlık. İyi bayramlar
1: sağlık
4: diliyorum ben de.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese yeniden merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatlerimiz son 4'ü gösterene kadar Ahmet Konancı'nın hemen ardından Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin. Öncelikle selamlar.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Sağ olasın. Şimdiden de bayramını kutlayalım. Tabii dinleyenlerimizin de kutlarız çıkarken ama Ahmet Konancı'la da içeride muhabbetini yapıyordum. Senin için biraz zor olsa gerek.
5: Ahmet Konancı sonrası mı?
4: Evet, Ahmet Konancı.
5: Yok söyledim. Ya geyik yapıyoruz abi.
4: Evet, peki.
5: Tamamen geyiğe dönmüş durumda muhabbet.
4: Abi direkt Hakan Safi'nin hafta içi açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Bir röportajında katıldığı televizyon programında dedi ki ben dedi Osimhen'i de istesem alırdım dedi. Ve aynı zamanda Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama iyi bir Fenerbahçeli olduğum için Galatasaray Lisesi'ne gitmedim dedi. Bunun daha sonra... Yani yalan olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani Hakan Bey neden böyle bir şey söyleme gereği duydu?
5: Ya şöyle, şimdi hani o dönem o puanı alabildi mi almadı mı bilmiyoruz tabii ki Cihan ama belgeler var artık. O dönemde sınava girip kazandığında bunlar gazete sayfalarından yayınlanıyordu. Eskisi gibi internet yoktu. Osman Altunterim'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam, o gazete küpürüne ulaşıyor. Hakan Safi'nin sınava girdiği sene Galatasaray Lisesi'ni kazanamadığı gözüküyor. Kazansaydı zaten o lisede yayınlanırdı. Ya yanlış bir strateji. Gerek yok bunlara, yani anladın mı? Sadece Galatasaray'a savaş açarak, işte Galatasaray'ı kötüleyerek, Galatasaray üzerinden siyaset yaparak, kampanya yaparak seçim kazanamazsınız. Hani bununla Fenerbahçe taraftarını etkilediğini düşünüyor herhalde ama ben etkilendiğini sanmıyorum.
4: Peki o dönem tabii...
5: Niye etkilensin abi?
4: Kabataş Erkek var, İstanbul Erkek Lisesi var. Hakan Bey'in de mezun olduğu liseden daha iyi liseler. Hani Galatasaray Lisesi'ni kazanıp gitmediyse buraları neden tercih etmedi diye de insanın kafası karışmıyor değil.
5: İnsanlara şöyle anlatalım. Şu anda o sınavın ismi LGS miydi?
4: Vallahi LGS kadar, üniversite galiba. O kadar galiba. Çok değişti. Yani benim dönemim YGS, LGS.
5: Abi lise giriş galiba. Sınavında 500 tam puan alan, yani bütün soruların hepsini cevaplandıran öğrencilerin seçim yaptığı 3-4 tane lise var 500 tam puanla alan. Dediğin gibi bir tanesi Kabataş. Onun Almancası var, işte Fransızcası var ya da İngilizcesi var. Onun dışında Galatasaray Lisesi 500 tam puanla öğrenci alıyor. Bir iki tane lise var. Onun dışındakiler genelde böyle seviyesi daha düşük liseler. Dediğin gibi yani Kabataş'tan sekersen işte
4: İstanbul Erkeğe gidersin.
5: İstanbul Erkeğe gidiyorsun. Galatasaray Lisesi'nden sekersen Kabataş'a gidiyorsun da Nişantaşı'ndaki Işık Lisesi'ne niye gidiyorsun? Diyorum ya, yanlış strateji.
4: Olabilir bu arada yani, ama neden bunu söyleme gereği duyduğunu merak
5: ediyorum. İşte yanlış strateji abi. Ya yani çalıştığınız insanlar yanlış o zaman. Ya da çalıştığınız insanları dinlemiyorsunuz. Onu geçtim, hani isteseydim Osimhen'i alırdım. Alamazdın abi. Ben söylüyorum, evet. Hani Galatasaray'a ilk sezon kiralandığı dönemde Osimhen'in Fenerbahçe'ye gelme şansı var. Menajer Mirsad Türkcan o dönemde, benim özel haberim, Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonlara dönmüyor. Dönmedikten sonra George Gardi devreye giriyor, Galatasaray'a öneriyor. O dönemde Sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili, Okan Hoca ile başkanla hemen hızlı bir strateji yapıyorlar. Icardi varken, Batu Şua'yı varken Galatasaray gidiyor, Osimhen'i alıyor. Biliyorsun sonrasında da Cüneyt Yılcan'ın açıklaması vardı. İşte Edin Dzeko varken, Elnesi varken Osimhen nerede oynayacak diye. Bunlar yanlış stratejiler diyorum ya sana. Yani seçimi kazanabilmek için ortaya gerçekçi vaatler koymanız lazım. Galatasaray üzerinden yürütülen siyaset bugüne kadar başarılı olmadı. Aziz Yıldırım'ın son döneminde bu yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık döneminde bu yapıldı. Sosyal medyadan hep Galatasaray üzerine gidildi. Saadettin Saran geldi. Aynı şey değişmedi. Yani yine sosyal medya üzerinden Galatasaray algısı, Galatasaray operasyonlar, yapı var, o var, şu var, bu var denildi. Ama dönüp kendi camiana bakman lazım. Şampiyon olmak istiyorsan en iyi kadroyu kurman lazım. En iyi teknik direktörü getirmen lazım. Yoksa bunu birkaç yayında özellikle hatırlatıyorum. Fenerbahçe camiası da biraz Galatasaray camiasına şu anlamda benzemeye başladı. Başarısız olan adamı, başarısız olan yöneticiyi artık Fenerbahçeliler de istemiyor, Beşiktaşlılar da istemiyor. İşte Sergen Yalçın örneğini gördük. Başarısız oldu. Hemen yollar ayrıldı. İşte orada bir sportif direktör vardı. O gönderildi. Önder Özen geldi. Fenerbahçe'de de bu öyle olacak. Yani önümüzdeki seçilecek başkan Hakan Safi ya da işte Aziz Yıldırım'dan bir tanesi gelecek. Takımı şampiyon yapamazlarsa önümüzdeki sezon takımın başında olamayacaklar. Yeni bir seçim süreci başlayacak Fenerbahçe adına. Bu artık böyle. O yüzden camiaya kanalize olmak lazım. Kadroya kanalize olmak lazım. Doğru kadro, doğru teknik direktör. Yani Galatasaray stratejisi maalesef sekmiyor. Galatasaray'da bir seçim süreci yaşandı mesela. Tamam, Dursun Özbek'in rakibi yoktu. Seçimde ben de oradaydım. Dursun Başkan'ın ağzından bir kere bile işte yapıdır, hani kapıdır, ondan sonra Fenerbahçe'dir duymadık. Hep başkan şunun bilincinde, yani daha iyi kadro kurmamız lazım, elimizdeki oyuncuları kadroda tutmamız gerekiyor, mali anlamda daha da güçlenmemiz gerekiyor. Federasyon zaten yeterince gelir sağlayamıyor kulüplere. Bu gelirleri nasıl arttırabilirizin peşindeler. 4 yıldır böyle olduğu için istikrarlı şekilde Galatasaray kadrosunun üzerine hep koyarak devam etti ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. sezonda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için hani kalkıp Fenerbahçe stratejisi yapmasına ya da işte Fenerbahçe'ye taş atmasına, algı yapmasına gerek yok. Galatasaray artık bu işi öğrendi. Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Biliyor ki bu takımın önümüzdeki sezonda başarılı olabilmesi için işte takımın omurgasını koruması gerekiyor. Osimhen'i kadroda tutması gerekiyor. Icardi gidecekse yerine çok daha iyi bir golcü alması gerekiyor. Barış Alper Yılmaz'a talipler var. Barış Alper Yılmaz giderse eğer onun yerine çok daha iyi oyuncular kadroya katması gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklerin olduğunu biliyorlar. Buraya takviye yapmayı düşünüyorlar. Yine Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Başkan bunların hepsini biliyor ve bunun üzerine strateji kuruyor. Yani Fenerbahçe taraftarının da ben kongre üyelerinin de artık işte boş vaatlere, Galatasaray üzerinden yürütülen siyasete inanacaklarını sanmıyorum. Onlar da kardeşim Osimhen'den daha iyi bir golcü almanız gerekiyor. İşte Ederson'u aldınız, Ederson'dan daha iyi bir kaleci almanız gerekiyor. Uğurcan seviyesinde bir kaleciniz olması gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosu şu an Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi. Galatasaray için bu transfer süreci çok daha kolay geçecek Fenerbahçe oranla. Bir taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen sıkıntısı var. Limitleri aştıkları için ceza alacaklar. İşin o tarafı var. Bunların hepsinin konuşulması gerekiyor.
4: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz Galatasaray tarafına geçelim abi istersen. Osimhen'le ilgili sürekli eski futbolcular açıklama yapıyor. Yani İngiliz futbolunun ve Marsilya'nın efsane kanat oyuncusu Waddle yaptı. Yine onun dışında Patrick Evra yeni açıklama yaptı. Manchester United'ın aradığı forvet dedi. Evet, şimdiki forvet işini yapıyor. Ama dedi Osimhen Manchester United'a lazım dedi. Yine Chelsea'nin aradığı kan dedi, Liverpool'lu eski oyuncu. Osimhen galiba gidici gibi duruyor.
5: Gidici gibi durmuyor. Hani ayrılığı o kadar kolay olmayacak Cihan. Evet, bende de net istihbaratlar var. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea, artı bir de onun yanına Barcelona.
4: Bir de Evra dün açıklama yaptı Manchester
5: United. Veya Manchester United. Hani konuşuluyor, ediliyor. Bu takımlar Galatasaray Osimhen'i alırken işte Manchester United Sesko'yu aldı. 60-70 milyon euro para harcadı. Onun dışında Arsenal Gökerec'e gitti. 70-75 milyon euro para verdi. Yani bu takımlar zaten her sezon en az 2-3 oyuncuya böyle paralar harcıyorlar. Burada Osimhen Galatasaray'da çok iyi para kazanıyor. Yani 21 milyon euro para kazanıyor. Tabii ki Osimhen'in burada tercihi önemli. Osimhen Galatasaray'a gelirken bu seviyede Avrupa'da teklifler yoktu. Hani bugün Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain gibi kulüpler Galatasaray Osimhen'i istediğinde Osimhen'in kapısını açmamışlardı. Çalmamışlardı. Niye? Bir önceki sezon mesela Avrupa Ligi'nde Galatasaray çok fazla başarılı olamadı ama bu sezon Osimhen'i Şampiyonlar Ligi sahnesinde görme imkanları oldu. Ben çok net söylüyorum, Arsenal kulübü Gökereci transfer etti ama hani şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ama Gökereci'den o istedikleri verimi alamadılar. Osimhen kadromuzda olsaydı Premier Lig'de çok daha erken şampiyon olabilirdik diye düşünceleri var. Büyük ihtimal orada bir Gökereci ayrılığı söz konusu olabilir ki Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Valla buradaki temel nokta şu, Galatasaray'da başkan Dursun Özbek kolay kolay oyuncu satmaya sıcak bakmayan bir isim. Yani artık Galatasaray Avrupa'nın en önemli 20 kulübünden bir tanesi. Galatasaray'ın gelirleri zaten bunu gösteriyor. Galatasaray'ın yaptığı transferler, Galatasaray'ın maaş bütçesi bunu gösteriyor. Öncelik zaten Osimhen'i elde tutmak olur Cihan. Ama başkanın mesela 120 milyon euronun altında Osimhen'i de satacağını düşünmüyorum. Galatasaray Osimhen'i satarsa da yine tabii ki şu anda dünyada onun seviyesinde olan çok az oyuncu var. Yani bu tarz transferleri yapmak hiç kolay değil. Yine o seviyelere yakın oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Dediğin gibi şu anda çok fazla konuşulmuyor. Osimhen'in Dünya Kupası'na gitmiyor olması kendisi adına, önümüzdeki sezon adına çok büyük avantaj. İyi bir yaz kampı geçirecek, Osimhen'in yeni sezonda göstereceği performans bambaşka seviyelere gelebilir. Bir de işin Fenerbahçe tarafı var. Bu sene Lig Galatasaray için bu geride bıraktığımız 4 yıldan çok daha zor geçecek. Galatasaray bunun da bilincinde. Galatasaray Icardi'ye mesela bir sözleşme teklifi yaptı. Şu anda Icardi o sözleşme teklifini kabul etmedi ama hani Galatasaray bu konuda çok ısrarcı değil. Galatasaray ikinci forvetini bile hani Osimhen ayarında olmasa bile en azından Osimhen'in yokluğunda, Osimhen'in yokluğunu aratmayacak seviyelerde bir golcü daha transfer etmeyi düşünüyor. Osimhen'in ayrılığı söz konusu olursa o bütçeyi direkt iki forvete ayırıp oraya çok daha önemli oyuncular mutlaka kadroya katacaktır ama öncelik Barış Alper Yılmaz'a da çok ciddi teklifler gelecek. Burada Arsenal'in ilgisinden bahsettik. İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen birkaç tane kulüp var Barış Alper Yılmaz'la. Orada Dursun Özbek'in sezon başında Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi biliyorsun kabul etmemişti. Aynı tutum geçerli. Eğer gerçekten böyle hani mesela Sasha Boy'u da Galatasaray Bayern Münih'e vermek istemiyordu. Sasha Boy'un piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerindeydi Cihan. Ama 35 milyon euro vermişlerdi. O transfer gerçekleşmişti. Yani ütopik rakamlarla Galatasaray'ın kapısının çalınması gerekiyor ki o zaman Barış Alper Yılmaz ve Osimhen gibi isimlerden vazgeçilsin. Şimdi insanlar şunu merak ediyor tabii ki. Yani 10 artı 4 kuralı olacak, Galatasaray nasıl transfer yapacak diye. Evet, Galatasaray'ın buna göre bir hazırlığı var. Şampiyonluk sonrasında şu anda bayram tatili var. Dursun Özbek Kemer'deki oteline gitti ailesiyle birlikte. 1 Haziran'a kadar orada dinlenecek. Bu arada Galatasaray transfer komitesi, ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuların hazırlığı yapıldı. 1 Haziran'dan itibaren de bu oyunculara teklifler yapılacak. Ama hani bu oyuncuları nasıl kadronuza katacaksınız? Bazı oyuncuları da elden çıkarmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yabancı kontenjanında Galatasaray 2 tane yabancı sağ bekle devam etmez. Salahi, Singo. İkisi de hani hangisine teklif gelirse Galatasaray çıkmaya hazır. Bir tanesi kalacak. Onun alternatifi olarak da mutlaka yerli bir sağ bek transferi gerçekleştirilecek. Şimdi Singo maliyetli bir oyuncu. Galatasaray'da da 5 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanıyor. 30-35 milyon euro da Galatasaray bonservis ödedi. Bu oyuncudan çıkmak şu an için zor. Çünkü daha kendini Galatasaray'da kanıtlayamadı. Onu söyleyeyim. Bu arada çok iyi performans gösterirse de Galatasaray Barış Alper ve Osimhen'de olduğu gibi elinde tutmak ister.
4: Fulham iddiaları var Salahi ile ilgili.
5: Salahi'ye gelelim. Salahi sadece Fulham değil Liverpool'un da bir ilgisi olduğuna dair kulağıma gelen haberler var. Premier Lig'de piyasası olan bir oyuncu. Aynı zamanda Okan Hoca'nın da memnun olduğu oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi zorunluluk gereği bu iki oyuncudan bir tanesinden Galatasaray çıkmak durumunda. Burada Salah biraz daha kolay gözüküyor. Böyle 15-20 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse Galatasaray hayır demeyecek. Bu sefer yerli bir sağ bek transferi yapılacak. Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında yetişti ve bu sezon Göztepe'de forma giyiyor ki iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi. Yine Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala, 2000 doğumlu, 25 yaşında, bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın gündemine gelebilecek oyunculardan. Onun ötesinde önümüzdeki sezon sıkıntı yaşamamak adına mesela kimse konuşmuyor ama Ali Turap Bülbül diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. Bu sezonda Ümraniye'de geçirdi. Gayet iyi bir performans gösterdi. Üçüncü sağ bek olarak kadroda tutulacak isimlerden bir tanesi. Şimdi işin sağ bek tarafı bu şekilde.
4: Göndermiyorlar bu sefer yani.
5: Tutacak bu sefer o. Mecburen tutmak zorunda.
4: Yerli.
5: Aynen öyle. Yani hem Süper Ligi var bunun, hem Türkiye Kupası var. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi var. Belki Şampiyonlar Ligi seviyesinde zor ama ligde artık önümüzdeki sezon formayı giyebilecek kıvama gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Stopere mutlaka ve mutlaka bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Bu transfer sol stoper olacak. Şimdi Van Dijk konuşuluyor. Evet, yani Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi var ama oyuncu Liverpool'dan ayrılır mı ayrılmaz mı onu bilmiyoruz. Eğer öyle bir ayrılık söz konusu olursa, şimdi evet 34 yaşında ama dünyanın en iyi savunma oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Galatasaray toplamda 3 futbolcuya para harcamayı düşünüyor Cihan. Yani Dursun Özbek'in kafasındaki plan bu. 3 tane direkt 11'e monte edebileceğimiz, sırıtmayacak oyuncu almak istiyoruz diyor. Ki bunlardan bir tanesi yine orta saha, 6 numara mevkisi, bir tanesi de 10 numara bölgesine. Yani buralara 3 tane tartışılmayacak oyuncu transfer etmek istiyor. Yine sol stoper için Milan'daki Pavlović ismi gündemde. Galatasaray sezon başında istemişti, oyuncu çok sıcak bakmamıştı. Ümit Aktağ Alanya Spor forması giyiyor. Yerli bir futbolcu, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gündemine gelebilecek iyi performans gösteren bir oyuncu. O da yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Sol bek konusunda çok değişiklik beklemiyorum. Büyük ihtimal Jakobs ve Eren Elmalı ile orada devam edilecek ki Kazımcan da geri dönecek ve takımda tutulmak isteniyor. Okan Hoca bu sefer onun gidişatına izin vermeyecek. Yani hem sağda hem solda üçer tane oyuncu elinde tutmak istiyor Galatasaray. Gelelim orta sahaya.
4: Orta sahaya gelmeden Van Dijk ile ilgili Noel Ank'ın parmağı koptuğunda stadın bir hatası yok demişti. Galatasaray taraftarları da çok kızmıştı kendisine. Ya kardeşim sen otoriter misin? Otorite misin? Milli takımdan arkadaşın. Yani insan bir yanına gelir. Bu açıklamayı yaptı diye biraz kızmışlardı ama herhalde ya çok, transfer döneminde
5: ya çok çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani. Aynı zamanda Noel Ang'a Galatasaray ortamını soran bir oyuncudan bahsediyoruz.
4: O da var, evet. O da
5: İşin o tarafı da var.
4: Sen devam edebilirsin. Sol stoper mi demiştin?
5: Sol bekten. Devam ettik. Sol bek dediğim gibi Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan'ı da Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisiyle almak istiyor Kazımcan'ı ama Galatasaray şu an için çok sıcak değil, onu söyleyelim. Yerli oyuncu kadroda tutmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi kontenjanına eklemek istiyor. Asıl büyük bomba, yani bu sezonki çilek transferini Galatasaray'ın ben 6 numara bölgesine, yani orta sahada, 6 dediğimiz orada artık değişebiliyor oyuncular. Torreira 6 numaraydı, bu sezon 8 oynadı daha çok. İşte Lemine'yi zaman zaman orada gördük. Galatasaray'ın orta saha için gündeminde ilk sıradaki isim Kamavinga. Ve şöyle, hani sosyal medyada zaman zaman görüyorum, yine televizyon ekranlarında konuşanlar da var. Ya Kamavinga nasıl olacak? Real Madrid bu oyuncuyu neden versin diye. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray Kamavinga için herhangi bir yoklama yapmadı. Kamavinga tarafından Galatasaray'a bir öneriyle gelindi. Yani Kamavinga'nın yeni sezonda Real Madrid'de devam etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve yeni bir projeye açık olduğuna dair bir fikir geldi Galatasaray'a. Galatasaray da bu fikrin üzerinde duruyor. Girişimlerini yapıyor. Oyuncu tarafıyla, Real Madrid tarafıyla. Orada bir seçim süreci yaşanacak bu arada Real Madrid'de. Ondan sonra durumu netlik kazanacak ama Galatasaray'ın istediği seviye Kamavinga seviyesi. Şimdi sadece Kamavinga da yok o bölgede. Dediğim gibi 1 Haziran'dan itibaren transfer çalışmaları başladığında Kamavinga olmazsa devre arasında mesela Yusuf Fofana Milan forması giyen yine.
4: Peki 50 milyon Galatasaray verecek mi? Yoksa Kamavinga tarafı istediği için fiyat mı düşecek?
5: Galatasaray şu an 50 milyon euro bonservis ödeyebilecek durumda.
4: Ama yani Kamavinga'ya verilir mi 50 milyon sen?
5: Niye verilmesin abi?
4: Ne bileyim ya, Madrid de az süre aldı ya, çok fazla.
5: Tamam işte az süre aldı ama 23 yaşında Fransa milli takımının oyuncusundan bahsediyorsun. Mesela yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi, az önce söyledim sana. Fofana, Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. En az Milan'ın istediği para 30-35 milyon euro. Juventus forması giyen Kepren Turam en az 40 milyon euro. Yani o seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek kaldı. Bu Kamavinga da olabilir.
4: Turam'a veririm bak.
5: Turam da olabilir. Fofana da olabilir. Papgay da olabilir. Papgay da hala.
4: Devre arasında da sanki o bir gündeme
5: evet,
4: gelmişti.
5: Evet evet. Papgay ve İsmail Fofana şey. Musa Fofana'ydı galiba. Evet, Musa Fofana Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerdi bunlar. Şu an içinde özellikle orta sahada o 6-8 numara için gündemdeki isimler bunlar. Yine Galatasaray iyi bir 10 numara alacak. Yani onun eksikliğini bu sezon çok ciddi anlamda yaşadı. Orada ısrarla Okan Hoca Saray'a şans verdi. Hem de Yunus Akgün'e şans verdi. Zaman zaman çok olmasa da Icardi Osimhen ikilisini orada denemeye çalıştı. Yine Galatasaray'ın gündemindeki net isim Bernardo Silva. Devre arasından bu yana Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüşüyor, oyuncu tarafıyla görüşüyorlar. Oyuncu ikna olsa Galatasaray'ın ilk açıklayacağı transfer Bernardo Silva olabilir. Ama oyuncunun önceliği şu anda İspanya, Atletico Madrid'de görüşüyor. Barcelona'nın böyle bir ilgisi var ama belli bir seviyeye gelmiş durumda değil. Juventus'un ilgisi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için orada Galatasaray ihtimalinin Juventus ihtimalinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yine 10 numara mevkisi için hep böyle 3-4 oyuncu var saydığım gibi. Julian Brandt Borussia Dortmund'da 6-7 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen Alman oyuncudan bahsediyorum. Almanya milli takım forması da giymişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek bir takımda forma giymek istiyor. Ki yakın çevresine de Galatasaray'ı soruyor. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla alakalı bir girişimi var. Bernardo Silva olmazsa alternatif isimlerden bir tanesi. Şimdi oraya nasıl transfer yapacak Galatasaray? Oyuncu göndermesi gerekiyor. Şu anda Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bir iki tane kulübün ilgisi var. Daha

0: numara mevkisi için alternatif isimlerden bir tanesi. Milli futbolcu Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor ki son dönemde iyi bir çıkış yakalamıştı ama bu iki transfere göre maliyeti daha yüksek bir oyuncu. Kulübünün çünkü 40 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var. Ama mesela daha düşük maaşa getirebileceğim bir oyuncu. Bir de yanlış bilmiyorsam Lokomotiv Moskova forması giyiyordu. Bakratov, Rus futbolcu. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Galatasaray çok sıcak bakmamıştı. Bu sezon çift taneli sayılara ulaştı gol asiste. Onun üzerinde gol, onun üzerinde asist performansı gösterdi. Son dönemin önemli yıldız adaylarından bir tanesi. Paris Saint Germain'de 20 yaşında bu arada. Direkt kontenjana cuk oturabilecek oyunculardan bir tanesi. Paris Saint Germain'in ilgilendiği aynı zamanda Zenit'in 5 milyon euro maaş, 25 milyon euro da bonservis teklif ettiği bir oyuncu.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
0: 10 numara bölgesi için dediğim gibi 4 tane aday var. Öncelik Bernardo Silva, sonrasında Julian Brandt, Can Uzun ve Bakratov şu anda Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler. Onun dışındaki transferler de mesela Icardi ile ilgili yeni bir gelişme var. Galatasaray'ın yaptığı teklifi Icardi kabul etmiyor. 5 milyon euro seviyelerinde sadece 1 yıllık teklif yaptı Galatasaray. Icardi bu teklifi kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek.
3: Peki şu doğru mu? Okan Buruk'un raporunu görmüş Dursun Özbek. Raporu gördükten sonra yeni bir teklif yapmayacağım demiş.
0: Yok abi, alakası yok yani. Raporu gördüm diye bir şey yok. Dursun Özbek'le Okan Buruk 7-24 sürekli bir arada olan, bir arada olmasa bile günde en az 2-3 sefer telefonda konuşan isimler. Bu belli bir strateji, çünkü hani Icardi şimdi bir anda vazgeçebileceğim bir oyuncu değil. Bir teklif yapman gerekiyordu. Şimdi Galatasaray'da önümüzdeki sezonu düşünmek zorunda. Tabii 10 artı 4 var. Federasyon var, Fenerbahçe var, bu işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. Bir de oynamadığı zaman rahatsız olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Onun dışında Osimhen'in yokluğunda hep şunu söyledim. İyi performans gösterse Galatasaray gözü kapalı 2 yıllık sözleşmeyi teklif ederdi. Oynama konusunda zaten hiç kimseye garanti verilmeyeceğini burada daha önce de söylemiştik. Icardi bir şekilde o formayı zorlasaydı o sözleşmeyi alırdı. Bence zorlamadı. O yüzden ben bu saatten sonra Galatasaray'da herhangi bir Icardi gelişmesi yaşanmasını Cihan beklemiyorum. Galatasaray tarihini, adını altın harflerle yazdırdı. Yeni nesillerin birçoğunu Galatasaraylı yaptı. Hatta benim şu önerim de var. Galatasaray Mauro Icardi markasını, Icardi devam etse de etmese de Icardi ile bir işbirliği yaparak onun da işte kazanacağı bir marka haline dönüştürmeli. Galatasaray storlarda Mauro Icardi bölümü olmalı. Mauro Icardi adına bütün ürünler üretilmeli. Ki bunun satışında yıllar boyunca mutlaka yapacaktır. Galatasaray'da böyle birkaç tane efsane var. Gittiğiniz zaman mesela Galatasaray Store'da mutlaka bir Metin Oktay forması görürsünüz Cihan. Mutlaka bir Hacı forması görürsün. Icardi forması da öyle. Hani emekli edilsin demiyorum tabii ki. Galatasaray tarihinde birçok golcü geldi geçti. Birçok oyuncu geldi geçti. Icardi büyük etki yarattı. Çok büyük etki yarattı. Sadece Süper Lig değil, dünya futbolunda Türk futbolunun daha fazla tanınması adına da çok önemli işler yaptı. Ama ben bu saatten sonra Icardi'nin Galatasaray'da çok devam edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Icardi'nin devam etmeme ihtimaline karşı mutlaka dediğim gibi Osimhen seviyesinde olmasa bile Osimhen'in yokluğunu aratmayacak. O seviyelerde bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Onun haricinde bir tane de üçüncü forvet transferi düşünülüyor. İşte Bertuğ'un ismi geçiyor. Onun dışında Deniz Gül'ün ismi geçiyor. Ama ben olsam bu iki oyuncuya herhangi bir maliyet ya da işte bütçe ayırmam. Galatasaray'ın altyapısında orada oynayabilecek bir iki tane altyapı oyuncusu var zaten. Hani üçüncü forvet olarak kaldırabilecek oyuncular var. Yeter ki süre alabilsinler. Onun dışında transfere dair iki nokta daha var. Biri işte yayının başında da bahsettim.

0: Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray'ın listesine aldığı bazı oyuncular var. Mesela Leonard Trossard bunlardan bir tanesi. Arsenal'de forma giyiyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Belçikalı oyuncu büyük ihtimalle ayrılacak Arsenal'den. Galatasaray'la ismi geçen isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına karşı. Bir de bu kiralık oyuncularla alakalı bir gelişme yaşanabilir mi diye bu konuyu da araştırdım. Aspirilla ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayacak. Galatasaray orada hamle yapmayacak. Bir ihtimal hani oldu ki Galatasaray hem Salahi'den çıktı hem Singo'dan çıktı. Sasha Boy ihtimali söz konusu olabilir ama 15 milyon eurodan değil, o rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 5 milyon euro alacağı var. İki tane hazırlık maçı sözleşmeye eklenmişti ve bu iki maçın geliri 5 milyon euro seviyelerinde bir rakam. O bir yıl sonraya ertelendi.
1: İlişkileri bozmamak için onu almama gibi bir durum yapabilirler mi? Hani Bayern Münih'le olan ilişkileri için. Ya tamam hani 5 milyon daha almayalım yapabilirler mi? Öyle bir durum.
0: Bayern Münih biz 5 milyon euroyu vermeyelim ama Sasha Boy'un bonservisinde
1: indirim
0: mi yapalım derse o zaman söz konusu olabilir. Bir de Noah Lang konusu, gerçekten Galatasaray taraftarı Noah Lang'ı sevdi. Ve Noah Lang hani son şampiyonluk Antalya Spor maçına %100 etki etti ama o parmağı kopana kadar gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta işte Türk iş Neymar falan demeye başlamıştı Galatasaraylılar. Ve Türkiye'de inanılmaz güzel böyle bir aile ortamıyla karşılaştık. Giderken de hüzünlüydü. Hatta böyle gazeteciler Noah Lang'la devam edilmeyecek haberleri yapınca Noah Lang da o mikzon alanında böyle gazetecilere tepki demeyeyim ama böyle gönül koyarcasına bir geçiş sergilemişti. 30 milyon euro istiyor Napoli oyuncunun bonservisi için.
1: Dün de Galatasaray'ı övdü. Milli takıma seçilmemde Galatasaray'ın katkısı büyük. Ya, Napoli'deyken bile zaman zaman seçilmiyordum ama dedi çok teşekkür etti.
0: Ya iyi performans sergiledi ve hani Galatasaray taraftarının ağzında güzel bir tat bıraktı gerçekten. İyi performans ortaya koydu. Ama hani 30 milyon euroya olur mu? Olmaz. Belki bir yılda kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Biliyorsun orada da bir teknik direktör değişimi yaşandı Napoli'de. Yeni gelecek teknik direktör devam edip etmeyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Yani Noah Lang'la alakalı da gelişme olabilir. Bir de ayrılacak diğer oyunculardan bahsedeyim. Kaleci Batuhan Şen Karagümrük'e gitti. Hayırlı olsun. Ki son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra 45 dakika iyi bir performans göstermişti. Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı ama Karagümrük direkt oynatacağız seni deyince Karagümrük'ü tercih ediyor. Ahmet Kutucu'nun büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyoruz yeni sezonda. Süper Lig'den zaten birçok talibi var. Hatta Shakhtar Donetsk'in de Arda Turan'ın ekibi Ahmet Kutucu'yu istediğine dair haberler vardı. Devre arasında 3 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifleri vardı. Yine Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Çok gerçekleşmemişti. Ahmet Kutucu büyük ihtimal ayrılacak. Bir de Metehan Baltacı'nın cezası bitiyor. O da önümüzdeki sezon büyük ihtimal bir Süper Lig ya da birincilik takımına kiralık olarak gönderilecek. Tüm bunlardan bağımsız bir oyuncu ile ilgili de bilgi paylaşayım. Lemina ile normalde sözlü olarak anlaştı Galatasaray. Ama bu transfer dönemi çok dinamik. Daha imzalar atılmadı. Evet, Okan Hoca Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde oynatabiliyor. Aynı zamanda Osimhen Lemina'nın Galatasaray'da devam etmesini çok istiyor. Yani olası bir Osimhen ayrılığında ben Lemina'yla sözleşme uzatılacağını da düşünmüyorum. Bu bilgiyi de öyle transferle alakalı
1: aktarmış
0: bilgilerin olalım. Arasına sıkıştıralım.
1: Peki Icardi ile ilgili az önce detayları verirken Japonya'da tatil yaptığını biliyoruz. Corinthians da ilgiliymiş. Yani onun dışında hani Brezilya'ya gitmek gibi bir niyeti var mı Icardi'nin, yoksa yine Arabistan olabilir mi? Çok ben böyle Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum ama Brezilya olabilir, o Arjantin'de.
0: Valla ben Arap...
1: Tam böyle favela çocuğu gibi.
0: Cihan, yani ben Arap kulüplerinin de artık transfer stratejisi değişti. Kalkıp da böyle 30 yaş üstü adamlara 20-30 milyon eurolar artık vermiyorlar. Mesela geçen sezon transferlerine bakın, artık orada bir transfer komitesi gibi bir şey var. yaş, maliyete bakıyorlar. Kulüplere transfer edebilirsin ya da edemezsin diyorlar. O yüzden hani ben açıkçası Arabistan tarafını zor görüyorum. Ama oyuncunun menajeri ve avukatı Elio Pino ile yaptığım görüşmelerde İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Artık orada parayı tercih etmeyecek. Icardi dünyalığını yapmış. Orada devasa bir malikanesi var. Onun dışında kariyerine kısacası İtalya'da devam etmek istiyor. Mesela Morata Como'ya gitti. Como Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Büyük ihtimalle Morata'yla devam etmeyecekler önümüzdeki sezon. Mesela Icardi'nin bir Como'ya gitme ihtimali söz konusu olabilir. Yani İtalya Ligi'nden isteyen bazı takımlar var. Ben Brezilya'ya, Arjantin'e ya da Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Bence İstanbul'a yakın olmak isteyecek. Her zaman Galatasaray'ın kapıları da ona sonuna kadar açık olacak. Şimdi böyle konuşuyoruz ama yarın öbür gün belki kural değişirse ya da Icardi'nin fikri değişirse, her halükarda Icardi için bir yıllık rezervasyon şu anda yaptırılmış durumda. Burada tercihi Icardi yapacak. Hani evet, ben bu paraya bir sene kalırım, oynamazsam da problem yaratmam derse Galatasaray'da kalma ihtimali söz konusu. Ama dediğim gibi, yani şu an için Icardi'nin böyle bir tutumu söz konusu değil.
1: Peki sen 10+4 kuralının değişme ihtimalini görüyor musun? Yani Fenerbahçe'de başkan belli olduktan sonra, şimdi Serdal Adalı da hemfikir, Dursun Özbek de hemfikir ama Fenerbahçe'nin şu an bir başkanı olmadığı için, yani Saadettin Bey görevde ama hiç göremiyoruz, bırakmış gibi şu an itibariyle seçim olduğu için. Yani Fenerbahçe'nin başkanı da belli olduktan sonra böyle bir federasyona gidip böyle bir istekte bulunabilir mi kulüpler? Can, aslında ben, en rahat olan Galatasaray 10+4.
0: Tabii ki, ben geçen gün YouTube'daki yayınımda söyledim. Yani mesela Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi'de neden mesela bu kuralla ilgili konuşmuyor? Niye? Çünkü Galatasaray istemiyor. Açıklama yaparlarsa kendi camialarından tepki görecekler. Aslında bu kuralın en çok etkilediği takım Fenerbahçe. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda, yaz kampı başlasın, 25-26 tane yabancı oyuncu var. Hatta 30 seviyelerinde. Yani hala Mimo için parasını ödüyor Fenerbahçe. Maaşını ödüyor. Livakovic kalecisi, değil mi? Unuttuk mesela Livakovic'i. 10 milyon euroya almıştı Fenerbahçe. Kiralık gönderdi, maaşının büyük bir bölümünü ödüyor. Bekao var Kasımpaşa'da. Bunun gibi bir sürü oyuncu var, şu an aklıma gelmiyor.
1: Tabii Amrabatlar, şeyler.
0: Ya Amrabat,
1: Alvarez'ler.
0: Amrabat'ı, Alvarez'i. Sen nasıl transfer yapacaksın?
1: 36 milyonluk bir bütçe var şu an. Peki Hakan Safi, Aziz Yıldırım'la sürekli bir atışma halinde. Madem Fenerbahçe'ye girdin, oradan devam edeyim. Aziz Yıldırım'a dedi ki Aziz Bey, ya dedi,
0: Aziz Bey o tartışmaya girmiyor ama. Yani ciddiye almıyor.
1: Şey dedi, başkan değilken atıp tutuyorsunuz'a getirdi. Yani Benzemalar, Sergio Ramos'lar diyordunuz. Şimdi bir tane yıldız alacaksınız diyor. Yine aynı şekilde 2018'de kulübün tüm mallarını diyor işte temlik getirenler finansal fair play konusunda çok hassaslaşmışlar bakıyorum da. Biz bütün yıldızları alacağız diyor. Peki bu iş nasıl olacak? Yani Fenerbahçe Hakan Safi şunu mu yapacak? Kardeşim ben alıyorum, UEFA'dan men gelirse de Avrupa'ya gitmem ama ben o Süper Lig kupasını alacağım mı diyor. Bunu göze mi aldı bunu yani?
0: Muhtemelen ya, onun bir açığı mutlaka vardır. Açığı derken, şimdi işin Türkiye Futbol Federasyonu tarafına bakıyorlar. Dediğin gibi, yani Fenerbahçe şampiyon olsun, 3 sene Avrupa'ya gitmesin. Bence Fenerbahçe camiasının da çok umrunda olmaz, ben sana söyleyeyim. Olmaz yani.
1: Ben kabul etmezdim. Bana deselerdi ki Galatasaray ceza yiyecek UEFA'dan, şampiyon olsun.
0: Ama
1: 12 yıl olmasam da etmezdim.
0: Galatasaray şöyle, Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğu için.
1: 12 yıl olmasa ne der miydin?
0: Ne?
1: 12 yıl şampiyon olmasa ne der miydin?
0: Ben ederdim.
1: Ederdin.
0: Ederdim.
1: Ya burada zaten amaç Avrupa'ya gitmek değil mi zaten, Süper Lig şampiyonluğundaki amaç?
0: Sen Cihan, şimdi Galatasaraylılar çok rahat konuşuyor abi. Anladın mı bu konuda? 12 yıl şampiyon olmamak ne demek abi? Sen evladını Fenerbahçeli yapıyorsun. Evladın sana hesap soruyor. Ya diyor ki baba, yani hep bu Galatasaray şampiyon oluyor. Fener niye şampiyon olamıyor? Adam 11-12 yaşına geliyor, hala şampiyon olamıyor. Ya ismini işte Aykut koydukları, Rıdvan koydukları, Aziz koydukları çocuklar takım da değiştiremiyorlar abi. İşin öyle bir sıkıntı tarafı da var. Hani diğerleri takım değiştiriyor. O yüzden mesela Ben görüyorum şimdi Icardi ismini koyan Türkiye'de bir sürü insan var.

0: Fenerbahçe'den bir tane oyuncunun ismini koy mesela, ki Sidiki mi koyacaksın abi?
1: Hala Alex koyuluyor.
0: Yani Alex, aynen. Benim de arkadaşım var, Alex koymuştu mesela oğlunun ismini.
1: Muslera koyan çok var.
0: Var, Muslera var, Hacı var. Ondan sonra
1: yazılabiliyor mu bunlar?
0: Icardi var, yazılıyor tabii ki. Abi geçen Osimhen koydu işte biri.
1: Allah Allah.
0: Fenerbahçe'den kimi koyacaksın abi? Az önce Sidiki mi koyacaksın çocuğun ismini? Genduzi mi koyacaksın abi?
1: Ay sen bu Sidiki'ye çok takılı kalıyorsun.
0: Yok abi, takılı kaldım değil. Şimdi Aziz Yıldırım mesela aslında en doğru stratejiyi kendisinin yaptığını düşünüyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bence Hakan Safi tarafı şu anda Aziz Yıldırım'a göre avantajlı durumda. Ne kadar çok yıldız dersen, ne kadar çok şampiyonluktan bahsedersen. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki işte Fenerbahçe borçları, şusu busu bilmem, biz gelirsek şöyle yaparız böyle yaparız. Abi bunları geçeceksin. Sen Galatasaray'dan daha iyi bir kadro kuracaksın ve Galatasaray'dan diyor Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan bir tanesi. Geçmiş olsun.
1: Bir tehdit vari bir açıklama da yaptı Aziz Bey. Yani seçmezseler bir daha da aday olmam dedi. Bunu gerçi ilk adaylığından sonra da söylemişti ama.
0: Vallahi kimsenin de umurunda olmaz bence. Hiçbir Fenerbahçe taraftarının umurunda olmaz Cihan. Yani böyle bir yaklaşımla gelemezsin abi. Yani 12 yıldır şampiyonla susamış bir takımdan bahsediyoruz abi. Hani tehdit vari yaklaşamazsın abi. Mesela bir şeyi eleştiriyorlar, Hakan Safi'nin de üslubu yanlış. Üslubu yanlış. Strateji aslında doğru. Yani Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan, siyaseten kitleleri etkilemek istiyorsan bu kafa doğru kafa. Ha bunu gerçekleştirebilecek potansiyel de var.
1: Yani zaten geldiğinde şey yapmazsa var. Şey Fenerbahçe taraftarı şey bombalar onu.
0: Ben bir Türk futbol sever olarak şunu söyleyeyim mesela. Doğru ya da yanlış beni ilgilendirmez. Tamam mı? Doğru ya da yanlış. Hakan Safi sadece ve sadece Kerem Aktürkoğlu transferi için kulübe 50 milyon euro para veriyor. Abi 50 milyon eurodan bahsediyoruz bak. 50 milyon euro. Şimdi Ali Koç dışında Fenerbahçe tarihinde hiç kimse o kadar para vermemiştir. Hiç kimse. Şimdi bu parayı harcayacağım diyen bir başkan adayından bahsediyoruz. Üslup tamamen yanlış. Bence iletişim stratejisini değiştirmesi gerekiyor. İşte Osimhen'i isteseydik aldık. Alamazdın abi. Ben kusura bakma. Alamazdın. Osimhen'i alamazdın abi.
1: Ben şunu unutmuyorum. Ali Koç döneminde bir organizasyonda Hakan Bey kendini bir gruba alkışlatmıştı. Ali Bey de ufaktan azarlamıştı. Yani bunları böyle medya önünde yaptıktan sonra başkan adayı olunca biraz insan garip hissediyor.
0: Ya seviyor, bazı insanlar seviyor işte abi. Ne
1: Ali
0: kadar
1: Bey'in yaptığı da yanlıştı bence de. Yani adamı orada bozdu biraz.
0: Tabii.
1: O da kendini alkışlatmıştı gruba.
0: Yani.
1: O mesela aklımda kalmış benim.
0: Abi hiç bu kadar zengin olmadığımız için o psikolojiye giremiyoruz biliyor musun? Yani bir insan kendini niye alkışlatır? Başarısız olan başkan kendisine niye marş söylettirir ki? O marşı söyleyenlerden bir tanesi de Hakan Safi'ydi mesela. Enteresan bir durum. Yani dediğim gibi 12 yıldır şampiyonla aç kalmış, susamış bir camiadan bahsediyoruz. Burada yapmanız gereken şu anda mesela bence Hakan Safi'nin gösterdiği bir cesaret zaten. Diyorum ya, Kerem Aktürkoğlu transferine 50 milyon euro harcamış bir başkandan bahsediyoruz. Adam cebinden 50 milyon euro veriyor. Yani Cihan, kolay değil böyle bir şey. Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok mesela. Kimse 50 milyon euro cebinden Galatasaray kulübüne vermedi şu ana kadar. 2-3 vermişlerdir, 3-5 vermişlerdir. Ama 50 diye bir para yok. Ve Hakan Safi gelirken şunu, 250 daha harcayacağım diyor.
1: Beşiktaş'ta da Hüseyin Yücel verdi.
0: Evet abi, onu da tebrik ederiz. Diyorum ya. Ama yani abi, sonuçta bu adam Türk futboluna bir katkı sağlıyor. Öyle ya da böyle, yanlış ya da doğru. Yanlış ya da doğru. Kerem'i aldı abi. O parayı verdi. Bundan sonraki süreçte getireceği teknik direktör. Mesela Faryoli'den bahsediliyor. Bizim ülkemizde küçümsenir. Hani dönüp bakmazlar ama ben sana söyleyeyim, yani direkt şampiyonluğa oynatır.
1: Ben net yani, Ajax'ta kaçırmıştı, o şoku atlattı, Porto'da halletti.
0: Gitti, şampiyon oldu abi. Yani winner bir teknik direktör, anladın mı?

0: ve gencecik bir adamdan bahsediyoruz. Gelip üst üste çalıştığını düşün. Ya Aziz Yıldırım'ın bence işi çok kolay değil.
1: Evet, peki biraz da Dursun Özbey'in seçimine geri dönelim. Yani işte ayın 24-23'ünde bir dönem daha başkanlığı kazandı ve Galatasaray tarihinde belki de yüzyıllarca kırılmayacak bir rekoru kırdı. 25 Eylül 2025'ten 6 Haziran 2026 arası ayında, yani 9 ay gibi kısa bir süre içinde Fenerbahçe 3 başkan değiştirecek. Bu bir rekor mu sana göre? Bu rekor kırılır mı?
0: Valla yani
1: 9 ayda 3 başkan.
0: Son 4 yılında Dursun Özbek'in son 4 yılında Beşiktaş'ta 4 tane 5 tane başkan değişti. Okan Hoca'yla Dursun Özbek'in bu yol yürüyüşünde 10 tane teknik direktör değiştirdiler. Fenerbahçe her sene bir teknik direktör değiştiriyor. Şimdi başkanlar da değişmeye başladı. Hasan Arat mesela son kurşununu sıktı. Sportif direktörü değiştirdiler. Teknik direktör değişiyor. Bu sezon da başarısız olur. Erken avlu atarsa bu sefer Hasan Arat da gider. Trabzonspor tarafında enteresan.
1: Serdal Adalı,
0: özür dilerim. Hı-hı. Hasan Arat bir önceki başkandı.
1: Evet. Sen de karıştırıyorsun normalde.
0: Evet. Ahmet Nur Çebi vardı. O gitti. O geldi. Şimdi Fikret Orman muhtemelen bir hazırlık yapacak. O kadar çok değişiyor ki biz de isimleri unutuyoruz Cihan. O yüzden istikrar Galatasaray'dan yana. Galatasaray bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyor. Trabzonspor sezonu bu anlamda iyi geçirdi. İyi transferler yaptılar. İyi hamleler yaptılar ki Fatih Tekke'yi de tebrik edelim buradan. Türkiye Kupası'nı kazandılar. Öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu kupasız kapattığı dönemde Türkiye Kupası'nı alıyorsunuz. Rakip Konya Spor diyorsun ama Konya Spor hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı elemişti kupadan. O yüzden tebrik etmek lazım. Vallahi yani çok sıcak böyle. Transfer çünkü her şeye gebe, biliyor musun?
1: Sen az önce anlattın detaylı olarak ama Galatasaray'da kiralıktan dönecek olanları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Bu konuya da gireceğim. Ve ardından şu da var, Ahmet Konancı'nın bir deyimi vardı, sana da sormak isterim. Dedi ki Okan Buruk 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor, Fatih Terim Milan yaptı, Fiorentina yaptı, Okan Buruk'a neden bir teklif gelmiyor ifadelerini kullandı. Sana bunu da soracağım ama bir kısa ara rica edebilir miyim?
0: Tabii.
1: İkinci bölümde bunlarla gireriz. Dinleyenlerimizin mesajları var. Bu soruların ardından sizin bütün mesajlarınızı da okuyacağız. 0212 273 10 10'a atmışsınız. Hepsini tek tek okuyacağım, hiç merak etmeyin. Geliyoruz hemen.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat başını da yaptık. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün benden biraz sıkılmadınız umarım. Sabah 7.10 ve bugün ama 14'e kadar da buradayız. Umuyorum ki sıkılmadınız. Yakup Çınar gelince mesajlara döneceğim. Bir ufak bir lavaboda şu an. Şimdi o yokken mesajları okumayalım. Çünkü onunla ilgili de mesaj olur. O şekilde cevabını verir. İlk bölümde transferleri konuştuk biraz. Şalai'nin Aston Villa'dan bir teklif olduğu, Fulham'dan bir teklif olduğu, yine keza Gabriel Sara'nın da aynı şekilde Aston Villa ve diğer Premier Lig ekiplerinden teklif aldığını dile getirdik. Osimhen bütün Avrupa kulüpleri kancayı takmış durumda. Kariyerinde 8 yıl boyunca Manchester United formasını terleten Patrick Evra da dün bir röportaj gerçekleştirdi ve Osimhen hakkında ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Gole konuştu. Çok popüler bir site. Galatasaray'ın ona duyduğu tüm saygıyı, kulübün ona olan sevgisini ve oyunculuğun kişiliğini takdir ediyorum dedi. United'ın gerçek bir santrofora ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Tabii ki dedi, Manchester'daki mevcut forvetlere saygı duyuyorum. Bizim zamanımızda 4 tane birinci sınıf forvetimiz vardı. Her alanda dedi parlamak istiyorsanız hücumda derinliğe ihtiyacınız var. Ayrıca savunmacılara da ihtiyacımız var. Özellikle sakatlık durumunda yedek bir sol bek ve bir sağ bek gerekiyor dedi. Casemiro ayrılacak, onun yerini doldurmamız gerekiyor. Fakat forvete birini seçmem gerekirse Osimhen'i seçerdim. Çünkü biliyorum ki bu tür oyuncular her zaman fark yaratır ifadelerini kullandı. Osimhen de gerçekten hem kiralık oynadığı sezonda hem de bu sezonda Galatasaray'a müthiş katkılar sağladı. 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi bu sezon için Victor Osimhen diyebiliriz. Öte yandan tabii Juventus'un yıldızı da Galatasaray'a doğru gelebilir. Komo'nun başarısıyla beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılacak arkadaşlar. Az sonra Yakup Çınar'a da bunu soracağım. Komo'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Avrupa Ligi'nden yollarına devam edecekler. Bu iki takım da forma giyen yıldızlarla ilgileniyor Galatasaray. Aynı zamanda Komo'ya da bu sayede biraz böyle fırsat doğmuş oldu. 3. torbadan katılacak. Her zaman 4. torbadan katılıyordu Galatasaray ve 3. torbadan katıldığı için de 350 bin euro ekstra geliri de garantiledi. Turam'ın da durumunu yakından takip ediyor. 45 maçta 4 gol ve 5 asisti var Turam'ın. 25 yaşında bir orta saha oyuncusu ama hem Fenerbahçe'nin Turam'a ilgisi var hem Galatasaray'ın ilgisi var. Aynı Leao'da olduğu gibi Turam dışında da Juventus'tan kopma inersin adı da uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yakup abi de geldi. Biraz mesajlara bakalım, ardından ilk bölümde soracağımız soruları kendisine aktaracağız. Füssen'den Namık yazmış. Dinlerken çok hoşuma gidiyor. Evet, doğru. Galatasaray'ın da başarılarını biliyorum. Kabul ediyorum, başarılı ama bence bu kadar da değil. Biraz yüksekten uçmuyor mu Yakup Bey demiş. İyi bayramlar dilemiş. Az önce bahsettiğin transferlerin çok gerçekleşemeyeceğini söylüyor.
0: Abi yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman Cihan, şimdi Avrupa'da Galatasaray isteseydi mesela Ederson'u alabiliyordu. Almadı. Ne yaptı? Avrupa'nın işte bugün hatta dünyanın en iyi 5 kalecisi arasına gidebilecek performansı gösteren Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Kolay değil ve bunu alırken de işte 27,5 milyon euro bonservis ödedi. Bugün o seviyedeki her kaleciyi o paraları alabiliyorsun Avrupa'dan. Ki Galatasaray Donnarumma ihtimalini, bak Galatasaray'ın Avrupa'da Uğurcan Çakır dışında Dursun Özbek'in onay verdiği tek kaleci Donnarumma'ydı. Olsaydı Donnarumma olacaktı. Olmadığı için Uğurcan Çakır'ı aldı. Donnarumma nereye gitti? City'ye gitti. Şimdi seviyeden bahsediyor ya. Davinson Sanchez. Yani ortaya koyduğu performans belli. Sané'yi aldın sen. Bayern Münih'ten aldın.
1: Almanya'nın kaptanıydı.
0: Almanya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'na. Şimdi Torreira gibi bir oyuncu var sende.
1: Galatasaray'da Barış, bütün oyuncular gitti galiba.
0: Barış Alper yani. Yılmaz.
1: Sara hariç.
0: Şimdi mesela Leao konuşuluyor ama Galatasaray taraftarına sorsan desen ki Barış Alper mi Leao mu? Emin ol. Mesela tamam Leao ismi de çok çıkar ama Barış Alper Yılmaz daha fazla çıkar.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Milan maçlarını izledim. Sabah da konuştum Leao ile ilgili. Yani artık taraftarlar ve yönetim illallah etmiş durumda. Geçen 1-0 yeniliyor Milan. Ya çıkmıyor adam. Böyle ahraz derler ya. Geldi kaleci. Kaleden çıktı. Leao'yu dışarı attı.
0: Mesela Lukman Atalanta'dan Atletico Madrid'e gitti. Çok iyi performans gösterdi.
1: O başka seviyeydi zaten. Anladın orada mı? Da yapıyordu.
0: Orada. Aynen öyle. Çünkü o dönemde de söylüyorduk. Mesela Fenerbahçe'de alırsa muhteşem bir transfer gerçekleştirmiş olur diyorduk. Çünkü direkt maçın sonucunu etki edebilen bir oyuncu. Leao düşüşe geçti. Leao'nun tekrar böyle bir toparlanması, bir camianın sahiplenmesi. Kendisi dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Ona laf yok. Ama bugün Leao'yu alayım deseniz 60-70 milyon euro bonservis ödemeniz lazım. En az 15 milyon euro maaş ödemeniz lazım. Osimhen paketinden bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a dönüp bakıyorsun. Hani diyor ya gerçekçi gelmiyor. Bernardo Silva, ondan sonra Camavinga muhtemelen, Van Dijk, bunlar gerçekçi gelmiyor diyebilir. Ama öyle değil abi. Artık Galatasaray'ın bütçesi bu seviyelere geldi. Şimdi ne oldu? Galatasaray bir söylem ortaya koyuyor. Fenerbahçe biraz daha arttırıyor. Galatasaray diyor ki kardeşim, benim yeni sezondaki gelir hedefim 500-600 milyon euro civarlarında. Galatasaray zaten bunun 350-400'ünü zaten kazanıyor. Şimdi ne yapması lazım? İşte Aslantepe Vadisi'ni projesini hayata geçirmesi lazım. Onun dışında Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerini yurt dışındaki yeni sponsorlarla arttırması lazım. Ha, bu çok şey değil. Milli Piyango'dan para çıkacakmış gibi bir vaat değil. Ama Fenerbahçe'ninki Milli Piyango'dan para çıkacak vaadi. 1 milyar dolar gelir

0: Ya nasıl oluşturacaksın abi? Galatasaray bugün sadece işte stadından Başkan Dursun Özbek de açıkladı. 100 milyon euro, 150 milyon euro seviyelerinde sadece tribün geliri var Galatasaray'ın. Bu gelir, şimdi senin mevcut stadında zaten böyle bir para kazanma ihtimalin yok. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa oynarken birçok maçında tribünler bomboştu. Galatasaray'da şu anda bilet bulabilmek imkansız. Ne şampiyonluk kutlamasına ne herhangi bir Türkiye Kupası maçına kolay değil, hiç kolay değil. Şu an Galatasaray'ın 250 tane locası var. İki katı olsa, geçen gün başkanla sohbet ettiğimizde sordum. İki katı olsa iki katını da satar Galatasaray. Sadece loca geliri yıllık 60-70 milyon euro seviyelerinde. Ha, Galatasaray'ın para kazanamadığı yer neresi? Süper Lig abi. Süper Lig gelirleri. Yayıncı gelirleri. O yüzden ütopik değil yani bunlar.
1: Ali yazmış, diyor ki bu kadar mütevazı olmayın. Galatasaray müsaade etmezse en az 3 sene daha kimse şampiyon falan olamaz demiş. Ali Boyar yazmış. Namlı abi, seni her gün takip etmeye çalışıyorum. Burada da sesini ilk defa duydum. YouTube'da neden Radyo Gol'de çalıştığını söylemiyorsun? Hep geliriz demiş. Selam olsun.
0: Söyleyelim, bundan sonra unutuyorum. Yok, ben de genelde dile getiriyorum, ben söylüyorum. Benim,
1: sana mesaj atanlar oluyor, söylüyorsun
0: evet,
1: genelde.
0: Yani Mirza bizim atıyor. Radyodaki izleyicilerimizin büyük bir bölümü YouTube'a da geliyor. 90 artı dijitale geliyorlar.
1: Denk gelmedi demek. Yalan yarışı başlamış diyor. Namlı. Ne mesela Namlı? Onu da yazarsan çok sevinirim. Bence gayet güzel bir şekilde Galatasaray'ın yapacağı planlamaları anlatıyor Yakup Çınar, ama ne olduğunu söylersen de okuruz tabii mesajını. Zamanında Cem Uzan kendi cebinden Jardel'i aldı, onu unutmayın demiş. 14 milyon dolar verdi demiş.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Şöyle devam edelim.
0: Unutmuştuk bak mesela, güzel bir hatırlatma. Yani ben Galatasaray tarihinde hatırlamıyordum öyle bir para harcayan isim. Ama dediğin gibi yani.
1: O zaman 14 milyon da iyi para.
0: Kesinlikle.
1: Bugünün 50 milyonundan fazla diyebilir miyiz bilemiyorum tabii de.
0: Yani olabilir. Ya şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyorsun abi. Onu transfer etti Galatasaray o dönemde. Kerem transferinden çok daha önemli, çok daha sükse yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Doğan Alemdar, Bertu, Aral, Yusuf Sarı gibi oyuncuların takıma monte edilmesi gerekli. Kulağa ne kadar Burak Elmas dönemi gibi gelse de altyapımız boş olduğu için Türk Yıldız adaylarını getirip denememiz şart diye düşünüyorum diyor.
0: %100 katılıyorum.
1: Volkan.
0: Bu konuda da bazı girişimler var tabii ki, ama altyapıyı da bence çok göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda altyapıya gerçekten emek harcayan Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan'ı ben tebrik ederim. Abi, altyapıdan oyuncu çıkmaz. Sen çıkartırsın, sen şans verirsin. Şimdi mesela Galatasaray'ın şampiyon olan U17 takımında iki tane çok özel oyuncu var. Çok çok özel Cihan. Bir tanesi zaten farkına varılmış, şu anda Galatasaray A takımında yer alan Ada Yüzgeç. 2009 doğumlu, 16 yaşında. Yine aynı yaşta Oğulcan Yançel diye bir oyuncu var. Orta sahada. Fiziğine baktığın zaman, ben çünkü canlı maçlarını da izledim. Bu sezon U19 takımında da forma giyiyordu. Bildiğin Lemina fiziği var adamda. Gencecik pırlanta gibi bir oyuncu. Ama şimdi o oyunculara şans gelebilmesi için önce Renato Niaga'nın oynaması lazım. Sen şimdi Renato Niaga'ya 7 milyon euroluk bir yatırım yaptın. Olay seviyesine bir anda çıkamıyor hiç kimse. Oynayarak çıkıyor. Ben Kasımpaşa maçının ilk 70 dakikasında, küstahlık değil bu, İzlerken zaten bu oyuncunun bir geçmişi vardı. Trabzonspor boşuna istemedi. Galatasaray boşuna Trabzonspor'un elinden bu oyuncuyu almadı. Şu anda scout ekibi olarak en başarılı transferleri yapan kulüp kim? Trabzonspor. Ve Trabzonspor'un özellikle kadroya katıp sonrasında işte Olay'ı satıp kadroya monte edeceği oyuncuydu Renato Niaga. Kasımpaşa maçında da bence bunun izlenimlerini verdi. Oynamamasına rağmen sadece 40 dakika süre buldu ligde. Alanya Spor Türkiye Kupası maçında oynadı. Sol ayakla gol attı. Acayip yetenekli bir oyuncu. Ki o dar alanda o özgüven geldikten sonra, o hatları kırma konusunda, dripling konusunda, hani yetenekleri, meziyetleri üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama önce bu oyuncuların şansı bulması gerekiyor. Onun dışında böyle biraz olmuşunu almak istersen de işte Aral Şimşir Avrupa'da da birçok kulübün talip oldu. Hatta işte Lille'in direkt transfer listesinde ilk 3

0: sırada yer alan oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor yine devre arasında 14 milyon euroluk bir teklif yapmıştı ama Aral Trabzonspor tarafını kabul etmemişti. Galatasaray'ın girişimleri söz konusu. Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ki bu sadece Galatasaray tarafından aldığım bilgi değil. Aral'a yakın isimlerle de konuştuğum zaman ailesinden Galatasaray'ın bir ilgisinin olduğundan bahsediyorlar. Ki mevcut yerli yabancı kuralında direkt size katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Barış'ın ayrılığı söz konusu olursa Galatasaray mutlaka transfer edecek ama Barış'tan bağımsız da mesela bir tane yedek kanat oyuncusu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet, Yunus var, Sane var, Barış var ama işte hem Aspirilla hem Noah Lang vardı, kiralık geri dönecekler. Onlara alternatif bir isim olarak Aral Şimşir şu an Galatasaray'ın gündeminde. Kulübünün beklentisi 15 milyon euronun üzerinde. Bu anlamda mutlaka girişim olacak.
1: Evet, şu anda da ekranda Noah Lang'ın Juventus'a attığı gol var. Basit gibi gözüküyor ama birçok oyuncu onu oradan kaçırabilirdi, topun dibine de. Çok güzel girmiş gerçekten. Hindistan'dan mesaj atmış, fotoğraf da atmış bize. Selam olsun, yemek arası sizi dinliyorum demiş. Bana bir kupa bardak hediye edersiniz artık diyor. Selam olsun, teşekkür edelim. Yetkim olsa Osimhen'i satar, 20-25'e kaliteli bir santrafor bulurum. Ben satmazdım. Sizin yetkiniz
0: olsa. Ben de satmazdım abi. Osimhen psikolojik üstünlüktür abi.
1: Takımı da aynı zamanda, hani argo tabir ama, gazlıyor yani. O oyunda olunca takım bir özgüvenle oynuyor.
0: Ya hiçbir şey izlemediyseniz sezon boyunca, ki bak Dursun Özbek'e ben bizzat sordum. Dedim ki bu sezonun en çok mutlu olduğunuz maçı hangisiydi dedim. Bana dedi ki Yakup, Alanya Spor maçının 86. dakika. Antalya Spor maçının 86. dakikası. Niye? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği an. O maçın 90 dakikasını bir açın izleyin. Abi artık yani diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar iyi kadrosu var. 300 milyon euroluk kadro, Antalya Spor karşısında niye tepki veremiyorlar? Niye performans sergileyemiyorlar? Abi Osimhen savaştı sahada. Antalya Spor maçını Osimhen kazandırdı. Tamam, Okan Hoca'nın sonrasında işte ikinci yarı Noah Lang hamlesi oldu. Noah Lang girdi, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama yani Osimhen sadece bir golcü değil. Osimhen bir karakter, Osimhen bir savaşçı. Osimhen takım arkadaşlarını da motive edip onlara ekstra böyle maç içerisinde motivasyon sağlayan oyunculardan bir tanesi. Öyle bakmak lazım Osimhen'e.
1: Evet, mesajı yarım kaldı. Yanına da demiş bonservisi Icardi, arkalarına da Bertu, kalan paranın da
0: ligde ilk dörde oynarsın abi o zaman.
1: Çeyreğini stadın eksiklerini harcarım, artan parayı da faiz yatırım. Biraz küçük düşünmüşsün Armağan yani.
0: Bence de abi.
1: Yani bizim, yani evet, aslında şey söylediğim mantıklı da kendince, yani insancı, yani kulüpler öyle yönetilmiyor mu?
0: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı yok. Bunu unutun arkadaşlar.
1: Beşiktaş'ın var bence.
0: Ya bu abicim, çok büyük sportif başarıya ihtiyaç var. Sportif başarı gelsin, ondan sonra parayı zaten kazanıyorsun. Barcelona battı denilen dönemde Ronaldinho'yu transfer ediyor. Bilmem kimi transfer ediyor. Sonra ayağa kalkıyorlar. O Real Madrid hanedanlığını sonlandırıyorlar Pep Guardiola döneminde. Anladın mı? Yani hep iyi oyuncular olması gerekiyor. Hep iyi oyuncular transfer etmen gerekiyor. Şimdi Real Madrid'de, Real Madrid bu sene normalde Şampiyonlar Ligi şampiyonun final oynaması lazım, kazanması lazım kadroya baktığın zaman. Ama eksikleri var. Barcelona aynı şekilde eksiği var. Yani takımı sırtlayabilecek, sürükleyebilecek, o savaşı verebilecek bir forvete ihtiyacı var. Abi artık sistem bir yere kadar. Tam mesela bence dünyanın şu anda en kusursuz takımlarından bir tanesi Paris Saint-Germain. İnanılmaz oyuncular, makina gibiler. Orada Luis Enrique'nin işte dahiyane performansı, dahiyane görüşü var. O apayrı. Muhteşem. Ama o takım da bedavaya kurulmadı abi. Orta sahadaki oyunculara 150-200 milyon euro harcandı. Osman Dembele forvet değil. Barcelona'da bidon transfer seçildi. Adam gitti altın ayak kazandı.
1: Şeşko artı 75 milyon euro eşittir Osimhen olmaz mı demiş. Bence olmaz ya. Şeşko'yu var ya Başakşehir'de bile oynatmam. Nasıl bu adamı Manchester'a kitlediler?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim
1: yani
0: mi?
1: Çok şaşırıyorum yani.
0: Bak ben Galatasaray'ın yedek forveti kim olmalı biliyor musun? Shomurodov. Başakşehir'den.
1: Evet, çok iyi forvet.
0: Abi forvet artı 10 numarada da oynayabiliyor. Osimhen'le beraber de oynatabileceğim bir oyuncu.
1: Evet. Bir şey daha gelmiş. Kadro kalitesinden bahsediyor Yakup Çınar diyor. Doğanay Altun yazmış. 12 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe en çok bonservisli oyuncu sattı. Galatasaray Saşa Boyu bir tek satabildi. O da forma şansı bulamadan geri geldi. Şampiyon olmak için hoca olmalı lazım diyor. Jesus geldi, Mourinho geldi. Okan Buruk bunlardan iyi hoca mı demiş.
0: Okan Hoca bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor.
1: Demek ki iyi hoca diyebiliriz.
0: Diyebiliriz değil, öyle zaten abi. Şu anda öyle abi.
1: Evet.
0: Mourinho Real Madrid'e gidebilir ama Türkiye Ligi'nde yapamadı abi. Türkiye Ligi'nde son 20 yıldır yabancı teknik direktörler başarılı olamıyor.
1: Dursun Özbek yapının baş mimarı demiş.
0: Ya abi işte mesela diyor ya Fenerbahçe çok oyuncu sattı. Fenerbahçe'nin oyuncu satmaya ihtiyacı yok abi. Arda Güler'i sattı ama Arda Güler kalmak istemedi. Kim Min-jae gitti ama kendisi kalmak istemedi. Ferdi gitti ama işte babacığım bak işte burada yani futbolu bilmek sadece böyle realite olarak. Evet, Ferdi Kadıoğlu dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Önemli olan bu oyuncuyu elde tutabilmek. Şimdi bu oyuncu senden 2 milyon euro kazanıyor. Sana diyor ki kardeşim bak ben çok iyi performans gösteriyorum. Bana 4 ver.
1: Şampiyonlar Ligi de yok ki.
0: Aynen öyle. Bana 4 ver baba. Ve orası için artık sen dükkanı kapat, anladın mı? Yani 10 sene sende oynasın. Mesela benim Galatasaray tarihinde en üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi kim biliyor musun? Frank Ribery. 15 sezon boyunca Bayern Münih'te üst seviyede futbol oynadı adam. 15 yani sen 15 sezon boyunca sol açık aramayacaktın abi. Anladın mı?
1: O da biraz ilginç oldu. Sanki kaçarak gitti.
0: Ya enteresan, enteresan bir şey. Ama diyorum ya sana yani bugün Arda Güler Galatasaray'da olsaydı Galatasaray'ın efsanesiydi şu anda. Galatasaray Real Madrid'e Barcelona'ya vermezdi. Tamam. Misyonunu doldururdu. Avrupa Kupası kazanırdı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar yaşardı. Ondan sonra böyle kariyerinin en iyi döneminde Arda Turan gibi giderdi. Avrupa'da işte Real Madrid'e Barcelona'ya giderdi. E şimdi Ferdi, Arda, Kim Min-jae, onun dışında tamam Fenerbahçe bunları sattı ama yani abi para da kazanamadı ki. Şu an Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Galatasaray'dan daha çok borcu var. Ben büyüklerin, dört büyük takımın oyuncu satışına karşıyım abi. Bu yani bu kulüpler zaten oyuncu satışından öyle. Şimdi Galatasaray Saşa Boyu sattı mesela. 35'e sattı ya. Satmayı düşünmüyordu zaten. Galatasaray Saşa Boyun 2 misli bonservis harcadı oraya. Yelert'i aldı. Frankowski'yi aldı. Singo'yu aldı. Salah'ı aldı. 4. Ya aklıma gelmeyen mutlaka bir kişi daha vardır bak. Mutlaka vardır. Vardır yani. O yüzden hani iyi oyuncu buluyorsan elinde tutacaksın abi. Bak mesela Real Madrid'in, Barcelona'nın, Liverpool'un, Arsenal'in kadrolarına bak. Yani son 4 sezondur 5 sezondur düzenli oynayan bir sürü oyuncu var.
1: Size ve Radyo Gol ailesine şimdiden iyi bayramlar. Karavanı İzmir Çandarlı'yı kurduk, tatil başlasın demiş. Oh vallahi
0: harika.
1: Keyif muazzam.
0: Abi karavan inanılmaz güzel bir şey.
1: 700 kilo değil mi o şeyi de ruhsata işletmek de gerekmiyor. Ben bir ara araştırmıştım.
0: Bilmiyorum abi karavan. Detayı bilmiyorum ama yani,
1: ya onun bir tek tuvalet problemi var ya. Onu bir çözmek lazım, nasıl oluyor?
0: Bilmiyorum ama onun yani
1: boşaltmak
0: da
1: falan sıkıntılı iş.
0: Mutlaka vardır onun şeyi. Biz mesela Türkiye'de çok kullanılmıyor. Aslında karavanın en çok kullanılacağı ülkelerden bir tanesinin Türkiye olması lazım. Cihan Almanya'ya git, Fransa'ya git, yollarda sürekli karavan görüyorsun.
1: Artık araba fiyatına sattıkları için.
0: Sürekli.
1: Yani şu eskiden mesela 2-3 yıl önce 60 bin lira, 70 bin liraya
0: buluyorduk. Bizde karavan ne zaman satılıyor?
1: 250 bin lirası.
0: Allah korusun, deprem zamanı satılıyor. Millet depremden korunmak için karavan alıyor mesela. Şu an İstanbul'da git sokaklarda böyle boş arsaların içinde bir sürü karavanlar var mesela, nereye, taşınabilir karavanlar. Düşünsene,
1: Kağıthane'de oturuyorsun, nereye çekeceksin karavanı? Arabana yer bulamıyorsun. Yani. Yer yok yani. Bir de ona yıllık yüzden, otopark ücreti ödemek zorundasın.
0: O yüzden Beylikdüzü tarafına bırakıyorlar. Çok var bizim o tarafta. Olsun. Karavan üreten yerler de var.
1: Bizim orada inanılmaz bu Sarıyer, Zekeriyaki üst taraflar hep bırakmışlar.
0: Güzel öyle. Baba, şu an karavanında olacaksın mesela. Evet ya, deniz kıyısında, tamam mı? Güzel bir menemenini yapacaksın.
1: Of.
0: Çayını

0: dinleyeceksin abi. Be. Sonrasında da bir şey.
1: Ney? Sonrasında.
0: Neyse girmeyelim onlara. Sonrasında o keyfine göre, anladın mı?
1: Kek yapacaksın
0: ya. Ya kek de yapabilirsin.
1: Yakup Çınar ya, gerçekten inanılmazsın. Sayın Dursun Özbek, yarın işleri iyi gitmez. Okan'ı yollarsa çıkıp Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım der mi?
0: Demez abi.
2: Demez.
1: Bence de demez ya.
0: Demez. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Bak Galatasaray'da bu mümkün. Galatasaray'da geçen gün ben mesela bunu Galatasaraylı gazeteciler yapıyor. Yani öz eleştiri yapıyorlar. Ben mesela en fazla yapanlardan bir tanesiyim. Galatasaray'ın şu anda çok ciddi, çok ciddi 3 tane problemi var. Dursun Özbek bunlara müdahale etmezse 6. 7. hatta 10. haftada Galatasaray 7-8 puan, 7-8 değil ya 4-5 puan geriye gitsin, düşsün. Galatasaray taraftarı Okan Buruk istifa diye bağırmaya başlar. Orada bir teknik direktör değişimi yaşanır. Sonrasında teknik direktör de kurtarmaz. Galatasaray'da ya erken seçim kararı alınır. 4 yıl üst üste şampiyon olan, bu tecrübeye edinmiş Dursun Özbek'in o yüzden bazı müdahaleler yapması gerekiyor. Bunlar ne? Birincisi, şimdi seçim yapıldı. Mevcut listede Galatasaray'ın iletişimi yürütebilecek bir tane yönetici yok. Sportif AŞ'ye böyle bir yönetici alınacak mı, alınmayacak mı merak ediyorum.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Ben sana söyleyeyim, Dursun Özbek bu sezon Saadettin Saran'dan, Okan Hoca işte Tedesco'dan daha çok eleştirilmiştir. Net söylüyorum sana, çünkü ne Kemerburgaz'da ne kulüp tarafında doğru iletişim yürütülemedi. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor Başkan Dursun Özbek'in. İkinci önemli konu, mevcut Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında şimdiden bazı tartışmalar yapılmaya başlandı. Mesela daha başkan yardımcıları belli olmadı. Abdullah Kavukçu, Sportif AŞ Başkan Vekili, başkan yardımcılığı istiyor. Hatta o koltuğu Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri, onun da istediğine dair haberler çıkmıştı. Ben kendisiyle konuştum. Ben böyle bir şey istemiyorum demişti. Ama şu anda bazı yöneticiler arasında koltuk savaşı başlamış durumda. Sezon başladığında bunlar daha çok gün yüzüne çıkacak, daha çok konuşulacak. Başkanın buraya da mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Ve en önemli konuyu söylüyorum, en önemli konu Kemerburgaz'la alakalı. Okan Hoca'nın ekibinde ciddi anlamda bir eksiklik var. Bunu hep söylüyorum, bak çok saygı duyuyorum, yetersiz demiyorum. Hakaret olur, küstahlık olur yetersiz demek. Çünkü 4 sene şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Mutlaka bir değişim yaşanması gerekiyor. Her anlamda. Galatasaray bu 3 temel noktaya Dursun Özbek müdahale ederse Galatasaray sezon başladığında, sezonun devamında hiç sıkıntı yaşamaz abi. Güle oynaya şampiyon olur. Zaten transferi yapacaklar. Her halükarda Galatasaray transfer yapacak. İyi önemli oyuncular alacaklar. Yani yeni sezonda en iyi kadro yine Galatasaray'da olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama Galatasaray'ın kendi içerisindeki bazı dinamikler Galatasaray'ın başarısız olmasına neden olabilir. Ben her yayınımda özellikle bu konuyu dile getiriyorum. Başkanın da bu konulardan haberdar olduğunu mutlaka biliyorum. Buna göre mutlaka onun da hamleleri olacaktır.
1: Merhaba Cihan demiş. Galatasaraylı gazeteciler ve rakiplerin gazetecileri arasında bile bir kalite farkı var demiş. Yakup Çınar'a bakıyorum, Ali Naci Küçük'e bakıyorum. Adamlar futbol konuşuyor. Gerektiğinde de rakibe hakkını veriyor. Neyse onu konuşuyorlar. Ahmet abiye bir salvo yapmış. Ahmet Konanc'a bakıyorsun, yapı, büyü, astroloji, kavga, gürültü.
0: Şovmen oğlum ya. Abi insanlar anlamıyor. Herkes bana diyor ki Ahmet Konanc normal bir insan.
1: Değil. Değil,
0: abi
1: değil.
0: Ahmet Konanc normalde normal bir insan zaten.
1: Normal konuşurken evet normal.
0: Ya normal tabii ki ama.
1: Ama inanarak konuşuyor abi, kapıya bak, özür diliyorum sözünü.
0: Abi sadece çok iyi bilgi vermek gerekmiyor yani, herkesin bazı hünerleri var. Adam güldürüyor abi. Bak, güldürürken de düşündürmüyor yani. Adamın en önemli özelliği bu. İnsanlar da geyik muhabbetine dinliyor.
1: O geldiğinde ben sabah yayındaydım, beni gördü kapıyı kapattı. Çıktı, dedi ki yolda gelirken bir şey düşündüm, sana soracağım, bunu yayında da soracağım dedi.

0: Sor abi dedim. Az önce sana sorduğum soru var işte, Galatasaray 4 yıldır Okan Buruk şampiyon yapıyor. Bir teklif yok. Fatih Terim gitmiş dedi. Ben de ona cevap verdim. Dedim ki Okan Buruk burada 3,5-4 milyon euro para alıyor. İtalya'da Inter'in hocası bile 4 milyon alıyor. Artı bir de vergiler var, 2 milyona falan düşüyor. Okan Buruk'un gitmesi için birini 8 milyon vermesi lazım ki adam gitsin, ki niye gitsin? Burada mutlu, Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor dedim. Her şeyi bir kılıf buluyorsun dedi bana. Cevabı sonra yayında sormuş bunu dinleyenlere. Sence
1: abi niye gitsin ki? Niye gitsin mesela?
0: Ben de onu soruyorum.
1: Şimdi ben sana söyleyeyim. Benim iki tane erkek kardeşim var. Bir abim, bir kardeşim. Türkiye şartlarında işler istediği için gitmediği, istedikleri seviyede gitmediği için ikisi de Fransa'ya yerleşti. Biri Rennes'de yaşıyor, biri Lille'de yaşıyor. Ama orada keyifleri yerinde. Ha, üniversite okumamışlardı. Kendi istekleri için okumamışlardı. Kendi işlerini yapmışlardı. Şimdi ben üniversite okudum. İletişim Fakültesi okudum. Şimdi bana Türkiye'den daha fazla para teklif etseler dahi ben şu anda buradaki düzenimi bozup da yurt dışına gidip yerleşmem. Şimdi Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Yani Osimhen'i kadrosunda tutan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenen, Liverpool'u iki kez yenen Galatasaray. Yani bu zihniyet şey zihniyeti. Biz Arda Güler'i Real Madrid'e verdik. Ferdi'yi Premier Lig'e gönderdik. Gönderme kardeşim. Gönderme. Şimdi Mourinho Real Madrid'e gidiyor. Mourinho burada başarılı olsaydı Real Madrid'e gitme ihtimali var mıydı? Gider miydi? Yok. Burada efsane teknik direktör olarak kalırdı abi. Önemli olan istikrar. Galatasaray Okan Buruk'u getirdikten sonra Fenerbahçe 5 tane 6 tane, Beşiktaş 10 tane, Trabzonspor 7-8 tane teknik direktör değiştirdi. Niye bu istikrar bozulsun ki? Okan Hoca'nın da hedefi, hep söylüyorum, Galatasaray'da 5 yıl üst üste şampiyon olmak.
0: Ki bu arada bence istese rahat gider. Çok akıcı
1: ya bir... bu arada
0: İtalyancası nasıl?
1: Bir şey diyeceğim. İtalyancası, İngilizcesi çok akıcı ya. Tabii ki bu anlamda gidip sıkıntı yaşamaz. Hani
0: İtalyancadan anlamıyoruz. İngilizceyi çok anlıyoruz da.
1: Yok, iletişim konusunda hiçbir problem
0: İtalyan
1: yok.
0: İtalyan arkadaşımla izlerken bana dedi ki muazzam akıcı konuşuyor.
1: Evet.
0: Bu kadar kısa sürede.
1: İtalyanca çok zor bir dil değil. Ben 3 kere gittim geldim. Mesela ben de bazı cümleleri artık kullanmaya
0: importante,
1: başladım.
0: Importante mi importante gidiyor diyorsun.
1: Yani. Sassolo'ya gittim mesela.
0: Bence İngilizce de çok kolay bir dil.
1: He?
0: İngilizce de kolay bir dil. Ya da biz sürekli onu gördüğümüz için öyle alışkanlık
1: olabilir,
0: yapmış yani. Artık,
1: olabilir.
0: Artık kafaya yerleşmiş.
1: Ya Ozan Kabak'ın mesela çok güzel bir röportajı var. Kafa Spor'ta YouTube kanalında. Tavsiye ediyorum bu arada. İzledim, dinledim. Kariyerindeki ilk röportajı da ben yaptığım için kendisiyle, bir de Galatasaray altyapısından çıktığı için böyle pozitif ayrımcılık da gösteriyorum. Yani sempati duyduğum oyunculardan bir tanesi. O çapraz bağ ameliyatı olmasaydı 505 gün futboldan uzak kaldı ve inanılmaz iyi geri döndü. Gollerle geri döndü. Tekrar A milli takımda. Şunu söylüyor Cihan, diyor ki ben diyor Almanya Stuttgart'a transfer olmuştu. Gittiğimde bir tane dahi Türkçe tercüman yoktu. Benim için getirmediler kulübe. Şaşırdım diyor. Ama anladım ki bunu bilerek yapıyorlar. Yani en kısa süre içerisinde buraya adapte olayım, Almancayı öğreneyim. Bana bir Türk tercüman getirselerdi ben ne Almanca öğrenirdim ne de bunun için vakit harcardım diyor.
0: Bizim bütün futbolcularda var mesela.
1: Abi bizde öyle, aynen öyle. Türkiye'de işte geçen mesela Galatasaray kadın takımından Fenerbahçe'ye transfer olan bir tane oyuncu var. O da mesela şeyi kıyaslamış. Fenerbahçe daha kurumsal, 3 tane tercüman var. Galatasaray'da hiç tercüman. Türkçe öğren abi o zaman. Bak Almanya'nın Stuttgart'ı şeyden daha mı iyi biliyor? Tam Galatasaray'da mesela hani oraya kontenjan ayrılmamıştır ya da bütçe ayrılmamıştır. O işin başka tarafı ama ya abi diyorum ya sana, Avrupa'daki zihniyet bu. Gidince öğreniyorsun. Merih Demiral 17 yaşında Portekiz'e gitti. Şu anda üst seviyede İngilizce biliyor. İtalyanca öğrendi. Çok iyi İtalyanca konuşuyor. Arabistan'a gitti, bir de Arapça öğrendi. Şimdi gelecekte futbolda iş yapacak abi bu adamlar.
0: Evet ya, basketbolda da o yenilmez armada dönemleri Galatasaray'ın, oraya da bir geri dönmesi lazım sanki gerçekten.
1: Can, orada da şöyle söyleyeyim sana. Bence Dursun Özbek'in bu yönetim listesine aldığı kritik isimlerden bir tanesi Mecit Mert Çetinkaya. Bu ismi daha çok duyacak insanlar. Neden duyacaklar? Galatasaray basketbolda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe Euroleague'de inanılmaz paralar harcıyor. İnanılmaz bütçeler var. Şu anda Galatasaray'ın iyi bir koçu var. Ama hani kısa vadede olmasa bile uzun vadede bir Ergin Ataman birlikteliği Galatasaray'da tekrar yaşanabilir. Bu sezondan itibaren Galatasaray çok daha güçlü takımlar kuracak. Orada işte Mert Mecit Çetinkaya daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda 10 sene beraber çalışmışlar. Yani Türkiye'deki basketbol ikliminden çok haberdar, ilişkileri çok iyi bilen. Yani o şubeyi yönetirken sıkıntı yaşamayacak profillerden bir tanesi. Ben de geçen seçim günü kendisiyle ayaküstü öyle bir sohbet etme imkanım oldu. Hani kendisinde o potansiyelin olduğunu çevresindeki insanlar da çok net bir şekilde söylüyor. Bu anlamda Galatasaray basketbolda da artık böyle ciddi anlamda yatırım yapan, işte bir an önce Rams Park'ın yanındaki salonu bitirecek. Oraya bir sponsor bulacaklar. Takıma daha iyi bir sponsoru bulacaklar. Daha iyi bütçeler bulacaklar ve daha iyi kadrolar kuracaklar. Kadın erkek voleybol takımı zaten bu sezon gerçekten önemli işler yapmıştı. Mehmet Cibara'yı o anlamda tebrik etmek lazım. En tecrübeli yöneticilerden bir tanesi Galatasaray'da. Yeni sezonda da voleybol tarafında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kadın erkek basketbolda da ciddi atılımlar yapacaklar. Yani bu anlamda hani amatör branşlarda da böyle bir gelişim söz konusu olacak. Galatasaray'ın mesela binicilik tesisi yok şu anda. Şimdi önemsiz gibi gözükebilir ama önemlidir bazı camialar için. Başkan Dursun Özbek bu Kemerburgaz'daki tesisin hemen yanına, orada 15-20 dönüm bir ekstra bir arazisi var Galatasaray'ın. Oraya da binicilik tesisleri yapmak istiyor. Şöyle söyleyeyim abi, Galatasaraylı olmak İstanbul'da gerçekten avantajlı bir durum. Niye? Ha, üye olduğun zaman tabii ki daha büyük avantajları var. Şu anda Galatasaray Adası açıldı mesela.
0: Kadıköy'de Kalamış tesisi var.
1: Kalamış da açıldı ve yenilendi.
0: Mesela Fenerbahçe'nin bu tarafta var mı?
1: İnanılmaz inanılmaz bir tesise dönüştü Kalamış.
0: Çok güzel olmuş.
1: Aynı şekilde Galatasaray Adası.
0: Onu daha görmedim.
1: Ya ben en son işte başkanın aday tanıtım toplantısı vardı. Kendi yönetim kurulu üyelerini tanıttı mesela. Orada da Sedat Artukoğlu mesela. Galatasaray'da böyle gizli kahramanlardan bir tanesi yönetici. Geldikten sonra çok önemli işler yaptı ki Acı Badem'in iki numarası. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olsaydı belki yola devam etmeyecekti Galatasaray'da. Onun avantajı var. Bu inşaat projeleriyle de özellikle o ilgileniyor. Vefa Kuzu muydu bilmiyorum. Yeni işte yönetime giren isimlerden bir tanesi. Kuzu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı kendisi. İnşaat alanında Galatasaray'ın son dönemde, evet, Vefa yeniydi ya.
0: Evet, sen ona bakarken ben mesajları biraz devam edeyim istersen. Abi her yayında size soruyorlar stadın neden boyanmadığı ile ilgili. Ben size söyleyeyim demiş. Biz inşaat işin içindeyiz. Galatasaray'ın stadının dışı bürüt beton, yani halk dilinde betonerme diye geçiyor. O yüzden stadın dışına herhangi bir sıvı boya veya kaplama malzemesi uygulayamazsınız. Kalıptan çıktığı haliyle bırakılan beton mimarisi seçilmiş. O betonun nefes alması gerek. Size sorarlarsa böyle söyleyebilirsiniz.
1: Ya ne güzel açıklamış. Yani yıllardır. O zaten genelde bunu, bu arada aynısı Allianz Arena için de geçerli. Tamam, bazı kaplamalarla ışık sistemiyle daha güzel hale getiriyorsun.
0: Bu var, ışığı yaptılar.
1: Galatasaray'da da o ışık olayını çözdüler. Dünyanın en önemli bu ışık markalarından biriyle anlaşma sağlandı. Hatta stadın ışıklandırması Avrupa'dan falan ödül aldı. Bu arada Galatasaray'ın stadı dünyada tektir. Kendi enerjisini üretiyor. Çatısında güneş enerjisi var mesela. Ve bir 6-7 yıl sonra tamamen o gelirler Galatasaray'a kalacak. Şu anda yap işlet devret modeli yapıldı. İşte şu anda maliyetini çıkarıyor. Aynı zamanda stadın elektrik ihtiyacını karşılıyor. İşin öyle bir tarafı var. Ya bazı konular var ki müdahale edemiyorsun. Stadın konumundan dolayı işte kapasite niye arttırılmıyor? Ya arttıramıyorsun işte. Mümkün olmuyor. Evet, bazı müdahaleler yapıyorsun, koltukları daraltıyorsun, işte 50

2000'ken şu an 54 bin 55 binlere çıktı. UEFA izin verse kale arkasındaki koltukları kaldıracaksın, o zaman 60 binlere çıkacak ama şu an için UEFA izin vermiyor.

0: vereceğim Vedat'a.
1: 7-8 verirsin ya.
0: Çok abi 7-8. Ha, imza parasıyla birlikte 5 falan verilir. Ama abartma yani, yedek forvetten bahsediyorsun abi. Senin Icardi'ye yaptığın teklif 5 milyon euro Cihan. Icardi de bu sezon Türkiye Ligi'nde 17-18 gol attı. Ya, Avrupa Türkiye Kupası ile beraber.
2: Yakup abi hala Zaniolo'nun babasıyla çevirili olarak konuşuyor mu demiş.
0: Evet, konuşuyorum. Aramız çok iyi. Galatasaray'ı çok seviyor. En son konuştuğumuzda şey dedi. Yani şu anda Zaniolo'nun Galatasaray'a dönüşü Zaniolo'nun elinde değil. Udinese'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bonservisini alabilirler. Ki Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü, kendisiyle de görüşüyorum.
2: Sözleşme de yeniledi.
0: Aynen, 2028'e kadar devam edecek. Bence Türk bir futbolcunun öyle ya da böyle İsviçre çıkışlı ama Udinese gibi önemli bir kulübün sportif direktörü olması bence önemli bir şey. Büyük ihtimal Zaniolo'nun bonservisini alacaklar. Ama Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo şunu söylüyor. Hani Galatasaray'ın bütün maçlarını çok yakından takip ediyor. Galatasaray'ı takip ediyoruz ki, yanlış bilmiyorsam Zaniolo İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan bir ev de almıştı, yatırımlık. Ama şu an için Galatasaray'a dönüş söz konusu değil.
2: Evet, yani aşil tendonu ve çaprazı kopmasaydı bence şu gün, yani 2026 itibariyle İtalya'nın en iyi oyuncularından
0: biri. Leao'dan daha iyi futbolcu olurdu.
2: Net, çok iyi
0: ki
2: oyuncu.
0: O maçı da
2: çok
0: canlı izliyordum çaprazı. Ben Roma Juventus maçıydı. Merih Demiral gol atmıştı. Aynı maçta hem Zaniolo'nun hem de Merih Demiral'ın çapraz bağları kopmuştu.
2: Evet, işte ondan sonra biraz toparlayamadı. Aşil
0: sonra bir daha yırtıldı.
2: Aşil gitti bu sefer sana. Evet. Devam edeyim hızlıca mesajlarımıza. Altyapıdaki adayı süzgeci demiş. Sarıp sarmalasınlar. O çocuk çok büyük bir yetenek. Yakup kardeşim, sen yöneticilere ulaşıyorsun.
0: Beni alamaz.
2: Canlı birkaç maçını seyrettim. Altyapı maçlarında gerçekten büyük yetenekli bir çocuk demiş. Böyle bir mesaj atmış. Mirza, dinliyorum. Az önce adımı geçirdiniz. Teşekkür ederim. İfadelerini kullanmış. Şeye dönelim abi. Mesajları tekrar döneceğim. Bu kiralıktan dönecek oyuncular. Zaten yavaş yavaş girdik ama işte diğer isimler. Kimler Galatasaray'da kalmayı planlıyor? Kimler bulunduğu takımda bonservisiyle beraber satılacak bulunduğu takıma? Onlarla ilgili de bilgileri senden alırsak muazzam olur. Dönecek isimleri.
0: Ya dönecek isimlerle alakalı dediğim gibi yani az önce Zaniolo'dan bahsettik.
2: Onlar
0: zaten.
2: Onlar konuştuk zaten.
0: Zaniolo'nun 10 milyon euroya Udinese'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu var. Ama onlar pazarlık yapıp bu rakamı düşürmeye çalışacaklar ki ben Galatasaray'ın orada çok indirim yapacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun İtalya Ligi'nde bu sezon gösterdiği performans nedeniyle talipleri var. Yani biraz daha üst düzey Zaniolo önümüzdeki sezon Milan'da bile oynayabilir. Yani öyle bir performans ortaya koydu. O yüzden onun altında bırakacaklarını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yelert Southampton'daydı. Hull City ile final oynama şansları vardı biliyorsun. Orada işte casusluk masusluk muhabbetleri döndü. Yelert geri dönecek ama bir sezon daha kiralanır büyük ihtimalle. Cuesta'nın kiralık sözleşmesi uzadı. Frankowski Rende, onun da kiralık sözleşmesi bir sezon daha uzadı.
2: Güzel.
0: Onun dışında Nelson Verona'daydı. O da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da yine hem İtalya'da hem Premier Lig'de belli bir piyasası var. Ben çok Galatasaray'a dönebileceğini sanmıyorum. O da bu kez bonservisiyle beraber satılabilir.
2: Ali Turap'ı söyledin zaten. O da
0: Ali Turap da büyük ihtimal dönecek ve Galatasaray'da kalacak. Onun dışında da Kazımcan'ı yine Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisini almak istiyor. Bu kuraldan sonra Süper Lig'den çok fazla kulüp kendisine talip olmuş durumda. İsteyecektir kendisini.
2: Eyüp Aydın'ın kalemi kırıldı mı röportajdan sonra? Hani Almanya'da böyle değil, Galatasaray'da daha yani daha az idman yapıyoruz tarzı bir şey söylemişti ya. Ne olacak o çocuk?
0: Daha az idman yapıyor ama 4 yıldır şampiyon oluyor abi. Yani Fener daha çok
2: yetenekli çocuktu aslında.
0: Fener daha ya, hepsi yetenekli Cihan. Can Armando da yetenekli bir oyuncu ama bu oyunculara şans vermeniz lazım. Şimdi Kenan Yıldız Juventus'a gittiğinde bu seviyelerdi. Bayern Münih'ten ayrılmış bir oyuncuydu. Türkiye'den hiç kimse riske girip de o paraları verip kadrosuna katmazdı Kenan Yıldız'ı. Ama geldiği nokta neresi? 20 yaşında işte 10 numara.

0: parayı verdiler. Anladın mı? Şu anda takımın en önemli oyuncusu, takımın kaptanı. 70-80 milyon eurolardan bahsediliyor. Barcelona'dan, Real Madrid'den bahsediliyor. Ben Juventus kulübünü, Torino'yu çok yakından takip ediyorum. Daha önce de defalarca gittim geldim. Merih'in oynadığı dönemlerde. O şehirde sadece Cristiano Ronaldo forması Exa'dan böyle satışa sunulurdu. Tam birçok efsanesi var kulübün geçmişten ama Cristiano Ronaldo'nun orada forma giydiği dönemde store'a bir giriyordun. Cristiano Ronaldo formaları ve diğerleri vardı. Şu anda Kenan Yıldız ve diğerleri var. Ama buraya gelene kadar oyuncu oynadı, süre aldı. Bizde şampiyonluk stresi, kaybetmemen gerekiyor. O yüzden daha çok hazır oyuncular tercih ediliyor. Öyle olunca da maalesef Kenan Yıldızlar yetiştiremiyorsun.
1: Evet Yakup abi, biraz da Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray ilişkileri diyelim mi? Federasyon kupayı Galatasaray'a vermedikten sonra, yani herhangi bir temsilci yollamadığından sonra o maddede bir değişikliğe gitti. Artık yani şampiyon olan bir takım olduğunda herhangi bir yönetici federasyondan o kulübün kupasını götürmek durumunda değil. Yani orada bulunmak zorunda olmayacak. Galatasaray'da da Dursun Özbek vermişti. Seneye de bu savaşlar devam edecek mi? Yani şunu söylemiş İbrahim Hacı Osmanoğlu, işte benim yaşlı anneme küfür eden kulübün bir daha kapısını açmayacağım demiş. Böyle bir duyum var bende. İlişkilerimde hep bu seviyede kalacak demiş.
0: Valla ben mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futboluna bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Şu anda Dünya Kupası'nın yüzü suyu hürmetine göreve devam ediyorlar. Ben federasyonun da, milli oyuncuların da, kulüplerinde mevcut başkandan ve yönetimden çok memnun kaldığını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda alınabilecek kötü bir başarısızlık sonrasında bence bu federasyonun dönemi biter. Oraya zaten ciddi bir hazırlık var. Federasyon başkanı olmak isteyen isimler var. Fatih Terim federasyon başkanı olursa ben şaşırmam. Ciddi anlamda Galatasaray kulislerinde konuşulmaya başlandı.
1: Burada bildiğim bir şey var bence.
0: Yok, bildiğim bir şey değil. Bu konuşuluyor.
1: Şimdi UEFA'da bir görev aldı ya, hani belki onu da yapar.
0: UEFA'da görev aldı ve son dönemde artık daha böyle sık Fatih Hoca'yı görmeye başladık bazı yerlerde. Abi düşünsene, bir tarafta Hacı Osmanoğlu, bir tarafta Fatih Terim. 100 kere Fatih Terim dersin. Türk futbolu için. 100 kere Fatih Terim dersin. İbrahim Hacı Osman bir tarafta UEFA kupasını kazanmış, Galatasaray'la milli takımla tarih yazmış bir teknik direktörden bahsediyoruz, futbol adamından bahsediyoruz. Bir tarafta da hakemleri soyunma odasına kitleyen bir eski başkandan bahsediyoruz.
1: Ya evet, Fatih Terim, evet yani adam şu an UEFA'da da görev alıyor. Vizyonu da çok geniş ama yanlış anlaşılabilir işte. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mustafa Denizli falan neden düşünülmüyor? Yani herkesin nötr baktığı
0: abi Mustafa
1: isim.
0: Denizli geçti yani, yaş olarak da geçti. Artık öyle bir enerjisinin olduğunu düşünmüyorum. Ya
1: tecrübe konuşur belki.
0: Ya tecrübe, ama dediğim gibi yani o enerjiye ve ilişkilere de ihtiyaç var. Onu da söyleyelim.
1: Senin fonlandığını dile getirmiş. Abartma modunu açmışsın, para mı ödüyor sana Galatasaray diyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu tarz işler yapmıyoruz maalesef. Bu noktada teşekkür ediyoruz.
0: Ay, günaha girdin şimdi, anladın
1: vallahi
0: mı?
1: Girdi
0: günaha. Yani benim günahıma girdin abi. Ben yine hakkımı helal ediyorum, sıkıntı yok yani, anladın mı? Ama gerek yok yani, insanlarla alakalı konuşurken dikkat
1: bir
0: etmek
1: lazım. Bir şey de demiyorsun
0: lazım.
1: Aslında sen az önce abi, eleştirdin Galatasaray basketbol şubesini eleştirdin mesela.
0: Ya basketbol değil işte, yöneticiler arasında kavga var, Okan Hoca'nın ekibinde eksiklikler var, iletişim konusunda sıkıntı var, senin çok daha iyi kadro kurman lazım, Fenerbahçe iyi kadro kuracak, federasyon sana karşı, şimdi tüm bunlar var.
1: Bugün çok kudurtucu modu da açmadın.
0: Yok abi, yani kudurtacak kimse de yok yani, anladın mı?
1: Artık zevk mi vermiyoruz ona?
0: Yok estağfurullah, zevk olayı değil yani.
1: Az önce bir tık yaptın gibi ama yani, başkanları unuttum karıştırıyorum falan dedin, o kadar çok değişiyor ki dedin.
0: Öyle abi, öyle. Bir tarafta istikrarlı, Türkiye'nin şu anda en iyi kulübü, en başarılı kulübü. Ya her evde artık bir Galatasaraylı var, anladın mı? Ne bir söz vardı ya, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak diye, değil mi?
1: Kerem'in atkısında yazıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun var tabii öyle bir söz.
0: Abi herkesin bir gün Fenerbahçeli olduğu yok abi. Herkes artık hep Galatasaraylı. Bir gün Fenerbahçeli değil, hep Galatasaraylı. O seviyeye geldi artık Galatasaray.
1: Yakup abi, çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık.
0: Bugün, ben teşekkür
1: bugün
0: ederim.
1: Bugün 5-10 dakika erken çıkalım. Reklamlarımız da var. Çünkü sabahta bir 3 saatlik de yayın vardı.
0: Güzel.
1: Muazzamsın yine.
0: Senin de ağzına sağlık. Ben de seninle yayın yaparken inanılmaz keyif alıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: olasın. Bayram boyunca da 90 artı dijitalde yayınlarımıza devam edeceğiz. Yine Digi Futbol'da da böyle kısa kısa transfer videolarımız oluyor. Orayı da takip edebilirler ama genel olarak her akşam Kaya Temel'le birlikte 90 artı dijitaldeyiz. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Mutlaka Galatasaray'la alakalı konuşulacak şeyler oluyor. Artık orada da böyle düzenli bir izleyici kitlesi oluşturduk. Alışkanlık haline geldi. Genelde 11 ile 12 arası bir saatlik böyle yayınlar yapıyoruz. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Buradaki yayınlarımız da bayramdan sonra da yine kaldığı yerden devam edecek. Bizi izleyen derken dinleyen, mesajlarıyla katılım gösteren, katılmasa bile o hoparlörün ucunda yayını takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı, tüm İslam aleminin, tüm ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Önümüzdeki hafta Cihan'la beraber yine burada olacağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Yani yarın da çıkacağımızın garantisi yok.
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: 90 artı dijitali tekrar Yakup Çınar'ı takip edin. Her gece 11'de yayın açmaya çalışıyorlar. Ben de bayram neşenizin, yüzünüzdeki tebessümün hiç eksik olmamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Artık bayramdan sonra görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir hatta. Mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi, tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Aziz Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimize tabii ki Fenerbahçe'deki seçim bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana dek durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler ki bana kalırsa bazı tarafta hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeyleri çeviren adaylar vardı. İki adaydan biri bunu yaptı mesela, diğer tarafta fırsat verdi, onu da söyleyeyim mesela. Ama tüm bunları değerlendirdiğimizde az önce yine Erkan Tiryaki ile yayına girmeden önce de konuştuk, yayın öncesinde ve şimdi değerlendiriyor olduğumuzda tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Aziz Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da, onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı, hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabi. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
4: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve

0: bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işlediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerinden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryak.
1: Ya tabii şimdi satır araları çok önemli Berk. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir Şanlıurfa Fenerbahçelilerden.
0: Son olarak TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz Yıldırım.
1: Yavaş yavaş artık işte ajanslara vesaire bütün kanallara özellikle bayramdan sonra belki şu bir iki gün birazcık şey olur. Bayramdan sonra hız verecektir her iki aday da. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi. Tek tek değerlendirmek lazım. İki aday da vaatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde. Bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin hiç fark etmez. Hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir kere çok fazla katılımlı. Yani 40 bin, yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. Bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongresi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor, iki gün oluyor. İlk gün konuşmalar, özellikle başkan adaylarının konuşmaları ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, bir de Hulusi Belge Aziz Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmaz, Aziz Yıldırım tek aday olurdu genelde. Orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Aziz Yıldırım önde ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım, Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ve hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun, gel başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar, ya ben seçim kaybettim yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan olduğu zaman harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar, bir kere bunu söyleyeyim. Ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun, Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
0: ilk bana... defa diyor, o da dikkat çekiyor mesela, bak mesela tekrar
1: ilk defa şimdi, evet. İlk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir, satır araları başka tarafların kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir ya. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin, o zaman gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy? İlk defa. Ya tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin

0: Ali Koç ve ekibini o biraz üzmüştür. Yani ilk defa, yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam, çok önemli bir iş adamısınız ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajlarının olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Maldini. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi. Ya Zico geldi. Dünya futbolunun Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire, daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu. Teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum, Hiddink geldi, Gusiddink geldi, evet, diye hatırlıyorum. Yani çok önemli futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse, Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz, yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da yani ne gibi fayda. Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi bir oy bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Safi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti, ama futbol aklı danışanlarımızdan birisi olacak. Ama İtalya futbolu dışında Avrupa futbolunu da katarsak Türk
1: futboluna... O da tabii eleştiriliyor. Milan'a faydası olurdu olsaydı kısmında.
0: Ya öyle sana, evet. Ülkeye kimler geldi? Frank Rijkaard geldi ya. Geçen Barcelona Arsenal'inden sonra Şampiyonlar Ligi finalini seyrediyorum. Kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de kimdi? Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında, Belletti. Yani Frank Rijkaard'dır o Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan. Daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi. Futbol aklı oldu bu ülkede. Ve başarısız oldu. Ya yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki? Veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi, ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size, ama kimse de babasının hayrına olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. Tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim, ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan, eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talişka'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jordi Jesus'u getirdiğin zaman olurdu. Camianın evladı dedin Emre Belezoğlu, İsmail Kar, yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünle olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongre üyesi olsam çok etkilenmem, ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası, zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer, bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor, ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta. Adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun Çırağan Sarayı'nda işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil, öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim, çok da zamanınızı almayacağım havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış, güzel eyvallah, ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. Yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başka nasıl konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar dahi şöyle bir şaşırdı, acaba devam edecek mi başkan, biri mi gelecek, bitti mi? Çünkü 17 dakika 16 dakika belki sürdü belki sürmedi. 6 dakikasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a, geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı sorulu bir toplantıda olacak mı? Soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı. Olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle, oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle, oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu, tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru, çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak, gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Aziz Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum. Totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Charlotte'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Maldini haricinde?
0: Harry Kane'i yakında duyarız.
1: Duyar mıyız?
0: Ama gerçekçi değil. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
1: Bence çok yaşında. Dolu değil orası şu an. Şu an için.
0: Ne söyleyeyim? Yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririm der. Yani Harry Kane'in gelmesi için evet geçecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı isme. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro. Yani az daha ağzına vermez bayan. 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için mi? Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani, 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz. Bayern
1: bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
0: Hedefleri şampiyon. Şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin yani yerini alabileceği ya gidecek işte Osimhen'i alacak Galatasaray'dan, ya Haaland'ı alacak, ya başka da kalmadı zaten, ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu, o da minimumdan başlıyorum, verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro. 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Safi, çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani, Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon. Hepsini ben veriyorum dedi. o ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon ama zaten Galatasaray oynamak istediği için

0: zaten yine zor olurdu da başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani. Yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum diyecekti. Ama o dönem yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilecek birisi ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani şeyi açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli işte. Kerem'de bak nasıl yaptık, orada da yaparız. Yani bunlar sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek. İşte kaleci tutar mısınız, tutamaz mısınız? Ben tutulması taraftarıyım ben. Şimdi linç yiyeceğim belki ama. Çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirsiniz. Ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz. Taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada. İkna edebilirsiniz ederse onu değil, yanlış anlaşılmasın. Taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım. Yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil. Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım. Bir iki de santrafor alacak. Yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacım var. Bir iki yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacım yok. Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten. Ki Aziz Yıldırım gelirse böyle olacaktır. Şimdi Muhammed Salah aman aman. Ya aman aman. Yani tamam ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi ve Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi. 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler neler geldi ama yani ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro. Az Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Bir çoğunluğu. Evet, önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu atıyor. Osimhen kalitesinde. Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kante kalitesinde yani dünya çapında. 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi. Evet. Bir dünya yıldızı mı? Vazgeçilmez bir altın mı? Hayır değil ama her takımın isteyebileceği oyuncular. Anlatabiliyor muyum? İşte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi. Ceko gibi, Tadic gibi. O tarz isimler alacak Fenerbahçe. Bir de işte araya Leroy Sané Osimhen sıkıştırması lazım. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence. Ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Aykut Kocaman gelecektir Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe. Çok macera arayacağını düşünmüyorum. Tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı. Real Madrid'e gidiyor Jose Mourinho. En iyi yabancı teknik direktörü de getirdi. Olmadı. Tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor. Bence yanlış olurdu gelmesi. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus. Türkiye Kupası kazandırdı. Başka bir konu. Ama derbilerdeki performans hala dün gibi akıllarda yani. 5 derbi oynamış. Galibiyet yok. Galibiyet yok derbilerde. Ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş. 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada yani şimdi. Şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin en azından seçime çok az kaldı. Ondan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net. Ama Hakan Safi'nin yol haritası kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel ama o sansasyoneli de işte söylemli olmuyor. Gerçekleştiremiyorsunuz. Evet 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir. Ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih'e teknik direktörü olsan, başkanı olsan santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor boşa çıktığı için. Bence Cuk diye de oturur isterse 45 yaşında olsun Lewandowski Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. Az önce dedim ya Salah ikinci Van Persie ikinci Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafın da bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş dedim ki son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
0: Efendim?
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?

0: Bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptı. Aziz Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Aziz Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. Bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde. Hakan Safi eski şey arkadaşı ama şunu net biliyorum, eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
1: Konuşmuyorlar. Sadece konuşmuyorlar diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
0: Ya sık görüşmüyorlar.
1: Ben de senin cümleni çevireyim.
0: Biliyorum ama belki de dün birlikte kahve içtiler. Bilmiyorum yani 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani. Sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
1: Onun da altında bir şey arayalım mı, kahve içtiler kısmının?
0: Hayır
1: canım. İhtimal ediyor. Ha, peki. Biz örnek bunu dedik ama,
0: belki biz bunu dedik ama belki 5 dakika sonra buluşacaklar, bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler, bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğine olacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda tabii ki o zamanın sağlık durumu ne olur, İster mi istemez mi, birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte son hafta kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: yönetim listesi Hakan Safi tarafı veriyor. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'tendeki...
0: Yani
1: sen bunu dedin, aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi... bu arada senin az önce konuşmandan mesela... şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında ben... geliyor mu sesin?
1: Geliyor, evet. Ben bir
0: tarafında ben rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye canı gönülden hizmet edeceklerine adım gibi eminim. Kim seçilirse seçilsin. Birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. L1 Üçgen'deki bir görüntü de bu. L1 Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Kankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
0: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok hayır, o Yusuf Kenan Çalık o.
0: Yusuf Ufuk Kankaracan yapıyor, değil, pardon, özür dilerim. Özür
1: karıştırmayalım. Ufuk Kankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi, sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.
2: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceksin.
3: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmayacağını istedim. Sandık vardı, sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı yani.
1: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
0: Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa, sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa. mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündür, bugün bugündür her zaman karşımıza çıkabilir. Futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza. Tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün, belki 2 gün önce, 3 gün önce hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
1: Daha garantiyi tamam. Konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
0: Yani yapabilirse ben son günlere doğru yapacaktı ama yani şu yaptı anki da sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri. Çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safi, yani eğer Hakan Safi hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisiydi. Bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse Aykut Kocaman'da olur. Aziz Yıldırım kimse Aykut Kocaman'da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman vasat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin, kim ne derse desin Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı görmek isteyen kadar görmek istemeyen de var. Bunu koz olarak Sayın Hakan Safi kullanabilir. Stratejisi bu yönde olabilir. Bu açıdan da açıklayacağı teknik direktör kendisine yönelik oyların gelmesi açısından da önemli olacaktır. Yani çok ünlü bir teknik direktör veya Fenerbahçelilerin cuk oturacağı işte Bielsa tarzı var diyor meşhur söz. Hı hı. Bir teknik direktör açıklar kimsenin şey yapmayacağı, o zaman oylar gelebilir ama Aykut Kocaman'dan daha iyi bir teknik direktör açıklayamaz, açıklamaz ya da o zaman o kararsızlar da bu tarafa verebilir. Şu an için ben %60-40 diyorum, yine vurguluyorum.
1: Peki,
0: sanki Sayın Yıldırım önde gibi.
1: Peki sence, işin şu kısmını soracağım ve sencesine geleceğim, orayı sorgulayacağım. Hakan Safi tarafı, İsmail Kartal da çok anıldı ama İsmail Kartal Sportcast'te Volkan Demir'e yaptığı açıklamada, verdiği röportajda YouTube kanalında bunu görüşmedim şeklinde yalanladı. Tabii o röportajı da hafta boyunca Radyo Gol'de dinlediğiniz gibi yine dinleyebileceksiniz ilerleyen saatlerimizde de. Şimdi şunu hatırlatacağım, orada Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la anıldığı kadar Aykut Kocaman'la anılma ihtimali neden olmasın kısmına geleceğim. Soracağım
0: İsmail Hoca çok öncesini. Önemli bir
1: isim.
0: İsmail Kartal yine Fenerbahçe'deki futbolculuğu, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlüğü, Löw'den başlayıp daha sonra Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın da yardımcılıklarını yaptı. Her Fenerbahçe zora düştüğü zaman her zaman elini taşın altına bırak vücudunu koydu. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için, çok önemli bir isim ama efsane olarak yani Aykut Kocaman isminin bir tık arkasında kalıyor. Yani İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım ama arkasında kalıyor. Az önce dedim ya, kararsızlar ya, Aykut Hoca gelmesin diyenler de İsmail Hoca açıklarsa bence Sayın Hakan Safi öbür tarafa kayar gibi mi geliyor. Tabii bu benim tahminim, bu kişiden kişiye göre değişebilir ama İsmail Kartal'da, Aykut Kocaman'da Fenerbahçe için az önce saydığım isimler gibi çok değerli isimler, ki hangisi gelirse gelsin. Ben Sayın Hakan Safi'nin İsmail Kartal olacağını düşünmüyorum ama şeyi. Şimdi öbür taraftan Aziz Yıldırım tabii ki Volkan Demirel'i de açıklayacaktır.

0: eğer Aykut Hoca'yı açıklar. Çünkü Volkan Hoca teknik direktörlük yapıyor ama eski açıklamalarından Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum demişti. Öyle bir ikili açıklayabilir, güçlü, camiayı bilen, mücadele edebilen, dinamikleri çok iyi bilen, futbolcularla arası iyi olan bir Volkan Demirel'in kulübede olması Aykut Hoca ile birlikte bu da etki yaratabilir. Benim daha en çok merak ettiğim, yani Aziz Yıldırım tarafı net. Yani açıklamamasına rağmen net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Aykut Kocaman'la devam edecek gibi. Sonuçta %100 açıklamada adaylarımdan birisiydi ama tahminimiz o yönde. Aksi bir tez güçlenmeyene kadar şu anki en kuvvetli tez bu. Diğer taraftan da Sayın Hakan Safi'nin de bir adayını görmek lazım. Ön plana çıkan adayını görmek lazım. O zaman daha net şey yaparız. Tabii ben burada kendi fikrimi de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse, ben Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de görev almasını düşünenler derim. Keşke iki başkan bildirse, ya bizim hocamız Aykut Kocaman, hoca şeyimiz yok deyip çıkartsa aradan.
1: Göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu arada araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde devam edeceğiz. Gelen mesajları okuyarak gideyim araya. Berk'cim hoş geldin. Gönlü yüreği güzel adam. İyi yayınlar dilerim. Erkan Tiryaki'ye selamlar, sevgiler demiş Sedat Bey. Sedat Bey'e teşekkür edelim. Daimi dinleyenlerimizden. Ona da kolaylıklar dileyelim. Erkan Bey'e sevgiler dedikten sonra şunu demiş. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur. Hakan Safi Bey açıklamaları tatmin edici değil gibi demiş. Erkan Bey ne düşünür acaba demiş. Düşündüğü birçok şeyi söyledi ama bunu da değerlendireceğiz. Hatta bunu değerlendirerek gireriz. Erçin Bey de der ki Erkan Tiryaki Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç demiş, sormuş ve peki Fenerbahçe'ye peki Fenerbahçe'ye Alman hoca yarıyor, Jürgen hoca getirebilir mi diye kafama takıldı demiş.
0: Tabii Klopp açıkladığı anda hangisi açıklarsa açıklasın peki. Tamamdır, o iş bitmiştir.
1: Değerlendireceğiz. Başkan. Yorumları değerlendirerek hatta başlayacağız. Akılda kalan yorumları. Araya gidiyorum, aranın
0: hepsi
1: ardından.
0: Çok güzel olacağız. Sorular.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz ve onunla birlikte seçim özel konuştuk. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi, detayları, ihtimalleri değerlendirerek konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar, sorular da vardı. Fenerbahçe'ye Alman Hoca yarıyor. Jürgen Hoca getirilebilir mi diye kafama takıldı diyen bir Aykut Bey vardı. Onun yanında Erkan Tiryaki, Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç diyen bir Erçin Bey vardı. Onun da yanında Hakan Safi'nin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyleyip Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur diyen Sedat Bey vardı. Selamlarımızı iletelim Sedat Bey'e de, tüm dinleyicilerimize de. Aynı zamanda bir dinleyicimize sizi nereden takip edebiliriz demiş. Radyo Gol'den takip edersiniz ama sosyal medyayı soruyorsanız sosyal medyada da Sayerberk Instagram'dan takipleşelim derim sizlere. Sayerberk Instagram'dan takipleşelim. Erkan Tiryaki'yi de Erkan Tiryaki'nin Instagram hesabından takip edebileceğinizi söyleyeyim. Söz sende Erkan Tiryaki, yeniden hoş geldin.
1: Yani çok güzel 3 soru gelmiş, onunla başlayayım. Şimdi Klopp reklama gitmeden önce de söyledim. Evet. Yani Klopp'u açıklayan zaten 10 adım öne geçer. Çok net söyleyeyim yani, evet, Mourinho inanılmaz bir seçim kampanyasıydı. Kazandırdı Sayın Ali Koç'a. Klopp da olursa, hangisi Klopp derse, Klopp'u ikna ederse. Çünkü Klopp birazcık daha artık o Reebi'nin diyeyim, o içecek markasının, onun şeyi, takımlarının, işte Salzburg var, Leipzig var. Hı hı. Onun takımlarının koordine şekliyle ilgileniyor. Çok fazla futbola dönecek diye şey var. Pep Guardiola'ya gidip biriniz açıklayabilirse. Evet. Pep Guardiola bu arada gerçekten, dinleyicilerimize de ben sorayım, nereye gidecek ya? Şimdi İspanya'ya dönemez. Barcelona'ya gidiyor şey. İngiltere'de başka takım çalıştırmaz.
0: Abi onu ben de sordum.
1: Bayern Münih'e dönmez tekrar. Bayern Münih de iyi gidiyor kompani. Fransa'da Paris Saint-Germain'de Luis Enrique iyi gidiyor. Bir İtalya kalıyor. İtalya'da artık Juventus, Milan, Inter. Onlardan birine mi gider acaba?
0: Abi Pep işte Guardiola. Onu ben de sorguladım.
1: Ya da bu yıl çalıştırmaz.
0: 2007'den bu yana izlediğimiz bir Pep Guardiola var benim hatırladığım. 2026'dayız. Şarılıksız. 19 yıl boyunca abi 3 takım sayıyorsun ya. Barcelona, Bayern, Manchester City.
1: Evet evet. Yani
0: var mı kaçırdığım bir takım?
1: Yok, İtalya olur büyük ihtimalle bir sonraki aşaması diye düşünüyorum. Ya da çok başarısız olursa İspanya milli takım, ama milli takım çalıştırır mı? Nereden geldik? İşte Guardiola'yı getiren, Klopp'u getiren tabii ki avantajlı olur. Diğer taraftan Aykut Kocaman tabii ki.
0: Abi futbolculuğuna dönsün senin dediğin gibi. Benim hatırladığım bir Roma vardı. Vardır mutlaka senin İtalya dediğine göre, Roma haricinde birkaç takımda.
1: Yani Roma falan değil de yani, yani Guardiola'yı almak için dünyanın en pahalı teknik direktörü yani. İşte Milan'ın gücü yeter. Inter'in, Juventus'un, belki Juventus olur. Juventus'un da mı işte o anormal bir kadro kurması lazım tekrar. Evet. Pep'le İtalya futbolu hareketlenebilir onunla beraber, olur mu? Çünkü çok geride kaldı. 5 büyük ligin 4.sü yani, Fransa her zaman 5 oluyor da. Belki bir yılda dinlenecek. Fenerbahçe'ye veya sorulara gelecek olursak tabii ki Aykut Hoca ile büyüdük yani. Özellikle 96 Trabzon maçı hiç unutmam. Oğuz Aykut golü soldan. İlker ortalamıştı değil mi? İlker Yağcıoğlu ortalamıştı.
0: Hatırlamıyorum abi ben. Senin İlker, kadar.
1: Sen doğmamıştın herhalde.
0: İlker ortalamıştı dediğinde İlker Yağcıoğlu'nun TRT Spor'daki hangi yorumundan bahsediyor acaba diye düşünüyorum. Aykut Kocaman dediğinde Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuyu oyundan alıp diğerine oyuna soktuğu maçta acaba diye düşünüyorum mesela. Öyle söyleyeyim
1: ya, sana. O, yani. Evet, Aykut Hoca'yı tabii ki izledik. Rıdvan Dilmen'i çok az izleyebiliyor. Çok sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman ben de ayağımı vururmuşum duvarlara. Rıdvan Hoca sakatlanınca ben de sakatlanacağım. Rıdvan Dilmen sakatlandı değil, çok sık sakatlandığı için. Diğer soru Alman ekolü Klopp'u cevapladı. Diğer hangisiydi? Bir tane daha çok güzel bir soru vardı. Üçüncü soru.
0: İzledim. O seçimle ilgiliydi o. Buralardan farklı. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım sorusuydu. Hakan Safi'yi biraz daha geride gördüğünü söylemişti Sedat Bey.
1: Yani ben de öyle görüyorum ama tabii seçimin yine aynı tekrara düşüyoruz ama son haftasında ne olur? O çok kritik yani, gerçekten net bir şekilde Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç geçen yılki seçimi son haftadaki Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmediği organizasyonda kaybetti. Çünkü çok düşük bir farkıyla kaybetmişti. O yüzden son haftayı bir bekleyelim ama şu an Aziz Yıldırım önde gibi.
0: Sevgili Erkan Tiryaki demiş, Mehmet Bey de bir mesaj atmış. Karın doyurmuyor efsane demek demiş. Fenerbahçe'ye başarı lazım. Aykut Hoca ile başarı gelir mi? Ona bakmak lazım değil mi? Aziz Yıldırım da efsane deniyor. Fenerbahçe camiası iki seçim kaybetti. Yuhlanarak gönderildi demiş Mehmet Hacı.
1: Yani Ya şimdi onu söyleyecektim. Ondan önce de Erol Bulut, Erol Hoca ortalamıştı, abim hatırlattı soldan, sol açıktan. Erol Bulut ortalamıştı. Aykut Kocaman çok güzel bir gol vuruşuyla tamamlamıştı. Abim hatırlattı. O da İzmir'den dinliyor.
0: Selamlar.
1: İşte, her dediğim İzmir'e gitti. Onlara da sevgiler, saygılar. Diğer taraftan şimdi seçimin bir yıllık olacak olması da Aziz Yıldırım'a çeviriyor İbre'yi. Yani duygusallık da devreye girdiği zaman, ya üçüncü bir seçim kaybettirmeyelim efsane başkanı deyip oy verecekler de var. Yani zaten 12 yıldır olamıyoruz. Bir yıl daha olamayız. Zaten gelecek yıl olağan kongre var. Olağan kongrede diğer başkan adaylarına oy verir. Zaten Aziz Yıldırım başarısı ama gelir son bir yıl. Son bir last dance var ya, son dans, evet. Son bir tango, son bir samba ya da Sayın Aziz Yıldırım'a oyun gitme sebeplerinden, belli sayıda oy gitme sebeplerinden biri de bu olacak. Katılıyorum. Yani bir yıllık seçim olması da Aziz Yıldırım'ın avantajına.
0: Son olarak gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Berk Bey, sizin ve Erkan Bey'in bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileyelim bizler de.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Aziz Başkan'ın stat projesi için ne düşünüyorsunuz demiş. Emre ben İstanbul'dan demiş.
1: Ya stat projesi bugün yapılacak bir proje şimdi. Bir, hiç kandırmasınlar. Yani bir yıllık...
0: Ama Nihat Özdemir de ben bu maçlar oynanırken burada bu işi bitiririm demiş ya.
1: Yani bu yıl o yıl değil şimdi. Nihat Özdemir veya yani bu Fenerbahçe yönetiminde olmasına gerek yok. Yani Barcelona'ya mükemmel bir stat yükseltme projesi yaptılar. Nihat Özdemir çok önemli bir değerdir Fenerbahçe'de.
0: Uzadı bu arada. O da çok önemli bir durum. Mesela bunu konuşuyorsak biz, normalde konuştuğumuzda Nihat Özdemir ben yaparım dediğinde ben bunu eleştirmem. Ama bir yıl içinde yapılacak bir projeyi Erkan Tiryaki gibi birçok gazete

0: gazeteci de hemfikir ve bence haklı Selim yorumudur. Bir yıl içinde yapılacak mı yapılmayacak mı tartışırken yorumluyorsa ben burada bunu hatırlatırım bir gazeteci olarak. Orada yani, uzadı ve uzaması ile eleştirildi Barcelona'da.
1: Fenerbahçe kongre üyeleri de zaten buna şey yapmayacaktır. Yani stat dursun, bu yıl 50 bin 2000 kişi oynayalım derler. Bu gelecek yıl seçilecek başkanın 3 yıllık projelerinden birisi olacak. Yani hı hı. Bu yılın bu şey değil. Yani 1 yılda 10 ay sonra seçim var Fenerbahçe'de tekrar. 12 ay sonra bir daha seçim var Fenerbahçe'de. Yani evet. Olmak zorunda. Yani pandemi Allah korusun çok büyük bir şey olmadığı sürece Fenerbahçe'de Haziran 2027'de istiyorsa Fenerbahçe seçilecek başkanıyla 45 puan farklı şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun, ne olursa olsun Fenerbahçe'de kongre olacak 2027 Haziran'da. Tabii şampiyon olan başkan Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım gelir göreve, şampiyon olursa büyük bir ihtimalle tabii diyorum ya, yani Sayın Saadettin Saran da bu yıl şampiyon yapsaydı kalmayacaktı. Yani Türkiye'de şartlar o kadar çabuk değişiyor ki ne olacağını bilemiyoruz bir yıl sonrasına. O yüzden seçilen başkan tabii şampiyon olursa gelecek yılda başkan adayı olmak için ya başkan seçilebilmek için işte o zaman stat projesini devreye sokabilmek için güçlü olur. Ama Fenerbahçe'nin hiç endişesi olmaz. Fenerbahçe Türkiye ilk modern stadı, Türkiye ilk modern tesisi, Gençler Birliği ile birlikte bir de İlhan Cavcav da yapmıştı tesis Ankara'ya. İlk modern tesisi. Ankara sadece İstanbul'da değil Fenerbahçe işte. İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya tesis yapması, Topuk Yaylası'na tesis yapması. Yani tesis deyince Fenerbahçe Türkiye'nin ilk modern spor salonunun yapılması, bir takıma ait ilk spor salonunun yapılması, kulübün cebinden bir kuruş para çıkmadan ülkeyi bir kez daha kutlayalım bu konuda. Yani Fenerbahçe bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Fenerbahçe mühendislerle dolu, müteahhitlerle dolu Fenerbahçe, inşaat sektörüyle dolu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önceliği şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe Kadıköy'deki o stadı yıkar, 3 yılda da yerine, yani 2 yılda da yerine yenisini diker gider, gerekirse 2 yıl Anadolu'yu gezer oynar, hiç önemli değil. 100 bin kişilik stat yapar Fenerbahçe oraya. Fenerbahçe stat sorununu çözer çok rahat. Evet, şu anki stadın kapasitesi yeterli değil, çok net bir şekilde. Lokasyon aynı kalması lazım bence. Yani benim kişisel fikrim Kadıköy, Fenerbahçe lokasyon aynı kalmalı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir stat probleminin bu yıl öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var kapasite problemi. Diğer rakiplerinin gerisinde kaldın. Ama hala içeri girdiğin zaman Türkiye'nin ısıtmasıyla, işte ekranlarıyla, koltuklarıyla en modern stada, eski olmasına rağmen en modern statlarından birisi. Yani ilk hala ben girdiğim zaman Fenerbahçe Kadıköy'e, Şükrü Saracoğlu stadına üşümüyorum. Çünkü kışın girdiğim zaman ısıtmalar açılıyor tribünlerin her tarafından. Hala modern aslında ama tabii ki günümüz uygun biraz daha kapasitesi
0: abi, üşümüyorum da diyemem ya Erkan Tiryaki.
1: Ya o basın tribününde stadında kaç maç seyrettin? Kasımpaşa ve Olympia.
0: Bak orada da bir şey diyemem sana. Orada da bir şey diyemem. Orada da bir maç izledim, iki maç.
1: Daha fazla üşüyorum ben gittiğim zaman. Olympia stadından daha fazla üşüyorum.
0: Abi ora çünkü Olimpiyatta yine kapalı noktalar var. Böyle bir arada kalma, derede kalma durumu oluyor.
1: Haliç'ten soğuğu alıyorsun. Tabii. Ve Türkiye'nin en güzel butik statlarından birisi. Bayılıyorum o
0: stadyuma. Ya bak şimdi dersi kaynattık. Durumu da toparlıyoruz. Ve ben abi o zaman Ankara dersi kaynattığına bitiyor. Göre. Bitiyor. Stadyumu da konuşalım. Onu da konuşalım ama ben bir kavurma tarifi alayım mı senden?
1: Yok alma, ben yiyeceğim.
0: Yapacağım. Peki abi, tamam peki.
1: Ben yiyeceğim yani, ben yerim. Yapmam. Yani peki. Yaparım ama işe eline bırakmak
0: benim
1: lazım.
0: De bu yorumuna yapıcı bir eleştirim ben olsun yerim. Madem yapıcı ya da benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem, en azından tarif değil de böyle en azından şöyle bir uyarı, bayram uyarısını senden alalım abi. Yollarda dikkat edelim. Bak, yollarda tamam, dikkat edelimle başla mesela abi.
1: Bak 40 yaşındayım ben, çocuk ben 7 yaşındayken dedem rahmetli olmuş, annemin babası, hatırlıyorum hayal meyal. Sofraya otururmuşuz. İşte ben 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında her neyse. Yemek yemezmiş. Niye yemek?
0: Erkan Tiryaki ile beraberiz.
1: Tabii niye yemek yemiyorsun evet. diye sordukları zaman dedeme. Nasıl yiyeyim? Adam öyle bir iştahlı yiyor ki benim karnım doyuyor diyormuş. Ben öyle yer yani, çocukluktan beri. Ben yiyeceğim. Ben yerim, güzel yerim. Ondan dolayı yemeğiyle ilgili ben en son tavsiye duyuyorum. Aman yarın kaçırmayın şöbiyetleri, şunları bunları falan demeyeyim. Ama en önemli şey kurban paylaşımdır. Biz öyle gördük. Doğru. Öyle biliyoruz. Dinimiz de onu şey yapar. Evine et girmesin. Evine et girmeyenlerin evine et girsin. Maksadıyla kesilendir kurban. En azından

0: Ben yani benim evimde kavurma pişmeden başka evlerde kavurma pişsin, pişmeyen evlerde pişsin tarafındayım. Bunu yaşatmak lazım. Hem dini açıdan hem de kültürümüzün açısından.
1: Konu buraya ne zaman

0: Şu 9 gün tatil uzun zaman sonra ilk defa oldu herhalde. İnşallah insanlara. Evinde olanlara bile iyi gelmiştir. Yani sonuçta herkes bir yerlere gidemiyor, tatil yapamıyor ekonomik durumlarından dolayı. Evinde olanlara da yani televizyonu seyretmek bile, işte pijamasını giyip televizyonu seyretmek bile, o meşakkatten uzak kalmak bile keyifli. Biz basın mensuplarına yok, ben de yıllık izindeyim ama şu an WhatsApp mesajlarım bak birikmiş, 10-15 WhatsApp mesajım birikmiş. mutlaka işle ilgili olanlar, Allah çalışanlara da yardımcısı olsun. İyi bayramlar, nice bayramları diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden diye klasik. Ben kolay kolay selam vermeyi sevmem. Özellikle şimdi abim Bacanağ'ın yanında, Mert'in yanında, çok severim. Beşiktaşlı.
1: Selamlarımızı iletelim. Beşiktaş,
0: benim yengem de Beşiktaşlı. Abimin eşi de. Yani abim ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorsun. Yengem de Beşiktaşlı.
1: Evet, evet.
0: Sırf onlar için Beşiktaş başarılı olsun istiyorum. Buradan da hatta Mert'e bir şeyim vardı. Sözüm dinliyorlar şu an, çünkü biliyorum bir Beşiktaş forması, imzalı Beşiktaş forması ayarlayacağım ona.
1: Peki. İmza konusunda abi, İstanbul'da olduğum için program yaşarsan ben de yakın zamanda Beşiktaş imzası için, Beşiktaş tarafında forma imzası için orada iletişimden Cihangir abiyle görüşüyordum. Birlikte onları da verebiliriz.
0: Yardımcı oluyor. Evet. Yani şöyle, Beşiktaş'taki sorun şu. Her yıl çok fazla futbolcu değişiyor. Yani daha geçen bir kardeşimize imzaladı.
1: Doğru.
0: Abi takımın getirdin de takımın yarısı gidecek diyor. Ne yapayım dedim yani.
1: Doğru.
0: Yani takımın yarısı gidecek dedi. Ne yapayım? Rafa Silva, Rafa Silva diyordu. Rafa Silva var. Rafa Silva bir ay sonra gitti mesela. İmzası var. Beşiktaş'taki sorun da o. Şu an en garanti imzalar Galatasaray'da herhalde.
1: Doğru. Tabii tabii, orada bile çok büyük efsaneleri.
0: Spekülasyon oluyor tabii ama.
1: Yani Icardi mesela konuşursun bir 3 ay sonra. Ne oldu? Yani, ne olacak?
0: Tabii tabii.
1: Gibi.
0: O
1: bakalım.
0: Yüzden yani bugün için en önemlisi Morkun ama 3 ay sonra peki, ne olacak bilmiyoruz. Yeni sezonda diyelim.
1: Peki, bu arada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında önemli öne çıkanlarda limit konusu da vardı. UEFA ile ben konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye demiş. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu, tam açık demiş. Şimdi Aziz Yıldırım bugün bunları konuşuyor limit konusunda. Ama Hakan Safi de şurada haklı, dedim ya, Aziz Yıldırım tarafı, Hakan Safi tarafı burada yanlış yaptı, burada çok dolu değil Aziz Yıldırım'ın bu hatasını ya da en azından bu iletişim eksiğini değerlendiremedi diye. Aynı şekilde Aziz Yıldırım tarafında da, Hakan Safi tarafında da şunu haklı görüyorum. Sayın Başkan, sana bunlar yakışmaz, Ali Koç git Ramos'ları al, onları al, bunları al diyordu diyor. Diyordu. Şimdi o duruma kendisi geldi diyor. Yani dikkat edeceğiz. Öyle olmaz, küme düşürür UEFA. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yıldız alacaksın, 10 asker alacaksın gibi şeyleri kendi kullanmaya başladı diyor. Hakan Safi. Orada da Hakan Beyaklı. Onu söyleyeyim.
0: Yani iki tarafında, evet, yani dediğim gibi az önce çizdiğim yol haritası, Sayın Aziz Yıldırım yol haritası belli gibi. Aykut Hoca oraya evet mutlaka Osimhen ya da Leroy Sané tarzında, özellikle kanat ve santrafora dünyaca ünlü birer yıldız, ama onun yanına işte Gendouzi gibi, belki işte kim diyelim, yani zaten arkan iyi. Arkayı şey yani isim, evet, olarak iyi. Şikrin yarım var, Kanten var, Gendouzi var. Bilmiyorum, taraftar Ederson affederse Ederson var. Atıyorum sol beki dünyaca ünlü bir yıldız değil de Arch Brown tarzı. Hocanın beğendiği bir oyuncu alırsınız ama sağ öne özellikle, sol önde de Kerem'i kullanırsanız, İrfan Can Kahveci'nin de döneceğini düşünüyorum ben. Sağ öne özellikle dünya çapında işte Leroy Sané tarzı isim olarak, Kante tarzı, yani Kante ismi gibi bir isim almalısınız. Santrafor'u da Fenerbahçe'nin alacağı iki isim böyle. Aziz Yıldırım'ın bence. Onun dışındaki isimler takım oyuncuları olacaktır. Savaşçı oyuncuları olacaktır. Zaten kadro yapısı belli Fenerbahçe'nin. Yani orta saha göbeğinde zaten hiçbir ihtiyacı yok. Atıyorum Dünya Kupası'ndan sonra İsmail anormal bir, evet, performans sergiler. 40 milyon euro teklif gelir İsmail'in yerini, hı-hı, doldurmak için. Bu arada yerli transferi de yapman lazım.
1: Yani toparlıyorum yavaş yavaş.
0: Son olarak şunu, üzücü, hı-hı, olan hiç yerli futbolcu ismi ortaya çıkmıyor. Yani o kadar yerli futbolcular geriye gitmişler.
1: Zeki için da Türkiye'den çok net bir isim, bir takımla anlaştı ya da teklif aldı şeklinde haberler gördük.
0: Kim?
1: Zeki için, Zeki Çelik için son 1-2 haftada. Ama kim, hangi takım?
0: Evet. Yani Beşiktaş'ın sağ bir problemi, yani Fenerbahçe'de Semedo ve Mert Müldür var. Yani evet, yerli oyuncu, Anadolu'dan da yerli oyuncu.
1: Peki.
0: Çünkü 10 yabancı kuralı var. Yani, hı-hı, mutlaka yerli oyuncu piyasası da değerlenecektir. Bakalım orada kim doğru hamleler yapacak.
1: Az önce şunu hatırlatmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın o sözünü hatırlayarak o zaman kapatalım. Sayın Başkan bugün böyle bütçe konusunda bu tarz açıklamalar yapıyor ama hani bir gazeteci olarak hatırladığımı da söylemek durumunda. Hani en azından burada işe yarar bir hatırladığımız bir şey varsa söylemek durumunda. Sadece Hakan Safi tarafından

0: Az önce dediğimiz gibi çok da dolu gelmiyor Hakan Safi'nin açıklamaları bana dediğimde nasıl orayı eleştirebiliyorsam Aziz Yıldırım tarafında da ne görüyorsam onu konuşmam gerektiğini hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu borç olarak biliyorum. Aziz Başkan şöyle diyordu 4 yıl önce.
1: Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklensin. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortega'lar.
0: Tabii Alex'ler. Geçmişine bak neler geldi dediği noktada şimdi, Sayın Başkan'ın imzası onları da hatırlatmakla beraber bu açıklamayı hatırlatalım.
2: Geçmişte harcama limitiniz de şey değil evet. Fenerbahçe. Yani Aziz Yıldırım'la o 2014-2015 sezonuydu herhalde. 15-16 o Van Persie'ler, Naniler, Bursa'dan Volkan Şen, Fernando Şener, Ozan Tufan yüksek bütçeli transferler de yaptılar. Ondan sonra zaten bir mali krize girdi Fenerbahçe. Evet. Finansal fair play'in çıktığı yıllar. Ama tabii burada yani savunmak gibi olmasın ama şey demek istiyor yani. Dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu için Koç ailesi, Koç grubu yani ki zaten o daha sonra da yaptı. Yani Ceko, az önce Ceko diyordu. Ceko'yu da getirdi. İşte Mourinho'yu da getirdi. Kaleci Ederson'u da getirdi. Öbürünü de getirdi. Yani zaten yaptı. Evet. 12-3 yılında Sayın Ali Koç bunların hepsini yaptı. Ama olmadı. Onu demek istiyor yani. Çok zenginsin. Düşük peki. Profilde isimler getirme de pahalı isimler getir. Ama o dönem Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin bütçesini düzeltmeye çalışıyordu. Zaten bütçesini düzelttikten sonra da yaptığı transfer. Ne kadar çok eleştirdiğimi biliyorsun Sayın Ali Koç'u ama tabii. İyi de ölür hakkını yeme. O dönemler batık haldeki bir kulübü toparlamaya çalışıyordu. Ondan sonra da zaten doğru transferler bence birkaç yıl üst üste yaptı ama bir türlü olmadı. Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik sağlanamadığı için meyvesini yiyemedi. Umarım Fenerbahçeliler gelecek sezon kim başkan olursa olsun meyveyi birlikte yer, ortak tabaktan yer. Başarının sırrı bu. Fenerbahçe bütün kesimler aynı tabaktan yemek zorunda Fenerbahçe'de. İki tabak olduğu zaman Fenerbahçe'de başarısızlığın en büyük sebebi bu. Umarım kim başkan seçilirse seçilsin etrafında toplanılır ve başarılı olur Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısına Fenerbahçelilerin çok ihtiyacı var. Uzun yıllardır başarı yok. Umarım doğru yatırımlar karşılığını alır.
0: Peki. Erkan Tiryaki çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar dileyim sana tekrardan.
2: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık. Bu arada Cihat Bey'in bir mesajı daha olmuş son bölümde. O da demiş ki Hull City'ye gitmesin demiş. Gülmüş Guardiola için. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki ile seçim özel yayınımız olmuştu. Biraz geçmişe gittik. Biraz geçmişi hatırladık. Biraz bugünü konuştuk ki açıklamalarla son bir ayı da uzun uzadıya masaya yatırdığımız bölümler oldu. Tabii olması gerektiğince her iki tarafı da değerlendirmeye çalıştık. Takdir Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin. Kongre üyelerinin daha doğrusu divan kurulu son gerçekleşen kısımda organizasyon olduğu için aklımız oraya gittik muhtemelen. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Aman dikkat edelim yollarda trafiklere. Sadece trafiğe mi? Hayır, ona da değil. Havalar da ısınıyor bakın, fark edin lütfen. Biraz öyle yeme alışkanlıklarına da sanki dikkat etmek gereken noktalara giriyoruz, zamanlara giriyoruz. Aman dikkat diyelim. Ben Berk Sayar, sizlerle birlikteydim ve Erkan Tiryaki ile birlikte, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikte Radyo Gol frekanslarında Fenerbahçe seçim özel yayınını bayram özeliyle sizlerle, bayramın özelinde sizlerle buluşturduk. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası programı yapacağız. Sevgili Yaşar Kurt'la ne zamandır planladığımız bir programda aslında. Her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0212-273-10'dan mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar, hoş geldin.
9: Hoş bulduk Gülçin, nasılsın?
8: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
9: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
8: Yani artık geldi şattı ya Dünya Kupası, şaka gibi. 24 yıl sonra oradayız. Yani ilk olarak hislerini merak ediyorum. Dünya Kupası biz futbol severler için, yani dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir, çok ayrı. Yani yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
9: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı. Yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt futbolunda orada görüyoruz. Brezilya'nın yoga buluntusunda orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden fırsatıydı. Tabii ki yani işte geçmişlere baktığınız zaman Kuveyt hikayesinde görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığını da görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival... yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni ki zaten 2 yılda bire çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten, kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğim gibi fuar festival diyebiliriz.
8: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
9: Gülşen inanır mısın, İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da düşük, yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var. Yani İzmir'in biraz dış, yani Urla gibi yerlerde. Henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde. Galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması. Çünkü Türk milli takımının çok uzun zaman süreden, çok uzun zaman sonra geldiği bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
8: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
9: Verdim.
8: Evet. Yani bugün tamam, yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar Messi'yi çıkartacağım.
9: Anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
8: Evet.
9: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum, açıkçası istiyorum ben de.
8: Kesinlikle. Tabii buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı menşialar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil. Yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte albümü bile, senin söylediğin yerleri biliyorum yani, o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Sticker'lar da hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
9: Yani kesinlikle yani daha yani ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken, bu arada yani kara borsaya geçtim internette.

0: Kendi panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani bir yazıcıdan çıkartın, yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabilirsin ama yapıştırıcıları, stickerları kendim basma yoluna gidenler var. Onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ya onları da anlayabiliyorum bir noktada. Hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
1: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu için. İlk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun. 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti. Ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştığı, açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi unvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
0: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika ve Çek Cumhuriyeti'nin kağıt üzerinde zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Hani ev sahibinin haricinde hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajı bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano'dun dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez yani son 4-5 dönemdir bunu söyleriz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi takımda bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesen de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani en son Alvarez mesela bize Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara, ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa'ya gidecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika yani kendi Afrika'dan yani Afrika uluslarından gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyle çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım ben bu takımların Dünya Kupası'na ekstradan beklediğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Lyle Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayan ve kendi metrikleri üzerine bakıldığı zaman vaat ettiği metrikleri çok üzerine çıkmış bir oyuncu. En fazla belki onu gösterebiliriz ama hani belki avarajını uygun bir konuma gelirse Kore ile beraber üçüncü kişi kapışabilir.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney

0: için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki forvette Hönminson hala kanatta oynayacak. Gerideki Mince var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Hönminson'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde. MLS'te geçen birkaç maçını izledim, yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika'ya oranla, ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Yani kesinlikle, yani eskiden kastım biraz 1-2 turnuva daha geri gittiğimiz zaman, yani daha yani Hönminson'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Jason Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finallere final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı. Ama bu sene hani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü savunma hattı kimliğe göre, ama kimliğinin de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında, ki ben burada parantez içinde kendiliği almak istiyorum, Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem Liga üzerine bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki Oho ligimizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Hönminson ve Oho'dan ziyade kendiliği biraz daha öne çıkartabilirim.
0: Ve gruptaki tek Avrupa takımı, o açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar? Ya her bölgeden, her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çekya. Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosicke'li kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý, tanıdık bir isim diye. Bir de Tomáš Souček.
1: Yani kesinlikle, ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosuna izlerden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizin oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet, yani ezber söyleyebiliriz. Fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire, bunları ezberden söyleyebiliriz ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet, bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Bildiğimizde yarım sezon oynasa USA'yı gördük. O Hiranak bence Hoffenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü ama ben savunmadan Krejcik'i bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım ama biraz sürpriz oyuncu, biraz ön plana çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet de iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejcik'i. Güçlü, boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoperdir. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, yani tamamen 3 maçın üstünde de ya da ilerlerse 4-5 maçı yıldız olmaz ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yazabileceğimiz oyunculardan biri bence.
0: Peki, tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
1: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
0: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
1: Ya Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diye bir oyuncu görmüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup, yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam, bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik. Tabii Katar kadar olmasa da ama... Kanada ev sahibi takımlardan birisi. Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı. Yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
1: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim ben. Şey, bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika ile, hani Bosna, Kore ile, Katar, Afrika ile. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada, yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak, diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, Kanada ev sahibi ama Meksika kadar bir güçlü bir ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyelim ama zaten son Dünya Kupası 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Jonathan Davis bu takımın bir numaralı oyuncusu. Yani çok sürpriz değil ama Olivosey'i herhalde bu sene ya birkaç maçı izledim. Tamamını izlemedim açıkçası ama fena bir oyuncu değil. Atlet bir oyuncu. Kaylarını zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar ama ne olursa olsun ev sahipleri yani biraz yani ambiyana tabiri ilk krizliğinde çok fazla gördük. Belki bu kontenjandan biraz daha ileri gidebilirler. İsviçre bizim yıllardır bence yapmak istediğimiz ve hedeflediğimiz şeyi yapıyor. Her turnuvaya bir şekilde katılım sağlıyorlar. Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yeri görür mü? Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görür çeyrek final civarında ama genelde grupta da eğlence oluyor ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuvaya İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmek de bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda Troller'in, Abisher'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da seriye destekli bir umurda oluşturduğunu burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimine yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala Foldekleri kadro Giges oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebilecekleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur tabii ki bilemiyoruz. Yani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'ndan almadan önce 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar. Bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçlar tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk iki zorlayan, belki en üçüncü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem ben bu gruptan Bosna şey, tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani Edin Dzeko, Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyor. Şu Dzeko üzerinden ne zaman belgesel yapacaklar açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umurunda kadroları var. Ama benim burada biraz daha sonra parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
0: Kesinlikle Tarık Muharremovic benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi de açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'in olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
1: Yani Şakir'i artık bir noktada olmamalıydı da. Yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman kulüp formlarında yükseldiği dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i, İsviçreli Şakir olarak birinde. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundaydı İsviçre.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam edecek. Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
2: Peki bu gruba dair zirve tahminin nedir?
3: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna çekiyorum.
2: Evet, aynı fikirdeyim.
3: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
2: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar da aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim.
3: Şöyle bir Neymar'ın açıklanacağını ama ben şöyle anladım. Bir içecek firması bir reklam yaptı Brezilya üzerinde ve yani Brezilya'nın geçmiş Dünya Kupası tarihi üzerinden bir, çok güzel bir reklam var ve reklamın sonunda hani o reklamda bu arada R9 Ronaldo da oynuyor, Nazario da oynuyor, Taffarelli vesaire görüyoruz, çok iyi bir reklam ve finalinde Ancelotti çıkıp tüm Brezilya'ya bir olması gerektiği mesajını veriyor. Bunu da Neymar almadan yapamazsınız çünkü Neymar alınmadığı noktada Brezilya baya baya ikiye bölünecekti ve yani Neymar ana planda olmayacak muhtemelen Brezilya'da, hatta zaman zaman sonradan girdiğini de görüyoruz çünkü hem az maç oynadı, formu düşük, zaman zaman sakatlıklar da yaşadı. Yani çok büyük bir problem olacaktı ve bence yani amcana tabiriyle abilik yapması üzerine gayet doğru bir mantıkla götürüldü. João Pedro alınabilir miydi? Alınabilirdi ama yani maalesef belli bir kota var ve bazıları girmeyecek. João Pedro'ya yazık oldu bir noktada. Ben Brezilya'nın uzun zaman sonra en dengeli, yani yetenekli veya iyi şu bu demiyorum ama bence dengeli bir kadrosu var. Yani savunma üzerinde zaten yani Gabriel var, harika sezon geçirdi, Marquinhos Şampiyonlar Ligi finalinden, yani bu ikisi zaten Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıp gelecekler. Onun haricinde yani bunların yedeği de Bremer, yani oynadığı maçlarda gayet iyi bir performans gösteren Bremer. Yani sol bek inanılmaz, hala Alexandro var. İnanılmaz, yani hangi ligi, hangi takıma giderse gitsin bir şekilde bu takımın sol bekinde hep Alexandro'yu görüyoruz. Orta saha üzerinde ben yani sağlıklı ve iyi bir şekilde geldiği zaman ben buna Gümerec'in ileriki üçlüyü en yönetilecek orta sahadan biri olduğunu düşünüyorum. Onun yanında Casemiro gibi onu taşıyabilecek savunma anlamında ve hücumda da yardımcı olabilecek bir paket var. Yani orta saha onun için çok hoşuma gitti, çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hakkında da artık yani elimizde böyle cerhaller var ki kim istersen yönetin. Yani Cunha, Endrick, Vinicius, harika bir sezon geçiren bence Brentford'da Thiago, Rafinha. Yani inanılmaz, istediğiniz oyuncu istediğiniz yere koyduğunuz zaman istediğiniz performans alabiliyorsunuz. Ve oyuncu yönetimi konusunda da tarihin en iyi antrenörlerinden biri belki Ancelotti var. Ben yani Brezilya'nın sürpriz, yani Brezilya şampiyonluk sürecinde tabii ki de zor ama adaylar arasında değil. Yani de en elit adaylar arasında değil ama ben şansının diğer elit adaylar kadar olduğunu düşünüyorum. Ben o elit statüsünü alırım açıkçası. Buradaki diğer takımlar İskoçya. Yani İskoçya beni Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te en çok şaşırtan takımdı. Ben özellikle Premier League temelli orta sahasından çok şey bekledim. Biraz tempo bekliyordum açıkçası ama gruptan çıkamadılar. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim Premier League temelli orta saha oyuncuları dediğim hemen hemen hepsi seriaya taşındı. Yani Billy Gilmore, McTominay, Lewis Ferguson, hatta Santrafor'daki Chadams bile biraz daha seri temelli bir kadro oldu ve Dünya Kupası'nda yani birlikte kısa bir turnuva olduğu için genelde daha düşük tempolu maçlara alışkınız ve bu noktada hep seri temelli ya da İspanyol La Liga temelli takımlar biraz daha şanslı olduğunu görüyoruz. Onun için ben ikinci bir şans olarak İskoçya'yı tekrar favori takımlarım arasında alacağım ama eğer bu da olmazsa muhtemelen